0: Açalım efendim. Evet, nasıl bulduk tantuniyi?
1: Şefim, tantuni şap olmuş. Acayip tuzlu. Ağzımın dilimi buruşturdu tuzu. O derece tuz.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Limonu, bunun da limonlu. Bence bu Pınar arkadaşımın, öyle geldi bana.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Facciamo. Hazırsak gelsin yorumlar.
1: Çok piştiği için sertleşmiş et. Çok pişmiş. Bir de hamuru resmen yani damağımı yırtıyor. Sert. Vallahi zor yuttum bunu.
0: Kimin olabilir?
1: Valla şefim, bu iki arkadaşım iyi taktik yaptılar ya. İkisi de çok pişirdik dediler ya. Bu büyük ihtimalle ya Kemal arkadaşımın ya Serdar arkadaşımın. Ama ben hamuru yaparken Serdar arkadaşımınkini gördüm, yaktı. Tahminim bu Serdar arkadaşımın. Hamurundan anladım.
0: Puanın gelsin.
1: Buna puanım 0.
0: 0.
1: 0 şefim.

0: Açalım.
1: Güzel olmuş. Şefim beğendim, lezzetli. Hamuru da güzel. İçinde çok güzel bir aroma var, neyse bilmiyorum. Güzel olmuş, sevdim bunu.
0: Kimin olabilir?
1: Aa şefim. Çok güzel ya, aroması çok hoşuma gitti. Limonu biraz dişe dokunuyor. Bu benim olabilir. Neden diyeceksiniz şefim dişe dokunuyor limon? Sorun.
0: Benim bildiğim limon dişe dokunmaz, damağa dokunur.
1: İşte damağa dokunur şefim ya. Kusura bakmayın işte diş, damak. O da damağın içinde dişlerde şefim ya. Ağız
0: peki,
1: içi işte.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir ama niye sorun limonu...
0: Niye senin olabilir bu?
1: Niye hayır limonu fazla biraz diye.
0: Pınar'ın olabilir ama söyleyeyim bak.
1: Pınar'ın... Şefim bak kafamı karıştırdın.
0: Yok sana bırakıyorum. Ben
1: şimdi niye limonu biraz fazla koydum biliyor musun şefim?
0: Hı.
1: Şimdi bu tantuniyi herkes yiyecek diyelim.
0: Evet.
1: Yaşı 40'ın üstünde olanlar, Kemal arkadaşımız da artık 40 yaşındayım biliyorsunuz.
0: Ben de 40 yaşındayım bu arada.
1: Şefim siz Kemal arkadaşımdan daha dinç genç duruyorsunuz. Maşallahınız var. Kemal'in saç sakal gitmiş zaten. Şefim şimdi kalp, tansiyon biliyorsunuz et, kırmızı et damar tıkanıklığına sebep tansiyonu falan çıkarır. Limon da onu dengelesin diye. O yüzden şefim ne tarafa geçtiniz? Limon da onu dengelesin. Tansiyon çıkacak ya bu eti yiyince. Limon da yiyince tansiyon düzelecek. O yüzden biraz limonu ağza dokunur yaptım ki tansiyonu çıkarmasın şefim et yiyince. O
0: peki
1: yüzden.
0: Puanın gelsin.
1: Tabii ki şefim.
0: 10 mu?
1: Buna puanım çok isterdim ama 5.
0: 5.

0: açalım. Buyurun, gelsin yorumlar.
1: Şefim, bunun içinde salata mı yok? Hiç sos yok, hiç yağ yok. Kupkuru. Tencerede suyu bitmiş, yağı bitmiş, et gibi bu. Ne salata tadı, ne limon tadı, ne ekşilik. Hiçbir şey yok bunda.

0: Şeyi biraz iyi, fena değil üstünün hamuru, lavaşı. Ama içi kupkuru. Ne salata, ne domates, ne soğan.
1: Senin olabilir mi?
0: Asla olamaz şefim.
1: Kesin.
0: Kesin. Çünkü yavan. Yani yenmez diyorum ya, bir yağ, şöyle tantünün yağı akması lazım. Bir sulu olması lazım içi. O ekmeği ıslatması lazım. Yumuşatması lazım. Kuru ya.
1: Puanın gelsin.
0: Yanmış gibi. Buna puanım 0.

0: Şimdi gözlüğümüzü çıkartabiliriz. Bak bakalım Pınar'a kaç puan vermişsin?
1: Şef yapışmış gözler gözlükte.
0: Vallahi.
1: Vallahi. Pınar'a mı kaç puan verdim şey?
0: Bilmem. Bak bakayım Pınar'ın yüzüne bak Pınar.
2: Ya, en çok da beni sevindim.
1: Gidiyorum.
0: Buyurun, buyurun. Bakalım Pınar'a kaç puan vermişsin?
1: Yapma.
2: Bak bakalım bir kere.
1: Oo, inanmıyorum.
0: Buldun yemin.
1: Ay ilk defa inanmıyorum. Ya şefim o kadar şanssız bir insanım ki. Yemin ediyorum. Ben mesela 100 lirim olsa böyle bir yabancı para alayım dibe vurur. Bir şey alayım dibe vurur. Evet. Hiç şans yok. İnşallah bugünden sonra döner şansım.
0: Kemal'im gel. Otur otur.
2: Hadi bakalım atlar start hakem emrine girdi.
0: Hazır mısın be?
2: Hazırım şefim, dünden hazırım.
0: Ben hazır mısın diyorum, dünden hazırım. Bu ne kibarlık? Hazır mısın dediğim zaman ne cevap vermen lazım?
2: Hazırım.
0: Trakyaca konuşman lazım.
2: Ben şey diyeyim, Ugandaca mı konuşayım? Trakyaca konuşayım.
0: Ayıp ya. Benimle de dalga geçiyorsun bak.
2: Kim?
0: Sen.
2: Hayır be şefim, ne münasebet, olur mu öyle şey?
0: Vallahi dalga geçiyorsun.
2: Hayır be ya, olur mu öyle şey?
0: Hayır değil, hayır.
2: Ya ayrana hayran derim ama... Şimdi hayır, hayır. Al,
0: yenge hanıma da handan diyeceğiz de andan diyorsun abi.
2: Ama andan demeyen Trakyalı mesela şimdi Hüseyin'e Hüseyin denir mi? Denmez.
0: Ne denir?
2: Hüseyin denir.
0: Hüseyin.
2: Tabii Hüseyin.
0: Bile.
2: Evet.
0: Aç aç ağzını aç aç. Nasıl buldun Tantuni?
2: İşi.
0: He?
2: Ekşi, eşi. İşi yani, ekşi.
0: İşi ne ya?
2: Ekşi, işi, Trakyacası, işi.
0: İşi. Hı hı. Senin sayende Trakyacayı çözdüm.
2: Trakya çok büyük bir, alfabe konusunda çok büyük bir deniz yani. Yelpaze çok fazla.
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Takıl bana hayatını yaşadığın, ne diyeyim şef? Etleri de biraz daha dursa iyi olurmuş. Azıcık daha iyi pişermiş. Hamurdan pek bir şey anlamadım.
0: Kim olabilir?
2: Bu Pınar Hanım'ın yemeği olabilir.
0: Pınar Hanım?
2: Tabii.
0: Puanın gelsin.
2: Sıfır.
0: Pınar'a sıfır.
2: Tabii.

0: Açalım. Nasıl bulduk tantuniyi?
1: Nasıl bulduk tantuniyi? Et güzel pişmiş. Et iyi pişmiş. Hamur gevrek olmuş, çıtı çıtır hamur. Ben zaten hamurumu çıtı çıtır yapmıştım.
0: Niye yaptın çıtır çıtır? Serdar da yaptı çıtır çıtır.
1: Benimki daha çıtır.
0: Serdar da kuru yaptı, sen de kuru yaptın.
1: Limon tadı...
0: Ama diğer arkadaşların da kuru yaptı. Kuru, o yumuşak olanı kuru yerinden de vermiş olabilirim, bilmiyorum.
1: O ekşilikten tanırım ben yemeğimi.
0: Puanın gelsin.
1: Şefim, bu yemek benim yemeğim. Buna puan benden 5.
0: 5.
1: 5.
0: Nasıl ya?
1: 5 benim yemeğim bu.
0: Vallahi Serdar'a da

0: vermiş olabilirsin.
1: Ben kendime verdim onu, biliyorum ben. Tanırım artık yemem ben. Yer çekimsiz ortamda bile tanırım.
0: Ne ortamda?
1: Yer çekimsiz ortamda.
0: O nasıl oluyor ya?
1: Ayaklarım yere değmiyor. Şu an yer çekimsiz ortam gibi geliyor bana.
0: Senin ayakların yere değmiyor mu şu
1: an? Ha, o sandalyeye oturduğum değmiyor.
0: Boyundan dolayı olmasın o?
1: İlk çocuk, ilk elin günahı olmaz. Bu kadar olmuş.

0: Açalım.
1: Nasıl
0: şefim,
1: buldun yemeği?
0: Şefim bunda lavaşı ıslatmış suyu. Eti de güzel. Limon böyle pek ekşilik tat alamadım. Hamuru ıslatma işini Nalan Hanım pek iyi becerim diyordu. Bu yemek tahminimce Naren ablanın yemeği.
1: Puanın gelsin.
0: Tabii ki de sıfır.
1: Sıfır.
0: Tabii.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk Tantuni'yi?
1: Yoğun bir limon tadı var.
0: Sadece limon tadı mı var? Sumak falan yok mu? Soğan, domates,
1: limon, öyle bir limon, bir
0: et sol tadı, kırmızı toz biber.
1: Toz biber tadını falan almıyorum. Limon hepsini bastırmış. Tahmin edebiliyor musun bu yemeği kimin yapacağını?
0: Kim yapmış olabilir?
1: Pınar Hanım yapmış olabilir bu yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: 0.
1: Tabii ne olacak ki? Etler ısırdıkça sekiyor karşı tarafa. Biraz az pişmiş.
0: Çıkartalım gözlüğü. Seni alalım yerine Hüseyin.
1: Ortalığı karıştırdık mı Hüseyin mi?
0: Ulan senden de bulaştı bana ya.
1: Şef de gitti. Hüseyin. Sende de bir 12 yok şef. Sana da bir balık ya benden hediye.
0: Teşekkür ederim. Kemal.
1: Ne yaptık gene? Yıktık mı ortalığı?
2: Hayırlı olsun.
1: Gene bak gördün mü şef, saksıyı çalıştırdım oluyor demek ki be. Motive olduğum zaman Messi gibiyim.
0: Saksı genelde bu tarz işlerde mi çalışıyor, genelde çalışıyor mu?
1: Ya bende kafa zehir de canım istediği zaman çok güzel uyguluyorum. Kafa saat gibi tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır hep çalışıyor.
0: Ne diyorsun puanlara?
1: Kendi yemeğimi tanırım dedim ve uzay boşluğunda bile tanırım yani.
0: İki gündür kendi yemeğini buluyorsun. Bir taktik nerede var?
1: Taktik. Biraz gözlerimi açtım, sağa sola bakıyorum azıcık. Kimin de nasıl sevdiğini, böyle ne tarz yemek sevdiğini anlamaya da başladım. Kendi sevdiği gibi yapmaya çalışıyor. Kendini yemeğini bulsun diye ama yer mi Trakya
0: çocuğu? Kim nasıl seviyor mesela?
1: Serdar pişmiş seviyor benim gibi eti. Naren abla hamuru çok sert istemez. Pınar Hanım da öyle. Eti de çok pişmiş istemiyorlar. Azıcık böyle lokumsu istiyorlar ama o tencerede lokumsu olmaz.
3: Demek ki taktik yaptın, o yüzden çok pişirdin.
1: Evet, ben beceremem çok pişirdim. Ama çok pişirdiğimin farkındayım.
3: İşte farkında olduğun için de buldun.
1: Senin de yumuşak yaptığının farkındayım. Benim azıcık saksıya çalıştırınca.
3: Gayet yerinde olmuş, yumuşak falan değil.
1: Vallahi bebek maması blenderdan çeksen benim kızan yarım 4,5 yaşında.
3: Bebek hayır hiç de değil. Eti tam güzel pişmiş. Tam yerinde.
1: Ya kime göre benim, neye göre?
3: Seninki asıl böyle buradan buraya atlıyor işte.
1: Bir tanesini zor yuttum, bademciğime yapıştı. Buradan ısırdım buraya sekti. Buradan geldi
3: senin
1: buraya.
3: Senin yemeğin o.
1: Hayır değil.
3: Senin yemeğin.
0: Hayır o Pınar Hanım.
3: Hayır ben tattım da o senin yemeği. Onun yemeği. Evet. Çok pişmişti. Senin yemeğin öyleydi.
1: Bizde bir de diş var. Senin herhalde çok damaklar komple takma herhalde.
3: Hiç sen takmam yok. Ana dişim. Bak pırıl pırıl.
1: Biz de dişleri veresiye aldık komşudan. Bizimkiler ana dişi ya, değil mi?
4: Kemal abi, etli kanlı balığı canlı yiyeceksin. Bunu hiçbir zaman unutma.
1: Ya o ya kişiden kişiye değişir.
2: Biz Kemal'le yemek zevkimiz bayağı uyumlu. Biz hep eti çok pişmiş seviyoruz.
0: Çok pişmiş seviyoruz.

0: O yüzden evet. Mi dün tavuklar çiğdi?
1: Çiğdi.
0: He?
2: Ama benimki tam çiğ değildi şefim. Benimki tam çiğ değildi.
0: Yani çiğdi de tam çiğ değildi.
2: Diğerlerine göre daha pişmiş olduğuna göre onlarınki ne pişmiş?
3: Ben yetiştiremedim. Yoksa onu da çok pişmiş şey yaparım kesinlikle. Öyle seviyorum tadını.
1: Serdar abiyle Kemal abiyi yarın çok kontrol edeceğim. Çünkü acayip taktik uyguluyorlar. Bu taktiklerini bulup şefe söylemem lazım.
3: İstediği kadar benim tabağıma, yemeğime bakabilir. 4 gündür konuşuyorlar. Ben yine güzel puanlarımı alıyorum. Böyle devam etsinler.
0: Pınar hazırsan lütfen buyur, sen alalım.
1: Geldim şefim.
0: Takalım gözlüğü. Ve günün son tadımı. Başlayalım mı?
1: Başlayalım şefim.
0: Yansın o zaman puanlar. Bizim geçen hafta bir yarışmacımız vardı burada, Fikri. Geçen hafta yayınlandı. 10 cümlenin 9'u yani...
4: Yani 2 ver, 3 ver yani. Yani son tabağa baktın. Yani...
0: 10. cümlesi Yansın Karadeniz.
4: Yansın Karadeniz, Yansın Karadeniz.
0: Başka cümle yok.
2: İşte o hep tek kendi beslenmeden. Adı neydi, Fikri mi? Onun aklını fikrini almış birisi.
0: Nasıl? Balık ya, o da çok balık. Trabzonlu.
2: Her şeyin fazlası zarar şefim. Bak, bir araba çok hızlı giderse tekerleğe geri doğru döner gibi görürsün. Ondan sonra bir insan çok gülerse bir müddet sonra ağlar. Bir insan çok ağlarsa bir müddet sonra sinirden güler. Haddini aşan her şey zıttına dönüşür. Çok seversen nefret edersin.
0: Sende şiir okuma olayı da var galiba.
2: Tabii bizde hafıza hiç gigabyte belli değil. Onun için at dolmuyor.
0: Sembolik mi o gigabyte, gerçekten var?
2: Gerçekten.
0: Algılamada da problem olmuyor sende. Vallahi helalim var ya. Bir kitap falan yazmayı düşünüyor musun?
2: Sıkılıyorum yazarken. Yoksa ben adı anlatayım, biri yazsın. 5 tane kitap çıkartırız.
0: Tahmin edebiliyorum. Peki. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırım şefim.
0: Açalım. Gelsin tantuni yorumları.
1: Tam ağzıma göre bir tantuni olmuş. Limonlu, güzel. Hamuru da böyle yumuşacık. Tadı tuzu çok yerinde, vallahi çok beğendim. Devamını yiyebilir miyim şefim sonra?
0: Yiyebilirsiniz. Kimin olabilir?
1: Şefim bu benim.
0: Puanınız gelsin.
1: 5.
0: 5.

0: Açalım.
1: Şefim, bunun hamuru çok kötü bir hamur ya. Çok kalındı. Hiç tat, hiçbir şey yok. Ne limon var, ne sumak var, ne soğan tadı alabildim. Yani tantuni soğanlı yenir. Ama bunda hiç öyle bir tat alamadım. Sanırım yapan arkadaş çok az bir soğan koymuş içine.
0: Kimin olabilir sence?
1: Vallahi bu Nalan Hanım'ın sanırım.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır şefim.

0: Açalım.
1: Çok kötü. Yani benim etim de pişmemiş dediler arkadaşlar ama elimin bu kadar lezzetsiz olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Kimin olabilir?
1: Şu an bir tereddüt ettim ama.
0: Neydi tereddüt ettiniz?
1: Yani sanki salatanın tadı benim yaptığım salataya benziyordu. Limonu falan. Ama benim değil bu ya. Ben hamurumu bu kadar kötü yapmadım. Bu sanırım Serdar Bey'in şefi.
0: Puanınız gelsin.
1: 0.
0: Son tadım. Açalım.
1: Şefim, arkadaşlar yorumlarken iki arkadaşın tabağını çok iyi pişmiş dediler ama ben burada hiçbir etin tamamen piştiğine inanmıyorum. Bunda da tat ve tuz alamadım. Salata eksikliği var içinde. Sanki salatanın yarısını da kullanmış olabilir.
0: Hangi arkadaş olabilir bu?
1: Vallahi bunu ya Serdar yapmıştır ya Kemal abi yapmıştır bu uyanıklığı. Çünkü Nalan abla ve ben tam aynı şekilde devam ediyoruz ne gösteriliyorsa.
0: Peki. Puanınız gelsin.
1: 0.
0: 0.
1: Evet.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü. Buyurun yerimize geçelim.
1: Oley be. Dördüncü gün kendimi buldum vallahi. Nihayet. Gerçekten. Son kendimi gün. Tebrik ediyorum.
0: Yani son günde inşallah bulursun.
1: İnşallah.
2: Benim yemeğim için Serdar'ın olabilir dedin. Hı-hı. Çok limon koymuş şey. Serdar'ınkine gene aynısını söyledim. Bu kuru olmuş. Serdar'ın olabilir. İkili oldu. Nasıl anlamadım
1: senin
2: ben.
1: Senin şaşırmış olabilirim sanırım orada.
0: Şaşırdın.
1: İki tane benim lezzetli var.
2: Hem kuru dedin.
1: Şefim, benim yemeğimden ilk mi yedim ben kendi yemeğimi?
0: Evet.
1: Üçüncü yemek kimindi şefim?
2: Benimdi.
0: Nalan Hanım'dı.
1: Evet, çok benziyordu tadı.
2: İşte ama Serdar dedin. O yüzden anlıyorsun. Ya,
0: Nalan ikini Serdar zannettin. Evet. Serdar ikini de Nalan Hanım zannettiniz.
1: Evet. Hadi ama hamuru çok kalın geldi şefim. Hadi sanırım kanı yerinden da geldi.
2: Hamurum ki o kadar ince oldu. Yaparken o şefim bile dedi ki yufka mı açıyorsun dedi.
3: Hadi onların ki anladın. Kaliteli köşede zor bulunur. Benimki nasıl pişmemiş dedin sen be?
1: Pişmemiş. Bana göre hepsi
3: hocam,
1: aynı tarzda
3: biz okuldayken,
1: pişmiş.
3: Lisedeyken okulda bir zarar yaptılar mı? Bir arkadaşım vardı benim, hep ondan beraber yapardık o işleri biz. Ya 380 ya 480 derlerdi okul numaramıza. Burada da kötü bir şey oldu mu ya Kemal ya Serdar diyorlar.
4: Vallahi şefim iyi alıştılar. Kötü
2: ama siz taktik
4: bizi...
2: yapıyorsunuz.
1: Evet, biz taktik yapmıyoruz arkadaşlar.
3: Taktik elimizden yaptım.
2: Biz şefin gösterdiği gibi yapıyoruz. Sizinkiler için hiç ben salata ya... almadım, su almadım, soğan almadım dediği gibi Pınar'ın. Aynen. Tantuni soğanlı yenir, limonlu. Ekşili, limonlu.
4: Yok abla orada
2: yani
4: bir
2: suyu
4: hata
2: akar.
4: Var.
2: Sizinkiler kurt.
3: Senin tansiyonun yüksekse fazla limon kullanıyorsan ben niye limon kullanıyorum?
2: Alakası yok.
3: Ayaktan hayır, düşeceğim şimdi
2: hayır,
3: burada bak limondan.
2: Şefimizin yaptığını güzel seyrettik. Evet. Biz dikkatlice o şekildeydi.
4: Yarım ben yarım sıktım. Nalan abla tam limon sıktı.
2: Hayır zaten ben onun hepsini sıkmadım. Hayır.
4: Tatta çok hepsini
0: sıkmadım. Yarım sıktı.
2: Hepsini sıkmadım.
1: O taktikler bir tek sizde var Serdar evet. Bey. Lütfen uyanıklık.
2: Pişirme taktiği çok yapıyorsunuz ama yakmaya ve kuru.
1: Evet.
4: Şefim elimizden bu gelen yani. Bu şimdi. Biz en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz. Sonra taktikçi oluyoruz.
1: Kemal abi bugün Serdar abiyi çok korudu. Çünkü ikisi de taktik yapıyor. Bu taktikleri sanırım aralarında konuşuyorlar ve ona göre programda yapıyorlar.
2: Ben Pınar'a katılıyorum. Bence ikisi de arasında konuştu.
3: Hayır, ben ne konuşacağım Serdar'la ben? Benim kimseyle işim yok. Ben kendim geldim, kendim giderim.
0: Ben bugün tantuni yemek istiyorum.
2: İnşallah.
4: İnşallah şefim.
0: Ve ilk Pınar'dan başlamak istiyorum.
5: Müzik
4: Tantuni elle yenir.
1: Afiyet, bal şifa olsun şefim.
0: Yorum yapmayacağım senin yemeğine.
1: Sonradan mı yapacaksınız?
0: Maalesef.
1: Oley! Şefim vallahi bugün hayatım boyunca unutamayacağım. Sizden 5 aldım ya. Şeften bugün 5 puanı ben alacağım demiştim. Çünkü şov yaptım. Şefim...

0: de beni alkışladı. 5 puan alacağıma çok emindim. Ve 5 puan aldım. Arkadaşlar da çatır çatır çatladılar.
1: Kemal'e.
2: Eyvah.
1: Kemal, bunu nasıl yutacağız?
0: Ben de çok zorlandım onu yutarken.
1: Tahta yedin mi hayatında?
2: Çok.
1: Yedin mi? Tahta gibi olmuş etler. Çok pişirmişin, artık kıtır kıtır olmuş. Suyunu çekmiş.
2: Doğru.
1: Hamur kalın, sert. Sert hamur olmuş taş. Salata nerede içerisinde? Salatayı dedim bol koy. Ne sumak.
2: Morali bozuldu herhalde o kah kötü ortamda.
1: Evet, morali bozulmuş. Bence bu tantunilikten çıkmış. Gün ışığında kurutulmuş, istenmiş bu Trakya bölgesinde etler olur, bilir misin?
2: Genelde biz yeriz onları.
1: Boşnak kuru eti. O boşnak kuru etinin de önüne geçmiş.
2: Çok severim.
1: Kurutulmuş bir et yemek istemem. Maalesef sana puan. 0.
2: Benim motivasyonumu bozmadı şeften sıfır almam. Zaten biz daha önce de sıfır aldık. İlk alışımız değil yani. Ama düzelteceğiz. Çıkacağız yukarıda.
1: Gelelim Nalan ablaya. Yağlı olması gerektiği gibi.

0: hamur kalın.
1: Kenara öyle geldi denk.
0: Kenarı ortası incecik.
1: Evet, açarken siz dediniz hatta yufkamı açıyorsun diye. Kenara öyle geldi.
0: Yarısından çoğu kalın. Et birazcık sert. Sana su koy dedim. Azıcık su koydun.
1: Yo, çok koydum.
0: Yağ kustu dedim. Yok şefim, kusmadı dedim. Sen ona biraz daha su koy dedim. Etin biraz daha pişmesi lazım dedim. Beni dinlemedin. Çok lezzetli. Çok güzel. Et sert. Ama muhteşem lezzetli.
1: Afiyet olsun.
0: Bunları göz önünde bulundurursak sana puanım. Üç.
1: Teşekkür ederim şefim. Aslında ben de 5 beklerdim. 3 puan aldım. O da hiç fena değil. En azından başkaları gibi 0 almadım. Bu da nazar boncuğu olsun.
0: Gelelim Serdar'a.
2: Afiyet olsun şefim.
0: Ben Mersin'de yanmış bir lavaş. Böyle yanıksı yanıksı. Aynı zamanda yanmış et, tantuniye koymazlar.
2: Ben daha çok açık söylemek gerekirse damak zevkime göre yapıyorum. Orada hata yapıyorum. Hep yemekleri...
0: Ben size kendi damak tadınıza göre yemek yapın demedim. Şimdi sen kendi damak tadına göre yemek yaparsan sadece kendi yemeğini bulursun, 5 verirsin. Burada 4 kişiyiz. Onlar ne yapacak? Az önce yaşamış olduğumuz gibi. Sen kendine 5'i verdin, diğerlerinden 0 aldın. Benden de sana kocaman güzel bir nazar boncuğu. Ben yerim. Bana taktik işlemez. Yapma. Kendi damak tadıma göre yemek yaptım. Yemeği ben yapan benim, ben. Benim damak tadıma göre ve rakiplerinin damak tadına göre ve kendi damak tadına göre. Bu ne demek? Benim vermiş olduğum malzeme ve benim vermiş olduğum süre zarfında ortak yemeği yapmak. Burası kuruttu, strateji uyguladı. Burası yaktı, kendi damak tadıma göre. Peki dün niye kendi damak tadına göre yemek yapmadın da çiğ bıraktın tavuğu?
2: Yetiştiremedim.
0: Demek ki her gün ya yetiştiremedim ya kendi damak tadıma göre uyguladım.

yaptım. Ben yemem arkadaş. Bu da ince olsaydı, etini biraz daha pişirseydi bu da 5 puandı. Benim yemeğim tarihinde ilk defa iki kişiye aynı anda 5 verecektim. Ama

0: Hazır mısın Kemal?
1: Hazırım.
0: O anla açıklayayım mı?
1: Açıkla.
0: Ama açıklamadan önce bir şey yapmak istiyorum ya.
1: Ne yapacağım
0: işte? Allah aşkına gelsene be ya. Gel gel.
2: Korktu.
0: Gelsene be.
1: Ha, ben ne bileyim öyle. Öyle bir sert çağırdım.
0: Aç aç aç. Ağzını aç ağzını.
1: Ben kendi...
0: Yok kendi yeme, ben yedirmek istiyorum. Kibar. Sen dedin ya bana hani... Böyle ağza kepçeyle sokar gibi sokma.
1: Yok be, biz yonca balyasını öyle tıkaya tıkaya yapıyoruz. Kallı çatal ağzında.
0: Hayır, bana az önce dedin ki kendin bize çatalla yedirdin. Kendin elinle yiyorsun dedin. Aç ağzını, aç aç. Aç.
1: Oğlum, o kadar aç. Açılıyor şef.
0: Tamam, aç. Geç canım. Aç.
3: Afiyet olsun.
1: Yokum, yokum.
4: Lokum, yutamıyorsun.
2: Ben zor yuttum.
4: Ben de.
1: Ama benim tadımda siz öyle güçleniyorsunuz.
0: Su vereyim mi? Nasıl?
1: Suya yer yok şu an.
2: Yutamayacak çünkü.
0: Sen yemeğe devam ederken ben puanlarınızı açıklayacağım bugün. 4 günün sonunda almış olduğunuz toplam puanlar. Kemal, yemeğe devam et sen. Toplam 4 günün sonunda almış olduğun puan 28. Pınar, 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan 28 puan. Nalan.
5: Efendim şef.
0: 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan 35.
5: Sağ ol.
0: Ve Serdar. 4. günün de lideri, toplamda 4 günün sonunda almış olduğun puan 39 puan ve bugünü de lider tamamlıyorsun.
1: Mourinho Serdar.
0: Yarın 10 bin liranın sahibi belli oluyor.
6: 4 gündür liderim. Lider başladım, lider devam ediyorum. İnşallah yarın da lider olarak tamamlayıp yarışmayı ben kazanacağım.

Şu an Hisarlık Tepesi'nden bakarsanız karşınızda gümüş rengi koca koca taşlarla örülmüş bir duvar ve bu duvarın çevrelediği bir höyük, amfi şeklinde küçük bir açık hava tiyatrosu ve bir zamanlar oralarda bir takım yapılar olduğunu gösteren taşlardan başka hiçbir şey göremez, hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama bu toprağın, bu denizin üstünde ve altında olanları, yatanları düşününce anlarsınız ki Çanakkale'de neden rüzgar durmaz ve deniz durulmaz? Troy.

0: Hocam, şimdi Troas bölgesinin Troya antik kentindeyiz ve arkamızda evet. görkemli bir Truva atı mevcut. Yani buranın sembol yapılarından bir tanesi değil mi?
1: Gerçekten şimdi bu atı gören herkes zaten buranın Troya olduğunu anlamıştır. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim yalnız. Biz buraya Truva diyoruz aslında.
0: Truva.
1: Türkiye'de.
0: Ama antik kentin adı Troya.
1: Homeros Yunanca yazar.

0: Erken Troya diye yazdı. Azra Hayrat'ın söylediğine göre biz herhalde Fransızca tercümesinden okuyup böyle bir isim verdik. Yani Azra Erhat öyle söylüyor. Biraz önce söylediğim gibi bu atı gören işte buranın Truva şehri olduğunu ya da Troya şehri olduğunu hemen anlamıştır. Anladım. Ama böyle bir at var mıydı acaba?
1: Onu isterseniz programın ilerleyen bölümlerinde cevabını arayalım. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkamızda görmüş olduğumuz bu güzel Truva atı 1974 yılında İzzet Semercioğlu tarafından yapılmış ve antik kentin girişinin en güzel yerine konumlandırılmış.
0: Ben programın ilerleyen bölümlerinde değil de şimdi anlatmak istiyorum.
1: Siz ne söylerseniz anlatın o zaman hocam. Siz çok güzel anlattığınız için ben arada burada
0: şimdi
1: dinlemek düşünüyorum.
0: Şimdi şöyle bir şey var aslında, şaka bir tarafa. Biz tabii Troya kentini bir savaşla asıl tanıyoruz en fazla. O savaşta İlyada'da anlatılan Homeros'un işte destanı, yazılı metni. Bu metin milattan önce 9. yüzyılda yazıldı. Ve sonra ama çok ünlü oldu bu metin. Yani o dönemde çok ünlü oldu. Ne derler mesela, işte çok tiraj yaptı yani bu kitap. Bestseller oldu.
1: Hatta Batı edebiyatının ana kaynakçısı olarak da betimlendi.
0: Evet. Özerk edebiyatın önemli formlarından bir tanesi oldu. Hatta Atina'da Eol dilinden Yunanca'ya çevrildi bu metin.
1: Çünkü koruma listesi altına da alındı.
0: Homeros Kios Adalı, yani Sakız Adalı.
1: Smirnalı olarak biliyordum ben.
0: İzmir'de doğduğu söyleniyor, yazılıyor ama aslında bütün yaşamı Kios Adası'nda geçiyor. Hatta çocukları, torunları filan da bu geleneği devam ettiriyorlar. Homeros'un
1: gözleri görmeyen bir destan yazarı ama zamanında gördüğü düşünülüyor.
0: Evet, bu at üzerinde şöyle bir şey var. Tabii şimdi bu atı söyledin, kim yaptığını, ne zaman yaptığını. Bir de tabii Wolfgang Petersen'ın o 2004'teki filmi var. Yani Brad Pitt,
1: Orlando Bloom.
0: Aktris, evet. Orlando Bloom'un.
1: Çok güzel bir.
0: Şimdi orada da mesela başka bir at var.
1: Evet.
0: O da Çanakkale'de kordon boyunda orijinal aslında duruyor.
1: Evet.
0: Şeydeki filmdeki orijinal.
1: Onu hediye ettiler bize.
0: Hediye etmişler. Şöyle bir şey var, en son onu da söyleyeyim fazla uzatmadan. Yani dediğin gibi içeri gireceğiz, daha içeride çok fazla şey
1: sizin
0: var.
1: Sizin engin bilgilerinizden çok faydalanacağız.
0: Mesela İlyada yazıldı ancak o savaşta, yani Akalarla Troyalılar arasındaki savaşta tahta at yoktu.
1: Evet. Bu zaten Homeros destanında tahta çıkıyor değil mi?
0: Odysseus'ta. Homeros'un yazdığı Odysseus'ta. Yani bu şey İlyada çok fazla tutunca, herkes tarafından okununca
1: devamı niteliğinde
0: Homeros bir destan daha yazdı.
1: Evet. Kurgusal bir metin olduğu düşünülüyor.
0: Odysseus'ta bu tahta at meselesi gündeme geldi. Mesela
1: savaş bitiyor.
0: Evet. Mesela bak, kısaca sana okuyayım onu. İşte az sonra başkanlar şanlı Odysseus'un etrafında Troya'nın içinde atın karnında saklanmış olarak bulunuyorlardı.
1: Taht atı.
0: Evet. Odysseus destanında. Atı Troyalıların kendileri sürükleyip iç kaleye götürmüşlerdi. At meydanda dikilmiş duruyordu. Troyalılar ise etrafında oturup geveze geveze konuşuyorlardı.
1: Zafer sarhoşluğu içerisinde.
0: Evet, üç fikirden biri üzerine bir türlü karar veremiyorlardı. Bir kısmı tunçtan bir balta ile merhametsizce karnını deşmek istiyordu. Bir kısmı kayanın kenarına sürükleyip oradan aşağı yuvarlamak istiyordu. Başkaları ise Tanrı'nın hoşuna gidecek büyük bir adak olarak onu içeri alıp saklamak istiyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bu böyle gelişiyor yani.
1: Şehrin surlarının kapıları açılıyor.
0: Açılıyor ve akalar Troya'yı
1: alıyorlar. Açıyorlar ve dışarıdaki aka askerlerinin tamamı Troya'yı fethediyor.
0: Böyle
1: yapıyorlar,
0: bir
1: yıkıyorlar.
0: Efsane var.
1: Destan bitiyor. Aslında kahramanlık öyküleri de orada bitiyor hocam.
0: Ama asıl gerçek hikayeler
1: ondan sonra başlıyor.
0: Ondan sonra Troya'da var.
1: Buyurun o zaman.
0: Giriyoruz.
1: Hadi gidelim.

0: Hocam, tam 6. katmandayız. Yani savaşın gerçekleştirdiği yerdeyiz. Homeros'un İlyada destanını yazdığı ve o savaşın olduğu iddia edilen sur duvarındayız.
1: Evet, Tunç Çağı duvarlarıyla karşı karşıyayız. Sur duvarıyla. Hafif eğimli görünüyor.
0: Dışa doğru eğimli.
1: Dışa doğru eğimli. İşte savunma amaçlı yapılmış bir eğim bu. Bir de kapıdan giriliyor. Oradan çok net bir şekilde görülüyor kapı.
0: Evet.
1: Orada bir ahşap kapı varmış.
0: Evet.
1: Ve çok küçük bir kapıymış o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle koçbaşlarıyla filan da küçük olduğu için çok sağlam bir şey herhalde.
0: Zorlamalarına rağmen açılmış.
1: Kırılacak bir kapı değilmiş.
0: Evet.
1: Aslında bu dediğin çok doğru. Hani Troya'yı meşhur eden dönem 6. evredir aslında.
0: Evet.
1: Yani hep onun üzerine yazılmış işte. Homeroslar, Brad Pitt'lere kadar gelen bir
0: Hollywood'a kadar geldi.
1: Dönem. Evet, hep o 6. evreden bahseder. Ki 6. evrede bu kapıdan içeri girip dolaşmaya başladığımız zaman karşımıza çıkacak alandır.
0: Evet. Hocam
1: orada saraylar, işte
0: büyük tapınak var bir tane.
1: Tapınaklar, sonra
0: kutsal alan var arka tarafta.
1: Kentin
0: var,
1: yönetim binaları vesaire hepsi o surların arkasında.
0: Hocam şimdi bir sürü yer gezdik sizle. Arkeolojik alan, ören yerleri gezdik. Burası böyle hani çok fazla tapınağın ayakta yapısı olan bir bölge değil burası.
1: Evet.
0: Böyle holojenik bir şey.
2: Troya yapı mimari açıdan monumental bir özelliğe sahip değil. Fakat hikayesi çok güçlü. Bir, mitolojik hikayesi güçlü. İki, ondan sonra kazı tarihçesi hikayesi güçlü. Yani Şliman, hazineler, hazinelerin hikayesi. Biz ziyaretçileri bu hikayelerin peşinden dolaştırma amaçlı gezi rotaları yaptık. Duvarları anlamaları için bazı rekonstrüksiyonlar, resimlerle yaptığımız çizimler gösterdik. Yani ziyaretçi burayı aslında hikayeleriyle gezecek.
0: Yani buranın kazı başkanı Sayın Rüstem Aslan'ın da bize söylediği gibi bir kere çok güzel yapılmış. Yani çok fazla turist aldığından dolayı. Yani burası Türkiye'nin 3. en fazla turist ağırlayan, misafir eden ören yeri olarak kabul ediliyor.
1: Ha, şu andaki durumu
0: evet.
1: Temiz görünüyor, güzel görünüyor diyorsun yani.
0: Çok temiz görünüyor ve böyle çok hani o kadar güzel böyle şehrin içerisine girdikten sonra inanılmaz güzel bir böyle güzergah sizi götürüyor.
1: En ünlü yani yerlerden birisi yani dünyada
0: götürüyor.
1: Burası.
0: Ama burası hani arkeolojik anlamda hani diğer yerlerde bir Pergamon gibi değil, bir Efes gibi değil. Ama burayı asıl önemli kılan ve böyle batıya bilinirliliğini sağlayan sizin de söylemiş olduğunuz gibi yazılı tarihi.
1: Şüphesiz Homeros'tur. Yani kitabı İlyada'yı eline alan bütün o romantikler ki işte Avrupa'nın romantizm döneminin en yükseldiği zaman soluğu Troya'da aldı. Tabii bunun bazıları için ticari bir anlamı da vardı. Bazıları da sadece bu destandaki, bu metindeki yeri görmek için buralara kadar geldi.
0: Aslında Doğu toplumuyla Batı toplumunu birbirinden ayıran en önemli özellik gibi geliyor bana. Yazılı edebiyatın kendinden sonraki kuşaklara aktarımı bu olsa gerek.
1: Tabii yani İlyada'nın yine biraz önce belirttiğimiz gibi İlyada'nın bütün önemi özerk. Batı edebiyatının, modern Batı edebiyatının
0: temeli
1: kalıplarından
0: sayılması.
1: Bir tanesi, en önemlisi olmasıdır tabii.
0: Bir de şimdi buranın coğrafi konum olarak da şeyi çok önemli, yeri önemli. Doğuyla Batı'yı birbirine bağlayan en önemli nokta, Troas bölgesi.
1: Öyle yazılır. Geliyor. Ticari yolların kesiştiği yer diye yazılır.
0: Hatta bu Azra Erhat'ın söylemiyle bu savaşın, Troya Savaşı'nın aslında bir aşk kaynaklı değil de istila etmek amacıyla Akalıların Troyalılara saldırdığı da var.
1: Onu konuşmamız lazım tabii. Yani belki savaş alanını şöyle ya da Homeros'un tarif ettiği savaş alanını şöyle karşıdan gördüğümüz zaman ki öyle bir perspektif var burada. Orada iç yüzünü bunun konuşmamız iyi olur.
0: Orada böyle kılıç kuşanıp hocam size bunu böyle şey bir aktör gibi oynayarak yapmayı düşünüyorum. Gerçekten. Er meydanına ben de gideceğim savaşacağım.
1: Evet savaş bakalım. Görüntü gözümün önüne getiremiyorum ama ben anlatmaya devam ederim.

0: Hocam, sol taraf 6. katman oluyor, sağ tarafta 7. ve 8. katmanlar oluyor.
1: Eğer bu 6. katmansa, milattan önce 1700 ile 1200 arasında tarih geçen evet tarih. Yani bu duvar da aslında milattan önce 1450'lerde falan yapıldığı söyleniyor. Hı-hı. Dediğim gibi Tunç çağına ait. Hı-hı. Ve şu anda işte o kapıdan giriyoruz, o ahşap kapıdan. Hani evet, küçük, koçbaşıyla kırılamayan kapı. Ve 6. evrenin saraylarına, evlerine, kamu binalarına doğru, tapınaklarına doğru aynı zamanda ilerlemekteyiz.
0: Dar bir çıkışı var hocam böyle.
1: Evet.

0: Herhalde kale girişi olduğu için daralıyor. Dar ve dik merdivenlerden çıktık şimdi 6. katmanın şeyine, saraylarına.
1: Doğu kapısından girdik. Orası...
2: Güney kapısının olduğu yer, Odeon'la tiyatronun olduğu yer.
1: Evet. Yani mesela biz şimdi bu kapıdan girdik, koridordan geçtik. Evet. Altıncı evrenin içindeyiz şu anda.
2: Evet. Saray odalarının olduğu yer.
1: Ve öbür tarafta da var.
2: Evet.
1: Güney kapısı da tam benim
2: Odeon'un
1: sağımda kalıyor. Asıl işte büyük konukların girdiği, kralların, örneğin Hitit kralının geçtiği yer...
2: Orası.
1: Güney kapısı.
2: Oradan. Ama siz 6. katman için bunu söylüyorsunuz değil mi?
1: Hayır hayır. Kentin...
2: Kentin tamamı için.
1: Tamamı için söylüyorum. Güney kapısı orası.
2: Evet. Çok düzenli bir şekilde kazı çalışması yapılıyor. Görüyorsunuz hocam.
1: Şimdi kentin tamamından madem ki bahsettin hemen kısaca da ondan bir bilgi verelim o zaman. Hı hı. Mesela bu kentin ilk kuruluşu ya da tarih sahnesine çıkışı işte milattan önce 3000 filan öyle tarihleniyor. Sonra aslında küçücük bir yer burası.
2: Evet. Stratejik bir konumu da var
1: 200-300 sene içinde bir parça kendisini toparlıyor. Yani çevredeki diğer küçük kentler içinde biraz daha merkezi bir duruma geliyor. Ancak ikinci evresinde hem depremler var.
2: Hı hı. Yangınlar var galiba.
1: Hem yangınlar var. Hitit taarruzları var. Ve tekrar zayıflıyor.
2: Evet.
1: Üçüncü, dördüncü, beşinci evreler filan da böyle. Hı hı. Yani pek ortada bir şey yok.
2: Şimdi bu
1: ki altıncı evreye kadar.
2: Evet. Çanakkale ilinin topografik yapısına baktığımız zaman burayı besleyen, buradaki ovaları besleyen iki tane önemli ırmak var. İşte o Karamendres dedikleri.
1: Evet.
2: Hemen zaten bitiminde deniz var kuzey cephesinde.
3: Evet. Buranın jeopolitik önemi, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki konumu, ticareti kontrol etmesi, yönlendirilmesi, burada sürekli yerleşim olma sonucunu doğuruyor. Ve ikinci faktörde tabii aynı yerde sürekli yerleşme ve kullanılan malzeme.
2: O dönemde doğuyla batıyı yani deniz ticareti yapılacak olan kolonileri tam olarak himayesi altına alacak ya da denetleyebilecek bir yapıya sahip Çanakkale Boğazı. Yani buradan geçtiği zaman Marmara'ya geçtiği zaman Karadeniz. Aşağı tarafı da Ege oluyor zaten. Yani çok güzel bir yere konumlanmış.
1: Troya'nın önemi orada deniliyor. Yani bu kesişme noktalarında deniliyor. Evet, istersen şöyle bir 6. evreyi dolaşalım.
2: Tamamlayıp hemen bunun bitiminde bir tapınak var.
1: Var.
2: Tapınağın ama öyle görkemli yapılarını görmüyoruz. Sadece zeminini görmüş oluyoruz, temelini görmüş oluyoruz.
1: Hep depremlerin alanı, hep yangınların alanı.
2: Savaşları.
1: Ve asıl savaşların alanı.
2: Yani 30 tane savaş falan yapıldığı söyleniyor değil mi? Belki bunları böyle rakamsallaştırmak doğru değil ama.
1: Her dönemde mutlaka korkunç savaşlarla karşı karşıya kalmış burası. Bunlar işte gezerken yavaş yavaş örneklendiririz yani.
2: Tamam, ama şimdi o temelinin olduğu yere doğru gidelim hocam.

0: içeriye girdik hocam. Kuzeye doğru yani Çanakkale Boğazı'na bakan yerde bir Athena Tapınağı mevcut.
1: Ama orası 6. tabii katmana ait değil.
0: Değil, evet.
1: Aslında şunu söyleyelim hemen. Burayı gezerken katman katman falan diyoruz ama bizim tam tabiriyle bildiğimiz katmanlar değil bunlar. Yani evet, mesela normal bir arkeolojik alana girsen biliriz ki katmanlar işte eskiden yeniye doğru üst üste gelirler.
0: En üstte bir akropol vardır. Akropolün tam böyle karşısında.
1: Hayır öyle değil. Zaman vardır. Olarak söylüyorum. Evet, yani evet. Tarzında işte en eski zaman, sonraki zaman, sonraki ve en yeni zamana Öyük'te doğru gelirler. Öyük'te
0: daha net anlaşılır bu evde.
1: Evet. Şimdi buraya geldiğin zaman bir sürü zaman var fakat hepsi iç içe geçmiş durumda.
0: Helezonik işte böyle. Antik kent böyle bir yuvarlak içerisinde.
1: Evet. Şimdi 6. evreye girdik diyoruz mesela sur kapısından. Fakat burada karşımıza çıkan Athena Tapınağı Yunan ve Roma dönemine ait.
0: Evet. Helen ve Roma. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Yani Helenistik dönem ve Roma'ya ait.
0: Dolayısıyla aslında Makedon Kralı İskender çok yaptırmak istiyor onu. Dor biçiminde bir Athena Tapınağı yaptırmak istiyor.
1: Hüsimakos'a milattan önce 300'de nasip oluyor. Yani işte milattan önce 300'e kadar gelmiş oluyoruz birdenbire. Yani 1700'den hemen bir alana çıkıyoruz, 300'e geliyoruz.
0: Bazı bayramlarda Athena'ya burada böyle tapınağın kenarında sunaklar da kurbanlar sunuluyormuş.
1: Evet. Fakat sonra Augustus döneminde yani milattan Roma'da. Önce 1 milattan sonra 1 arasında bu tapınak genişletiliyor.
0: O tabii nüfusla orantılı bir şey herhalde.
1: Evet, bir de bir daha gösterişli bir şey yapılıyor herhalde. Şimdi mesela güneş arkamdan doğuyorsa şayet kuzey burası dedin.
0: Evet.
1: Demek ki tapınağın cephesi bu tarafa bakıyor.
0: Evet.
1: Ve yine hani haritalara şöyle bir baktığımız zaman o dönemki haritalara tapınak şurada olmalıysa burada da hemen tapınağın yanındaki evler var.
0: Evet.
1: Yani bizim arkamızda görülen bir takım yerleşimler var. Evet. Sur duvarı da şuradan geçiyor zaten. Böyle bir konumdayız.
0: Evet.
1: Ama işte o hep görmeye alıştığımız sütunlar, alındıklar filan burada.
0: Görkemli devasa yapıların hiçbirine rastlayamıyoruz.
1: Sadece temellerle karşılaşıyoruz.
0: Temelleriyle yetiniyoruz.

0: Hocam, Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi. Şu anda Megaron, yani ön odalı yapının önündeyiz.
1: Bunlar evin duvarları değil. Bunlar sur duvarları. Hı. Yani ikinci evreye ait. Şimdi habire evrelerden bahsediyoruz ama tabii kafa karışıklığına da neden oluyor. Hı hı. Ama biraz önce de konuştuk. Yani bunların hepsi iç içe.
0: Evet.
1: Örneğin işte Schliemann ve Dörfeld'in kazdığı o şey var, tapınak alanı vardı. Şunun hemen arkasındaydı o. Evet. Şöyle dolaştık, geldik buraya. Ondan sonra hemen yanında bir tiyatronun işte geçtik. Bunların altıncı evre dedik.
0: Evet.
1: Şimdi buraya geldik, birdenbire ikinci evre. Bunların yani üçer metre falan aralar var. Üçer beşer metre araları var. Şimdi bu da ikinci evreye ait. Yani milattan önce 2500 ile 2200 arası bu duvarlar.
0: İkinci ve üçüncü evre olduğunu nereden anlıyoruz hocam?
1: Ev var bir de yani. Ha, tarihlerinden anlıyoruz. 2200 ile 2050 arasında da üçüncü evre.
0: Yapı
1: milattan önce.
0: Taş değil herhalde, değil
1: bunlar
0: mi?
1: Bunlar kerpiç. Evet.
0: Yapılan karbon testler sonucunda bunların ikinci ve üçüncü evre olduğu saptanmış.
1: Evet. İkinci evre kentinin sur duvarları.
0: Şimdi ama günümüzde bu 1,5-2 metreye kadar inmiş. Bu daha yüksek herhalde, değil mi?
1: Evet. Hatta bazı bölümler buranın sonradan yapılmış. Şimdi enteresan bir şey var burada. Biraz sonra geçerken de hep tanık olacağız. Kırmızı bazı yerler.
0: Evet.
1: Oralar yanmış yerler aslında.
0: Öyle mi? Yangından dolayı mı kırmızı?
1: Evet. Ve temel taşlarını ama orijinal olarak görebileceğiz biraz sonra.
0: Devam.

0: Hocam, o hani yanan kerpiç sur duvarı burası herhalde değil mi?
1: Evet tabii, yani bu ikinci, üçüncü evreler müthiş bir yangın geçiriyor. Yani her evrede var aslında. Buranın kaderi bu yangın. Ve işte kızaran. Şu delikler de işte buradaki ahşap konstrüksiyonun ya da hatılların girdiği delikler.
0: Hemen o yanan kerpiçin altında bir katman daha var. O katman, o herhalde birinciye falan gidiyor.
1: Hayır hayır. Aynı.
0: Katman. Aynı.
1: Aynı şey.
0: Orası yanmamış.
1: Duvar burası. Fakat orijinal temel taşlarını buradan görüyoruz. Yani burada restorasyonlar var tabii mutlaka. Ama orijinal taşlar burada duruyor. Şimdi bu ikinci ve üçüncü evreye ait olduğunu söylediğimiz bu sur duvarları içinde bir şey barındırıyor.
0: Evet.
1: O da megaron bir ev. Biraz önce söylediğim
0: ön
1: gibi.
0: Ön odalı ev.
1: Ön odalı ev, dikdörtgen bir ev. Hatta tapınaklara modellik yapan bir işte ev tipi, prototipi. Şimdi bu köşeyi dönüp ön tarafa çıktığımız zaman o evle de karşılaşacağız. Oradan da konuşuruz.
0: Çok net ve belirgin çıkarmışlar ya hocam valla. Tarihin aynası gibi, tarih atlası gibi. Şuna baksanıza.
1: Evet.

0: Megaron yani ön odalı dediği yapı bu oluyor herhalde değil mi? Bir yapı böyle.
1: Şimdi tabii bu ev milattan önce 2290 ve 2200 yılları arasında kullanılmış. Katmana 90 göre yıl kullanılmış. Evet, 1,5 metrelik de bir duvar bulunmuş aslında. Şimdi tabii bildiğimiz evler standardından burayı ölçmemek gerekiyor. Evet. O sırada tabii aslında burada yan yana da iki tane ev var. Bir tanesi çok az görünüyor. Bir şey, dikdörtgen biçiminde, evet, bir yer. Hemen kentin sur duvarına dayanmış bir duvarını oradan yararlanmış yani. Bir duvar ağız yapmış böylece. Bir ocak bulunduğu söyleniyor bunun içinde. Dolayısıyla
2: yapıyı işte, andırabilecek bütün elemanlar mevcut herhalde.
1: İlk ev prototipi olarak bunları görebiliriz.
2: Evet, yalnız şu kerpiçin yanmışı, rengi de bir değişik oluyor.
1: Tabii bunlar müdahale edilmiş.
2: Müdahale yani, edilmiş. Aslında, iyi restorasyon tabii görmüş galiba. Çünkü altında yapı koruma elemanları evet, da var. Böyle düz mü devam edelim hocam?
1: Tekrar girdiğimiz yerden çıkarız.
2: Tamam, girdiğimiz yerden yani yapının...
1: Çünkü kentin bu tarafına doğru devam edeceğiz.
2: Kutsal alana gideceğiz.
1: Kutsal alana şimdi doğru devam edeceğiz.

0: Hocam Troya denilince aklı ilk gelen yerlerden bir tanesindeyiz. Schliemann yarması ya da Schliemann yarı. 1871 yılında Alman Heinrich Schliemann, hatta kimilerine göre Batı dünyasında 19. yüzyılda dünya arkeolojisini başlatan adam olarak da tanımlanıyor. Bu meşhur kazmayı yarı yapıyor. Tabii ki kente çok büyük bir zarar veriyor. Zarar vermenin ötesinde tek amacı var. O da Priamos'un hazinelerini bir an evvel bulup kaçırmak.
1: Şimdi tabii Troya, İlyada ve Homeros, bu üçlü neyse, Troya ve Schliemann ikilisi de aynı üne sahip. Hmm. Ve Schliemann tabii senin söylediğin gibi son derece olumsuz bir takım etkilerde bulunuyor buraya. Ya da etik dışı bir takım davranışlarda da bulunuyor. Arkeoloji etiğine sığmayan, arkeoloji yöntemlerine sığmayan bir sürü şey yapıyor. Ama yine senin de dediğin gibi buranın tanınmasında da en büyük rol oynayanların başında geliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden hani Schliemann denildiği zaman hem bir taraftan nefret, hem bir taraftan hafif şaşkınlık ve takdir belki. Bunların

0: ikisi iç içe bir durum aslında yaratıyor insanda.
1: Schliemann'ı incelediğiniz zaman son derece entelektüel bir adam. Ve gerçekten de hani arkeolojiye yön vermiş insan. Yani buraya geliyor, uzun süre burada bir takım çalışmalar yapıyor. Onun günlüklerini falan okuduğumuzda da evet, aslında burada çalışmasını izin alarak yapıyor.
0: Çok hırslı bir adam bir kere.
1: Evet.
0: Kendisini özellikle İngiltere'de o üniversite çevrelerine, Oxford çevrelerine kabul ettirmek istiyor. Ve bu yaptığı araştırmalarla. Ama ne yazık ki pek de amacına ulaşamıyor. Çünkü o bir amatör arkeolog. Hı. Yani okumuş yazmış bir arkeolog değil. Çekirdekten yetişme bir
2: amacı
0: arkeolog.
2: Bilimin ötesine geçiyor. Yani.
0: Ama senin gene söylediğini ben üzerine basarak tekrarlayayım. Bu adam müthiş dil biliyor.
1: Evet.
0: Her eline attığı dili sanki ana diliymiş gibi konuşmaya başlıyor. En son da Latince ve Yunanca üzerine çalışıyor ve onları da kavruyor.
1: Evet.
0: Araştırmaları bu yüzden son derece etkin yayılmaya başlıyor her tarafa. Galiba o sırada bir Amerikan konsolosu yardımıyla ya da bir iki kişi daha yardımıyla buralara karar veriyor. Tabii gene İlyada'yı okuyarak hep karar veriyor. Koltuğunun altında bir İlyada kitabı.
2: Bunu bulacağım diyor.
0: Bunu bulacağım diyor. Aslında işte o doğduğu zaman 1820'lerin başında doğduğu zaman bir Almanya'da bir kasabada bu. Babası işte 7-8 yaşlarında buna bir kitap hediye ediyor. O da İlyada, Homeros'un. Bu onu okuduğu andan itibaren işte birdenbire hayatı değişiyor.
3: Hisarlığı arkeolojik anlamda keşfeden kişi Frank Calvert. Daha sonra 1870 ama büyük çaplı kazıları 1871'de Schliemann yapıyor. Schliemann yaptığı kazı tekniğiyle aslında hazine bulma ve Troya Savaşı'nı, İlyada'nın hayal ürünü olmadığını ispatlama amaçlı kazıları var. O yüzden argümanı da şu, Hisarlık Troya'ysa, Troya'da Priamos'un hazineleri varsa bu hazineler en alt kenttedir, ana kayanın üzerindeki kenttedir deyip höyüğü yukarıdan aşağı doğru, ana kayaya doğru yıkarak, yok ederek, kalıntıları kaldırarak kazı yapıyor. 1873 yılına kadar bu kazı süresi devam ediyor. 73'te hazineleri bulup kaçırıyor. Başka bir macera başlıyor.
2: Buradan bir yarıyor hocam böyle. 40 metre kadar galiba değil mi? Evet. 40 metre kadar gidiyor. 17 metre de tamana doğru
0: gidiyor. Birinci katmanda birinci katmana kadar iniyor. Yani işte birinci evre dediğimiz Troya'nın birinci evresinde ama oralarda yok tabii. Yani bütün katmanları tabii
2: birbirine katıyor.
0: Dört katmanı birden birbirine katıyor ve artık bir de arkeolojik olarak kullanılacak bir halde değil burası.
2: Ve bütün burada çalışan kazı ekibini gönderiyor. Gönderdikten sonra hazineyi açıyor, karısına hediye ediyor.
0: Mesela burada diyor ki Birgit Brandon'un bir kitabı, çok iyi bir kitap.
2: Burada da çalışmış
0: burada
2: galiba.
0: Burada da çalışmış, evet. Hatta editörlüğünü de işte
2: Rüstem Hoca yapmış.
0: Buranın kazı başkanı
2: Rüstem
0: Aslan yapmış. O kitapta şöyle bir şey diyor. 1870 Nisan'ında Hisarlık'ın batı kısmını tam iki hafta boyunca kazmış.
2: Burası yani.
0: Schliemann. Ta ki bu bölgenin sahibi olan köylüler karşı çıkıncaya dek.
2: Köylü hop demiş, hop kardeşim demiş, ne oluyor?
0: Bizim arazi burası.
2: Dağdan geldim, bağa kazamazsın.
0: Bizim diyor arazi. Ancak ertesi yıl, yani asıl kazılara başlayacağı yıl, Calvert'in yardımıyla kazı izni alabilmişti. Türk hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca bazı masraflarını Schliemann karşılayacak, işte ticaretten kazandığı parayı buraya yatırıyor ve buluntuların yarısını teslim edecekti. Gerisi ise kendisine ait olacaktı. Böylece 11 Ekim 1871'de Troya'da ilk resmi kazı kampanyası nihayet başlamıştı. Biz bu yazıdan ne anlıyoruz? Schliemann buraya gelip de her tarafı kazıp bütün hazineleri
2: alıp götürmemiş.
0: Alıp götürmüş olsa bile bunun hırsızlık tarafı zaten yarı yarıya anlaşmışlar.
1: Evet, evet.
0: Belki daha fazlasını götürmüş olmasıdır ki daha fazlasını da götürdü zaten.
1: Evet.
0: Ama devletin bir pazarlığı var.
1: Evet, doğru.
0: Kaz burayı, hazineyi çıkar, yarısını bana ver, yarısını daha götür. Çünkü o zamanlar artık söyleye söyleye her programda dilimizde tüy bitti. Bir arkeoloji bilimi, arkeoloji etiğinden çok o sıralarda bir hazinecilik mantığı var. Devletlerle anlaşıyorsunuz, ve yarı yarıya da bunu paylaşıyoruz.
1: Ama bu adam salt böyle defineci bir adam değil, değil mi? Hani arkeolojik anlamda da son derece entelektüel bir bilimsel
0: var. Mesela kendisini
1: çok iyi gerçekleştiriyor.
0: Çok galiba. Doğru. Kendisinden sonra gelen işte Dörfeld yanında mimar olarak çalışmış. Sonra kazıyı o alıyor. Schliemann sonrasındaki o dönemde de Dörfeld'in çalışmaları gerçekten işte artık zaten o daha yeni bir arkeolog, daha 20. yüzyıla ait bir arkeolog olduğu için gerçekten artık burada tam anlamıyla bir arkeolojik bilimi ve etiğinden de bahsedebiliriz onun döneminde.
3: Schliemann'ın kazılarında mimar olarak çalışan dönemin en önemli isimlerinden William Dörfeld var. William Dörfeld aslında buradaki kazı tekniğinin düzeltilmesi, tabakaların anlaşılması, belgeleme, plan çizme, fotoğraf çekme gibi özellikleri ön plana çıkartıyor. Ve özetle söyleyecek olursak 9 ana kent dediğimiz tabakalanmayı ilk kez ortaya çıkartan kişi William Dörfeld.
0: Özet olarak
2: böyle. Kendisi gidiyor, adı kalıyor, yadigar. Schliemann yarması, Schliemann yarı. Sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Merrick Şirima'nın ikinci tahribat yerindeyiz.
1: Gazze yaklaşma.
0: Tamam, yine kuzey-güney aksında ikinci tahribat yeri.
2: Yani Priamus hazinesini aramak için dalıp öbür taraftan çıkan
0: katmış.
1: Aslında hazineyi buluyor tabii de buralarda bulmuyor değil mi?
0: Evet. Bize kazı başkanı Sayın Nurettin Aslan'ın anlattığına göre orada bir incir ağacı var. İncir
1: biraz
0: ağacını
1: daha
0: bilindir.
1: Kutsal alana doğru işte
0: tam
1: o
0: sur
1: yönde,
0: duvarının altında
1: sur
0: buluyor.
1: Duvarının altında buluyor. Neyse konu o değil, konumuz bu.
0: Evet.
1: Şimdi buradan aşağı yukarı anlaşılan şey bir sürü katman var burada, bir sürü evre var
0: evet. Bu
1: kente ait. Mesela oraya da işaretlemişler işte. Üçüncü evreyi burada görüyoruz.
0: İkinci evre daha altta.
1: İkinci evre daha altta. Bu üçüncü evreyle diğer üçüncü evre arasında gene bir kod farkı var. Evet. Arada da dördüncü evre var. Yani bu ne demek? Altıncı evre en arkada görülüyor.
0: Evet. Altıncı evre şurada bakın.
1: Evet.
0: Dokuzuncu evre.
1: Tamam o yani.

0: bu kenti çözmek için, tarihini çözmek için çok şaşırtıcı bir oyun oynuyor bize yani.
1: Yine böyle depremler, ondan sonra savaşlar, yangınlar, doğal afetler de buranın böyle biraz topografisine.
0: Demek ki yıkılıp yerine yapılanlardan oluşuyor kent. Yani kent giderek gelişmiyor, giderek yükselmiyor. Bir dönemde yıkılıyor depremle ya da yangınla ya da savaşla. Hemen onun yerine başka bir şey yapılıyor.
2: Yaşam kesintisiz devam ediyor.
0: Aynı düzlemde bir sürü evre ortaya çıkmaya başlıyor.
2: Aslında merak ettiğim bir şey var. Yani Smirnalı Ozan Homeros ne buldu da?
0: Smirna doğumlu.
2: Ozan Homeros. Yani ne buldu da bütün destanını bu topraklar üzerine temellendirdi? Burada onlara böyle bir dramatik yapı oluşturdu. Çok merak ediyorum.
0: Bu çok hoş bir konu aslında. Bir tek savaş yazmış o ama. Evet. Troya Savaşı diyor. Hı-hı. Ama bir tane savaş yok diyoruz. Bir sürü savaş var. Ve o bir sürü savaşın, bu topraklarda olan bir sürü savaşın ayrı ayrı halk arasında destanları oluşmuş.
2: Evet.
0: Her bir savaş için belki bir masal anlatılıyor, bir destan yazılıyor. Bir kahramanlık hikayesi, bir ağıt, bir işte dilek neyse.
2: Daha da önemlisi yazıya dökülüyor herhalde.
0: Yazıya dökülmüyor işte. İlk yazıya döken Homeros. Bütün bunları topluyor. Hani zaten biliyor.
2: Evet.
0: Hepsini birden birleştiriyor. Sanki tek bir konseptte, tek bir içerikte, tek bir savaşta öyle bir şey ortaya koyuyor. Aslında ona parça parça destanlar. Evet. Ama evet, o özgün bir şekilde birleştiriyor bunu.
2: Çok da güzel birleştirmiş.
0: Evet, buradan ayrılalım. Başka yerler var çünkü.
2: Kaçıncı tabakası hocam?
0: İkinci evre.
2: İkinci evre.
0: Yani o zamanlar...
2: Tunç çağı mı oluyor yani?
0: Evet, yani işte...
2: Erken Tunç.
0: Üçüncü binin ikinci yarısı desek. Evet, yani ikinci evreye denk geliyor. O ticaretin yoğun olduğu döneme rastlıyor. Aslında bunun sonunda, rampanın sonunda bir kapı var. Hı. Hem içeriden kilitlendiği hem dışarıdan kilitlendiği filan söyleniyor.
2: Biz bin ana giriş
0: sur, kapısı. Evet, surlar var etrafında işte. Bunun bir hikayesi daha var. Ya da bu rampa üzerine bir söylenti daha var. Yani şimdi buradan aşağıdan gelen yabancı birisi kapıyı gördüğü zaman ve surları gördüğü zaman kendisini çok aşağıda hissediyor. Yani ne olacak? Buradan ille rampa yapmak şart değil. Bunu indirirsin aşağıya. Düz yoldan da girersin yani açıkçası. Evet. Ama bu psikolojik bir etki veriyormuş yani yukarıda. Hani kürsüye çıkanın aşağıdaki halk üzerindeki baskısı gibi filan bir şey. Biraz daha değişik açıdan şurayı konuşabiliriz aslında.

0: Hocam Troya 2 ve rampa.
1: Evet, şimdi indiğimiz rampayı biraz daha yukarıdan görüyoruz.
0: Evet.
1: Aslında bayağı dik, %25 bir yokuşun olduğu, eğimin olduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Biraz önce söylediğiniz şimdi içinde geçerli değil mi? Buraya dışarıdan gelen insanın kendini böyle bir anda küçücük hissetmesiyle alakalı.
1: Evet, dostuna da düşmana da aynı şekilde davranıyorlar. Ve burada muhteşem bir kapı var. Onu da şuradaki resimden görebiliyoruz. Bir canlandırma var, bir animasyon. İşte rampanın çıktığı kapı.
0: Evet.
1: Hakikaten görkemli
0: ve
1: suru. Evet.
0: Şu kalınlık 4 metre değil mi?
1: Evet, yani 4 metre kalınlığında bir sur deniliyor. Ve 5,5 metre genişliği var şeyin.
0: Çok güzel yapılmış. Belli bir yere kadar taş, taşın üstünde kerpiç devamlı.
1: Evet, böyle bir surla karşı karşıyayız. İçeri giriyoruz. Ve Şiliman, içinde şey var.
0: Hemen Şiliman bunun sol tarafında bulunmuş biliyor musunuz? Priamos.
1: Evet, nerede? Şimdi bir şey söyleyecektim.
0: Budanmış.

0: İncir ağacı. Hemen onun dibinde bulunduğu söyleniyor.
1: Anladım. Yani muradına o ağacın altında ermiş demek ki.
0: Evet. Yangın ve yangın tabakası ve taş rampa Skaya kapısı nedeniyle Troya 2 şehrini aradığı Homeros'un İlios sanmasına yol açmıştır diyor.
2: Şiliman.
0: Evet, 1200 yıllık bir hata yapan Şiliman hayatının son yılında 1890'da bu hatasını anlamış. 20'den fazla Troya hazinesi günümüzde 7 şehirdeki 8 yere, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Moskova ve St. Petersburg'a dağılmıştır. Puşkin Müzesi'nde
1: geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.

0: Hocam şimdi Troya kentinin kutsal alanındayız. Burası Helenistik dönemde kullanılmış bir tane altarı var. Evet. Yani burada bir belli ki bir tapınak alanı ve altar var. İşte kurbanlarını getiriyor halk buraya. Kurbanlarını bu altarda buraya bırakıyorlar. Buralarda kuyular var. Bu kurban kanlarının akıtıldığı kuyular olarak düşünülüyor. Bizans'tan sonra zaten bu pagan kabul ediliyor herhalde. Yavaş yavaş önemini de kaybediyor.
1: Şimdi tabii kutsal alan denildiği zaman mesela şimdi diyelim ki buradaki bazı yapılar ilk önce milattan önce 7. yüzyılda falan yapıldığı yazılıyor. Hı hı. Bazı kayıtlarda var o. Hı hı. Ama kutsal alan denildiği zaman aslında orası çok eski dönemlerden beri hep o kutsal alanlık niteliğini devam ettirir.
0: Çünkü bayramlarda falan buraya gelip insanlar kurbanlarını sunuyorlar herhalde.
1: Kurbanlarını sunuyorlar.
0: Eski yani, gelenek.
1: Evet, çok eski ve sonra her bir kültür, her bir kült o kendi geleneğini o eski tapınağın üzerine ya da eski tapınma yerinin üzerine
0: inşa ediyor.
1: Hep kurar. Evet. Dolayısıyla bu şeyde kutsal alanda neredeyse Bizans'a kadar geliyor. Yani 326 tarihi var aklımda mesela. Hatta onu konuşuruz biraz
0: Konstantin'in
1: sonra.
0: Konstantin'in burayı bir başkent yapma hayali
1: elbette
0: mi var hocam?
1: Elbette işte onu söylüyorum. Yani mesela o sırada burası İlyon. İlyon ve bir kendinden gelen bir kutsallığı var. Hı. Yani Roma mitolojisine dayanan bir kutsallığı var. Mesela milattan önce 48'de Jules César buraya geliyor. Hı. Çünkü neden? Burası İlyon.
0: Evet.
1: Kendisi de Jules César. Yani ikisi arasında Roma mitolojisine dayanan bir isim benzerliği var. Hı hı. Bir soylu mitolojik şeyin kuşağın kendisini devamı sayıyor Jules César.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla o kuşağın da atası sayıyor.
0: Evet.
1: Ve buradaki kutsal alana ya da buradaki kutsal alandan kaynaklanan bu kentin kutsallığına
0: inanıyor.
1: Geliyor buraya. Hı. Yani bu hep böyle burası üzerine kurulmuş mitolojik bir takım hikayeler devam ediyor yani, evet, o evet. Zamanlarda da.

0: Hocam şimdi bir tiyatrodan daha çok odeon burası.
1: Evet yani evet küçük bir yer.
0: 9 basamaklı bir havayası var. Yani oturma grubu var, izleyi var. Küçük bir sahnesi var ve sahnenin hemen arkasında prosenyum yani sahne çukuru dediğimiz orkestranın yerleştiği yer. Bu tipik Roma örneği. Zaten kentin kutsal
1: odeon, olarak. Odeon tabii hemen... yani Yunan'da da var da tiyatro değil. Küçük dinletiler, evet. Gösteriler vesaire. Ama burası Roma dediğin doğru.
0: Roma.
1: Bir 70-80 metre kadar yan tarafta da...
0: Boleterion yani.
1: Boleterion var. O da aynı dönem.
0: O da aynı. Roma. Yani aynı aks üzerinde, aynı yol üzerinde.
1: Roma demek ki ansızın bir de karşıya hamam yapmış.
0: Evet, evet.
1: Buraya ilgi duymuş.
0: Evet, evet. Daha çok kamusal mekanları yerleştirmiş buraya. Hani
1: evet.
0: Topografik bölgeden dolayı burası hani rüzgarların zenginleştirdiği, rüzgarların...

0: Baktığın zaman mesela Pers Kralı Xerkes buraya bir geliyor. O bir geçiyor buradan. Milattan önce 4 Büyük İskender buraya geliyor. Onun burada bir ayak izi ya da bir el izi var. Fakat
1: tapınakta da anlatmıştık burayı.
0: Tabii.
1: Bir tapınak yapmak istiyor.
0: Yapmak istiyor. Yani ona aslında bir sürü ama. Şey yapıyor evet. Da o tapınak da ona kısmet olmuyor. Evet. Doğru. Mesela milattan önce 85 bir Romalı komutan Fimbria diye anılan, hani sadakatsiz olarak anılan bu komutan burayı tamamen yıkıyor. Yıkıyor, yakıyor bir de yani. Evet. Taş taş üstünde kalmamacasına. Ama işte o Roma dönemi, Hadrianus dönemi, Augustus dönemi buranın yeniden canlanmasına neden oluyor. Hatta ve onlar buraları yaptırıyorlar.
1: Burada Kral Augustus'un, İmparator Augustus'un bir heykeli bulunuyor. O şu anda Çanakkale Müzesi'nde sergileniyor.
0: Augustus'tan çok Hadrianus'un heykeli.
1: Yanlış söylemiş olabilirim. Evet. Hocam doğrusunu söyledi.
0: Hadrianus'un heykeli müzede de şu anda dediğim gibi. Ondan çok halkın yakındığı söylenir.
1: Öyle mi?
0: Evet, çok zalim, çok sert. Hani tam
1: ama çok dediğim dedikçe zamanında.
0: Ama onun zamanında muazzam işler yapılmış. Evet, evet. Yani bütün bu her Asya, Roma eyaletleri.
1: Batanyalı.
0: Evet.
1: Onun zamanında müthiş bir mimari
0: zengini. İşte burası da oradan kentsel, payını almış demek ki.
2: Kentsel dönüşüme onun zamanında.
0: Kentsel dönüşüm evet isim olarak belki tutuyor da.
1: Evet. Peki devam edelim.

0: Bursa'nın antik su mağarası burası. Biraz enteresan bir çekim olacak ama...
1: Ona şüphem yok.
0: Evet. Kazı Başkanı Rüstem Hocam aman dikkat dedi buradan girerken. Son 4-5 yıldır açılmıyormuş burası. İlk kez biz açacağız.
1: Evet, heyecan verici bulunabilir belki.
0: Bence çok heyecan verici. Yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim mi hocam?
1: Şunu da söyleyelim aslında. Bu mağaranın milattan önce 3000'den beri var olduğu biliniyor.
0: Evet hocam.
1: Ve içinde su kuyuları var.
0: İçeride yarasalar olabilir, çok dikkat edelim. Serinliği, ürpertiyi hissedebiliyor musunuz? Şöyle bir 60 santimlik kadar şey var, dikkat edin. 60 santim kadar yere. Dikkat edin hocam.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Bu böyle 20 metre kadar gidiyormuş hocam. Zamanında bu ovaların sulanmasında falan kullanılıyormuş burası. Ve bunun üzerinde, aman dikkat hocam, bir delik olduğu söyleniyor. O delikten bu içerideki sular buradan büyük ovalara genişliyormuş. Ve sabah zamanında
1: burası... Ovalara kullanılması bu suyun Bizans döneminde.
0: Evet.
1: Yani 11-12. Yüzyıl falan olmalı, öyle tahmin ediyorum. Ama daha önce bu mağaradaki suyun Roma'da balık havuzlarına verildiği ve oradaki balıkların, kapının önündeki balıkların beslendiği söyleniyor.
0: Aşağıdaki suya bakılırsa daha temiz ve berrak görünüyor hocam.
1: Burada sürekli bir kaynak var. Evet. Dedi. Ve bu dörde ayrılan bir mağara aslında.
0: Evet.
1: Ve o bir kol çok uzun. O evet. Kol sürekli kuyularla kesiliyor. Yani oradan ilerlemenin mümkünü yok. Çünkü o kuyuların olduğu kol su dolu.
0: Dikkat edin hocam yerlere. Ürpertiyi hissediyorsunuz değil mi?
1: Valla pek bir şey hissettiğim söylenemez ama gene de dikkatli olmak lazım tabii.
0: Hocam sanırım bu ana kaya oyularak yapılmış ya da bu doğal bir kaya.
1: Hayır doğal.
0: Doğal değil mi? Yalnız görüyor musunuz? Bakın burada üçe ayrılıyor. Dar bir...

0: yol var. Tam ortada başka bir dar yol var. Ve sol tarafında biraz daha
1: İşte
0: genişliği.
1: O sol taraftan giden yol kuyularla dolu ve ilerledikçe de içi su
0: Sandıca doğru gidiyor yani. Şuradan birinci yoldan gidelim mi?
1: Onlar olabilir. Ya bir şey söyleyeyim. Bunlar zemine biz şimdi gayet rahat basıyoruz ama
0: evet.
1: Burası 2000'li yılların başında temizlenmiş aslında. Yani şuraya kadar zannediyorum toprak doluymuş. Veya arkeolog grubu bunları temizlemiş.
0: Ama buranın toprak dolu olmasının nedeni zamanın tahribatına uğramış herhalde, değil mi?
1: Yani doğal bir dolgu bu. Çünkü burada şeyler de var. Akmalar da var. Yani sarkıtlar var. Onlara da dikkat etmek lazım tabii.
0: Şu birinci dar yoldan gidiyorum o zaman hocam. Bakalım. Önden gidiyorum. Yalnız çok dikkatli olun hocam. Giderek daralıyor.
1: Daralıyor ve taşların, yani üzerine bastığımız taşların aralarından da bunun altında su olduğunu görüyorum.
0: Gittikçe daralıyor, dikkat edin kafanıza. Vay vay vay vay vay. 5 senedir girilmeyen yere ilk kez biz giriyoruz hocam. Taşların dili, bu sefer taşların dibinde uyuz hocam. Taşların dibi.
1: 5 sene çok eski bir tarih değil mi?
0: Artık bunun finaline geldik hocam. Daha ne kadar gidebiliriz? Yok. Göründü. Burası son hocam. Buradan öteye gidemeyiz galiba.
1: Sığmayız en azından.
0: Evet, sığmayız. Tamam. Geri çıkalım mı? Hocam çıkarken kenarlardaki çivilere dikkat edin.
1: Bu mağaranın hani ilginç bireyi tabii bir tarafa da bu aslında çok faydalı bir mağara. Yani bu Troya kenti için son derece yaşamsal önemi var. Çünkü deniliyor ki bir takım kuşatmalar sırasında evet. Vesaire buradan sürekli olarak su temin edilebiliyordu.
0: Doğru.
1: Bir de biraz önce söylediğim gibi yani bütün bu Bizans dönemindeki tarlaların sulanması ya da tarım arazilerinin sulanması, balıkçılık yapılması, havuzların yapılması hep bu mağaralar sayesinde oldu. Buradaki kuyular sayesinde. Böyle bir yer.
0: Çıkabiliriz o zaman hocam. Yani en dibine kadar da gittik. Orada da bir şey görmedik. Sadece kayaların arasından inanılmaz akıntılar var.
1: En uzun
0: onların da temiz olduğunu düşünüyorum.
1: Kol. En buradan uzun kol. Gireceğimiz buradan. Kol. Girilecek kol. Tabii biz girmeyeceğiz şu anda. Ve dediğim gibi içinde pek çok kuyu var. Giderek de suyun içine doğru uzanan bir...
0: Yani suyla karşılaşacağız orada.
1: Deniz.
0: Hocam dikkatli gitmekte fayda var.
1: Yerler evet biraz kaygan gerçekten. Hafif yosunlaşmış.
0: Tünelin ucu göründü.
1: Tünelin ucu göründü. Lambamızı da söndürüyoruz ve çıkıyoruz.

0: Hocam selamlar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Maydos Kilise Tepe Höyü çalışmaları son 5 yıldır sizde galiba.
1: Evet.
0: Şimdi biraz bize Maydos'tan, buranın topografik, coğrafi yapısından, antik dönemdeki ticari stratejisinden ve öneminden söz edebilir misiniz? Ayrıca burayı şeyle de ilişkilendirmek istiyoruz, Troya'yla.
1: Tamam, peki. Maydos Kilise Tepe Höyü, Gelibolu Yarımadası'nın en büyük höyüklerinden bir tanesi ya da en büyüğü diyeyim. Çünkü daha büyüğünü henüz keşfetmedik. Burası Avrupa yakasında, Boğaz'a girişte, ikinci koyun hemen önündeki höyük. Birinci koyu Morto Koyu, onun önünde Karaştepe yerleşmesi var, höyüğü var. Burada Maydos Kilise Tepe Höyü de Kilye Koyu'nun hemen arkasında yer alıyor. Günümüzde sahilden yaklaşık 200 metre uzaklıkta ama burada yaşam olduğu dönemde hemen deniz kenarında bulunan bir yer. Bu kadar büyük olmasının sebebi tabii ki burada gerçekleşen ticaretle alakalı. Troya açısından önemi burada tabii hiçbir dönemde Çanakkale Boğazı tek taraftan kontrol edilmedi. Yani yakın dönemde karşılıklı tabyalar inşa edildi Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani hem Avrupa yakasına hem Anadolu yakasına tabyalar inşa edildi. Aynı şekilde yine Orta Çağ'da kaleler, buradaki Osmanlı kaleleri hem Kilitbahir'de var, hem aynı şekilde karşıda Çimenlik Kalesi, Boğaz girişinde Settülbahir Kalesi, karşısında yine Kum Kale. Yani Troya'nın Troya olduğu dönemlerde, o zengin olduğu dönemlerde de tek taraftan boğazı kontrol ederek zenginleştiğini düşünmek biraz zayıf bir teori olur. Mutlaka Avrupa yakasında da bir müttefiki, karşı tarafta da bir yerleşim olması lazım. En güçlü olasılık Maydos Kilise Tepe olması. Çünkü oldukça büyük bir höyük ve hem uygun koylarıyla hem de buluntularıyla geniş bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu bize gösteriyor.

0: gerçekten de yaptığımız kazılar da yan yana inşa edilmiş ince uzun taş temelli kerpiç duvarlı evlere rastladık. Ve bu ilginç olan husus da bu evlerin kerpiç duvarlarının süslemeli olması.
1: Evet.
0: Yani rölyefler var üzerinde.
1: İç süslemeler değil mi bunlar? Yoksa dışarıdaki hareketlilik mi?
0: Yani farklı alanlarda kullanılmış.
1: Tabanda.
0: Örneğin, tabii yani biz tabanda değil.

0: Evet. Yani bu Anadolu için bir ilk. Kültürler arası ilişkiyi, tarihlemeyi, ticaret yollarını ortaya çıkarmak için önemli bir yer.
1: Çok büyük kaynak.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Önümüzdeki sene için hem kazı döneminiz hayırlı olsun hem de inşallah bir kaynak bulabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: sesleniyorum. Bu güzel Helen için Troy ovalarını kanla dolduracağım. Ha?
1: İyi misin?
0: Gayet iyiyim. Troya Ovası'nı, güzel Helen'i ve Priamos'un oğlu Hector'u görünce dayanamadım.
1: Savaşı burada, açtım diyorsun.
0: Evet, Brad Pitt'in rolünü çalmaya çalıştım.
1: Şimdi şöyle bir şey var tabii. Mesela burada bir savaştan bahsettiğimiz zaman bu savaşın aslında ne olduğunu birazcık tabii anlatmamız lazım burada. Şöyle bir şey, herkesin bildiği ya da çok kimsenin bildiği bir hikaye. Şimdi Priamos, evet. Yani Troya'nın işte kralı. Ondan sonra bu kral bir elçi gönderiyor Sparta'ya. Oğlunu gönderiyor Paris'i yani. Sparta'nın kralı da Menelaus. Buraya kadar güzel. Bunun bir nedeni var. Bu elçi göndermesinin bir nedeni var. Sparta ile Troya arasında biraz gerginlik varmış. Paris'i de oraya bu gerginliği gidermek için gönderiyor. Menelaus aslında iyi karşılıyor Paris'i. Sarayını alıyor. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar filan işte konuşuyorlar. Tabii bir de Menelaus'un çok güzel bir karısı var. Onun adı da Helen.
2: Helen. Truvalı Helen oluyor sonra.
1: Şimdi işler böyle güzel giderken, yani diplomatik olarak yolunda giderken birdenbire bir haber geliyor Girit'ten. Menelaus'un büyük babası ölmüş.
2: Evet.
1: Ve Menelaus hemen toparlanıyor, Girit'e doğru yola çıkıyor. Bunlar o gece baş başa kalıyorlar, Helen ve Paris. Nokta nokta nokta geçiyorum arayı ve hikayeye göre aralarında
2: bir şey geçiyor.
1: O büyük bir aşk doğuyor.
2: Evet.
1: Henüz Menelaus Girit'ten dönmeden Helen de

0: eşyalarını topluyor ve buraya, Troya'ya, Paris'le birlikte geliyor.
1: Kaçıyor.
0: Tamam. Şimdi kader ağlarını örmekte.
1: Akalılar çok sinirleniyorlar bu olaya.
0: Aslında pek öyle değil işte. Hikaye bu kadar basit değil. Şöyle anlatmak lazım. Mesela işte Menelaos birdenbire tabii ki sinirleniyor. Yani karısını kaçırmış.
1: Bir gecede kendini aşık etmiş.
0: Ve hemen kardeşine müracaat ediyor. Hı hı. Kardeşi de Miken kralı Agamemnon. Şimdi bir İlyada dökümü yapıyoruz şöyle. Agamemnon da muazzam bir ordu topluyor. Ve işte senin şimdi burada mücadele ettiğin savaşa doğru zaman ilerliyor.
1: Yaklaşık 1000 tane gemiyle Ege Denizi'nden açılıyorlar.
0: Evet, çok fazla gemi var. Yalnız şimdi burada İlyada'nın başına bir giriş yapan Azra Erhat ve Akadir'le birlikte tabii bunu çevirdiler ve o metni oluşturdular.
1: Üstünde de yıllarca çalıştılar.
0: Tabii ki bize kazandırdılar bu eseri. Fakat orada şey diyor ki, Azra Erhat diyor ki, iş bu kadar basit olmamalı.
1: Evet.
0: Yani bir kralın, evet, karısının kaçırılması diplomatik bir skandaldır ya da çok büyük bir duygu patlamasına yol açar, savaşa bile yol açabilir. Ama iş gene de hani bu kadar büyük bir orduyla, senin dediğin gibi bir sürü gemiyle bu savaşa girilmesi bir tek buna bağlı olamaz. Şimdi buradan şöyle bir şeyler sana okumak istiyorum.
1: Tamam.
0: Mesela diyor ki, sefere Agamemnon 1000. Pardon, 100. Sen 1000 deyince benim de aklım ona gitti. Agamemnon 100 gemiyle katıldı. Yani Miken kralının gemisi en fazla 100. O filo içinde. Aslında diyor, her onunla birlikte bu savaşa katılan diğer Yunan kentleri de kendilerine göre sayıyla katıldılar. Hizmete işte soyunmuş diğer bölge krallarından kimi, yani mesela Pilos kralı Nestor 90 gemiyle katılmış. Argos kralı Diomedes 80 gemiyle katılmış. Girit kralı İdomeneus da 80 gemiyle katılmış. Hepsini toplamış.
1: 1000 gemi etmişler.
0: Lokris kralı Ayas 40 gemiyle. Ve hatta Arkadya kralının gemisi yokmuş. Agamemnon ona gemi vermiş. Sen de demiş işte 60 gemiyle katıl. Ve böylece muazzam bir filo oluşturmuş. Sonra da bu savaşa doğru işte geçen dediğim
1: sanki
0: gibi bir zaman.
1: Sanki asıl amaç hep birlikte toplanıp Troya'yı fethetmek, yağmalamak, yakıp yıkmak.
0: Şimdi M.Ö. 16'ya baktığımız zaman Yunan kentleri bir birlik oluşturmuştu kendi içinde.
1: Evet.
0: Baş kral da Miken kralı Agamemnon'du. Neden baş kral oydu? Çünkü bu feodal sistem içinde en fazla sürüye sahip olan, en fazla topraklara sahip olan, dolayısıyla askeri güce sahip olan baş toprak ağası Agamemnon'du. Ve dolayısıyla de gene o ne derse diğer krallar o feodal sistem içinde ona boyun eğmek zorundaydılar. Çünkü onlar daha zayıftı. Ve Azra Erhat şöyle bir paragrafla bitiriyor bu savaşın nedenini. Aynı değişmez düzen ele geçirilen malların paylaşılmasında da görülür. Bu feodalite kapsamında paylaşımda da ortaya çıkıyor.
1: Yani savaş ganimetlerin
0: paylaşımında.
1: Kimin daha fazla askeri gücü ve ordusu varsa o en büyük paslanan payı o.
0: Dolayısıyla Agamemnon. Yani Menelaos'un kardeşi.
1: Evet.
0: Asıl Troya Savaşı başlamadan önceki yıllarda da Akalar birçok yağma seferine çıkmışlardı.
1: Karşı kıyıdan buraya.
0: Tabii. Bir sürü köle ve mal toplamışlar. Bunları Agamemnon'un önüne dizip en üstün payı ona vermekle gurur duymuşlar, kusur etmemişlerdi diyor. Bölge kralları aralarında eşitseler de, yani işte o birlik demokratikse de, Agamemnon'la aralarında eşitlik yoktu ve olamazdı. Dolayısıyla Agamemnon'un kardeşi ya da abisi Menelaos demişse, ya böyle
1: gidiyoruz,
0: bir durum oldu, abi topla şu şeyleri ya da kardeşim topla

0: topla şu orduyu da şu adamların canını okuyalım yakalım, demişse yıkalım, işte böyle büyük bir ordu buraya gelmiş demektir.
1: Savaş 10 yıl sürüyor sanırım değil mi?
0: Savaş işte yani hep konuşuyoruz ya mesela
1: olmuş muydu,
0: olmuş muydu
1: mi,
0: olmamış mıydı,
1: mı?
0: Nerede olmuştu vesaire. Azraharet aslında ona biraz ışık tutuyor. Yani sürekli olarak buralara akınlar var. Evet. Akalar, diğer Yunan kentleri, Troya ile sürekli olarak bir ganimet savaşı içindeler aslında. Evet. Ve işte İlyada'nın o büyük savaşı da bütün bu savaşların toplamı olduğunu bize belki
1: sanki
0: de anlatıyor.
1: Bir tane kahramanlık hikayesi değil, bir destan değil, toplama destanlardan böyle dramatik bir kurgu oluşturulmuş. Evet. Ve dünyanın Batı edebiyatının temel kaynağı.
0: Hep söylediğimiz şey işte. Evet. Ve dolayısıyla hani biraz önceki senin verdiğin mücadeleye de gönderme yaparak şunu söyleyeyim. Aslında Akileus'un pek bir derdi yoktu. Yani bu topraklarla bir derdi yoktu, Paris'le bir derdi yoktu. Ama bu feodal sistem içinde verilen emri, kralın, büyük kralın verdiği emri uyguluyordu, evet.
1: O zaman ben şimdi Agamemnon'a karşı kıyılara saldırmaya gidiyorum hocam, geliyor musunuz?
0: İşte pek bir derdin yoktu diyorum sana. İstersen güneşe doğru yürüyebiliriz.
2: Agamemnon, geliyoruz! Hocamla birlikte sana geliyoruz.
3: Hektor'a, Paris'e, Priamos'a, lanetli gelin Helen'e rağmen Troya bizim için en fazla bilgisine inanılmayan kain Prenses Cassandra'nın şehridir. Tarihle efsanenin, düşle gerçeğin karıştığı yerde durur Troya. Doğu ile batının karşı karşıya gelişinin tarihte bilinen ilk vakasıdır.

0: cevap sorusu ile karşınızdayız. Dünyanın en çok bilgi veren yarışmasına katılan 4 yarışmacımız da karşımda. Hoş geldiniz, iyi akşamlar.
1: Hoş bulduk.
0: Çok heyecanlı dakikalar bizleri bekliyor ve aramızda yeni bir yarışmacımız da var. Erhan Bey, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
2: Erhan ben, Erhan Canan. Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Özel bir okulda edebiyat öğretmeni olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Peki, ilerleyen dakikalarda sizi biraz daha tanıma fırsatımız olacak.
2: Tabii ki.
0: Hande Hanım, dün finalde beraberdik.
1: Evet.
0: Cevap vermeme hakkını kullandınız.
1: Evet.
0: Ve 1000 lirayla bugün yine bizimle birliktesiniz.
1: Hı hı, evet.
0: Nasıl peki iddia durumu bu kez?
1: geçen yarışmadaki Eda Hanım gibi hani olsun istemiyorum. O yüzden yani beklentiyi yükseltip kendimi strese sokmak istemiyorum. Bakalım.
0: Orhan Bey, bizimle yarışmaya devam ediyorsunuz. Ama diğer yarışmacılarımıza göre çok sessizsiniz. Vallahi... Bugün biraz daha acaba atabilir misiniz o sessizliğinizi?
3: Bakacağız, bakacağız. Yani umarım daha iyi sonuçlar alacağım. Sürekli yarışmanın gediklisi gibi olduk artık. bugün daha iyi geçeceğini ümit ediyorum.
0: Peki. Ali Bey, tişört değişmiş.
4: Tişört değişti.
0: Ama aynı şeyler yazıyor.
4: Hep aynı. I am Ali. İsmimi çok iyi severim. Çok severim ismimi. Böyle bütünleşmek istiyorum.
0: Dünkü performansınız bence sizi tatmin etmedi.
4: Yani sonradan toparladım ama yine de yetmedi.
0: Bugün daha iyi olmanızı temenni ediyorum.
4: İnşallah.
0: Çünkü gözlük de geri dönmüş. Bence gözlük de biraz daha farkı ortaya koyuyorsunuz.
4: İnşallah.
0: Başarılar diliyorum. 4 yarışmacımıza da formatla ilgili olarak da kısa bir bilgilendirme yapayım hemen. Final öncesinde 3 ayrı etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgiye dayalı ve her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etapta bu kez dikkat etabı var. Her bir sorunun değeri 2000 puan. 3. etapta daha zorlu sorular sizlerle beraber olacak. Her bir sorunun değeri 3000. Eğer bir yarışmacımız doğru cevap verirse o zaman puanlar 2 ile çarpılacak. Finalde para ödülümüz 5000 lira. En fazla puanı alan yarışmacımızla yarışacağız. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda 1. etapla başlıyor. İlk sorunuz gelecek 1000 puan değerinde. Önce konu başlığımızı görelim.

İlk sorumuzun konu başlığı seyahatname. 1611 yılında İstanbul'da doğdu. 17. yüzyılın en önemli gezginlerindendi. Yaşamı boyunca Osmanlı toprağı olan birçok yeri gezdi. Gezilerinde gördüklerini Seyahatname adlı eserinde topladı. 1682 yılında gezmek için gittiği son yer olan Mısır'da hayatını kaybetti. İlk sorumuz gelsin. Seyahatname adlı eserin yazarı olan Osmanlı gezgini kimdir? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen.

0: Süremiz bitti. Seyahatnamenin şu anda nerede olduğunu biliyor musunuz? Fikri olan var mı?
1: Ben Topkapı Sarayı'nda diyebiliyorum.
0: Doğru. Doğru yanıt. Orhan Bey, tebrik ediyorum. Cevapları görelim lütfen. Ali Bey?
2: Maalesef.
0: Cevabınız yok.
2: Yok.
0: Hiçbir fikriniz de yok.
2: Yok.
0: Hande Hanım?
3: Mevlana Celaleddin Rumi.
0: Mevlana Celaleddin Rumi dedi bu sorunun cevabı olarak son finalistimiz Hande Hanım. Orhan Bey?
1: Evliya Çelebi.
0: Evliya Çelebi. Erhan Bey, yeni yarışmacımız?
4: Evliya Çelebi.
0: Evliya Çelebi diyor. İki aynı cevap var. Bir Mevlana cevabı var. Ali Bey de yanıt vermedi. İlk sorumuzda acaba puan alacaklar mı? Görelim cevabı. Tabii ki Evliya Çelebi'ydi. Hande Hanım?
3: Tabii ki Evliya Çelebi'ydi.
0: Bir karışıklık oldu.
3: Evet.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz o halde. Buyurun lütfen. Türkiye'de çok iyi bilinen Marmara bölgesinde özellikle de Trakya'da yaygın olarak oynanan bir halk oyunudur. Bu oyunun ağır, hızlı ve sırp gibi türleri vardır. Ağır olan türü Yunanistan'ın Sirtaki dansının atası olarak kabul edilir. İnsanlar bu halk oyununu yan yana dizilip birbirlerinin omuzlarına ellerini koyarak hızlı ve yavaş ritimlerle oynarlar. Sorumuz geliyor. Özellikle Trakya'da yaygın olarak oynanan halk oyununun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Dünkü yarışmamızda da yöresel danslar olarak size bir soru yöneltmiştik. Hatta burada Çayda Çırayı da göstermiştim. Elazığ'da evet. Oynadığım o güzel oyun. Acaba cevaplarınız nasıl? Halk oyunlarıyla arası kimin iyi? Buyurun görelim. Ali Bey.
1: Halay.
0: Ekrandaki görüntülere baktınız. Olsa olsa halay dediniz herhalde. Evet. Hande Hanım.
2: Geçen günkü yarışmadan duyduğum kadarıyla böyle bir o yöreye ait dans vardı. Pek hakim olmadığım için oradan kopya çektim.
0: Ve cevabınız?
2: Trakya karşılaması.
0: Orhan Bey.
3: Ama benim oyunlarla aram kötü zaten. Yani damat oyunu diye bir şey aklıma geldi, onu yazayım dedim.
0: Damat oyunu.
3: Bilmiyorum.
0: Var mı gerçekten böyle bir oyun?
3: Yani böyle bir oyun var benim bildiğim ama. Yani o yöreye mi özgüdür, ne zaman oynanır? Hiçbir fikrim yok, herhalde düğünde oynanır.
0: Erhan Bey.
4: Kasap havası.
0: Dört yarışmacımız ve farklı cevaplar. Ya biri bizden 2000 puan alacak ya da hiçbiri puan alamayacak. İşte ikinci sorumuzun cevabı geliyor. Kasap havası doğru cevaptı tabii ki. İkinci sorumuza tek başına doğru cevap verdiği için 2000 puanla bir anda liderlik koltuğuna geçti. Yeni yarışmacımız Erhan Bey 2500 puana sahip. İkinci sırada Orhan Bey var. İlk iki soruda henüz Ali Bey ve Hande Hanım puanla tanışamadılar. Üçüncü sorumuzun konu başlığına geçiyoruz şimdi. Peri bacaları konu başlığımız. 60 milyon yıl önce Kapadokya bölgesinde bulunan yanardağlar püskürdü. Milyonlarca yıl boyunca akarsu ve rüzgarlarla aşındı. Sonunda görseli şapkalı, konili, mantar biçiminde olan yapılar ortaya çıktı. Bu ilginç yapılar özellikle Avanos, Uçhisar, Ürgüp arasında kalan vadilerde yoğun olarak görülüyor. Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye Alan Kış Uykusu filmi bu bölgede çekilmiştir. Sorumuz geliyor. Peri Bacaları bölgesinde çekilen başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in oynadığı dizinin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: farklı bilgiler verdim. Dikkatinizi başka yöne doğru çektim ama soru bakalım sizi ne kadar şaşırttı? Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Ali Bey?
1: Dizinin müziği bile aklımda. En az bütün bölümlerin hepsini izledim ama ismi aklıma gelmedi.
0: Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yine boş bir, şu anda hiçbir şeyin yazılmadığı bir tablet görüyorum karşımda. Hande Hanım?
2: Asmalı Konak. Bu dizi oynarken ben daha küçüktüm ama hatırlıyorum hayal meyal.
0: Peki Orhan Bey?
3: Asmalı Konak.
0: Asmalı Konak.
3: Evet.
0: Ve Erhan Hocam?
4: Asmalı Konak.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Üç yarışmacımız Asmalı Konak dizisi dedi. Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı diziyle ilgili olarak. Ve Ali Bey de yanıt veremedi, hatırlayamadı. Bütün bölümleri de neredeyse izledim dedi ama müziği bile aklımda olmasına rağmen hatırlayamadım dedi. Acaba hatırlayanlar doğru mu hatırladı? İşte cevap. Asmalı Konak tabii ki doğru cevaptı. Böylelikle Hande Hanım ilk kez puanla tanışıyor. Ve Orhan Bey 850'ye çıkarken Erhan Bey'in liderliği de devam ediyor. Sıradaki sorumuzun konu başlığına gidiyoruz şimdi. Boksun dev ismi Muhammed Ali, soru başlığımız gözler Ali Bey'de. Üzerindeki tişört Muhammed Ali tişörtü. Acaba bu soruya doğru yanıt verebilecek mi? Hep birlikte birkaç dakika içerisinde göreceğiz.
1: Şu an onun korkusunu yaşıyorum.
0: Gerildiniz değil mi?
1: Çok.
0: Üzerinizde büyük bir baskı var.
1: Evet.
0: Soruyu sormadan bu baskıyı yaratmak da benim görevim.
1: Şu an yıkıldım.

0: Kıldım ya, bilemezsem bir daha bir tişörtü giymem herhalde.
1: Efendim, sorumuzun içeriği geliyor işte. Asıl adı Cassius Marcellus Clay Jr. Müslüman olunca adını değiştirdi. Muhammed Ali adını aldı. Boksa başladığında henüz 12 yaşındaydı. 18 yaşında Roma Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. 22 yaşında dünya şampiyonu oldu. Boks hayatı boyunca sadece 5 kez yenildi. 36 yaşına kadar dünyada boksun tek şampiyonu oldu. Boksun dev ismi 3 Haziran 2016 günü hayata gözlerini yumdu. Sorumuz gelsin. Muhammed Ali'nin uzun yıllar mücadele ettiği hastalığının adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Dünya boks tarihinin efsane ismi Muhammed Ali ile ilgili sorduğumuz soruya bakalım nasıl yanıtlar geldi. Ali Bey.
1: Parkinson.
0: Parkinson yanıtını verdi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Siroz dedim. Hiç bildiğim konular değil. Çağrışım yaptı. Nereden bilmiyorum.
0: Orhan Bey.
3: Parkinson.
0: Parkinson sizin de yanıtınız. Ve Erhan Hocam.
4: Kanser.
0: Kanser yanıtını verdiniz. İki yarışmacımızın farklı yanıtları var. Ve Ali Bey ile Orhan Bey de Parkinson dedi. Aynı yanıtı verdiler. Muhammed Ali, buradan ustamıza da selam ve saygılarımızı iletelim. Orhan Ayhan dev bir isimdir. Onun maçlarını anlatırdı ve sabaha karşı özellikle bütün herkes TRT ekranlarında Muhammed Ali'nin o muhteşem maçlarını izlerdi. Acaba bu sorunun doğru yanıtı nedir? Hep birlikte görelim. Parkinson doğru cevaptı tabii ki. Ve böylelikle puanlar iki yarışmacımıza gidiyor. Ali Bey ilk kez puanla tanıştı ve üstelik çok anlamlı bir sorunun yanıtını da doğru verdiniz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: İlk etabı bitirdik böylelikle. Bilgi etabımız geride kaldı. Yeni yarışmacımız Erhan Hocamız 2850 puanla birinci etabı birinci bitirdi. İkinci sırada Orhan Bey'i görüyoruz. 1350 puanı var. Üçüncü sırada Ali Bey 500 puanımız bulunuyor. Son finalistimiz Hande Hanım, iyi başlayamadık.
2: Evet, pek benden yana değildi bugünkü bilgi soruları.
0: Siz de finalistlerin bir gün sonra yarışmalardaki yaşadığı sıkıntıları aynı şekilde yaşamaya başladınız.
2: Olabilir, evet.
0: Yani finali iyi yapanlar bir sonraki yarışmada maalesef iyi başlayamıyorlar. Bakalım ikinci etapta ne olacak? Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Yani bilgi etabından dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Beni dikkatle dinlemeniz lazım çünkü cevap sorunun içinde yer alacak ve her bir sorunun değeri 2000 puan. Eğer bir yarışmacımız bilirse bu kez 4000 puan kazanma şansına sahip olacak. 4 sorumuz olacak bu etapta da. İşte ikinci etabın ilk sorusu geliyor. Önce konu başlığımız.
5: In November 1979, a 150,000-ton Romanian tanker, the Independenta, collided with a Greek tanker and caught fire in the mouth of the Bosphorus. 50 crewmen were killed, and the ship burned in full view of Istanbul for nearly a month.
0: Boğaz'daki en büyük kaza konu başlığımız. Lütfen beni dikkatle dinleyin. 1979 yılı Kasım ayı. 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece İstanbullular büyük bir gürültüyle yerlerinden fırladı. Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independiente tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Yunan gemisi Evrial ile çarpıştı. İstanbul'un kıyı kesimindeki evlerin büyük bir bölümünün camları patlamanın etkisiyle tuzla buz oldu. Kazada 43 müre

Tabat hayatını kaybetti. Petrol sızıntısı nedeniyle çıkan yangın yaklaşık bir ay sürdü. Bu kaza Boğaz'da büyük bir çevre felaketine yol açtı. Yapılan araştırmalara göre denizin dibindeki canlıların %96'sı suyun kirlenmesi nedeniyle öldü. Kazanın deniz hayatı ve çevreye maliyetinin o dönemin parasıyla 40 milyar lira olduğu açıklandı. Geminin enkazı 1987 yılında Tuzla'ya çekildi. Sorumuz geliyor. Independiente tankeri hangi limana petrol taşımaktaydı? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Süremiz bitti. Son anda Orhan Bey kalemi bıraktı. Son saniyede cevaplarınızı göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Köstence.
0: Hande Hanım.
2: Köstence. Romanya'nın bir şehri, limanı biliyorum. Oradan çık, oradan mı çıktı, oraya mı gidiyordu? Orada kafam karıştı ama bunu söylemek istedim.
0: Orhan Bey.
3: Köstence, ben de aynı şekilde. Sanki tanker oradan çıktı gibi şu anda hatırlıyorum ama başka bir bilgim yok.
0: Erhan Hocam.
4: Sanki Köstence'den çıktı da Yunanistan'a doğru gitti diye aklımda kaldı ama.
0: Üç yarışmacımız Köstence dedi. Sadece Erhan Hoca Yunanistan limanı aklımda bu şekilde kaldı diye söyledi. Dikkat etabındayız. Ve beni çok dikkatle dinlemenizi rica etmiştim sizlerden. Ya puanı üçe böleceğiz, ya çarpı iki yapacağız, ya da puan veremeyeceğim sizlere. Acaba ben ne demişim? Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independiente tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Yunan gemisi Evrial ile çarpıştı. Köstence doğru yanıttı tabii ki. Ali Bey, Hande Hanım, Orhan Bey, şu anda önünüzdeki ışık yeşile döndü ve Erhan Hocam maalesef size puan veremedik.
4: Ben oradan çıktı diye düşündüm ama yanlış hatırladım.
0: Peki, üç yarışmacımıza doğru cevap verdiklerinden dolayı puanları bölüştürmüş olduk ve beşinci sorumuzu da bu şekilde geride bıraktık. Şimdi altıncı sorumuza geçiş yapacağız.

Resmi diller. Bakalım dillere kimler hakim? Bahamalar, İngilizce. Senegal, Fransızca. Andorra, Katalanca. Brezilya, Portekizce. Uruguay, İspanyolca. Surinam, Flamenkçe. Dominik Cumhuriyeti, İspanyolca. San Marino, İtalyanca. Liechtenstein, Almanca. Jamaika, İngilizce. Mali, Fransızca. Liberya, İngilizce. Sorumuz gelsin. Andorra'nın resmi dili nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Görüyorum ki süre bitmeden yarışmacılarımız cevaplarını yazdı. O halde buyurun lütfen. Ali Bey.
1: İspanyolca.
0: İspanyolca dedi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Katalanca.
0: Orhan Bey.
3: İkisi arasında kararsız kaldım. Katalanca mı, İspanyolca mı diye. İspanyolca yazdım.
0: Erhan Hocam.
4: Fransızca.
0: Siz Fransızca dediniz.
4: Evet.
0: Cevabı görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. Andorra, Katalanca.

0: Katalanca tabii ki resimde. Çünkü Andorra halkı aynı zamanda Katalan'dan gelmektedir. Ve hocam Fransızca konuşulur Andorra'da. Komşusu Fransa olduğundan dolayı İspanyolca da konuşulur. Aynı şekilde ama resmi dili Katalancadır. Hande Hanım, tek başınıza doğru yanıtı verdiniz. Puanınızı 5050'ye çıkardınız. Kötü başladınız ama tek başınıza bir anda liderlik koltuğuna oturdunuz.
1: Evet, biraz paniklemiştim. Kötü gidince moralim bozulmuştu. Şu an keyfim yerine geldi.
0: Böylelikle 6. soruyla kendini son finalistimiz yeniden göstermeye başladı. 7. sorumuza geçiş yapacağız şimdi. İşte konu başlığımız.

0: fobisi olanlar beni gözlerini kapatarak dinleyebilir. Kutu deniz anası. Salgaladığı zehirle kalbi direkt etkileyerek sinir sistemini çökertir. Mermer yüzeyli salyangoz. Zehrinin bir damlası bile anında 20 kişiyi öldürmeye yetiyor. Mavi halkalı ahtapot. Vücudunda taşıdığı zehirle dakikada 26 yetişkin insanı öldürebilir. Brezilyalı gezgin örümcek. Zehrinin 0.006 miligramı bir fareyi anında yok ediyor. Zehirli kara yılanı. Sadece bir ısırığı aynı anda 100 insanı ve 25 bin fareyi öldürme gücünde. Zehirli ok kurbağası. 5 santim büyüklüğündeki kurbağanın zehrinin 2 mikrogramı anında 10 insanı ve 20 bin fareyi öldürüyor. Balon balığı ısırdığında canlıları felç ediyor. Birçok kurbanı da 24 saat içinde ölüyor. Sorumuz gelsin. Verdiğim bilgilere göre taşıdığı zehirle dakikada 26 yetişkin insanı öldürebilen hayvan hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. Tam az önce okuduğum şekilde hayvanın ismini yazmanız gerekiyor. Her bir kelimesini, onu da söyleyeyim lütfen. Harf hatası dahi olsa cevabınızı kabul edemeyeceğimi hatırlatıyorum. Ve bakalım hanginiz beni daha dikkatli bir şekilde dinledi. Cevaplarınız lütfen. Ali Bey.
1: Ben çok dikkatli dinledim. Onun için cevap veremiyorum.
0: Çok dikkatli dinlediniz ama o kadar çok bilgi verdim ki evet. Kafanız karıştı değil mi?
1: Evet, öyle oldu.
0: Hande Hanım.
2: Sayıları kafamda tutmaktan hayvanların isimlerini unuttum. Ahtapot.
0: Ahtapot dediniz. Evet. Orhan Bey.
3: Amazon örümceği. Emin olmamakla birlikte.
0: Amazon örümceği dedin mi?
3: Hiç fikrim yok.
4: O Brezilya örümceği.
3: En azından lokasyon yakın.
0: Erhan Hocam.
4: Açıkçası aklıma gelmedi. Kurbağa yazacaktım fakat tam ismini istediğinizden kurbağayı da yazmadım.
0: Bu yüzden siz de Ali Bey gibi bir şey yazmadınız. Bir Amazon örümceği var, bir ahtapot var. O zaman belki de yarışmanın kritik bir anı olabilir. Belki tek bir kişiye puanlar çarpı iki olarak gidebilir. Öyle mi olacak yoksa yoksasını isterseniz hep birlikte görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. Mavi halkalı ahtapot. Vücudunda taşıdığı zehirle dakikada 26 yetişkin insanı öldürebilir. Cevap soruda. Maalesef hiçbirinize puan veremiyorum. Cevap soruda ikinci etabın son sorusuyla. Yani yarışmamızın 8. sorusuyla devam ediyor. İşte konu başlığımız.

Önceden yaz gelse de dondurma yesek denirdi de artık mevsimi kalmadı. Yaz kış dondurma sevenler bir şekilde ya kendi yapıp da dondurma yiyor ya da gidip alıyor. Ve acaba bu sorunun içerisinde neler var? Dondurmanın tarihi milattan önce 4. yüzyıla dayanıyor. Boğazına düşkünlüğüyle tanınan Roma İmparatoru Neron gladyatör dövüşlerini seyrederken kendisine lezzetli yiyecekler sunan çeşitli başlarını ödüllendirdi. Çeşni başlarından biri bir gün dağın zirvesinden topladığı karları bir kaba doldurdu. Üzerine bal ve meyve parçaları dökerek imparatora sundu. Neron o güne kadar hiç tatmadığı bu yiyeceği çok sevdi. Böylece tarihin ilk dondurması yapılmış oldu. 1900'den sonra soğutucu makinelerin geliştirilmesiyle dondurma daha da yaygınlaştı. İtalya, Almanya, Japonya, Finlandiya gibi bazı ülkeler kendine has dondurmasıyla ünlüdür. Türkiye'de ise keçi sütünden yapılan Kahramanmaraş dondurması oldukça meşhurdur. Sorumuz gelsin. Tarihin ilk dondurması karın üzerine ne dökülerek yapılmıştı? 20 saniye süreniz başladı.

0: süreniz sona erdi. Bakalım kimler dondurma seviyormuş? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Ali Bey?
1: Süt.
0: Süt.
1: Yani şey, başka bir şey üretemedim. Orada kaçırdım hepsini.
0: Karın üzerine süt döktüler ve bu şekilde Neron'a sundular diyorsunuz. Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Hande Hanım?
2: Bal diye hatırlıyorum. Bu yüzden bal yazdım.
0: Orhan Bey?
3: Bal ve meyve parçacıkları olarak hatırlıyorum.
0: Bal ve meyve parçacıkları şeklinde yanıt verdiniz. Ve Erhan Hocam?
4: Ben de aynı şekilde meyve üzerine bal diye hatırlıyorum.
0: Evet, bir yarışmacımız bal ve meyve parçacıkları dedi. Meyve ve bal diye sizin yanıtınız. Parçacıkları ifadesini kullanmasanız dahi eğer doğru ise onu da söyleyelim. Çünkü Orhan Hocam parçacıkları ifadesini yazmış. İkiniz aynı cevabı verdiniz ama sadece kelime eksikliği var. Sizde sadece bal var, sizde de süt var. Acaba doğru cevap ne? Ben ne demişim? Buyurun görelim. Cevap soruda. Çeşni başlarından biri bir gün dağın zirvesinden topladığı karları bir kaba doldurdu. Üzerine bal ve meyve parçaları dökerek imparatora sundu. Cevap soruda. İki yarışmacımız doğru yanıt verdi. Orhan Bey ve Erhan Hocam 3850 puana yükseldiniz. Erhan Bey 3050 puan oldunuz. Ve Hande Hanım'ın puan almadığı bir soruda tabii ki kritik bir kazanç oldu bu. Çünkü kalan bölümlerde belki de bunu kendi lehinize avantaj olarak çevirebilirsiniz. Efendim 8. soruydu bu. Tabii ki 8. soru demek 2. etabın bittiği anlamına geliyor. Puan durumunu son olarak hatırlatayım. 3. etaba geçiş yapmadan önce Hande Hanım son finalistimiz bizim. Ve şu anda 5050 puanla lider durumda. Bir soruya doğru cevap vermişti çünkü tek başına ve böylelikle en fazla puanı alma başarısı da gösterdi. Erhan Hocam yeni yarışmacımız 3850 puanda, Orhan Bey 3050 ve Ali Bey maalesef en başarısız olanı, belki de en kötü performans evet. Gününüz şu ana kadar değil mi?
1: Evet.
0: Bakalım 3. etapta ne olacak? İşte 3. etap başlıyor. Cevap soruda 3. etapla devam ediyor. Yani akıl oyunu etabındayız. Sizlere yine 4 soru yönelteceğim ama bu kez her bir sorunun değeri 3000 puanda. Bir yarışmacımız doğru cevap verirse 6000 puanı hanesine yazdırabilir. Yarışmanın gidişatını bambaşka bir hale dönüştürebilir. Sizler hazırsınız, ben de hazırım. O halde 3. etabın ilk sorusunun konu başlığı geliyor.

Dünyadaki ünlü meydanlar. Şöyle bir dünya turu yaptıracağım size. Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Kızıl Meydan, UNESCO Dünya Mirasları listesindedir. Saint-Michel Meydanı Paris'te yer alıyor. Meydan 1855'te yaptırılan ve üzerinde iki ejderha bulunan çeşmeyle tanınıyor. Çin'deki Tiananmen Meydanı Pekin'de yer alıyor. Dünyanın en büyük açık alanı unvanına sahip bu meydan iki büyük yangın geçirdi. Times Meydanı Amerika'nın New York şehrindedir. Işıklı tabelalarıyla ünlü meydan ismini New York Times gazetesinden alıyor. İtalya'nın Venedik kentindeki San Marco Meydanı eskiden Venediklerin ticaret merkeziydi. Sorumuz gelsin. İki ejderhalı çeşmesiyle ünlü meydan hangi ülkededir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Dokuzuncu soru. Puan değeri 3000. Son saniye. Hande Hanım son saniyede yazdı bir şeyler.
1: Evet.
0: Bakalım cevaplarınız nasıl? Buyurun lütfen. Ali Bey.
2: Fransa.
0: Fransa yanıtını verdi Ali Bey. Hande Hanım son anda yazdı.
1: Şehri yazdım. Ülkeyi soruyor.
0: Paris dediniz.
1: Evet, Paris'te.
0: Hangi ülke diye sorduk. Siz şehir yazdınız.
1: Evet.
0: Orhan Bey.
3: Ben meydan olarak aklımda kalmış. Ülke sormuşsunuz. Dikkat etmemişim. Tiananmen olarak yazdım.
0: Biraz daha yukarıya kaldırırsak eğer, evet. Siz meydanlardan biri olduğunu
3: evet
0: düşündünüz. Bu bakımdan soruyu kaçırdım diyorsunuz.
3: Yani.
0: Erhan Bey.
4: Sanki Londra diye aklımda kaldı. O yüzden İngiltere dedim.
0: Siz o yüzden İngiltere dediniz.
4: Evet.
0: Şimdi 4 tane farklı yanıt var tabii karşımda. Eğer bir kişi doğru cevabı bilirse 6000 puanla gidişatı her şeyi değiştirebilir. Ama belki de kimseye puan vermeyebilirim. Doğru cevabı görmek için hazır mısınız?
1: Evet.
0: Buyurun doğru cevap gelsin. Fransa olacaktı tabii ki. Saint Michel Meydanı. Evet, Paris'te Hande Hanım.
1: Evet.
0: Doğru, Paris'in, Fransa'nın simgelerinden birisi ama ülke diye sordum, şehir dememiştim. Siz de Orhan Bey tabii ki Çin'e gittiniz.
3: Çin'e gittim.
0: Farklı bir yerdeydiniz. Ve Ali Bey 7200 oldu puan.
3: Evet.
0: Şu anda Hande Hanım'ı geçmeyi başardınız.
3: Çok gezmenin faydaları hep. Bunları gördüğüm için.
0: Fransa'ya gittiniz.
3: Paris'e meydana gittim.
0: Biliyorsunuz o meydanı yani. Ne güzel. Ali Bey 7200 puana ulaştı ve bir anda liderlik koltuğuna oturdu. Tabii önümüzde 3. etapta bizi bekleyen 10, 11, 12. sorular var. Benzer performansları acaba diğer yarışmacılarımız gösterebilecek mi? Şimdi isterseniz bir sonraki sorumuzun konu başlığına bakalım.

Ünlü ressam Osman Hamdi Bey aynı zamanda ilk Türk arkeolog olarak kabul edilir. Kadıköy'ün ilk belediye başkanı oldu. Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusudur. 1891'de İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurdu ve ölene kadar müzenin müdürlüğünü yaptı. Müze müdürlüğü sırasında ilk Türk bilimsel kazılarını başlattı. Lübnan kazıları sırasında dünyaca ünlü İskender Laidin'i buldu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de kurucusudur. Ünlü ressam

Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan ilk isimdir. 1906'da yaptığı Kaplumbağa Terbiyecisi en ilgi çeken eserlerindendir. Eser 2004 yılında yapılan müzayedede 5 milyon liraya satıldı. Uluslararası bir üne sahip olan Osman Hamdi Bey 1910 yılında İstanbul'da vefat etti. Sorumuz gelsin. Osman Hamdi Bey Kaplumbağa Terbiyecisi eserini ölmeden kaç yıl önce yapmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süre bitti. Az önceki gibi Hande Hanım son anda son saniye kalemi bıraktı. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Ben orayı kaçırdım. Doğum tarihini, ölüm tarihini yakaladım ama orayı kaçırdım. İlk belediye başkanı olduğu yeri de yakaladım.
0: Ama sorunun yanıtı ne? Orayı evet, yakalayamadınız.
1: Kaplumbağa tabirisi kaçırdım.
0: Hande Hanım son anda yazdınız.
2: Aslında son anda yazmadım. Silemedim. Bir yanıtım yok.
0: Yanıt vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Evet. Her ne kadar bir şeyler yazmış olsanız da. Peki Orhan Bey?
3: 4.
0: 4 diyorsunuz siz. Ve Erhan Hocam?
4: Ben o konuda biraz kararsız kaldım açıkçası. 1901 miydi, 1906 mıydı? Onu kaçırdım. 1 olarak değerlendirip 9 dedim.
0: 1910'da vefat etti.
4: Evet. 1901'de de resmi yaptı.
0: 1900 kaçta acaba yaptı? O muazzam eseri. Yanıtı görüyoruz. 4 olacaktı sorunun doğru cevabı. Hande Hanım 1906 gördüm sizde.
2: Evet.
0: Sanırım hayata veda ettiği tarihi hatırlayamadınız.
2: Evet, aynen öyle oldu.
0: Yani Kaplumbağa Terbiyecisi eserini 1906'da yaptı. 4 yıl sonra vefat etmişti.
2: Evet.
0: Siz tarihleri hatırladınız ama Ali Bey siz hatırlayamadınız.
1: Evet.
0: Ve tek başına Orhan Bey doğru yanıt verdi. Bir anda 6000 puanı halinize yazdırdınız. Ve böylelikle en yakın rakibiniz Ali Bey'e şu anda 2000 civarında puan farkı oldu. Liderlik koltuğuna yükseldiniz.
3: Evet, kısmet.
0: İşte bu yarışmanın aslında en belki de önemli farkı da bu. Bir tarafta çok fazla bilgi veriyoruz. Adı üstünde dünyanın en çok bilgi veren yarışması. Bir tarafta da ilk iki etabı en kötü geçen yarışmacı üçüncü etapta her şeyi tek başına bilirse eğer değiştirebiliyor. Orhan Bey de şu anda 9050 puanla liderlik koltuğuna geçti. 10. sorumuzu geride bıraktık. Üçüncü etap için 2 sorumuz kaldı. Ve 11. sorumuza geçiyoruz şimdi. Önce konu başlığımızı görelim.
5: And if that means that we have to take some steps to prevent...
0: Heysel faciası, futbolla ilgili bir konu başlığı. İşte detaylar. 29 Mayıs 1984 yılıydı. Roma'da oynanan Liverpool-Roma maçından önce İngiliz holiganlar olay çıkardı. Bir yıl sonra bu kez Liverpool ve Juventus Avrupa kupalarında eşleşti. Brüksel'deki statta maça saatler kala İngiliz taraftarlar İtalyanlara saldırdı. Çıkan panik sonucu bir duvar çöktü. İnsanlar tel örgülere sıkıştı. Olaylar sırasında 32 İtalyan, 4 Belçikalı, 2 Fransız ve 1 Kuzey İrlandalı hayatını kaybetti. Büyük faciaya rağmen UEFA maçı oynattı ve Juventus maçı 1-0 kazandı. Bu olay sonrasında İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher UEFA'ya seslendi ve takımlarının en ağır cezayı alması gerektiğini ifade etti. Daha sonra UEFA İngiliz

0: kulüplerine 5 yıl ceza verdi. Liverpool ise 6 yıl ceza aldı. Sorumuz gelsin. Heysel faciası kaç yılında yaşanmıştır? 20 saniye süreniz başladı. Aradan yıllar geçmesine rağmen futbol tarihine damga vuran facialardan birisidir. Son 5 saniye. Tüm yarışmacılarımız süre bitmeden yazdılar mı? Görelim lütfen. Ali Bey.
1: 1986.
0: 1986 yanıtını verdi. Hande Hanım.
2: 1985.
0: 1985 diyor Hande Hanım. Orhan Bey.
3: 1984.
0: 1984. Ve Erhan Hocam.
4: 1985.
0: 1985. Doğru mu yanıt mı? İkiye mi bölünecek puanlar? Yoksa 1984 diyen Orhan Bey tek başına mı kazanacak az önceki gibi? Ya da Ali Bey yine bir sıçrama mı yapacak? Üç farklı tarih görüyorum şu anda karşımda. Bu facia ile ilgili olarak, Heysel faciası ile ilgili bilgisi olan var mı? Hatırlayan var mı o dönemle ilgili? Herhangi bir şey izlediniz mi?
3: Yani belgesellerden sonradan izledik. Ondan sonra bayağı ciddi yaptırımlar geliyor hatta futbol ve seyircilerle ilgili. Bilgim bu kadar.
0: O olayların içerisinde yer alan 25-30 civarında Liverpool taraftarı hapse girdi. Daha sonra hatta statlara alkolle herhangi bir şekilde girilmesi yasaklandı. Birçok yasak getirildi. Tabii burada dönemin başbakanı Margaret Thatcher'ın özellikle kendi ülkesiyle ilgili olarak burada tüm sorumluluk İngiltere'nindir ve bizim takımlarımızın en ağır cezayı alması gerekmektedir şeklindeki o söylemi dünya futbol tarihine geçen de bir söylemdir. Bir örnek davranış teşkil etmiştir. Peki kaç yılında olmuştur? Sorumuz buydu. Yanıtı hep birlikte görüyoruz. İşte cevap geliyor. 1985 doğru cevap tabii ki. Hande Hanım ve Erhan Bey, doğru cevabı veren iki yarışmacımız, puanları bölüştünüz. Hande Hanım son finalist, 8050 puan. Orhan Bey şu anda liderliğini devam ettiriyor ama Hande Hanım size 1000 puan daha yaklaştı. Hemen hemen puanlar birbirine yakın, arada uçurum yok. Bu kalan aynı zamanda şu anda 11. soruydu bu. Kalan bir soruda her şeyi değiştirebilecek durumda. 3000 puan değerinde final öncesinde 12. sorumuz gelecek çünkü. Bir kişi bilebilir, 4 kişi bilebilir ya da puanlar farklı şekilde bölüşülebilir. Ya da nasıl bıraktıysak öyle de devam edebilir. İşte dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap sorudanın 3. etabın son sorusu bir başka deyişle 12. sorumuzun konu başlığı.

Konu başlığımız saraylar. Bir kişi finale çıkacak ve hafta sonu olduğu için, bugün haftanın son yarışması olduğu için de üç yarışmacımıza veda edeceğiz. İşte onu belirleyecek olan 12. sorunun içeriği. Tarihi Yarımada'nın en ihtişamlı yapısı Topkapı Sarayı'dır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırıldı. 5 kilometreyi bulan surlarla çevrili 700 bin metrekarelik alanda kuruludur. Mustafa Kemal'in hayata gözlerini kapadığı Dolmabahçe Sarayı ise Sultan Abdülmecit tarafından 1839-1861 yılları arasında

Sırasında yaptırıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda 285 oda, 44 salon ve 6 hamam bulunmaktadır. Beylerbeyi Sarayı

0: 1910'da çıkan yangında birçok tarihi eser Çırağan Sarayı'nda kül olmuştur. 12. sorumuz gelsin. Beylerbeyi Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'nda toplam kaç salon vardır? 20 saniyelik süreniz başladı. Yarışmanın çok kritik bir anındayız. Bir kişi finale çıkacak, 3 kişi elenecek. Son saniye Orhan Bey son anda kalemin ucunu kaldırdı. Bu bakımdan vereceğiniz cevabı kabul edeceğim. 4 yarışmacımız acaba ne yazdı? Buyurun lütfen. Ali Bey.
1: Sizin söylediklerinizden toparlayamadım bile.
0: Çok mu kafa karıştırdım?
1: Evet.
0: Hande Hanım öyle mi?
2: Biraz evet, başı sonu yorucu bir şeydi, ben de emin değilim.
0: Siz ama buna rağmen bir şeyler yazdınız.
2: Yazdım evet.
0: 46 diyorsunuz. Orhan Bey.
3: Emin olmamakla birlikte 18.
0: 18 sizin yanıtınız. Şu anda 9050 puanla finale en yakın kişi sizsiniz. Erhan Hocam.
4: Benim açıkçası birinde 6 tane salon vardı. İkincisinde de 284 oda, 44 gibi bir şeyler vardı. Orada da muhtemelen 6. O yüzden 12 dedim. 6 artı 6.
0: 6 artı 6 diyerek 12 yanıtını verdiniz siz. Evet. Şu anda 3 farklı yanıt görüyorum. Eğer biriniz doğru ise zaten 6000 puanla direkt olarak adını finale yazdıracak. Ali Bey henüz hatırlamadığından dolayı da cevap vermedi. Acaba az önce aktarmış olduğum bilgilerden sonra bu saraylarla ilgili salon sayılarını, oda sayılarını, hamam sayısını, banyo sayısını aktardığım bu saraylar ve isimleriyle ilgili olarak en iyi, en dikkatli, hafızası en kuvvetli olan yarışmacımız kim? 46 diyen Hande Hanım mı? 18 diyen Orhan Bey mi? Yoksa bu akşam ilk kez tanıştığımız, yarışmamıza katılan Erhan Hocam mı? İşte final öncesi ve finalisti belirleyecek olan sorunun doğru yanıtı ekranlarınızda. ...50 doğru cevap olacaktı. Hande Hanım 46 diyerek yaklaştı. Ama doğru cevap 50 olduğu için hiçbirinize puan veremedim. İlk defa 12. soruda böyle bir durumla da karşılaştık. Ve puan alamamasına rağmen Orhan Bey 9050 puanla adınızı finale yazdırdınız. Tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Neler söyleyeceksiniz?
3: Vallahi bu 4. gün galiba. Yani final görmeyi en sonunda Allah nasip etti. Bakalım finaldeki performans nasıl olacak?
0: Hande Hanım son finalistiniz.
2: Evet, bayağı da yaklaşmıştım yeniden finalist olmaya. Kısmet değilmiş.
0: Ali Bey renk kattınız, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yani bugünkü performansınız aramızı yeni katılan Erhan Bey gibi çok da yeterli değildi. Cuma akşamı olması nedeniyle de 3 yarışmacımıza veda ediyoruz. Finale oynayacak yarışmacımızın dışında. Sizi tanımak çok güzeldi.
1: Sizi de öyle.
0: İyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık. Bir gün yolumuz eğer Ege'ye, İzmir'e, Manisa'ya düşerse...
1: Size kanatlandırmak isteriz.
0: Mutlaka geliriz ve sizi ziyaret ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam, o halde sizin son sözünüzde zil çaldıktan sonra ne geliyor efendim?
4: İyi dersler.
0: İyi dersler. Peki, finalde Orhan Bey'le başa baş olacağız. Birebir yarışacağız sizinle. 6 odası vardı ve 44 oda, toplam olarak da 50 oda. Yani 44 artı 6 olarak hesaplanması gerekiyordu.
4: Yerini kaçırdım işte.
0: Evet, karıştınız. O yüzden cevap 50 olarak belki izleyicilerimize de bu konuda da bilgi vermem gerekti. Finale gidiyoruz. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Final en heyecanlı an.
3: Evet.
0: 5000 lira para ödülü var karşınızda.

0: Orhan Bey, yarıştınız, yarıştınız ve sonunda finale çıkmayı başardınız.
1: Evet, sonunda finale geldik. Bakalım, şimdi bu final soruları zaten oldukça zor ve kafa karıştırıcı oluyor. Bakalım yapabilecek miyiz?
0: Şimdi final öncesinde bir hatırlatmam olacak tabii ki. Orhan Bey, soruya doğru cevap verdiğiniz takdirde 5000 lira para ödülü sizin olacak. Ve bir sonraki yarışmada sizinle beraber yine yarışma fırsatımız olacak. Soruya doğru cevap vermediğiniz takdirde, yanlış olursa diğer 3 yarışmacımız gibi sizinle de vedalaşacağız. Bir başka seçenek ise soruya cevap vermeme hakkınızı kullanabilirsiniz. O zaman kasaya 1000 lira koyacağız ve pazartesi tekrar sizinle birlikte yarışmaya devam edeceğiz. Final etabı ile ilgili bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Hayır. Bekleyelim, görelim.
0: Yine 20 saniye süreniz olacak. O halde konu başlığımızı görüyoruz.

0: Final sorusunun konu başlığı kaşıkçı elması. Orhan Bey, beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Kuhinur, dünyanın en büyük elmaslarından biri. Tam 191 karat ve İngiltere Kraliyet Hazinesi'nde yer alıyor. Dünyanın en değerli 22 elmasından biri Topkapı Sarayı'nda. Bakmaya doyamadığımız kaşıkçı elması. Tam 86 karat ve çevresi 49 adet pırlanta ile döşenmiş. Ancak bazı rivayetler kaşıkçı elmasının uğursuzluğundan söz ediyor. Elması uzun süre takan Napolyon'un annesi, oğlu sürgüne gönderilince onu satmak zorunda kaldı. Onu alan Tepedelenli Ali Paşa, Sultan II. Mahmud'a isyan etti ve öldürüldü. Final sorumuz geliyor. Kaşıkçı elması ile Kuhinur arasında kaç karatlık fark vardır? 20 saniye süreniz başladı Orhan Bey. Saniye, 5000 lira para ödüllü final sorumuzun yanıtı ne olacak acaba? Süre bitti Orhan Bey. Orhan Bey, beklediğinizden zor muydu? Önce onu sorayım.
1: Şimdi şöyle, aslında zor değildi. Fakat zor bir yarışma geçirdiğimiz için, yani çekişmeli bir yarışma geçirdik ve biraz yorgun hissettim kendimi. Bir şey yazdım ama çok da emin değilim.
0: O halde ben şunu söyleyeyim size. Tabii bugünkü yarışma diğer yarışmalara göre aslında biraz daha rekabet boyutu yüksekti, değil mi?
1: Evet.
0: Yani puanlar birbirine yakındı.
1: Çok çetin geçti. Herkesin şansı vardı son soruya kadar.
0: O yüzden daha fazla bir baskı hissettiniz. Daha fazla kafa karıştıran sorularla karşılaştınız.
1: Bir de günlerin verdiği bir şey de var, bu dördüncü gün. Her gün yarışmak da yoruyor biraz.
0: Evet. Şimdi bu soruya Orhan Bey acaba yanıt verecek mi? Yanıt verirse ve doğru ise 5000 lira para kazanacaksınız Orhan Bey.
1: Evet.
0: Yanlış ise sizinle vedalaşacağız. Ama cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 TL'yi kasaya koyup bizimle bir sonraki yarışmada yeniden birlikte olabilirsiniz. Şimdi eğer hazırsanız o kritik soruyu soruyorum. Cevap verecek misiniz?
1: Cevap veremeyeceğim. Şöyle ki 191 birincisi. İkincisi aklımda 46 diye kaldı ama bundan emin olamadığım için maalesef cevap veremeyeceğim.
0: Aklınızda kaç kaldı?
1: Kaşıkçı elması 46 karat gibi kaldı. Eğer öyle olsaydı 145 hesaplamıştım. Ama bu 46 meselesinden emin değilim.

0: 191'den eminim ama...
1: 191'den eminsiniz ama evet, diğeri kaç karattı ondan emin değilsiniz.
0: Hatırlayamadım. Biraz da yorgunluk var. O yüzden cevap veremeyeceğim.
1: Orhan Bey, 191 hatırlıyorum ama diğerinden emin değilim. Acaba 46 mı dedi? Acaba doğru mu hatırlamış? O hatırladığıyla yanıtı vermiş olsaydı bizden 5000 lira para ödülü kazanmış olacak mıydı? Cevaba gidelim mi?
0: Gidelim.
1: İşte final sorumuzun doğru cevabı ekrana geliyor. 105 olacaktı. 191'i doğru hatırladınız ama Kaşıkçı elması 86 karat olarak.
0: Evet, 46 olarak aklımda kalmış. 86'ymış. İyi ki de cevap vermemişim.
1: Eğer o yanıtı vermiş olsaydınız evet, bugün veda etmiş olacaktınız ama 1000 TL kazandınız. Aynı zamanda bir sonraki yarışmada evet, yeniden bizimle birlikte olacaksınız. Bir rekora gidiyorsunuz Orhan Bey.
0: Bakalım önümüzdeki maçlara. Klasik futbolcular gibi söyleyeyim ben de. Sonraki maçlara bakacağız.
1: Beşinci olacak.
0: Pazartesi beşinci evet.
1: Pazartesi günü Orhan Bey ile beşinci kez yarışacağız. 4 kez yarıştı. Dördüncüsünde finale çıktı ama cevap vermeme hakkını kullandı. Beşincisinde Orhan Bey'i 3 yeni rakibi bekliyor olacak. 3 yeni yarışmacımızla birlikte bir sonraki bölümde sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
3: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
4: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
2: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
3: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
2: Kararsızın ve Zülal'in.
5: Hali vakti yerinde.
3: Daha yakışıklı da.
4: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
3: Odamda ne işin var?
2: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
6: Samanyolu bugün 18'de TV4'te.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni bir meslek öğrenmeye, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız? Ümraniye'de çok tatlı bir pasta atölyesine geldim. Özlem Hanım'ın pasta atölyesindeyiz efendim. Bugün ben pastacılığı öğreneceğim ama böyle sıfırdan pasta yapmayacağım. Son zamanlarda biliyorsunuz pastalar böyle bir süslendi, bir püslendi, bir böyle bir değişik çalışmalar yapılıyor. Esas zor olan pasta süsleme. Ben de bugün bu işe giriştim. Bakalım ne yapacağız? O halde kolay mı sandın? Başlıyor. Peki efendim, ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı bir pastacı Özlem Sur Yürekli Hanım efendiyle. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederiz. Siz de atölyemize hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. O kadar tatlı bir atölye ki daha girer girmez böyle ayda bu çok güzel bir bölüm olacak. Her yerde böyle pastalar, çok güzel kokular, bizim için havuçlu kek de yapmış. Biraz önce çayla biz onu güzel hallettik. Çok teşekkür ederiz, elinize sağlık.
1: Afiyet olsun. Bizim için sizi ağırlamak bir zevk.
0: Çok teşekkür ederim. Özlem Hanımcığım, şimdi aslında biz sıfırdan pasta yapmıyoruz. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı herkes şu keki artık yapabiliyor, değil mi?
1: Evet.
0: Esas olay süslemesi.
1: Süsleme. Sizi çok bugün zor. Zorlayacağız.
0: Pişirme kolay kısmı. Böyle sevimli bir yerde çalışabilir, pembeleri de giydim, olmuş muyum böyle?
1: Çok tatlı olmuşsunuz. Kremalarımızla muhteşem duracak yani. Pembe mi olacak? Çiçeklerimizde pembe güllerimiz olacak. Aa. Pembe düşünüyorum, evet.
0: O zaman çok sevindim. Şimdi benim için böyle kek hazırlamış o zaman. Sabahtan kalkmış. Ellerine sağlık. Her şeyi halletmiş. Umarım.
1: Çok güzel bir pasta çıkaracağız ortaya birlikte.
0: İnşallah. O zaman ilk olarak neyle başlayacağım ben?
1: Şimdi önce pastamızı keseceğiz, katlandıracağız, aralarına kremamızı sürüp kat kat pastayı yükselteceğiz. Biz ona katlandırma diyoruz. Etrafını sıvayacağız. Bakalım nasıl sıvayacaksınız? Size kolay mı gelecek, zor mu gelecek?
0: Kollarımı sıvayacağım ben o zaman.
1: İsveç merengi bir butter cream'le sıvayacağız. Sizi biraz zorlayacağız. Daha sonra pastamızı dolaba koyacağız. O biraz sertleşirken biz başlayacağız kremadan çiçekler yapmaya. Şimdi önce kekimizi keserek başlıyoruz. Ben önce gösteriyorum Tuğba'cığım. Bu bir brownie kek. Oldukça yoğun. Normalde katlarımızın eşit olması, kesildiğinde güzel görünmesi için önemli. Kekimizi yaklaşık ölçüyoruz. 4 santim. Biz 2 santim kalınlıktan ölçeceğiz. Bir cetvelimiz var. Getiriyoruz. Buradan telimizin yüksekliğini ayarlıyoruz santim santimine.
0: Böylece
1: pasta dilimlendiği zaman da eşit görünebilecek.
0: Eşitleyebiliyorlar. Evet. Göz kararı mı diye.
1: Maalesef değil. Ölçmek, ilgi göstermek gerekiyor. Elimle bastırıyorum. Kekim sert bir brownie keki olduğu için kekimi itiyorum.
0: Ne güzel.
1: Bu şekilde. Şimdi sıra sende. Bakalım.
0: Bakalım Tuğba yapabilecek mi?
1: Şöyle de göstereyim.
0: Ay, çok güzel oldu. Kek tam böyle...

0: Kıvamında tutmuş evet, yani.
1: Yoğun.
0: Yoğun bir kek. Biz ellerimizi yıkadık. Hı-hı. Bu işler eldivenli olmuyor.
1: Olmuyor. Mutfaklarda, profesyonel mutfaklarda biz hep eldivensiz çalışıyoruz. Yıkaması, temizlemesi çok daha kolay eldivene göre.
0: Şimdi şöyle elimizi, bir evet. Önce ben bir kat keseceğim.
1: Teli bastırıyoruz.
0: Solak olduğum için bu taraftan çalışıyoruz.
1: Gayet güzel.
0: Şu an çok zor durumdayım.
1: Harika. Oh. Başardık.
0: Dedim ki peki bir de mahvedersem yedeği de yok.
1: Şimdi bakıyoruz.
0: Ha, gayet çok güzel oldu.
1: Güzel.
0: Çok güzel kokuyor kesilmiş. Ama.
1: Bir kat daha.
0: Tamam.
1: Buyurun.
0: Hadi bakalım bismillah.
1: Evet, güzel tel kopacak gibi görünüyor ama. Kopmayacak.
0: Evet evet. Çünkü ne biliyor musunuz? Gittiğim her yerde elimde bir şey kalıyor.
1: Malzemeleri harcayıp.
0: Bir şey dağılıyor falan. Korktum. Tamam ilk sınavı kekiniz başarıyla hazır. Geçtim o
1: evet,
0: zaman.
1: Buradan 10 puan veriyoruz.
0: Kendi kendime puan.
1: Ben de şu kısmı biraz düzelteyim. Tekrar 2 santimi indirelim kekimizi.
0: Evet.
1: Kremamızı aldık. Spatulamızı tıpkı bir boyacı spatulası gibi sizinki de şurada.
0: Ha bu değil yani.
1: Onunla değil, onunla kullanmıyoruz. Onunla kremayı yumuşatmak için sadece kullanıyoruz.
0: Ya.
1: Önemli değil. Birazdan renklendireceğiz kremayı, onu da kullanacağız.
0: Tamam. Şöyle bırakayım şimdi.
1: Şu şekilde alıyorum. Kremamı koydum. Döndürüyorum. Tahtamı döndürüyorum. Başladığımız noktaya kadar tahtayı çevirerek kremayı yaydırıyoruz. Tamam. Buraya kırıntı karışmamak işin püf noktalarından bir tanesi.
0: Ha anladım evet. Şimdi bana farklı bir krema geldi. Bizim evde yaptığımız öyle toz karışımlı krema gibi değil.
1: Evet bu şanti
0: çok
1: değil.
0: Çok da güzel kokuyor evet.
1: Bu İsveç merengi diye geçiyor. Butter cream, yumurta akı ve içinde tereyağı var. Bolca tereyağı koyularak yapılan bir krema. Kolay mıymış?
0: Tamam. Şimdi böyle profesyonel kişilerle çalışırken ben korkuyorum açıkçası. Çekiniyorum bir yandan da yanlış bir şey yapacağım diye.
1: Korkacak bir şey yok. Her şeyi düzeltebiliriz. Hiç durmadan tahtayı döndürürseniz kremayı bolca koyup.
0: Tamam. Hı-hı. Gibi. Hani.
1: Evet, evet. Gayet güzel. Kenarları toparlayacağız zaten.
0: Ha, öyle sonradan. Mi? Evet. Tamam.
1: Şimdi ikinci katımızı aldık. Pastamızın üzerine koyuyoruz. Yerleştirirken şöyle ellerle kontrol etmekte fayda var. Kayma olmasın. Hı hı.
0: Şöyle. Hı hı.
1: Evet gayet iyi. Hafif bastırıyoruz. Ve aynı şekilde başlıyoruz ikinci kere krema sürmeye. Burada spatulayı da biraz kullanabilirsiniz eğer hani bolca almak isterseniz. Bir miktar toplu halde koyup yaydırması biraz daha zor olabilir ama aynı şekilde sadece döner tablamızı döndürerek hiç elimizi kaldırmadan kremayı yaymaya çalışıyoruz. Bittiği noktada tekrar. Şimdi tekrar spatulamla aldım.
0: Tamam hocam alıyoruz.
1: Evet.
0: Biraz ciddi. Biraz ciddi olabilir miyiz?
1: Evet. Elimle kekimi destekliyorum. Şöyle eğilip saat yönünü düşünürseniz 9 yönünde belimizi sırtımızı da zorlamadan spatulamla yavaş yavaş yavaş kremamı sürüyorum. Kremam bitene kadar spatulamla geliyorum.

0: Efendim, biz pastalarımızın katlarını bir güzel kremayla kapladık. Tıraşladık değil mi? Tıraşlama diyebilir miyim?
1: Tıraşlama yapmadık aslında. Tıraşlamayı biraz kestiğimiz zaman şekilli pastalar yaparken ona tıraşlama diyoruz. Kenarlarını sıvadık diyelim.
0: Sıvadık. Ondan sonra buzdolabına gönderdik. Çünkü biz en zor yere geldik. Kolay mı sandın da pastacılık bölümünün en zor yeri benim için. Sizin için değil Özlem Hanımcığım.
1: Kremadan
0: böyle güller yapmak. Şimdi esas olayımız o. Ben onu yapmaya çalışacağım. Öncelikle olarak biraz önce pastaya kullanmış olduğumuz kremayı renklendireceğiz şimdi değil mi?
1: Evet. Onun için azıcık bir jel boya yedirmek yeterli. Ben de kendime yeşil alıyorum, evet.
0: Yeniyor mu hocam bugünden?
1: Tabii ki. Bunlar zaten yenilebilir gıda boyaları.
0: Böyle pasta aldığımızda düşünmüyor muyuz hepimiz sevgili seyirciler? Acaba bu yeniyor mu, yenmiyor mu diye. Ben mi düşünüyorum sadece acaba? Böyle yapıyor arkadaşlar.
1: Tabii.

0: Evet.
1: Her şey güzeldi ama bilmiyorum.
2: Zor kısım başlıyor. Hem de solak bir öğrenciyle. Şimdi kremayı bu elime aldım baş parmağımın arasında. Duyumun kalın olan ucu her zaman aşağıda, ince ucu kısım yukarıda. Elimle tuttum. Baş parmağım ve parmaklarımla sıkıştıracağım. Şu şekilde tutuyorum. Kremamı sıkılaştırdım. Çorbamda her zaman kremamın gergin olması gerekiyor ki ben her zaman aynı sıkma şiddetini uyguladığımda aynı miktarda krema sıkabileyim. Çivimi aldım. Bunun adı çiçek çivisi. Biz bunu çiçek yaparken kullanıyoruz.
1: Aa, böyle böyle yapacağız.
2: Aynen öyle.
1: Eyvah, patladım şimdi.
2: Çiçeklerimizin yapraklarını tek tek yaparken buradaki döndürmeden yararlanacağız. Şimdi çok azıcık bir miktar krema sıktım. Üzerine kağıdımı koydum ve başlıyorum. Bir iki pratik önce izleyebilirsin.
1: Ne kadar değişik şeyler. Ben böyle uyuyacağım. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz ki böyle sesiniz.
2: Çok eğlenceli, çok keyiflidir. Küçük bir burada daha yaparak başlıyorum. Bu gülümün goncası olacak. Tekrar ikinci üstüne sıkıyorum. Burada bir gül goncası oldu şu anda.
1: Evet. Dehşet.
2: Aşağıdan başlıyorum. Önce üç yaprak. Elimin hareketini izle, çiçeği değil. Üç. Tekrar bir, iki, üç, dört.
1: Valla bravo hocam. Bunun için ayrı bir gün geleyim ben bence. Burada keselimiz pastayı bir şekilde yaptı. Bunun için ayrı bir gün geleyim ben.
2: Alıyorum kağıdımı.
1: Ay çok güzel
2: oldu.
1: Dondurmak
2: üzere tahtama koydum. Nasıl yapabilecek miyiz?
1: Bilmiyorum. Vallahi bilemedim.
2: Deneyelim bakalım. Çeviriyoruz. Çevir, çevir, çevir, çevir. Çevirmek çok önemli. Güzel. Evet. Önemli değil. Burası çiçeğin içinde kalacak zaten. Nasılmış? Kolay mıymış?
1: Yok, kolay değil.
2: Tekrar.
1: Ben demiştim burada duralım diye. Şu an çok çaresizim ya.
2: Biraz farklı. Güzel, çok güzel. Yani bu krema çıktıktan sonra gerisi gelir. Güzel, fena değil.
1: İlk çok görebildim.
2: Fena değil. Şimdi yapraklar. Gayet
1: yok,
2: güzel.
1: Hiç fena değil.
2: Hiç fena değil, evet.
1: İlk defa, yani öncesinde biliyorsunuz hiçbir şey denemiyorum. İlk burada yapıyorum ki daha doğal size bunu aktarabilmek için.
2: Gayet başarılı ilk deneme için.

0: Evet, Özlem Hanım'la birlikte pastamızı neredeyse tamamlamak üzereyiz. Hı-hı. Son bir dokunuş, tam ortasında da ben bir gül koymak istiyorum izninizle.
1: Hı-hı, biraz sıkalım.
0: Şöyle.
1: Yeterli. Hı-hı.
0: Çok zevkli. Burada her şeyi unutuyorsunuz böyle, değil mi?
1: Zamanı nasıl geçtiği. Gayet böyle. Güzel.
0: Bir tane yaprak yapabilir miyim,
1: evet,
0: acaba?
1: Evet, deneyelim bakalım. Evet, gayet güzel.
0: Ha, biraz aşağı düştü
1: bir
0: ama.
1: Küçük, birkaç küçük daha.
0: Olduğu kadar artık.
1: Yeter.

0: Bence çok güzel oldu ya gerçekten.
1: Harika.
0: Başlangıç seviyesindeki bir öğrenci için.
1: Elinize sağlık. Gerçekten çok iyi iş çıkardınız. Bol pratik gerekiyor. Zor muymuş, kolay mıymış? Önce size sormak lazım.
0: Çok kolay değil sevgili seyirciler. Bayağı zor. Dediğim gibi ilk başta da söylemiştim. Asıl olay burada. Dekore etmekte pastayı.
1: Evet. Ama yaptıkça ikinci çiçek, üçüncü çiçek. Evet.
0: Tamam,
1: daha da güzelleşti.
0: Yaparım şurada bir şekilde. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Tatlı politik atölyenizin kapısını bize açtığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: İnşallah yeniden görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Biz bugün Tuğba'yla kremalı tatlı bir pasta yaptık. Üzerinde kremadan çiçeklerle süsledik. Güller yaparken biraz zorlandı Tuğba Hanım. Ama pes etmedi. Solak oluşu birazcık dezavantajlı tabii ki. Yine de deneye deneye en güzel gülleri çıkarmayı başardı.
0: Efendim ben bugün pasta atölyesinde çalıştım. Özlem Hanım'la birlikte kendisinden gül yapmayı, böyle kat nasıl çıkılır pastada, tüm bunları öğrenmeye çalıştım. Umarım olmuştur. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Her programda bir konuda ne yapmalı sorusunu sorup elimizden geldiğince cevaplar arıyoruz. Bu programdaki konumuz ebeveynlik. Ebeveynlik hayatın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Ve ebeveyn olduğunda insanların zamanının çok büyük bir kısmını alan bir iş gibi adeta. Duygusal olarak çok yoğun, sevgi, paylaşım, aile olmak tüm bu kavramlarla iç içe geçmiş bir olgu, ebeveynlik olgusu. Ve bugün size ebeveynlik becerilerinizi çok arttıracağını düşündüğüm yepyeni bir kavramdan bahsedeceğim. Bu kavramın ismi birlikte ebeveynlik. Ne mi yapıyoruz birlikte ebeveynlikte? Birlikte ebeveynlikte eşleri alıp çocuk yetiştirme konusundaki hedeflerini gözden geçiriyoruz. Şayet anne baba çocuk yetiştirme konularında ortak hedeflere sahip değillerse bu birlikte ebeveynlik puanlarının düşük olduğunu gösteriyor. Şayet anne baba çocuklara koydukları kurallarda hemfikir değillerse bu birlikte ebeveynlik puanlarının düşük olduğunu gösteriyor. Şayet anne babanın babalığını, baba annenin anneliğini yeterince etkili bulmuyorsa ve zaman zaman bunu dile getiriyorsa olumsuz yönde, o zaman birlikte ebeveynlik puanları düşük oluyor. Şayet anne babaya sen harika bir babasın bu yüzden sana ailece minnettarız diyorsa, baba da anneye sen harika bir annesin o yüzden ailece sana minnettarız diyorsa, o zaman birlikte ebeveynlik puanları artıyor. Birlikte ebeveynlik eşlerin ebeveynlik tutum ve prensipleri konusunda hemfikir olmalarından ibaret. Şimdi bugün hepinizi, bütün anne babaları, bütün ebeveynleri birlikte ebeveynlik açısından kendilerini bir gözden geçirmeye davet edeceğim. Birbirlerine destek oluyorlar mı? Ebeveynlik çatışması yaşıyorlar mı çocuğa koyulacak kural? Mesela çocuğu hangi okula gönderelimle ilgili bir tartışma günlerce, aylarca sürüyor mu? Çatışma ya da tartışmalar eninde sonunda bir çözüme kavuşabiliyor mu? İşte bunların hepsi birlikte ebeveynlikle ilgili konular ve sorular. İş bölümü konusu birlikte ebeveynlikte. Eşler, anne baba, çocukla ilgili iş bölümü konularında hemfikir oldular mı? Herkes rollerini kendisi seçti ve bu rollerden memnun mu? Şayet anne babalık rollerini istemeden, zoraki, bir tarafın bir tarafa yüklemesiyle yapıyorsak, işte o zaman bir sorun ortaya çıkıyor. O zaman ebeveynlerden bir tanesi bu rollerin keyfini yaşamaktansa biraz zorunluluğundan dolayı pişmanlığını yaşıyor. Bu da ebeveynlik becerilerini düşürüyor. Bu nedenle birlikte ebeveynlik kavramı eşlerin

birbirini ebeveynlik açısından desteklemesi, çocukla ilgili ortak hedefler koyulması, çocukla ilgili ortak kuralların koyulması, anne babanın birbirinin anne babalığını beğenmesi ve bunu dile getirmesi gibi alt başlıklardan oluşan ebeveynlik becerilerini arttıran bir yeni sistem ve bugün ilk olarak size birlikte ebeveynliği tanıtmak istedim. Devamında ne yapacağız? Birlikte ebeveynlikten hemen sonra ebeveynlik becerilerini fazlasıyla arttıracağını düşündüğüm, çocuğunuzla ilişkinizi daha iyi bir noktaya götüreceğini düşündüğüm, ailenizi daha sağlıklı hale getireceğini düşündüğüm bir takım önerilerde bulunacağım şimdi size. İsterseniz her zamanki gibi tahtamızı kullanıp bu önerileri görsel olarak da görünür hale getirelim. Birinci öneri, frene bas. Evet, biraz yavaşlamak zorundayız. Hayat bizi o kadar hızlandırdı ki çocuklarımıza ayırdığımız zaman artık bir zorunluluğa döndü. Ve çocuklar kendisine ayrılan zamanın bir zorunluluğa döndüğünü hissediyor. Ve o zaman da kendisini bir yük gibi algılıyor. O yüzden birinci maddemiz frene bas. Yani herkesin ebeveynlik konusunda biraz yavaşlaması gerekiyor. Yavaş hayat daha derin bir hayattır. Yavaş hayat diğerleriyle daha bir arada olduğumuz o derinlikli anların bizi tatmin ettiği bir hayattır. Peki nasıl frene basacağız? Tam evden çıkacağız, işe gideceğiz. Çocuğu da servise bindirmemiz lazım. Çektik çocuğu gelmedi. Çektik çocuğu gelmedi, direniyor. Başladı ağlamaya. Ayakkabıları çözüldü. Bir yandan işte pantolonunu giymekten vazgeçti. Tam bir kaos ortamı. Biz onu çekiştirmeye mi devam ediyoruz böyle durumlarda? Frene basmak o anda durup çocukla beraber içeri girip oturup onun derdini dinlemek. Çekiştirmekle evden çıkacağımız süre 7-8 dakikaysa bir durup yüz ifademizi yeniden toparlayıp daha sevgi dolu, kabullenici bir yüz ifadesiyle içeride 3 dakika geçirdiğimizde çocuğu dışarı çıkarabiliriz. İşte frene basmak böyle bir şey. Çocuğun ödevine yardım mı edeceğiz? Paldır küldür olup ödevi kendimiz yapmak yerine çocuğa öğreterek götürdüğümüz bir süreçte daha yavaş, frene basmış ama daha işlevsel hareket etmiş oluruz. O yüzden ebeveynlik frene basılarak yavaş yavaş, sindire sindire yapılması gereken bir şeydir. Hem size öyle bir tüyo vereceğim ki, yaşlarınız belli bir noktaya geldiğinde geri dönüp baktığınızda hayatı ıskaladım demek istemiyorsanız çocuklarınızla yavaş yavaş frene basarak bağ kurun. Çünkü hayatı ıskalayanlar en çok keşke çocuğumla daha çok zaman geçirseydim o küçükken cümlesini kullanırlar. Gelin ikinci maddeye geçelim ama önce frene basın. İkinci madde. Şöyle büyük büyük yazalım ki hemen bugün başlayın. Oyun. Çocuklarla ne kadar çok oyun oynanırsa ebeveynleri, hem ebeveyn çocuk ilişkisi olumlu bir yere gider, hem de çocukların sağlıklı gelişimine oyunun büyük katkısından faydalanmış oluruz. Oyun çocuğa temas etmeyi sağlar. Siz çocuğun uyku sorunlarından, yeme sorunlarından ya da tuvaletle ilgili sorunlarından muzdaripseniz size ne yapmalı programından harika bir öneri. Ne kadar çok oyun oynarsanız, ne kadar çok temas ederseniz çocuğunuzun bu tür zorlandığınız problemlerini ortadan kaldırma ihtimaliniz artar. Ebeveynliğin temel kurallarından bir tanesini frene basmak dedik. Peki frene basıp ne yapacağız? Temas edeceğiz, oyun oynayacağız. Bilmiyor musunuz oyun? Öğrenin. Çünkü ebeveyn olma kararını verdiğinizde çocuğunuzla iyi zaman geçirme kararını da vermiş oluyorsunuz. Bunun dönüşü yok ve en azından çocuğunuzla iyi zaman geçirip oynayabileceğiniz birkaç tane oyunu öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Ve bu temas etmenizi sağlayacak. Ne kadar çok temas, o kadar çok iyi huylu çocuk. Özellikle çocuğum çok hareketli diye şikayet edenler, onunla oyun oynarken enerjisini biraz alıp frene basarsa daha iyi bir iletişim kurabilir. Gelin hemen üçüncü maddemize geçelim. En çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi. Hocam çocuğa kural koymuyor, koyamıyoruz, kuralları dinlemiyor, tam bir kural tanımaz bir çocuk yetiştirdik. O zaman gelin bu konuda biz bir kural koyalım. Az kural koyun. Ne kadar çok kural, o kadar çok uyum problemi. Ne kadar çok kural, tırnak içinde söylüyorum, o kadar çok yalan duyma ihtimali. Kural koyup
Bir de nedenini iyi açıklayabilirsin.

açıklamazsanız çocuklar nedenini bilmediği kuralları çiğner. Size çiğnediğini söyler mi? Hayır. Özellikle 36 aydan sonra, özellikle 48 aya gelindiğinde çocuklar yalan söylemek konusunda herhangi bir vicdani sıkıntı yaşamazlar. Ve sırf cezadan kaçmak için ya da ödüle yaklaşmak için gerçeği çarpıtmayı öğrenmişlerdir. O yüzden özellikle bu yaştaki çocukların size yalan söylemesini, ergenlik döneminde size yalan söylemesini engellemek istiyorsanız kurallarınızı iyi seçin. Emin olmadığınız kuralları koymayın. Her koyduğunuz kuralın sizin cephenizde bir cevabı, bir mantığı, rasyonel bir gerekçesi olsun ve sorulduğu anda bunu açıklayabilin. Mesela yatmadan önce dişlerini fırçalamak zorunda kalan çocuğunuz sizin koyduğunuz kuralla gelip de anne baba ben neden dişlerimi fırçalamak zorundayım diye sorduğunda ona yapacağınız bir açıklama olsun. Fırçalayacaksın işte deyip gönderirseniz çocuk sizin görmediğiniz yerde fırçalamayabilir. Çünkü artık onun için bu kurala uyacak bir gerekçe yoktur. Bu manada az kural iyidir. Hangi kural mı kesin olsun? Bu konuda size önerim bir yatma kuralını, yatma saati kuralını doğru belirleyin. Çünkü bunun için sizin de büyük bir burada faydanız var. Ne kadar güzel bir uyku sistemi kurarsanız o kadar gününüz kaliteli geçer. Bir yatma saatini kural koyun. İkincisi uyandığında okula gidecek olmayı kural koyun. Onun dışında aradakiler çok önemli bir yaşamsal değeri yoksa kurallaşmasın. Çünkü çocuğunuzla kuralları uygulatma savaşına girerseniz ebeveyn çocuk ilişkisinde sıkıntı ortaya çıkar. Biraz akışta kendi problemlerini çözebilen bir çocuk yetiştirirseniz ömür boyu keyifli olursunuz. Az kural koyduk ama bir kritik nokta daha var. İşte o kritik nokta benim için çocuk yetiştirmenin en önemli kuralı. Çocukları oyalamayın. Efendim çocuklar sürekli olarak oyalanmakta. Sürekli olarak bir takım etkinlikler, sürekli olarak bir takım telefon içerikleri, akıllı telefon içerikleri, Legolar, bir yandan işte çizgi filmler, bir yandan yapbozlar, uzaktan kumandalı arabalar, efendime söyleyeyim kreşteki oyunlar, şunlar bunlar. Çocuklar hiçbir zaman can sıkıntısı yaşamıyor artık. Çünkü anneler, babalar, çocuk can sıkıntısı yaşarsa kendi ebeveynliklerinin iyi olmadığını düşünme eğilimindeler. Oysa ki can sıkıntısı son derece faydalı bir duygu olmakla beraber çocuğun yaratıcılığını arttırır. Canı sıkılan çocuk kendine bir uğraş bulur. Kendine uğraş bulan bir çocuk artık kendini nasıl geliştireceğini öğrenmiştir. Yani can sıkıntısı hem yaratıcılık hem de kendini geliştirme açısından değerli bir duygudur. Bizler çocuğun canının sıkıldığı her an ona bir oyalayıcı verip onu idare etme durumuna sokarsak çocuğun gelişimine engel olmuş oluyoruz. Buradan bir sözüm de kreşlere, kreşlerdeki bütün öğretmenlere. Sevgili dostlar, çocuklar eve mutlu gönderilmek zorunda değil. Çocuklar okulda ve hayatın içerisinde her türlü duyguyu yaşarlar. O yüzden çocuklar eve mutlu gitsin diye sürekli onları oyalayıcılarla, oyunlarla, etkinliklerle sürekli doldurmanın çok da anlamı yok. Çocuk harika bir boyama kitabıyla saatlerini geçirebilir. Çocuk kendi ufak bir şu elimde gördüğünüz gibi bir plastik parçasıyla isterse kendi uçağını yapar, isterse kendi arabasını yapar. Çocuğa bir uçak ya da araba vermek yerine sadece bu kalemi verseniz yeter. Çünkü o yaratıcılıkla buradan oyuncağını geliştirecektir. Gelelim son maddeye. Son maddede yine tabii ki çok önemli bir kavram. Doğa sevgisi. Doğa sevgisi her çocuğa verilmesi gereken bir şey. Çünkü bizim doğayla bağımız ne kadar koparsa, ne yaparsak yapalım, o iyi olma halini, kendini iyi hissetmeyi ya da yaşam tatmininden o kadar uzaklaşmış oluyoruz. İşte bu noktada doğa sevgisini verdiğimiz çocuk, doğayla kurduğu bağ içerisinde kendi köklerinin farkına vararak hem size daha huzurlu bir ortam sağlayacaktır, hem de bir sorunla karşılaştığında onu çözme becerisi arttı, daha yüksek olacaktır. Şöyle

toparlayacak olursak, yavaşlamış, daha derin ilişkiler kuran, oyun oynayan, temas eden, az ama öz kural koyan, çocuğunu oyalamak yerine yaratıcılığına yatırım yapan ve çocuğuna daha doğa sevgisi öğreten ebeveynler olarak çok daha kaliteli bir, çok daha sağlıklı bir aile sistemine sahip olacaksınız. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, mutlu kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz eğlenceli ve keyifli bir tarif hazırlayacağız. Bugün size kahvaltı pizzası hazırlayacağız.

çocuklarımız için çok eğlenceli, çok renkli, üzerinde yumurtası olan böyle patlatmalı çok güzel bir pizza hazırlayacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Öncelikle bir hamur hazırlayacağız. Hamur için burada unumuz, mayamız, toz şekerimiz, tuzumuz bulunmakta. Üzerini de istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Ben kasap sucuk kullanacağım. Bakın kasap sucuk deyince yutkundum. Çok sevdiğim için sosis kullanacağım, salam kullanacağım. İşte birazcık böyle sivri biber kullanacağım. Birazcık böyle taze kekik kokulup böyle aroması olsun diye domateslerimizi koyacağız. Üzerine de kaşar rendeleyeceğiz. İnanılmaz güzel ve lezzetli tarif olacak. Püf noktası ne? Püf noktası üzerine yumurta kıracağız. Sözü hiç uzatmadan hemen hamurumuzu yapmaya başlayalım. Hamurumuzu yaparken öncelikle orta derinlikte bir kaba unumuzu aktarıyoruz. Çok büyük bir hamur yapmanıza gerek yok. Çünkü hani zaten hazırlamış olduğumuz ürün küçük, kahvaltılık, kahvaltınıza renk versin diye yaptığınız bir besin olacak. Unumuzu koyduk. Yaklaşık 3 su bardağı kadar, 4 su bardağı kadar un koydum. Belki arttırabiliriz. Kurumaya kullanıyorum tercih olarak. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Hemen mayamızı çay kaşığı yardımıyla şurada açalım birazcık. Ilık suyla mayamızı açıyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Bunu böyle kahvaltıda proteini bol olsun diye, pardon karbonhidratı bol olsun diye bir kahvaltı isterseniz mutlaka bu kahvaltı pizzasını yapıyor olmanız lazım. Çünkü böyle kalın, güzel bir hamur olacak. Hemen mayamızı döktük. Birazcık toz şeker atacağım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Ve hani annelerimizin bir deyimi vardır ya, bir çimdik. Bir çimdik tuz koyduk. Yavaş yavaş karıştırmaya başladım. Önce tahta kaşıkla karıştıracağım ve en sonunda da elimin lezzeti değsin diye hemen elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamur yoğurmak çok keyifli ve çok güzel bir şey. Şimdi bunun birazcık suya ihtiyacı var. Ilık ılık suyunu koyacağız. Burada amacımız kulak memesi kıvamı denilen bir kıvam var ya, hepimizin bildiği o kıvamı yakalamak. O yüzden göz kararınca vakit geçirerek keyifli keyifli bu işlemlere devam edebilirsiniz. Hamurumuzu yaptıktan sonra hamurumuzu açacağız. Daha doğrusu hamurumuzu yaptıktan sonra hamurumuzu önce bir dinlendireceğiz. O dinlendikten sonra yaklaşık 3-4 saat böyle dinlenecek, böyle birazcık kabaracak ve güzel bir mayalanacak hamur. Sonra hamuru açacağız ve üzerine diğer malzemeleri teker teker yerleştireceğiz. Şu an bence artık yoğurma kıvamına geldi. Hemen ben ellerimle yoğurmaya başlıyorum. Yumruk yaparak elinizi iyice, çok güç uygulayarak değil. Yani kendi ağırlığınız kadar, tabii benim ağırlığım birazcık fazla. Hani siz kendinizi oradan pay biçmeyin. Şöyle eze eze hamuru içe doğru katlayarak bunu yaparsanız içerisine de hava girecektir. Hava giren hamur daha böyle güzel bir şekilde kabarıyor olacaktır. Güzelce hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. Bunun dediğim gibi üst malzemelerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sucuk sevmiyorsunuzdur, sosis sevmiyorsunuzdur. Hiçbirini koymayabilirsiniz. Ama ben böyle birazcık yiyecekleri öyle karıştırmayı seviyorum. Onu daha fazla öyle hoşuma gidiyor. Siz eğer farklı bir tarif denerseniz Instagram'dan bana lütfen yazın. Instagram adresim Türev Uludağ diye aratırsanız beni bulacaksınızdır. Böyle güler yüzlü bir adam olarak karıştıracağınızı sanmıyorum. Evet. Hamurumuzu iyice mayaladık. Evet, bakın dediğim gibi böyle yumuşak kulak memesi kıvamına geldi. Şimdi bu hamurumuzu oda sıcaklığında üzerine bir tülbent örterek böyle böyle ıslak bir tülbentle dinlendirmeye başlayacağız. Hamurumuzu dinlendirelim. Ben daha önce programımızın süresi birazcık kısıtlı olduğundan dolayı
hani vakit kaybetmeyelim diye sizin için hamurumu dinlendirdim. Gördüğünüz gibi o hamur bu hale geldi. Nasıl güzel kabardı. Şimdi tezgahımı birazcık unlayacağım. Çünkü hamur açacağız burada. Şu malzemelerimi birazcık kaydırdım. Bir hamur aldım. Birazcık daha büyük alalım. Evet. İyice mayalayacağız. Önce elinizle iki tarafını çevirerek açın. Eğer eliniz bu konuda yeterli olmayacaksa merdane ya da oklava herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Güzelce açıyoruz. Bu arada ben fırınımı 200 dereceye getirdim bile. Fırınım yavaş yavaş ısınıyor. Çünkü sıcak fırına koyduğumuz zaman bu daha güzel bir hale alacak. Şöyle çevirerek, birazcık da unlayarak açma işlemine devam edebilirsiniz. İki taraflı bir şekilde çevirirseniz, dediğim gibi kalın bir ekmek hamurundan yapacağız bunu. İnce bir ekmek hamurundan yapmayacağız. O yüzden hani elinizde açmanızda herhangi bir sorun, sıkıntı bulunmuyor. İtalya'da genellikle pizzalar böyle elle açıldığından dolayı şekilleri böyle garip olur. Hani bir şeye benzemediğini düşünürsünüz. Ama o pizzalar çok lezzetli ve çok güzel olurlar. Hemen gördüğünüz gibi hamur incelmeye başladı. Şimdi hemen yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsime bu açmış olduğum pizza hamurunu spatuladan da yardım alalım. Spatula yardımıyla şöyle yerleştirelim. Birazdan malzemelerimizi koyacağız üzerine. Burada da birazcık açalım. Yağlı kağıt koyuyoruz ki bu fırın tepsimize yapışmasın. Hamurumuzu hazırladık ve şimdi doğrama işlemlerine başlayacağız. Öncelikle ben çocuklarımızın bayıldığı, hepimizin sevdiği sosislerimizi doğruyorum. Sosis yıllar boyu hepimizin çok sevdiği bir besin. Yani tüketmeseniz de olur aslında. İşlenmiş et sonuçta ama artık tüketiyorsanız da yapacak bir şey yok. Onun yerine ev yapımı sucuk tüketebilirsiniz. Buna biz hem sucuk hem de sosis koyacağız. Sucuğunuzu evde de yapabilirsiniz. Ya da güvendiğiniz markalar varsa oradan da satın alabilirsiniz. Hemen sosisleri doğruyorum. Sosisleri doğradım. Bir kenara ayırdım. Sucuk. Hemen bununla kasap sucuk olduğu için daha küçük bir bıçak kullanacağım. Şuradan çünkü dağılacak. Kasap sucuklar birazcık daha aromatik olurlar. Birazcık daha lezzetli olur. Diğer sucuklara nazaran. Gördüğünüz gibi hemen de dağılır. Evet. Sucuklarımızı koyduk. Şimdi biberlerimizi doğrayacağız. Biberleri isterseniz böyle büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Ya da bu şekilde halka halka da doğrayabilirsiniz. Ben çekirdeklerini almayacağım. O çekirdekleri böyle acılı benim hoşuma gidiyor. Ama isterseniz siz böyle arasını açıp çekirdeklerini alabilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel ve çok heyecanlı bir tarif olacak bu. Hemen diğer biberimi de doğrayayım. Ya da tek biber doğrayalım. Tek biber yeterli olacaktır. Salamlarımız zaten hazır. Domateslerimizi ortadan ikiye ayıracağız. Ve yavaş yavaş süsleme işlemlerine başlıyor olacağız. Biz burada kiraz domates kullandık. Ama siz böyle farklı büyük domates, pembe pembe domatesler varsa onları da dilim dilim doğrayıp, böyle büyük halkalar şeklinde doğrayıp koyabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen süsleme işlemlerimize başlayalım. Alt yatağına çocuklarımızın çok sevdiği ketçap ve mayonezden birazcık koyacağız. Bir kaşık kadar yeterli olacaktır. Sadece bu lezzet versin diye yaptığımız bir şey. Dağıtacağız iyice. Her tarafına yeterli düzeyde dağılsın diye hemen ketçapımızı da aynı şekilde koyuyor olacağız. Eğer acı sos severseniz acı sos da koyabilirsiniz. Şimdi diğer süsleme işlemlerimize devam ediyor olacağız. Şimdi yavaş yavaş sosislerimi
alt zeminine koydum. Dağınık bir şekilde koyacağız. Bu eminim evinizde hepinizin böyle yapıp afiyetle yiyebileceği bir şekilde girecek. Sucuklarımı yerleştiriyorum, bol malzemeli. Biberlerimi koyacağım. Dediğim gibi biber eğer istemezseniz koymayabilirsiniz. Ama ben birazcık acı seviyorum. Salamlarımı şöyle ortadan ikiye bölüp hemen onları da güzel bir şekilde yerleştiriyor olacağım. Hızlı bir şekilde hemen domateslerimi de yerleştirdim. Bu kadar domates de yeterli olacaktır. Olmazsa olmaz dağ kekiklerimizi şöyle elimle birazcık parçalayıp attım. Birazcık da üstüne atacağım. Şimdi hemen kaşarımızı rendeleyelim. Kaşarı rendeledikten sonra üzerine yumurtasını kıracağız ve 200 derecedeki fırınımıza atacağız. Yaklaşık bir 7-8 dakika boyunca pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz.

yumurtalarımızı kırdık, zeytinlerimizi yerleştirdik, üzerine kaşarımızı koyduk. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişireceğiz. Hemen fırınımıza koyalım. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişirdikten sonra pizzamız hazır olacak. Ve gördüğünüz gibi kahvaltı pizzamız hazır. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca 200 derecedeki fırınımızda kahvaltı pizzamızı pişirdik. Ve muazzam görünüyor. Yumurtalar pişti, sucuklar pişti. İnanılmaz güzel kokuyor, inanılmaz keyifli görünüyor. Böyle yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hemen hızlıca ne yaptığımı anlatayım size. Önce bir ekmek hamuru oluşturduk, pizza hamuru oluşturduk. Bu pizza hamurunun üzerine de malzemelerle renklendirdik. Sucuk koyduk, sosis koyduk, salam koyduk, biber koyduk, yumurta koyduk ve birazcık da kaşar koyduk. Domatesi tabii ki unutmamak lazım. Bu harika tarifi umarım evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmadım.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt. O sana iyi bir işçi bulur.
10: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
11: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
12: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
13: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
10: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
11: Çok güzelsin.
12: Ne kadar?
11: 500 liracık.
12: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
11: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım?
14: Sabah 9'da buradan.
11: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
12: Ne yaptın? Açık konuş.
14: Seni sevdiğimden yaptım.
11: Nereye attın torbaları?
12: Orasını sorma.
11: Nasıl fark ettin peki?
12: O da benim işim oğlum.
8: Ateş Böceği bugün 16.15'te TV4'te.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
16: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
17: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne?
19: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmadım.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: yaşarsan haz. Madem haz peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
6: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
5: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
7: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
6: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
7: Kararsızın ve Zülal'in.
8: Hali vakti yerinde.
6: Ay yakışıklı da.
5: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
6: Odamda ne işin var?
7: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
9: Samanyolu bugün 18'de TV4'te.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara antik kentinin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Anadolu'nun ortasında bir mucizedir Kapadokya. Erciyes'in, Hasan Dağ'ın, Güllü Dağ'ın tutuştuğu bir kavgadan sonra hiddetini savurduğu büyülü topraklardır. Kavganın şiddeti volkan olur taşar vadiye ve güzel atların ülkesi Kapadokya yükselir Anadolu'nun bağrında. İlk yaşam kalıntılarının paleolitik döneme denk geldiği Kapadokya kimlere ev, kimlere vatan olmamıştır ki? Hititlere, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özgür ve kuralsız, belki de Kapadokya'yı anlatan en doğru iki kelime. Bulutlar elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakın, peri bacaları başına buyruk. Sanki o dağınıklık içinde kendi ahengini oluşturmuş. Yeraltı şehirleri, bilinmeyen dünyalarını sizlere aralamak için sabırsızlıkla bekler milyonlarca senedir. Girdiğiniz her kapı başka bir dünyaya açılır. İçi alev alev, davetkar bir ülke Kapadokya. Özgür atların ve kadim dostların ülkesi. Toprak doğurur Kapadokya'da. Her gidişinizde daha da çoğalmış bulursunuz sanki. Gelin gibidir Kapadokya. Duvağında asılı duran balonlar, gelin teli misali dökülür zülüflerine. Zamansızdır Kapadokya. Bir ayağı masalların üzerinde, bir ayağı fezanın en tepesinde. Ve Kapadokya, gökyüzünün efsanelerle kucaklaştığı kadim topraklardır.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunudur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengiz'dir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas Anıtı'nın karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çibörek armağan eder.

Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

0: ve bir başka ülkeye merhaba diyeceğiz. Ver elini Portekiz diyor. Portekiz'in başkenti Lizbon'a merhaba diyoruz. Lizbon'da meydandayız.
1: Lizbon'dayız. İşte Lizbon'un önemli noktalarından bir tanesi bu bulunduğumuz meydan. Lizbon'u iki gün boyunca sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Sadece Lizbon'a değil, bölgeyi de sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Ne yapıyorsak sizler için bugün Lizbon'dayız.
0: Lizbon'a gelmişken Belen Pastanesi'ne uğrayıp Belen tatlısı yemeden dönmek olmaz dediler, geldik. Tatlının adı Nata.
1: Efendim 6 milföy hamuru, üstünde bir muhallebi var. Tarçını da döktük mü oldu bizim Laz böreği. Vallahi Laz böreği, aynı Laz böreği.
0: Lizbon İstanbul'a inanılmaz benziyor. Yedi tepeli bir şehir Lizbon.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yanlış görmüyorsunuz. Burası İstanbul değil, Lizbon. Hakikaten buraya ayak bastığımız andan itibaren İstanbul'a çok benzettiğimiz bir lokasyondayız. Hani birisi gelip tek bir fotoğraf karesi çekse, burası da Arnavutköy dese ve 70'lerden kaldı dese belki inanırız. Çünkü biliyorsunuz bizde bu karşı kıyılarda hep binalar var ama burada yok şu anda. Bu denize kavuşan bir nehir aslında. Evet, bizde Boğaz'daki gibi değil. Bizdeki Boğaz Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlıyor ve bir yandan da Ege'ye doğru gidiyor. Ama burada bir nehir ta İspanya'dan geliyor, yaklaşık 1043 kilometre geçiyor ve bu noktada artık denize doğru gidiyor. Hemen arka tarafımız, kameraman arkadaşımızın arka tarafı Atlantik Okyanusu. Ve işte görmüş olduğunuz gibi bu nokta hakikaten Lizbon'da gelinip görülmesi gereken bir lokasyon diyoruz.

0: burası da kaşifler anıtı. Dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlıyor Lisbon. Görmüş olduğunuz bu sokak sanatçısı İtalya'dan geliyor.
1: I'm drawing a picture from Arnavo. Is Muncha. Is an artist of 20s.
2: Evet, 20'lerden bir görmüş olduğunuz gibi 20. yüzyıldan bir fotoğrafı, bir resmi buraya yere çiziyor.
1: Yeah, I'm an artist from Italy. I'm usually travel around Europe and make this painting in big cities or in festivals. There are festivals from this kind of art.
0: Ve şimdi de Lisbon'un kalbine gidiyoruz. Rossio Meydanı burası.

0: dünyada izlenme rekorlarına sahip videoları olan bir sokak sanatçısı. Lizbon'da karşılaşıyoruz ve elbette sohbet ediyoruz. Türkiye'yi de Türkleri de çok seviyor. Çünkü bir süre Türkiye'de de bulunmuş.
1: Merhaba.
2: Merhaba. You know Turkey?
1: I love Turkey. It's one of the most beautiful country in the world. And the Turkish people, they have a heart like a gold. I've been performing for about 30 years all over the world in the street. Also, I worked in Turkey, in Bodrum, Çeşme, Side. When I was performing the first time, people telling me, you go to Turkey, you know, people are really, it was amazing. You know, yeah, because most of the people who speak, like they try to speak bad, or they think it's because it's a Muslim country, they are very close. No, the Turk must open. They treat me like a king.
2: Really?
1: Yeah. I mean, I will never forget that. And all my life, as long as I live, I will never place one bad word about Turkey. Metashekker, acayip Turkey, number one.
0: Lizbon'u gezmeyi sürdürüyoruz. Burası Lizbon'da yukarı semt.
2: Değerli izleyenlerimiz, şu anda Lizbon sokaklarını turlamaya devam ediyoruz. Ve hakikaten İstanbul'a ben çok benzetiyorum. Hani sanki tünelden çıktık, böyle İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyoruz. Tramvay da geçti, böyle eski bir tramvay da geçti. Bildiğin İstiklal Caddesi.
0: Yokuşlar ve tramvaylar kullanılıyor bu yedi tepeli kenti gezmek için.
2: Yokuşlarla dolu yedi tepeli bir şehir Lizbon. Bu yokuşları aşmak için Portekizliler yollar bulmuşlar. Biz zaman zaman Cihangir'de Fransız sokakları bulduk. Ama onlar burada bu raylı sistemleri bulmuşlar ve aşağı kadar bu raylı sistemlerle iniyorlar ve çıkıyorlar. Hakikaten enfes bir kent diyoruz. Ve arkamızda görmüş olduğunuzsa İstanbul'dan farklı olarak Boğaziçi değil bir nehir diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

0: Lizbon'da gün batımı Santa Caterina Tepesi'nden izlenir.
1: 7 tepe dedik ya, işte keyifli bir nokta. Gün batımı buradan izleniyor dediler, geldik. Sadece biz gelmedik, Lizbon'un yarısı da burada neredeyse. Harika bir müzik var ve insanlar keyifli kahvelerini yudumlarken bir yandan da gün batımını bekliyorlar.

0: son gün Fatima kasabasını geziyoruz. Fatima, Hristiyanlar için önemli bir kasaba.
1: Lisbon'dan yaklaşık olarak 1,5 saatlik bir otobüs yolculuğuyla Fatima kasabasına ulaştık. Fatima'nın Hristiyanlar, özellikle Katolikler için büyük bir önemi var. 1917 yılında bir mucize gerçekleşiyor Katoliklere göre ve bu mucize sonucunda bu nokta onlar için bir haç merkezi haline geliyor. Burada Meryem Ana için yapmış oldukları bir kilise, ibadethane var ve dünyanın dört bir yanından Katolikler bu noktaya geliyorlar ve hacı oluyorlar.
0: Burası da Batalya Manastırı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Fatima'dan çıktık yola, yaklaşık olarak yarım saat sonra Batalha Manastırı'nın önündeyiz. Orta Çağ sonrasında yapılmış bir yapı. Önceki yıllarda burada var olan bir mabet tekrar üstüne konarak inşa edilmiş ve gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olarak bu noktada yer alıyor diyoruz ve bu tarihi yapıyı sizler için göstereceğiz.

0: Görüntülüyoruz. Biraz da deniz havası alalım diyoruz. Nazare'ye gidiyoruz. Nazare harika bir sahil kasabası. Okyanus kenarında. Dalgalarıyla meşhur. Her yıl dünya sörf şampiyonalarının yapıldığı harika bir kasaba burası.
1: Lisbon'dan yaklaşık 120 kilometre dışarıdayız. Yaklaşık 2 saatlik bir mesafemiz var merkeze. Bu eşsiz sahili görüntülemek için geldik. Nazare'de harika bir sahil, çok güzel bir hava var. Ve Atlantik Okyanusu'nun hemen kıyısında yer alan bu tatil kasabası, Portekizlilerin, Lisbonluların uğrak noktası diyoruz. Tabii ki yaz aylarında tıklım tıklım oluyor bu sahiller ama şu anda bile denize girilebilir gözüküyor. Şimdi bunu test edeceğiz. Şu anda evet hazırız tabii ki. Ayaklarımızı en azından şöyle bir denize sokalım istiyoruz. Yapabilirsek de belki yüzeriz. Hani Ekim sonunda böyle bir yüzme deneyimi yaşarız diyoruz ve denize doğru gidiyoruz. Buyurun.

0: Deniz kenarındayız. Ayağımızı suya sokacağız. Denize girmeden dönmek olmaz.
1: Gerçekten inanılmaz büyük dalgalar var ve bu dalgaların çok daha büyük olduğu söyleniyor kış aylarında. Ekim'in sonu olmasına rağmen bazı cesur kişiler, soğuk denizden hoşlanan kişiler denize giriyorlar elbette.
0: Ve şimdi de bu keyifli sahili tepeden görüyoruz. Nazare işte böyle gözüküyor.
1: Portekiz'in değil dünyanın dört bir yanından insanların yaz döneminde tercih ettiği bu sahiller Ekim sonu olmasına rağmen revaçta. Çünkü şu anda sıcaklık Nazare'de 28-30 dereceler. Kasım'ın başı neredeyse ama buradaki sıcaklık kendini koruyor diyoruz. Ve bu güzel Atlantik Okyanusu manzarasında sol tarafımıza da Martı'yı aldık. Ve böylece Martı ile birlikte güzel Nazare sahillerinin görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz.

Ve turumuzda artık Türkiye'ye dönme zamanı. Uçağımız öğleden sonra. Sabahı değerlendirelim istiyoruz ve bugün Batı'nın en uç noktasına gidiyoruz. Kapadokya.

0: Tüysüz Mahmud'a git. Selam mı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
1: Hamşine mamay pi pi kaydın mı kız?
2: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
3: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
4: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
1: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
2: Çok güzelsin.
5: Ne kadar?
2: 500 liracık.
5: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
6: Marmaris'e götüreceksin.
2: Nereden alacağım?
6: Sabah 9'da buradan.
2: Bak şunlara kızım, bunlara para derler para.
5: Ne yaptın? Açık konuş.
2: Seni sevdiğimden yaptım. Nereye attın torbaları?
5: Orasını sorma.
2: Nasıl fark ettin peki?
5: O da benim işim oğlum.
7: Ateş Böceği bugün 16.15'te TV4'te.

0: %100 Türk formatı. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yeni bir hafta ve yeni yarışmacılarımız.
1: Merhaba, benim adım Cumhur Şenol Karakoç. 29 Ekim 1985 İstanbul doğumluyum. Pendik'te yaşıyorum. İletişim mezunuyum. Fenerbahçeliyim. Kadar.
0: Söylediklerinizi daha önceden ezberlediniz mi?
1: Hayır, ezberlemedim.
0: Çünkü bir anda bir çırpıda çıkıverdi.
1: Tabii öyle.
0: Hangi isminizi kullanıyorsunuz?
1: Şenol.
0: Şenol. Peki Aycan Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum. Aycan Erim, 89 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum, çevre mühendisiyim. Bu şekilde.
0: Ve Ayşe Gül Hanım.
3: Merhabalar, ben...
0: Arada...
3: Valla eskiden birleşikti ama şimdi nasıl ayrıldı ben de bilmiyorum ama adım Ayşegül Okumuş. İstanbul'da yaşıyorum. Bir tane kızım var.
0: Allah bağışlasın.
3: Dört aylık kayınvalideyim. Ondan sonrasında emekliyim. Şu an hobilerimle uğraşıyorum. Galatasaraylıyım.
0: Güzel. Bir tarafta Fenerbahçe, de, bir tarafta Galatasaray.
3: Ben de işte böyle bir güzel bir yarışmaya katılmak istedim. Siz de olmayı.
0: Teşekkür
3: İnşallah,
0: ediyoruz. Hoş
3: şekilde.
0: Geldiniz. Başarılar olun, diliyorum. Ve Orhan Bey, kaçıncı evet. kez bizimle birlikte olduğunuzu hatırlıyor musunuz?
4: Bu beşinci kez şu anda.
0: Son finalist.
4: Evet. Bakalım bu hafta veya bu yarışma ne olacak?
0: Ve yine yeni haftada bizimle birlikte. Bakalım yeni rakipleriniz size karşı nasıl performans ortaya koyacak? Hep birlikte göreceğiz. Dört yarışmacımız hazır. Ve hemen yeni yarışmacılarımız için, aynı zamanda izleyicilerimiz için... Formatla ilgili çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı. 4 soru yönelteceğim sizlere. Her biri 1000 puan değerinde. Ve eğer bir kişi bilirse çarpı 2. Yani 2000 puan kazanacak. İkinci etaba geçtiğimizde bu kez dikkat etabı olacak. Ve beni çok dikkatle dinlemeniz lazım. Çünkü cevap sorunun içerisinde. Her bir soru 2000 puan değerinde. Üçüncü etap akıl oyunu etabı. Bu kez... Sorunun değeri 3000 puan. Yine bir kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanarak belki de yarışmanın kaderini değiştirebilir. Toplam 12 soru final öncesinde ve finalde de en çok puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniyede süreniz var. Bana sorunuz var mı?
2: Yok.
0: O zaman birinci etapla başlayalım. İşte ilk etabın sorunun konu başlığı geliyor.

bilim alanlarında deneyler yapardı. Evliya Çelebi seyahatnamesinde verdiği bilgilere göre ünlü bilgin Galata Kulesi'nin en yüksek tepesine çıktı. Uçarak Üsküdar Doğancılar Meydanı'na indi. 4. Murat ona bir kese altın bahşetti. Ancak daha sonra onun korkulacak bir kişi olduğu kanaatine vardı ve kendisini Cezayir'e sürdü. Yarışmamızın ilk sorusu geliyor. Dünyada uçmayı başaran ilk Türk'ün adı nedir? 20 saniyeniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Bakalım dört yarışmacımızın cevapları nasıl? Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Hazarfen Ahmet Çelebi.
0: Hazarfen Ahmet Çelebi dedi. Aycan Hanım.
2: Hazarfen Ahmet Çelebi.
0: Hazarfen Ahmet Çelebi olarak yazdınız. Peki son finalistimiz?
3: Ben Hazarfen Ahmet Çelebi olarak biliyorum.
0: Hazarfen Ahmet Çelebi olarak yazdınız Orhan Bey.
4: Ben
0: ve Ayşegül
4: Çelebi.
0: Hanım?
4: Hazarfen Çelebi.
0: Hazarfen Çelebi evet. olarak yazdınız. Şimdi Hazarfen Ahmet Çelebi var. Hazarfen Ahmet Çelebi var. Hazarfen Ahmet Çelebi var. Ve Hazarfen Çelebi var. Aslında aynı kişiyi anlatmaya çalıştınız ama harflerle ilgili olarak bazı sıkıntılar var. Eğer cevap doğru ise ben harflere çok fazla takılmadan ne demek istediğinizi hem izleyicilerimizi ben de çok iyi anladığımdan dolayı doğru olarak kabul edeceğimi şimdiden söyleyeyim. Görelim mi cevabı? Buyurun ilk sorumuzun cevabı geliyor. Hazarfen Ahmet Çelebi doğru cevaptı.

0: İkinci sorumuzun detayları şöyle. İtalya'nın Roma şehri içerisinde bir başka ülke yer alıyor. Devlet başkanı Papa. Papa'nın sözleri ülkede yasa hükmünde sayılıyor. Dünyada Katolik mezhebinin yönetim merkezi. 0.494 kilometre kare ile dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük ülkesi. 11 Şubat 1929 tarihinde İtalya'dan bağımsızlığını kazandı. Sorumuz gelsin. Dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük ülkesi neresidir? 20 saniyeniz başladı. Dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük ülkesini soruyoruz. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Vatikan.
0: Çok emin bir şekilde yüzünüzde güzel bir ifadeyle evet. Kaldırdınız cevabınızı. Evet. Aycan Hanım.
2: Vatikan. Video izlerken de o şekilde düşündüm.
0: Orhan Bey.
3: Vatikan.
0: Aynı cevabı siz de verdiniz. Ayşegül Hanım.
4: Vatikan.
0: Dört aynı cevap. Az önceki gibi ama bu kez tüm harfler aynı. Herhangi bir tereddüt yok. Vatikan cevabı acaba doğru cevap mı? Buyurun görelim. Doğru cevaptı tabii ki Vatikan ve yarışmacılarımız ilk iki soruda cevapları doğru. Puanlar 500 oldu. Var mı Roma'ya ya da Vatikan'a giden?
1: Kız kardeşim gitti, ben gidemedim.
0: Dünyanın en eski ordusuna sahip olduğu belirtiliyor. Hmm. Ve dünyanın en küçük ordusu aynı zamanda. Çok ilginç bir hikayesi de var bu anlamda. Ve Sistina Şapeli vardır. Orada dünyaca ünlü Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı ile ilgili olarak bütün her tarafta olağanüstü eserleri söz konusudur. Ben de bundan iki sene önce gidip gezdim, dolaştım. Gerçekten gez gez bitmeyen muazzam bir yer. Birçok görülesi yerleri var. Özellikle o sanat eserleri tabii ki dünya çapında. Turizm konusunda da müthiş bir ilgi görüyor Vatikan şehri.

Üçüncü sorumuza geçiyoruz efendim. Konu başlığımız Nikah Masası. Nikah Masası şarkısı 1980'li yıllarda girdi hayatımıza. Ünlü sanatçı bu şarkıyı Islak Mendil isimli filmden etkilenip tam 20 dakika içinde yazdı. Bu da hayatının dönüm noktası oldu. 1982 yılında şarkının adını taşıyan film de çekildi. Ünlü sanatçı Banu Alkan'la birlikte filmde başrolü oynadı. Hatta sanatçının ismi bu şarkıdan dolayı İzmir Konak Belediyesi tarafından bir nikah salonuna verildi. Sorumuz gelsin. Nikah Masası şarkısı hangi ünlü sanatçının eseridir? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Ümit ediyorum ki yarışmacılarımız bu soruda çok da zorlanmamışlardır. 4 cevabı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Ümit Besen.
0: Aycan Hanım.
2: Ümit Besen.
0: Orhan Bey.
3: Ümit Besen.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Ümit Besen.
0: Ümit Besen 4 cevapta aynı isim ve soyad yazılı. İlk 2 soruya doğru cevap verdiler. Acaba 3'te 3 ile mi gidecek yarışmamız? Buyurun cevabı görelim. Tabii ki Ümit Besen'di. Şarkıyı da herhalde bilmeyen yoktur değil mi?
2: Evet, adeta bu soruyu benim için sorsanız olurdu.
0: Eyvah.
2: Ümit Besen çocukluğumdan beri çok büyük bir hayranıyım. Birkaç sene önce konserine de gittim, hatta resim çektirdim. Öyle bir hayalimi gerçekleştirdim. Soruyu da burada görünce ayrıca mutlu oldum.
0: Değerli sanatçı Ümit Besen'e buradan sevgi ve saygılarımızı iletelim ve ilk etabın son sorusuyla yolumuza devam edelim. İşte konu başlığımız.

0: Sahada kalp krizi konu başlığımız. Tüm futbol severler büyük bir özlemle Euro 2020'yi yani 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle bir yıl ertelenen şampiyona nihayet başlamıştı. Yer Kopenhag, tarih 12 Haziran. B grubu mücadelesinde ev sahibi ülke ile Finlandiya karşılaşıyordu. Her şey yolunda gidiyordu aslında. Maçın 43. dakikasında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Ev sahibi ülkenin oyuncusu Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Kalbi duran futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Neyse ki korkulan olmadı ve oyuncu kalp masajı sonucu hayata döndü. Maç taraftarın talebiyle yaklaşık 2 saat sonra kaldığı yerden devam etti ve mücadeleyi de Finlandiya 1-0 kazandı. Sorumuz geliyor. Christian Eriksen hangi ülkenin milli takım formasını giymektedir? 20 saniye süreniz başladı. Bir başka deyişle az önce Finlandiya'nın rakibi acaba hangi ülkenin takımıydı? 5 saniyeniz kaldı. Süremiz sona erdi. İşte ilk etabın son sorusu. Yarışmamızın 4. sorusunun cevapları. Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Ya ben Tottenham sempatizanıyım Türkiye'de. Bizden gitti diye çok üzülmüştüm. Geçmiş olsun. Sanırım aşıyı kaldıramadı biraz vücudu. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Danimarka.
0: Danimarka dedi Şenol Bey. Ve Aycan Hanım.
2: Arjantin. Çok emin olmayarak.
0: Arjantin. Avrupa Şampiyonası'na katılıyor mu?
2: Emin olmayarak çünkü futbolla hiç ilgim yok, yalan söylemeyeyim.
0: Öyle mi?
2: Hiç yok yani.
0: Peki Orhan Bey?
3: Danimarka.
0: Danimarka yanıtını verdi Orhan Bey, son finalistimiz ve Ayşegül Hanım.
4: Ben biraz uydurayım dedim, Hollanda.
0: Uydurayım dediniz.
4: Evet. Komşularını seçmiş.
0: Şimdi bir Arjantin, bir Hollanda.

Hollanda, 2 Danimarka yanıtı var. Ya bir yarışmacımıza çarpı 2 ya 2 yarışmacımıza puanları böldüreceğiz veyahut da hiç kimseye puan veremeyeceğiz. 4. sorumuzun yanıtı geliyor. Danimarka doğru cevap olacaktı tabii ki. Umarız en kısa sürede tekrar sahalara geri döner Christian Eriksen. Puan durumuna bakıyoruz şimdi. İlk etabı geride bıraktık çünkü 4 tane sorumuzun sonrasında 1250'şer puanı var Orhan Bey ve Şenol Bey'in. Ve onlar şu anda 4'te 4'te gidiyorlar. Aycan Hanım ve Ayşegül Hanım ilk 3 soruya doğru yanıt verdiniz ama 4. soru olmadı. Ve şimdi 2. etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. 2. etapta yine 4 soru yönelteceğim sizlere. Bu kez her bir sorunun değeri 2000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 4000 puan kazanma şansına sahip olacak. 2. etapta bakalım sorumuzun konu başlığı ne?

Dinozorlar konu başlığımız. Beni lütfen dikkatle dinleyin. Dinozor, Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelmektedir. Dinozorların yaklaşık 150 milyon yıl yeryüzünde hakimiyet sürdükleri düşünülmektedir. Gelmiş geçmiş en büyük hayvanlardı. Örneğin Argentinosaurus büyüklüğü kanıtlanmış dev bir ot oburdu. Uzunluğu başından kuyruğuna kadar tam 36,5 metreydi ve 100 tondan daha ağırdı. Yaşayan en büyük etçil dinozor T-Rex'ti. Sadece kafatası 1 metreden uzundu. Uzunluğu 14 metre, ağırlığı 7 ton civarındaydı. Dişlerinin boyu 20 santimi geçiyordu. Dinozorların dev bir meteorun dünyaya çarpması sonucu yok olduklarına inanılıyor. Sorumuz gelsin. Dinozor kelimesi Yunanca'da ne anlama gelmektedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye yarışmacılarımız bir çırpıda yazdılar. Dikkat etabı, 2000 puan değeri var bu sorunun yanıtı. Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Korkunç kertenkele.
0: Korkunç kertenkele. Aycan Hanım.
2: Korkunç kertenkele.
0: Aynı yanıtı verdiniz ve Orhan Bey.
3: Korkunç kertenkele.
0: Üçüncü yarışmacımız da korkunç kertenkele dedi. Ayşegül Hanım.
4: Korkunç kertenkele.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Hep beraber el ele kol kola aynı yanıtlarla devam ediyoruz. Korkunç kertenkele acaba doğru cevap mı? Ben ne demişim? Cevap soruda. Dinozor Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelmektedir. Cevap soruda. Tabii ki korkunç kertenkele dinozorun Yunanca'da hangi anlama geldiğini böyle ifade etmiştim. Aslında görüntüye bakılırsa hani o çizgi filmlerle, özellikle o 1990'larda Jurassic Park filmiyle, Steven Spielberg'in filmi, onunla beraber böyle sevimli hayvanlar olarak görünüyor ama dönemin karadaki en büyük ve en tehlikeli hayvanlarından olduğunu söylememiz lazım. Evet, ikinci etabın ilk sorusuydu bu. Yeni sorumuza geçiyoruz şimdi ve konu başlığımızı görelim.

Kot pantolon, konu başlığımız. Günümüzün vazgeçilmez giysilerinden blue jean 1873'te ortaya çıktı. Alman göçmeni Levi Strauss, Fransa'dan gelen mavi renkli dayanıklı pamuklu kumaşlarla bir

pantolon üretti. Türkiye'de ilk kot üretimini yapan Muhteşem Kot, 1940'da Fransa gezisinde Blue Jean'le tanıştı. Türkiye'ye döndüğünde kumaşı üretti ve Kot adıyla markalaştı.

0: mi durdurdu. Sorumuz gelsin. Kot pantolonu ilk üreten kişi nerelidir? Hangi ülke vatandaşıdır? Başladı 20 saniyeniz. Bakalım yarışmacılarımız beni ne kadar dikkatli dinlemişler. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Fransa.
0: Fransa yanıtını veriyor Şenol Bey. Aycan Hanım.
2: Almanya.
0: Almanya dedi. Ve Orhan Bey.
3: Fransa.
0: Siz de Şenol Bey gibi aynı yanıtı verdiniz. Ayşegül Hanım.
4: Amerika Birleşik Devletleri.
0: Siz biraz daha farklı bir yanıt verdiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'dan çıktınız yani.
4: Çıktım ben, oraya gideyim.
0: Buyurun, ben ne demişim acaba, cevabı görelim. Cevap soruda. Günümüzün vazgeçilmez giysilerinden Blue Jean 1873'te ortaya çıktı. Alman göçmeni Levi Strauss, Fransa'dan gelen mavi renkli dayanıklı pamuklu kumaşlarla bir pantolon üretti. Cevap soruda. Almanya doğru cevaptı ve tek bir yarışmacımız yani Aycan Hanım böylelikle 4000 puan kazandı. Bir kişi doğru cevap verdiği için çarpı 2, 5250 puana ulaştınız Aycan Hanım.
2: Kendimi alkışlayabilir miyim?
0: Alkışlayabilirsiniz. Hatta hep beraber alkışlayalım. Evet, etap etap yolumuza devam ediyoruz ve şimdi kottan yani blue jean'den, kot pantolondan geçiyoruz yeni sorumuza. Konu başlığımızı görelim.
5: Ben ki yedi iklim, üç kıtanın sultanı, cihan padişahı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Sultan Süleyman Hanım. Siz cümle Osmanlı mülkünde yaşayan herkes gibi benim tebaamsınız.
0: Osmanlı'nın hüküm sürdüğü devletler, yedinci sorumuzun detayları geliyor. Üç kıtada 6 asır hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, günümüzde varlığını sürdüren 50'den fazla devlete hükmetti. Sınır komşumuz Bulgaristan 545 yıl boyunca Osmanlı'nın hakimiyeti altında kaldı. Osmanlı İmparatorluğu, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya ve Kosova'da 539 yıl hüküm sürdü. Romanya ve Moldova 490 yıl boyunca Osmanlı egemenliğindeydi. Arnavutluk 435 yıl Osmanlı topraklarının bir parçası oldu. Afrika kıtasına da uzanan Osmanlı Devleti, bugünün Libya'sı olan Trablusgarp'ta 397 yıl hüküm sürdü. Osmanlı adıyla Habeş olan Etiyopya'nın bir kısmında ise 350 yıl egemenliğini devam ettirdi. Asya kıtasında Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün topraklarında 400 yıldan fazla hüküm sürdü. Kuveyt ise 381 yıl egemenliği altında kaldı. Sorumuz gelsin. Verdiğim bilgilere göre 545 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde olan devlet hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Şenol Bey.
1: Bulgaristan.
0: Bulgaristan yanıtını verdi. Bulgaristan dedi. Bakalım Aycan Hanım ne demiş?
2: Libya.
0: Libya diyor Aycan Hanım. Orhan Bey.
3: Bulgaristan.
0: Bulgaristan sizin de cevabınız. Ve Ayşegül Hanım.
4: Bulgaristan.
0: 3 Bulgaristan var. Az önce 4000 puanı alan Aycan Hanım'ın cevabı Libya. Ya aynı başarıyı yeniden elde edeceksiniz veyahut da puan alamayacaksınız. Acaba ben ne demişim? Buyurun cevabı görelim. Cevap soruda. Sınır komşumuz Bulgaristan 545 yıl boyunca Osmanlı'nın hakimiyeti altında kaldı. Cevap soruda. Bulgaristan olacaktı tabii ki.

0: Ve 3'e bölündü böylelikle puanlar. Şenol Bey, Orhan Bey ve Ayşegül Hanım puanları aldı. Yeşil yandı. Aycan Hanım, size puan veremiyoruz. 7. sorumuzun cevabı Bulgaristan'dı. 8. sorumuza geçiş yapıyoruz. 8. sorumuz demek 2. etabın son 2000 puanlı sorusu demek. Önce konu başlığımızı görelim. Misler gibi kokan gülün anlamları, gerçi eskisi gibi artık o güzel kokulu gül bulabilmek de çok da kolay değil doğrusunu söylemek gerekirse. Acaba sorumuzun içeriğinde neler var? Beni dikkatle dinleyin lütfen. Aşkın simgesi kırmızı gül seni seviyorum anlamına gelir. Beyaz gül aşkın masumiyetini ve saflığını simgeliyor. Sarı gül sevgiliye verildiğinde kıskançlık ifade ederken dostunuza verildiğinde sağlam bir dostluğu temsil ediyor. Mercan rengi gül sevgiliye duyulan özlemi ve arzuyu anlatıyor. Pembe gül gönlüm sende anlamına geliyor. Ayrıca minnettarlık, takdir etmek, hayranlık ifade ediyor. Suyuna mavi renkli bir madde katılarak yapılan mavi gül eşsizliği ve ilahi aşkı temsil ediyor. Bu gülün kokusunun unutkanlık yaptığı rivayet ediliyor. Sorumuz gelsin. Hangi gül sevgiliye duyulan özlemi ifade eder? 20 saniye süreniz başladı. Bu kadar renk cümbüşü içerisinde bakalım beni hangi yarışmacımız ya da yarışmacılarımız dikkatli bir şekilde dinledi. 5 saniye kaldı. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
10: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt. O sana iyi bir işçi bulur.
11: Hamşine mamay pipi kaydın mı kız?
12: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
13: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
14: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
15: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de...

0: Sen çok güzelsin.
1: Ne kadar?
0: 500 liracık.
1: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
2: Marmaris'e götüreceksin.
0: Nereden alacağım?
2: Sabah 9'da buradan.
0: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
1: Ne yaptın? Açık konuş.
2: Seni sevdiğimden yaptım.
0: Nereye attın torbaları?
1: Orasını sorma.
0: Nasıl fark ettin peki?
1: O da benim işim oğlum.
3: Ateş Böceği bugün 16.15'te TV4'te.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı. Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
10: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
11: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
12: Buyurun. Şenol Bey.
13: Mercan.
12: Aycan Hanım.
14: Mercan.
12: Orhan Bey.
15: Mercan.
12: Ve Ayşegül Hanım.
16: Mercan.
12: 4 mercan yanıtını gördük. Tıpkı başlangıçlarda olduğu gibi yine aynı cevaplar 4 yarışmacımızdan da. O halde ben ne demişim? Cevap soruda. Mercan rengi gül sevgiliye duyulan özlemi ve arzuyu anlatıyor. Dört tane aynı cevabı veren yarışmacımıza da puanları veriyoruz tabii ki. Sizlerin renk olarak tercih ettiği gül hangisidir acaba? Ayşegül Hanım, sever misiniz gülü? Yoksa başka bir çiçek midir acaba gönlünüzdeki?
16: Benim adımdan ötürü zaten en sevdiğim çiçek güldür. Güldür. Ondan sonrasında kırmızı gülü çok severim.
12: Kırmızı gülü çok seversiniz. Çok Orhan Bey?
15: Valla ben de kırmızıyı çok severim. Beyazla birlikte olduğu zaman güzel bir uyum sağlar.
12: Eşinize en son ne zaman çiçek aldınız?
15: Biraz düşünebilirim.
12: Eyvah!
13: Eyvah!
15: Pardon.
12: Keselim mi burayı?
15: Hayır, hayır.
12: Keselim mi?
15: 13 Ekim'de doğum günü vardı, o zaman aldım.
12: 13 Ekim'de?
15: Evet.
12: Güzel. Gül mü aldınız peki?
15: Düşünmem, biraz düşünebilirim. Yok, orkide aldım.
12: Orkide aldınız. Evet. Gülden geçiyoruz. Üçüncü etaba ama üçüncü etaba öncesinde tabii ki son puan durumunu hatırlatmak istiyorum. Aycan Hanım önemli bir avantaj elde etmişti 4000 puanla ki o avantaj zaten kendisini liderlik koltuğunda tutuyor. 5750 puana sahip. İkinci sırada Şenol Bey ve Orhan Bey'i görüyorum. Aynı puanları var 2950 ama çok az bir farkla Ayşegül Hanım belki dördüncüsünüz şu anda ama 2450 puanla diğer yarışmacıları da takip ediyorsunuz. 8 sorumuz geride kaldı. Aldığınız puanlar ortada. Ve yeni etap, her bir sorunun değeri artacak tabii ki. Hazır mıyız 3. etap için?
14: Hazırız.
12: İşte 3. etap. Üçüncü etap demek, akıl oyunu etabı demek. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde doğru cevabı 6000 puanı hanesine yazdırabilir. Ve akıl oyununda hem beni dikkatli dinleyeceksiniz, belki bazen işlem yapacaksınız. Bazen o verdiğim detayların içerisinde bambaşka bir ipucuyla doğru cevaba ulaşacaksınız. Yine 4 soru yönelteceğim bu etapta da. İşte yeni sorumuz, yeni etabın konu başlığı.

İshak Paşa Sarayı Osmanlı döneminin ünlü saraylarından biridir. Yapımına 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlanılmıştır. Aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa zamanında Hicri 1119, Miladi 1784'te tamamlanmıştır. 7600 metrekarelik saray iki kattan oluşur ve 366 odası bulunmaktadır. Saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra ikinci teşkilat saray sistemidir. Lale devrindeki son büyük anıt sayılmaktadır. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en belirgin ve şaheser örneklerindendir. Sorumuz gelsin. İshak Paşa Sarayı'nın yapımı kaç yıl sürmüştür? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. İshak Paşa Sarayı'nın yapımı acaba kaç yıl sürmüş? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Şenol Bey.
1: 99.
0: 99 dedi Şenol Bey. Aycan Hanım.
2: Ben çok başka rakamlara gittim.
0: Aycan Hanım, siz ne yaptınız? Neyi neyden çıkardınız?
2: İki tane yıl kalmıştı aklımda. Onları birbirinden çıkardım. Söylediklerinizden aklımda kalanlar.
0: Orhan Bey.
3: Ben tarihleri karıştırdım. 14 olarak yazdım. Muhtemelen yanlıştır.
0: Ayşegül Hanım.
4: Ben de 45 yazdım ama tarihleri hiç aklımda tutamadığım için.
0: Yine salladınız Hollanda gibi. Peki, 45 yıl, 14 yıl, 666 yıl ve 99 yıl. 4 tane farklı yanıt görüyoruz yarışmacılarımızdan. Ya bir yarışmacımız 6000 puan alacak ya da hiçbir yarışmacımıza puan veremeyeceğiz. Çünkü 4 tane farklı yanıtla karşı karşıyayız. Acaba İshak Paşa Sarayı'nın yapımı kaç yıl sürmüştür? İşte cevap. 99 yıl sürmüştür tabii ki İshak Paşa Sarayı ve 6000 puan aldı Şenol Bey. Ağrı'ya da selamlarımızı iletelim. İshak Paşa Sarayı'nın bir özelliği vardır. Buradan da ben Ağrı'ya gidip gezme fırsatı bulduğumdan dolayı söyleyeyim. Her bir odada kuyular vardır böyle, ocak daha doğrusu ve toprak borularla beraber dünyadaki ilk kalorifer tesisatı aslında orada yapılmıştır. Soğuktur oralar. Evet. Isınmayı da bu şekilde kaloriferli bir saray yapmışlar ve zamanında ilk defa da böyle bir şeyi üretme, yani daha doğrusu inşa etme başarısına ulaşmışlar. Bu yönde de farklılığı var tabii ki. Ağrı'dan bakalım yeni acaba rotamız neresi olacak? İşte konu başlığımız.

Elvis Presley konu başlığımız. Rock and roll'un öncüsü, babası ve kralı. 1935 yılında Amerika Mississippi'de doğdu. Aslında tek yumurta ikizi vardı ama o doğumdan 6 saat sonra hayatını kaybetti. Elvis hayatı boyunca ölen kardeşinin ruhuyla konuştuğuna inandı. Çocukluğu ve gençliği maddi zorluklarla geçti. Kamyon şoförlüğü bile yaptı. 1977 yılında son konserinden sonra kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Son yıllarında obeziteye yakalanmıştı. Öldüğünde 114 kiloydu. 42 yıllık hayatına 148 albüm ve single, 33 film sığdırdı.

3 Grammy, 3 platin plak ve 35 altın plak ödülü kazandı. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Elvis Presley toplam kaç ödül kazanmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. 10. sorumuzdu bu. Acaba yanıtlar ne durumda? Buyurun lütfen.
1: Benim cevabım yok, kaçırdım ben.
0: 10. sorumuza yanıt vermedi Şenol Bey. Şu anda lider durumda, 8950 puanda Aycan Hanım.
2: 17 dedim, emin olmamakla beraber.
0: 17 dediniz.
2: Kaçırdıklarım olabilir.
0: Orhan Bey.
3: 51.
0: 51 yanıtını verdiniz. Ayşegül Hanım.
4: 104.
0: Evet, bir boş cevap var. Ve diğerleri birbirinden farklı. Acaba yine 6000 puan mı vereceğiz bir yarışmacımıza? Yarışmanın kaderini değiştirebilecek bir an olabilir. 10. soru demek. Final öncesindeki aynı zamanda bitime 2 soru var demek. 4 yarışmacımız. Ve işte 10. sorunun doğru cevabı geliyor. 41 olacaktı doğru cevap ve ilk defa 4 yarışmacımıza da puan veremiyorum ben 10. soruda. Şenol Bey, siz doğum tarihi, evet, ölüm tarihi falan derken asıl sorunun ne olduğunu da kaçırdınız. Kaçırdım.
1: Ama olsun, herkes penaltıyı kaçırdı. Devam, oyuna devam.
0: Elvis Presley, yani rock'n'roll kralı.
1: Çünkü 5 dedim. Ondan sonra 42 yaşında öldüğünü biliyorum. Bir de 77'de vefat etti deyince Allah Allah dedim. 32'ye düştü rakam. Yaşını sonra derken öteki de bilgileri gitti. Olsun, VAR'a gitmeye gerek yok. Devam.
0: Yani 42 yıllık hayatına çok şey sığdırmış.
1: Kamyon
0: çok şoförlüğü değerli
1: yaptığını biliyorum. Evet. Çok fakir olduğunu biliyorum.
0: Yani bu kadar albüm, aynı zamanda müzikleri ve onun taklitlerini yapmakla neredeyse hemen hemen her yarışmada gördüğümüz, biliyorsunuz, evet, değil mi? Fotoğraflara bir bakalım. Elvis Presley'nin şöyle hayatında acaba neler var? İşte az önce kot pantolon sorumuz vardı ya. Blue Jean zamanında Elvis Presley tarafından da giyildiğinde, aa, zenginler de, ünlüler de, sanatçılar da kot pantolon giyebiliyormuş. Sadece asi gençlik değil, önemli bir reklam figürü olmuştur sahnede. Zamanında bir tane gitarla birlikte işte müzik hayatına başlıyor. O gitar bütün hayatını değiştiriyor. Son dönemlerinde yavaş yavaş kilo almaya başlamıştı ve o fazla kilolarla mücadele ediyordu. Türkiye'de de birçok sanatçının saygı duyduğu ve hatta onun o sahnedeki duruşundan feyz alarak, etkilenerek, şarkılarından feyz alarak, etkilenerek kendi sanat kariyerine de muhakkak ki bir etkisi olan sanatçılar da vardır.
3: Erol Büyükburç.
1: Erol Büyükburç.
0: Erol Büyükburç değil mi?
2: Evet.
0: Rahmetli Erol Büyükburç.
4: Allah rahmet
0: eylesin. O da çok değerli bir sanatçıydı. Çok. Ve Erol Büyükburç da sahnedeki o duruşuyla, şarkılarında, konuşma stilinde çok beyefendi bir kişiydi. Bir yarışma dedik yani, bir yarışma programında da hatta enteresan bir çıkışıyla birlikte bir anda bütün herkesin konuştuğu bir insan olmuştu.
1: Ben saksı değilim ben.
2: Saksı değilim.
0: Var mı arkadaşlar o?
1: En çok bana soracak.
0: Değerli usta Erol Büyükburç'un o yarışma programındaki o olağanüstü, efsane, tarihe damga vuran çıkışlarından o söylemi.
5: Sayın Erol Büyükburç, bana bağırdınız, sinirlendiniz.
6: Ama ben, olmuyor.
5: Hayır, ben bir şey söyleyeceğim.
6: Olmuyor.
5: Ben bana bir büyük bağırıyorsun, sadece şunu söylerim. Müjdat abinin sözüdür, Müjdat Gezen'in.
6: Evet.
5: Ser sesi, ser sesi, uzaktan gelir, keser sesi.
6: Evet.
5: Sizin gibi ustalar meclisinde, benim gibi çıraklar keser sesi diyeceğim. Şimdi, çok... Ve bunu fazla uzatmayacağım.
6: Sana tabii. Bravo,
5: ve
6: bravo.
5: Saygımdan dolayı.
6: Hayır, burada bir saksı gibi duruyorum. Saksı değilim ben. Ben Erol Büyükburç'um.
5: Tabii ki Erol abi, bunu kimse inkar edemez.
6: Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Ben burada Erol Büyükburç'um. Bana arada bir soracaksınız. Hep herkes konuşuyor. Ben saat 6 saatten beri, kaç saatten beri oturuyoruz burada. Hiç bana iki defa laf gelmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? Haksızlık yapıyorsunuz. Bu da reyting yapar işte.
0: Erol abimizi bir alkışlayalım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Son puan durumu 8950 Şenol Bey. Aycan Hanım ikinci sırada yer alıyorsunuz. Orhan Bey son finali

listemiz 2950 puanı var. Ve yine tıpkı Şenol Bey ve Aycan Hanım gibi bugünkü yeni yarışmacılarımızdan Ayşegül Hanım'ın da 2450 puanı bulunmakta. Geçiyoruz şimdi 11. sorumuza. İşte konu başlığımız.

0: İcatlar konu başlığımız. İlk gözlük 1280 yılında İtalya'da yapıldı. Teleskop 1608 yılında icat edildi. Topuklu ayakkabı Fransızlar tarafından ilk olarak 600 yıl kadar önce sokaklardaki pisliklere basmamak için giyilmeye başlandı. İlk yürüyen merdiven New York'ta turist çekmek için kuruldu. William Röntgen 1895'te X ışınlarını buldu. İlk televizyon görüntüsü 1926'da iletildi. Türkiye'nin ilk resmi televizyonu TRT 1968 yılında yayına başladı. Şemsiyenin icadı günümüzden binlerce yıl öncesine dayanıyor. Eski Mısır'da icat edildiği düşünülen şemsiyeler, seçkin devlet ve din adamları tarafından güneşten korunmak amacıyla kullanılırdı. Sorumuz gelsin. İlk televizyon görüntüsü iletildikten kaç yıl sonra Türkiye'de televizyon yayını başlamıştır? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye kaldı. Süremiz bitti. 11. soru. 3000 puan değerinde bir soru. 3. etaptayız. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: 1968'den 1926'yı çıkardım. 42.
0: 42 yanıtını buldunuz. Aycan Hanım.
2: Aklımda sadece doğru söyleyeyim 1968 kalan kısım. Önceki kısmı unuttum.
0: Orhan Bey.
3: 38 dedim ama yanlış olduğunu düşünüyorum şu anda.
0: Diğer iki cevabı duyduktan sonra mı?
3: Evet, 26'yı hatırlıyorum. Öbürünü 68 değil de işte 64 gibi aklımda kaldı.
0: Siz 38 yazdınız, evet. Ve Ayşegül Hanım.
4: Ben niye için yazdığımı bilmiyorum.
0: Ne yazdınız?
4: Yok, 21 yıl yazmışım da niye yazdığımı ben de bilmiyorum.
0: O sağ taraftaki 19 ne?
4: 1900'le başlayan bir şey yazacaktım. Devamını getiremedim. Ondan sonra 21 iyi rakamdır dedim.
0: Bir çıkarma işlemi yapayım dediniz ama oraya kaçırdınız demek ki.
4: Evet.
0: Peki 42, 50, 38, 21. Şu anda 4 tane yarışmacımızın da farklı farklı cevaplarını görüyorum. Yani bu da demek oluyor ki ya hiç puan olmayacak ya da bir yarışmacı belki de yarışmanın kaderini değiştirecek. İşte 11. sorumuzun doğru cevabı geliyor. 42, 1968, 1926 hatırlamanız gereken tarihlerdi. Ve Şenol Bey 14.950 puan aldınız. 11. soruda böylelikle finale çıkmayı garantilediniz Şenol Bey.
1: Teşekkürler.
0: Yani şu anda matematiksel olarak diğer yarışmacılarımızın size yetişebilme şansı artık ortadan kalktı. Çünkü sadece final öncesinde bir sorumuz kaldı.
1: Soru mezun olduğum bölümden geldi. Birinci sınıfımızın dersiydi. Buradan da fakülteme selam var, Beyazıt'a.
0: Doğru cevabı bildiniz, finale çıktınız. Evet. İlk kez katılıyorsunuz.
1: Evet.
0: Final öncesindeki son sorumuza geldi sıra. Hem gideni belli edecek, hem de kalanları belirleyecek bir soruyla karşılaşacağız belki de. İşte konu başlığımız.
5: Senden adalet istiyorum. Bana gelip diyorsun ki Don Corleone bana adalet ver. Ama bunu saygıyla istemiyorsun. Dostluğunu önermiyorsun. Bana baba demek bile aklına gelmiyor. Kızımın düğününün olduğu gün bana gelip cinayet işlememi istiyorsun benden. Para için.
0: Sinema tarihinin efsane bir

0: Baba filmiyle devam ediyoruz. Baba film serisinin ilki 1972 yılında çekildi. Filmde New York suç örgütlenmesi içerisinde en güçlü ailelerden biri olan İtalyan kökenli Corleone'lerin geçirdikleri değişim anlatılıyor. Filmde Marlon Brando ve Al Pacino başrolleri paylaşıyor. Film, yapımcı firma başarısından emin olmadığı için 6 milyon dolar gibi oldukça düşük bir bütçeyle çekildi. 3 Oscar, 5 Altın Küre, 1 Grammy aldı. Film, dünya genelinde 245 milyon dolar gişe yaptı. Baba filmiyle en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kazanan Marlon Brando ödülü almayı reddetti. Gerekçesi, Amerika'nın Kızılderililere karşı uyguladığı ayrımcılıktı. Serinin ikinci filmi 1974 yılında, üçüncü filmi 1990 yılında gösterime girdi. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Baba filmi toplam kaç milyon dolar kâr etti? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Sinema tarihinin en ünlü repliklerinden bir tanesidir tabii ki. Ve cevaplarınıza göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: 20.
0: 20 dediniz. Aycan Hanım.
2: 251.
0: 251, 245 artı 6. 251 yanıtını bulmuşsunuz.
2: Rakamlar.
0: Orhan Bey.
3: 184 dedim.
0: 184 dediniz.
2: 245 bin.
0: Sizin yanıtınız da 245 bin olarak. Farklı farklı yanıtlar görüyorum yine. Acaba kaç milyon dolar kâr etti diye bir soru yönelttim size. 12. sorunun yanıtını hep birlikte görüyoruz.

0: 239 olacaktı.
1: Çok üzülüyorum şu an. Şu an çok üzülüyorum.
0: Ya üzülmeniz de tabii ki haklısınız. Üzülmeniz lazım.
1: Heyecanıma kurban oldum şu an. Aceleyle topladım. Yani, çağır kısmını duymadım.
0: Çıkarsaydınız eğer doğru yanıtı verecektiniz.
1: Evet, çok yıkıldım şu an.
0: 245 dediniz Ayşegül Hanım. Siz de biraz yaklaştınız belki ama sadece o hasılat kısmıyla ilgili olarak rakımı yazdınız. Teşekkür ediyorum. İndirebilirsiniz. Herhalde yani baba filmini izlemeyen var mıdır aramızda?
2: Yok, bayağı güzel.
0: Hepimiz izledik değil mi? Evet. Yani yıllar geçse de aradan her zaman tekrarı ekrana gelen, tekrarı ekrana geldiğinde de yine ilgiyle izlenen filmler serisi baba filmi The Godfather. Şöyle biraz gidelim mi Al Pacino'ya, Marlon Brando'ya?
3: We've sold the casinos. We have no interest in anything illegitimate. The church owns the large corporation.
4: Worth $6 billion.
5: Don Corleone, this deal can make you one of the richest men in the world.
3: Friends, our business together is done.
6: Partners, they're unhappy. They think you abandoned them.
3: Just when I thought I was out, they pulled me back in.
7: Mr. Corleone, we have a problem.
3: I say we make him dead. You give me the order, I'll take care of it.
8: It's not personal, Godfather. It's only business.
9: Left in this family with my father's strength.
3: Call yourself Vincent Corleone. Our true enemy has not yet shown his face. When they come,

0: becoming what you love.
1: Baba filmi Coppola'nın çekmiş olduğu, Mario Puzo'nun da yazdığı bir filmdi ki ilk etapta aslında Al Pacino yerine Sylvester Stallone'yi oynatmak istemiş Mario Puzo ve sonrasında da farklı tercihlerle birlikte yeniden Al Pacino bu filmin başrollerinden birisi haline gelmiş. Yıllar geçse de unutulmayan bir film. Şu anda 4 yarışmacımızdan Şenol Bey ilk kez bizimle birlikte oldu bu akşam ve adını finale yazdırmıştı biraz önce. Ayşegül Hanım, siz bizimle yine bu akşam Şenol Bey gibi ilk defa yarıştınız ama evet, maalesef 2450 puan aldınız ve en az puan alan yarışmacımız. Bu yüzden size veda ediyoruz. İyi teşekkür ki geldiniz.
2: Ederim. Sağ olun.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizinle tanışmak çok güzeldi.
2: Sizlerle de tanışmak çok güzeldi. Teşekkür ediyorum.
1: Ailenize selam ve saygılarımızı iletelim.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Son finalist Orhan Bey. Bugün kötü bir performans.
3: Bugün evet. Beklediğimiz gibi geçmedi kendi adıma. Ama yarışmacı arkadaşlarım iyi performans sergilediler. Bakalım yarın devam edeceğiz.
1: Yarın yine devam edeceksiniz. Evet. Siz bir rekora doğru gidiyorsunuz.
3: Abi beni kadroya alırsanız.
1: Siz kadrolu yarışmacı. Bodro çıkarmaya başlayacağız herhalde. Tamam. Orhan Bey 2950 puanla yarışmamızın üçüncüsü oldu. Yarın bizimle birlikte Aycan Hanım bir kez doğru bildiğiniz o 4000 puanla birlikte yarışmayı ikinci olarak tamamladınız. Yarın yine sizinle birlikte olacağız.
4: Evet, çok mutluyum.
1: Tebrik ediyorum.
4: Sağ olun.
1: Ve Şenol Bey, finalde baş başa olacağız. Size reddedemeyeceğiniz bir teklifle geleceğim.
5: Tamam. Ben de düşüneceğim.
1: Cevap soruda yarışması final etabıyla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final etabındayız. Ve karşımda tek bir yarışmacımız kaldı. Cumhur Şenol Karakoç. Şenol, seni biraz daha yakından tanıyalım istersen. Ne iş yapıyorsun şu anda?
5: Şu an sürekli bir işim yok ama seyyar olarak bitkisel ürünler satıyorum.
1: Bitkisel ürünler?
5: Evet.
1: Sen hep böyle güler yüzlü müsün?
5: Öyleyim genelde, eğer bir şey yani olmazsa.
1: Sadece yarışmaya özel bir şey mi yoksa?
5: Yok, genelde güler yüzlüyümdür. Yani şaka falan yapmayı severim, dinlemeyi de severim.
1: Peki biri bir şey söylerken ya da konuşurken takıldığın anda hemen anında böyle müdahale etme durumun var mıdır?
5: Her zaman değil. Bazen çok kendimi tutmaya çalışıyorum ondan sonra. Bazen şey yapıyorum.
1: Hangi burçsun?
5: Akrep.
1: Akrep burcusun.
5: 29 peki. Ekim doğumluyum. Akrep burcuyum.
1: 29 Ekim?
5: Evet. Türkiye ile aynı burcum.
1: Aa, harika. Ne güzel bir günde doğmuşsun. Peki. Evet. Yakın tarihte de sonuçta evet, doğum evet, gününü kutladın.
5: Evet.
1: Türkiye Cumhuriyeti gibi.
5: Evet. Ben 36. Türkiye yıl 98. inşallah nice 98 senelere Cumhuriyetimiz ilelebet devam eder. İnşallah. Atamızın dediği gibi.
1: Evet, final etabına geldik. Finalde bir soruyla karşılaşacaksın. Birazdan detayları aktaracağım tabii ki ama sadece soruyu değil, aynı zamanda seçenekleri de konuşalım istersen seninle. Hı hı. 5000 lira para ödülümüz var. Eğer soruya doğru cevap verirsen 5000 lira kazanacaksın ve yarın yeniden seninle birlikte burada olacağız. Cevabın eğer yanlış olur ise tıpkı Ayşegül Hanım gibi sana da veda edeceğiz. Ama bir başka seçeneğim var. Sorumuzu gördükten ve süre bittikten sonra cevap vermeme hakkını da kullanabilirsin. O zaman 1000 lirayı kasaya koyacağız ve yarın yeniden seninle birlikte yarışmaya devam edeceğiz. Bu seçeneklerimizi sana söyledikten sonra eğer hazırsan final sorumuzun konu başlığını rica edeceğim ben.
5: Hazırım.
1: O zaman gelsin.

Yeni haftada final sorumuzun konu başlığı Amazon ormanları. Dünyanın akciğerleri. Bu ormanlar dünyanın oksijen ihtiyacının %20'sini karşılıyor. Yaklaşık 6.1 milyon kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana ve Surinam sınırları içerisinde bulunuyor. Büyük bir kısmı, yani %63'ü Brezilya sınırları içerisinde yer alıyor. Ormanlar dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Amazon Nehri'ni de içinde barındırıyor. Yapılan son araştırmalar Amazon Nehri ile ilgili ilginç bir durumu da ortaya çıkardı. Şu anda batıdan doğuya doğru akan nehir yaklaşık 145 milyon yıl önce bunun tam tersi yönde akıyordu. Final sorumuz gelsin. Amazon ormanları kaç ülkenin sınırları içerisinde yer alıyor? 20 saniye süren başladı Şenol.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
6: Şok şok cepte şok.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
10: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
13: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
12: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
14: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
13: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
14: Kararsızın ve Zülal'in.
13: Hali vakti yerinde.
15: Daha yakışıklı da.
12: Saadetimi sana borçluyum. Bunu hiç unutmayacağım.
13: Odamda ne işin var?
14: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
16: Samanyolu bugün 18'de TV4'te.
17: Buraların redlisiyim.
18: Nerelerim mi?
17: Mesela şu an İtalya'nın red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü red 5G tarifleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
10: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası.

0: İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan

0: komple atmışım yani.
1: Burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
5: Hamşine mamay pipi kaydın mı kız?
6: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
7: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
8: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
5: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden. Hanım,
6: çok güzelsin.
7: Ne kadar?
6: 500 liracık.
9: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
10: Marmaris'e götüreceksin.
6: Nereden alacağım?
10: Sabah 9'da buradan.
6: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
7: Ne yaptın? Açık konuş.
10: Seni sevdiğimden yaptım.
6: Nereye attın torbaları?
7: Orasını sorma.
6: Nasıl fark ettin peki?
7: O da benim işim oğlum.
11: Ateş Böceği bugün 16.15'te TV4'te.
12: 20 saniye sona erdi. Şenol, parmak hesapları yaptın.
13: Ülkeleri saydım
12: benim
13: ama...
12: Benim sanırım söylediğim ülkeleri hatırlayabilecek misin diye ben de merakla bekledim. Evet. Bir şeyler yazacak mısın diye.
13: Hatırlıyorum ama eksik olabilir. Yani hatırlıyorum.
12: Sessiz sayabilirsin şu anda.
13: Brezilya. En büyük zaten orada. Peru, Kolombiya, Ekvador, Surinam, Guyana dediniz. 6 sayıyorum.
12: Bulduğun 6 oldu.
13: 6 oldu. Bir de Venezuela var. 7.
12: Buldun. 7'ye çıktı.
13: 7.
12: O zaman şunu soruyorum. Final sorumuza yanıt verecek misin? Yoksa 1000 lirayı kasaya koyup yarın tekrar bizimle birlikte mi olacaksın?
13: Ya 7 diyeceğim ya cevap vermeyeceğim. Emin değilim. Arada bir tane kaçırmış olabilirim. Çünkü Orta Amerika'yı ve Brezilya'yı koydum. Aslında haritayı çok iyi bildim. Yani şu an Amazon falan hepsi. Arjantin yok. Çünkü Arjantin'de Ant Dağları var. Arjantin demediniz zaten. Cevap vermeyeyim. Emin olamıyorum 7'den çünkü. 7 ise de canımız sağ olsun. Yarış bir gün daha yarışırız sizde. Sizi tanımak güzel sonuçta. Yarışmak da güzel. Yapacak bir şey yok.
12: Amazon ormanları kaç ülkenin sınırları içerisinde diye bir sorumuz oldu. Ve ilk kez bugün bizimle birlikte olan Şenol aynı zamanda finale de adını yazdırdı. Ve 5000 lira para ödülü sorumuza kafasında bir tahmin var. Ve cevap vermeme hakkımı kullanacağım. 1000 lirayı kasaya koyup yarın sizinle birlikte olmak istiyorum dedi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana ve Surinam sınırları içerisinde bulunuyor. Büyük bir kısmı yani %63'ü Brezilya sınırları içerisinde yer alıyor. Cevap soruda. 8 olacaktı Şenol. Sen 7'yi buldun.
13: Buldum.
12: Ama senin dikkatinden kaçan %63'ü Brezilya sınırları içerisinde yer almaktadır diye bir de o cümlenin devamında bir cümle söyledim.
13: Evet, evet. Brezilya'yı işte kafadan koydum. En büyüğü dedim Brezilya'da zaten. Kuzey Brezilya. Ama gerisinde bir rakam hatası yaptım. Şey olabilir, Bolivya olabilir. Bolivya'yı kaçırmış olabilirim.
12: Kolombiya'yı çünkü... kaçırdın.
13: Kolombiya'yı söyledim. İkinci Kolombiya. Ben Bolivya'yı kaçırdım
12: ama
13: bence.
12: O kadar çok saydın ki aslında evet. 200 sefer
13: hatta
12: tekrar ettin. Ben Kolombiya'yı duymamıştım.
13: Bolivya'yı kaçırdım. Rakımı en yüksek ülke.
12: Bolivya.
13: Evet. Herkes orada yenilir. 4000 kaç bin? 4000 küsur rakım var. Bütün herkes orada yenilir. Önce
12: Bolivya,
13: gitmesen
12: Arjantin'i
13: ama.
12: Bolivya Arjantin'i 6-0 mağlup etti.
13: Evet. Orada. Şey Erzurum.

0: Oranın Erzurum'un yani oranın Erzurum'u.
1: Doğru, doğru. Evet, evet. Hatta FIFA orada maç oynanmasına evet. da bir dönem yasaklamıştı. Başkent, yüksek rakım olduğundan
0: başkent
1: dolayı
0: Lapas.
1: Oksijen konusunda sıkıntı yaşıyor çünkü.
0: Başkenti La Paz.
1: Evet. Peki Şenol, doğru cevabı senden alamadık. Yanıt da alamadık. Kendince bir tahminde bulundun. Evet. 7 demiştin, eğer cevap verseydim 7 diyecektin. Ama 7 de doğru yanıt değildi. Evet. Yarın tekrar birlikte olacağız. 1000 lira kasada duruyor. Bakalım bugünkü performansını yarın da aynı şekilde ya da daha iyi şekilde bize gösterebilecek misin?
0: Bakacağız.
1: Hep birlikte göreceğiz.
0: Göreceğiz.
1: Şimdilik hoşça kalın. Cevap.

Doğal dokunun korunduğu kıyılarıyla, zengin tarihi ve güneşin en parlak ışıklarını saklayan koylarıyla Ege ile Akdeniz'i birbirinden ayıran bir güzellikler ülkesi. Burası her yaz milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Muğla'nın büyülü ilçesi Fethiye. Fethiye deyince akla ilk gelen yer şüphesiz Ölüdeniz oluyor. Mavinin farklı tonlarını görebileceğiniz denizi ve bembeyaz kumsalıyla tarihi oldukça eskilere dayanan ve Likyalılarda ışık ve güneş diyarı olarak bilinen Ölüdeniz, Orta Çağ'da uzak diyar olarak biliniyordu. Deniz kulağı adı verilen lagün oluşumlarından biri olan Ölüdeniz, adeta durgun bir gölü andırıyor. Kışın fırtınalı günlerde, yakın sahillerde dev dalgalar oluşsa bile Ölüdeniz sakinliğini her zaman koruyor. Rum işi taş evleri, daracık sokakları, kiliseleri ve muhteşem manzarasıyla Fethiye'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Kayaköy geliyor. Burası milattan önceki çağlara kadar uzanan hayalet bir şehir. Kayaköy, tarihi Rum evlerinin yer aldığı Likya uygarlığının kadim kentlerinden biri. 1922 yılında köyde yaşamını sürdüren Rumların nüfus mübadelesi nedeniyle Yunanistan'a göç etmesiyle birlikte Yunanistan'dan gelen Türkler de bu bölgeye yerleşmiş. Ancak köyde atları bağlayacak ahırların bulunmaması, akarsu kıyısında yer almaması gibi nedenler Türklerin bölgeden göç etmesine neden olmuş. Aslında terk edilen sadece iki kilise, 14 şapel ve 3500 küsür ev değil, binlerce insan hayatı olmuş. Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Akdeniz'in batısında Ege'ye göz kırpan bir konuma sahip olan Fethiye'deki tarihi bir başka yerse, uzun yıllar önce bir çoban tarafından bulunan Saklıkent Kanyonu. Saklıkent, Muğla ve Fethiye arasında Seydikemer ilçesinde bulunuyor. Ve doğallığın en görkemli hali Kelebekler Vadisi. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan vadi, ismini barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden alıyor. Vadi, dünya mirası olarak kabul edilip, korunması önerilen ve 8 Şubat 1995'te birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilen Babadağ'ın eteklerinde nefes kesici doğası ve masmavi deniziyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği, Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar, masmavi denizle buluşurken, Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turiste ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

göz alabildiğine uzanan mavilikte Ege'nin kalbine doğru süzülüyoruz. Gökyüzünün serin nefesiyle ilerlerken, tarihin sıcaklığıyla insanın içini aydınlatan bir güzellik çıkıyor karşımıza. Burası Ege'nin mavi düşü, rüzgarın şarkı söylediği, güneşin tuzla dans ettiği bir kıyı masalı. Burası Çeşme. Ege Denizi'nin nazlı kıyılarında rüzgarın ve güneşin el ele verdiği bu yarımada sadece bir tatil beldesi değil, tarih, doğa ve medeniyetin iç içe geçtiği bir yaşam mozaiği. Yukarıdan bakıldığında altın sarısı plajlar ve turkuaz bir

Karadeniz bir ressamın paletinden fırlamış gibi. Ilıca'nın bembeyaz kumları, sıcak su kaynaklarıyla adeta yerin kalbinden yükselen bir şifa gibi uzanıyor kıyıya. Alaçatı sokakları ise zamanın yavaşladığı, taş duvarların arkasında anıların saklandığı bir masal diyarını andırıyor. İzmir'e bağlı Ege Denizi'nin batıya uzanan en güzel yarımadalarından birinde yer alan Çeşme, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri. Adını Osmanlı döneminde bölgede bulunan çok sayıdaki çeşmeden alan bu şirin ilçe, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve benzersiz atmosferiyle kendine hayran bırakıyor. Ama Çeşme sadece bir tatil cenneti değil, yüzyılların tanığı. Adını Osmanlı döneminde bölgedeki çok sayıda çeşmeden alan bu şehir, aynı zamanda antik İonya uygarlığının izlerini taşıyor. Bir zamanlar limanlarıyla ticaretin merkezi, bugünse huzurun, rüzgarın ve tarihin buluştuğu bir kaçış noktası.

Çeşme Kalesi yukarıdan bir taş gemi gibi uzanıyor maviliklere. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen bu ihtişamlı yapı, geçmişin gölgesini bugünün ışığında yansıtıyor. Ve rüzgar, bu topraklarda esen her meltem yalnızca serinlik getirmez. Alaçatı'nın yel değirmenlerine, sörf tahtalarına, Ege kıyılarında özgürlüğe dönüşen bir ritme sahiptir. Dünya çapında tanınan sörf merkezi, yıl boyunca gökyüzü ve denizin dans ettiği bir sahnedir adeta. Gökyüzünden çeşmeye bakmak, sadece güzelliği görmek değil, bir medeniyetin izlerini, doğanın cömertliğini, insanın estetik anlayışını okumaktır.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Adana'dayız. Yolculuğumuz Taşköprü'den başlayacak, Ulu Cami ile devam edecek ve Adana'nın tarihi eserlerini göreceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Kimi kentleri anlamak güçtür. Hemen ele vermezler kendilerini. Kimi kentleri anlamak ise daha kolaydır ve onlarla hemen bir bağ kurarsınız. İşte Adana ilk grup, yani anlaması güç illerin başında gelir. Onu anlamak için emek vermek gerekir. Sokaklarında vakit geçirmeniz gerekir. Çünkü gelenekselle modernliği, eskiyle yeniyi ve günlük hayatın çelişkilerini içinde barındırır. Onun için ilk anda biraz anlaması güç bir şehirdir. Az önce de söyledim, onunla doğru bir bağ kurabilmek ve onu sevip anlayabilmek için sokaklarında dolaşmalı, yemeklerini yemelisiniz. Bereketli Çukurova ile heybetli Toros Dağları'nın arasında kurulmuş Adana. Ve bu coğrafi konumu onu tarih boyunca bir bereket yuvası haline getirmiş. Onun haricinde Anadolu'yla yine Orta Doğu'yu bağlayan bir yol güzergahı üzerinde. Hem kavşak noktası olması hem de bereketli toprakları tarih boyunca bir cazibe merkezi haline gelmesine neden olmuş. Hititlerden başlayan ve çeşitli uygarlıkların yaşadığı bir şehir burası. Ramazanoğulları 14. yüzyılda burada hükümdarlığa başlıyorlar. 1517'de Osmanlılar bu toprakları alıyor ama Ramazanoğulları yine burada yönetimlerine devam ediyorlar. Doğal olarak bu kadar güçlü bir geçmişin izlerini de Adana sokaklarında fazlasıyla görüyorsunuz. Ve çok uzun bir tarihi eserler listesi var. Ama bu eserler içinde Adana'nın simgesi olmuş Taş Köprü, Adana'yı gezmeye başlamak için en doğru nokta.

Adana'nın bereketini sağlayan en önemli unsur kuşkusuz Seyhan Nehri. Adana'nın tam ortasından geçiyor. Bir taraftan bereket sağlarken ama bir zamanlarda ulaşım problemi yaratıyordu. İşte bu nedenle üstüne köprüler yapmak gerekiyordu ve bu Hititlerden başlayarak Romalılara kadar sürdü. Belki de aynı yerde defalarca her bir uygarlık köprü yaptı. Çünkü Anadolu'nun süper gücü, Güney'in süper gücü Mısır'a sefere giderken buralardan geçiyordu ve köprüye ihtiyacı vardı. Ama o köprülerden bugün eser yok. Ama ayakta duran köprü Romalıların 4. yüzyılda inşa ettiği muhteşem köprü. İşte burası Anadolu'nun içlerinden Toroslardan geçen yolun bağlandığı yer. Anadolu'dan gelirken Toroslardan Gülek Boğazı'ndan geçilir. Ve o boğazdan sonra artık Adana Tarsus üzerinden Orta Doğu'ya giderler. Ve doğal olarak da bu yolu kullanırken Romalılar güçlü ordularını Orta Doğu'ya sefere götürürken muhtemelen böyle bir köprüye ihtiyaç duydular. Ve işte bu köprü de 4. yüzyılda inşa edildi. Ve köprü bize Roma'nın mühendislik gücünü ve organizasyon gücünü göstermesi açısından çok önemli. Bunu neden söylüyorum? Çünkü 1600 yıldır arada yapılan tamiratlar dışında büyük bir onarım görmeden günümüze kadar ulaşmayı başarmış.

Roma bu uzun köprüyü inşa edebilmesi için dönemin en önemli teknik adamını görevlendirir. Kendisi aynı zamanda bölgenin valisidir. İsmi Axentus. İşte çok önemli olan bu mimar Roma'da bir köprü ve Diana Tapınağı'nın tamiratını yapmıştır. Ve aynı zamanda bölgenin valisidir. Ve onun projesi hayata geçer. Ve 4. yüzyılda Axentus bu yapıyı inşa ettirir. Üstüne de kendi ismi yazan ve köprünün hikayesini anlatan bir yazıt koyar. Ve o yazıt bugün Adana Arkeoloji Müzesi'nde. Ve üstünde bakın neler yazıyor. Gerçek şu ki Axentus bu mucize senin iktidarının sayesinde olmuştur. Nehrin kış akıntısı üzerinde demirlerle bağlanan bir temelde sarsılmaz direk olarak inşa edilmiş bulunuyor. Bunun üzerinde geniş bir sokağı gerdin. Daha önceleri tecrübesiz olan çok kimseler teşebbüs etmiş fakat bunlar Tarsus çayının dalgaları için bile zayıf olmuştur. Sen ise bunu kemerler üzerinde ebediyet için kurmuşsun. Ve hatta taşkın nehir dahi bununla çok meşhur olan valiye itaat ediyor. Yazıttan da anlaşılacağı gibi nehir bile bu büyük mimara ve valiye itaat ediyor. Ve o günden bugüne de köprü ayakta kalıyor. Ancak 6. yüzyılda Ayasofya'yı inşa ettiren Justinianus burayı oldukça detaylı bir tamirattan geçiriyor. Bunun sebebi var. Bölgede büyük bir deprem olmuş ve deprem sonrası önemli ölçüde bina hasar görmüş. İşte o dönemin resmi tarihçisi Procopius bakın bunun için ne diyor. Diyor ki bu köprü tamir edilirken nehrin yatağı değiştirildi ve böylece kuru alanda rahatlıkla tamirat gerçekleşti diyor. Tamirat bittikten sonra da nehir işte bugünkü yani eski yatağına dönüyor ve o gün bugündür köprünün alttan akmaya devam ediyor. Buradan anlaşılan bir şey var aslında. Muhtemeldir ki bu yapı yapılırken 4. yüzyılda da nehrin yatağı değiştirilmiş ve kuru zeminde köprü inşa edilmiş.

Köprünün uzunluğu 320 metreyi buluyor ve bir zamanlar 21 kemer varmış. Ancak bugün 14 kemer ayakta. Ve köprü sadece mimari olarak değil, hem efsaneler hem de halk kültüründe yerini fazlasıyla bulmuş. Adana Köprübaşı şarkısı işte burayla ilintilidir. Ve bu bile Adana'nın kültürüne nasıl etki ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Ama böylesi ikonik bir yapı doğal olarak pek çok efsanenin de oluşmasına neden olmuş. Onlardan biri şöyle anlatılıyor. Tıpkı Kız Kulesi'nde olduğu gibi aynı hikaye aslında. Kralın kızı kain tarafından, bir yılan tarafından öldürülecek diye söyleniyor krala. Ve kral bunu önlemek için Seyhan Nehri'nin ortasında var olan bir adaya bir yapı yaptırıyor ve kızını korumak için oraya koyuyor. Ancak bir süre sonra gelen bir meyve sepetinden çıkan yılan kızı sokuyor ve kız ölüyor. Ardından da kral kızın anısını yaşatmak için bu köprüyü inşa ettiriyor ve kemerlerinin ayaklarının birinin altına da bir hazine koyuyor. İleride yıkılırsa yeniden yapılabilsin diye. Ve en önemlisi bir de vasiyette bulunuyor. Köprü yapılsın ki kızımın anısı yaşasın ve köprüyü yapan bu hazineyi kullansın ama yaptıktan sonra tekrar aynı yere hazine bıraksın diyor. İşte bu efsane bugün Adana'da köprüyle ilgili anlatılır. Ama en ünlü efsane ise Lokman Hekim'e ait. Taş Köprü'nün bir yanında yer alan modern otel binası, diğer yanında ise altı minareli bir cami. İşte bu bize Adana'nın ruhunu ve özelliğini anlatır. Geçmişle geleneği, geleneksel olanla moderni birbirine bağlar köprü. Ve bu köprü için az önce de söylediğim pek çok efsane üretilmiştir. Onlardan biri de Lokman Hekim'e aittir. Lokman Hekim aslında biraz hayali bir kahraman da diyebiliriz. Ve köklerini de biraz antik Yunan'daki Asklepios'tan, tıp tanrısından alır ve burada tıpkı onun ölümsüzlük sırrını bulma hikayesine benzer bir hikaye geçer. Lokman Hekim tıp ilminde hakimdir ve özellikle de bitkilerden şifalı ilaçlar üretir ve bitkilerin dilinden anlar. Bir gün doğada dolaşırken bitkilerin aralarında konuştuğunu duyar ve kulak kabartır, ölümsüzlüğün sırrını söylemektedirler. Bunları dikkatlice dinler, not alır ve oradan yola çıkarak bir terkip hazırlar ve işte ölümsüzlüğün sırrını bulmuştur. Ve bunu da bir kağıda yazmıştır. Ama çok heyecanlanmıştır. Taş köprüden heyecan içinde geçerken, ölümsüzlüğün sırrını buldum diye bağırırken, heyecandan ve rüzgarın etkisiyle elindeki reçete uçar ve Seyhan'ın sularına karışır. Böylece bu topraklarda bulunan ölümsüzlüğün sırrı, yine bu topraklarda insanın elinden geri alınmıştır.

Adana'nın Türk kimliğini en iyi yansıtan ve Türk hakimiyetini en iyi yansıtan yapılarının başında Ulu Cami gelir. Özellikle Ulu Cami'nin taş kapısı dikkat çeker ve burası 1507 yılında Ramazanoğulları tarafından inşa ettirilmiş. Ramazanoğulları bu coğrafyaya hakim olduktan sonra pek çok yapı inşa etmişler. Onların pek çoğu da bugün ayakta. Ama Ramazanoğullarının bulunduğu dönem çok ara bir dönem. Bir tarafta Selçuklu, bir tarafta Osmanlı ve diğer taraftan da bölgedeki Memluk ve Zengi etkileri. İşte bütün bu etkilerin harmanlanmış hali gibidir Ulu Cami. Özellikle içerideki Osmanlı çinileri, kapısındaki almaşık siyah beyaz, Memluk etkileri, kemerli dilimleri, Zengi etkileri taşır. Onun haricinde plan itibariyle ise Mardin civarında hakim olmuş Artukluların planını kullanmıştır. Hal böyle olunca da burası, buradaki o medeniyetlerin, o uygarlıkların ve o İslam dilinin harmanlanmış hali olarak karşımıza çıkar. Tabii burası bir külliye olarak inşa edilmiş. Bir zamanlar pek çok yapı varmış. Ama bugün sadece ana bina, medrese ve türbeler ayakta kalmış. Diğer taraftan pek çok yapı zaman içinde yok olup gitmiş.

Türkler aldıkları şehirlerde genellikle en büyük kilise yapısını ilk olarak camiye çevirirler. Ve ardından da cami yapımına başlarlar. Ve işte yaptıkları ilk cami Ulu Cami, Cami-i Kebir ya da Cuma Camii olarak anılır. İşte burası da 1507 yılında Ramazanoğlu Halil Bey'in inşaatına başlayıp daha sonra oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından tamamlanan bir yapı. Ve Halil Bey bu caminin hemen yanındaki türbede gömülür. Ve türbede 3 tane çiniden yapılmış sandıka bulunuyor. Ve o sandıkalar çinilerle kaplı olduğu için bize Bursa'daki yeşil türbeyi anımsatıyor. Ancak o sandıkalar oraya konmadan önce muhtemeldir ki önündeki bölüm ya da iç kısım, türbe kısmı Ramazanoğulları beylerinin güven içinde namaz kılmaları için yapılmış olabilir. Ama onun haricinde camide inanılmaz detaylar var. Ve her bir detay bir başka uygarlığa ait gibi duruyor. Uygarlık derken yine İslam uygarlığı ama içindeki farklı mimari stiller karşımıza çıkıyor. Örneğin daha avluya geldiğinizde çörtenler dikkat çekiyor, yağmur olukları. Bunlar birer yılan ya da ejderha şeklinde yapılmış. Bu çok görülen bir şey değil. Buradan yola çıkarak buranın bir bölümünün şifahane olarak kullanıldığı düşünülüyor. Onun haricinde iç mekana girdiğinizde işte tam bir harmanlanma başlıyor. Daha girer girmez ahşap saçaklar Ramazanoğullarının bugüne taşıdığı eserleri. Ve işte bu süslemelerin dışında asıl etkiyi mihrapta görüyoruz. Mihrapta bir taraftan zengi düğümleri varken diğer taraftan da 17 veya 18. yüzyıla ait çiniler görüyoruz. Bu çiniler İznik çinileri değil, ondan biraz daha geç dönem Tekfur Sarayı yani bugün Edirne Kapı'da bulunan Tekfur Sarayı'nda yapılmış çiniler. Sonuç itibariyle İznik çinisine göre bir tık daha düşük kalite olarak ama her ne olursa olsun bu mihrap özellikle pek çok mimari stilin buluştuğu bir mihrap olarak karşımızda duruyor. Diğer taraftan da minaresi. Alıştığımız klasik Osmanlı cami minareleriyle alakası yok. Çünkü bunlar daha ziyade bu coğrafyaya, biraz daha Suriye tarafına yakın bir tarz. Sekizgen mimarisi var ve sekizgen bu minarelerin üstünde de

Ve şerefeler minarenin ortasında değil, en tepesinde yer alıyor. Bu dediğim gibi bu coğrafyaya özgü. Ve bu coğrafyayla geçmişin Selçuklu'nun izleri ve bir sonraki adım olan Osmanlı'nın izleri bu camide bir araya gelmişler.

Adana'da valilik yapmış çok ünlü bir kişi var. O da arkamda mezarını gördüğünüz Ziya Paşa. Kendisi iyi bir devlet adamı ve aynı zamanda bir şair. 1878 yılında Adana valisi. Ama o dönemde çok ilginç bir olay yaşanıyor. 16 yaşında olan bir delikanlı var. Onun da adı Ziya. Ve şiire de ilgili. Şiir yazıyor. Ancak paşanın ne hikmetse buraya gelişinden pek de memnun değil. Ve bir şiir yazıp bunu Adana valinin kapısına yapıştırıyor. Ertesi gün bu görününce şehir ayağa kalkıyor, bir araştırma yapılıyor ve genç Ziya'nın bu şiiri yazdığı anlaşılıyor. Şiir şöyle, Ziya'sı söndü mülkün, gelince paşası. Buradan da anlaşılıyor ki Frank Paşa olarak adlandırılan Ziya Paşa, bazı kesimler tarafından pek de hoş karşılanmamış olmalı. Ve genç Ziya yakalanıyor, paşanın huzuruna çıkarılıyor. Ve paşa ona ceza vermek yerine şunu söylüyor. Senin şiire yeteneğin var diyor ve onu İstanbul'a gönderiyor. Ve orada tıbbiyede okumasını sağlıyor. Ancak tıbbiyede özellikle kadavralardan tiksinen Ziya eğitimini yarım bırakıyor ve tıbbiyeyi terk ediyor. Ama ondan sonra pek çok şiir yazıyor ve şiirlerin çoğu da özgürlük üzerine, vatan millet üzerine. İşte burada yaşanmış ilginç bir hikaye. Ama Ziya Paşa'nın Adana'ya bıraktığı bir imza var. O da ünlü Saat Kulesi.

Bugün Adana'nın pek çok yerinden görünen yapı Saat Kulesi'dir. Büyük Saat Kulesi olarak geçer ve Adanalıların buluşma noktası olarak da önemli bir yere sahiptir Adana yaşamında. Burayı yaptıran Vali Ziya Paşa. Gerçi yaptıran diyorum, inşasını o başlatıyor ancak tamamlamak ondan sonra gelen Vali Abidin Paşa'ya nasip oluyor. 1882 yılında tamamlanıyor. Yüksekliği 32 metre ve ülkemizin en yüksek kulesi olarak biliniyor. Öte yandan Almanya'dan geliyor mekanizması. 19. yüzyılda batılılaşmanın iyice ayyuka çıktığı dönem olarak karşımızda duruyor. Az önce de söyledim, burayı yaptıran, bir zamanlar burada valilik yapan Ziya Paşa. Aslında Ziya Paşa'yı pek çoğumuz bir dizeyle tanıyor. O da şöyle: Nus ile uslanmayanın etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Yani akıl yoluyla bir kişiyi uslandıramıyorsanız ikaz edin diyor. Hala uslanmıyorsa bu sefer kötek kaçınılmazdır diyor Ziya Paşa.

Bakır tarih boyunca insanların en çok kullandığı madenlerin başında gelir. Isıyı hızlı yalıtması ve diğer taraftan da diğer madenlerle alaşıma girebilmesi onu önemli kılmıştır. Ayrıca kolay şekillendirilir. Bu nedenle M.Ö. 4000'lerden başlayarak bakır kullanılmıştır ve bu hatta pek çok yerleşim vardır. İstanbul'daki Kalkedon, bakır şehri demektir. Aynı zamanda Heybeliada, Halki adını taşır. Bunlar hep oradaki maden yataklarına işaret eder. Öte taraftan özellikle Mezopotamya'da bakır çok kullanılmıştır. Ve bu nedenle bu bölgedeki pek çok şehirde bakır ustalarıyla karşılaşırız. İşte Adana da bundan azade değil. Burada da bir bakırcılar çarşısı var ve bir zamanlar bakır seslerinin, dövme seslerinin duyulduğu bir çarşıydı. Her ne kadar bugün bunlar azalmış olsa da yine de Adana'nın en heyecan verici yerlerinin başında bakırcılar çarşısı geliyor.

Adana'nın önemli camilerinden bir diğeri de Yağ Camisi. Az önce Ulu Cami'de bahsetmiştim. Türkler bir yeri aldıklarında ilk önce oradaki bir kiliseyi camiye çevirirler. Ardından da kendi camilerini inşa ederler ve o cami Ulu Cami adıyla anılır. İşte Ulu Cami yapılmadan önce 1501 yılında Ramazanoğlu Beyliği burayı aldıktan sonra burayı camiye çeviriyor. Peki burası neydi? Burası Surp Agop Ermeni Kilisesi'ydi. Ve işte bu kiliseyi camiye çeviriyor ama bir süre sonra da yanına işte içinde gördüğümüz Bodur Kemerli bu camiyi ekliyor. Böyle olunca da bir tarafı eski kilisenin apsisi, diğer tarafı ise Ramazanoğlu Beyliği'nin yaptığı camiyle şahane bir yapı ortaya çıkıyor. Bu caminin önemli özelliklerinden biri içindeki kemerler ve sütunlar. Burayı daha da albenili hale getiriyor. Yağ Camisi demesinin sebebi ise bir zamanlar hemen yanı başında yağ pazarının kurulmasından ötürü olduğu söyleniyor. Ama bu konuda bir başka rivayet daha var. O da Agop kelimesinin Arapça telaffuzunda Yahop olarak geçmesi ve işte buradaki Yahop kelimesinin yağa dönüşmesiyle birlikte Yağ Camisi adının ortaya çıktığı da bir başka rivayet.

Adana halkı yazlık sinemaları çok severdi. Yeni filmlerin afişleri mahallede gezmeye görsün. Uğular başlardı. Adanalı yazlık sinemaya konu komşuyla gitmeyi çok sever. Sinema o iki koca kapıdan dağılırken filmin konusu da oyuncular da dağılanlarla birlikte gece yatmak için cama kurduğun cibinliğe seninle birlikte girerler. O düşler hep yanımda kaldı. Muzaffer İzgü. Muzaffer İzgü bir zamanlar Adana sinemalarının nasıl göründüğünü O Düşler Hep Yanımda Kaldı adlı metninde böyle anlatmış. Ve aslında Muzaffer İzgün'ün vurgu yaptığı sadece sinema salonları değil. Adana bu konuda çok bereketlidir. Sadece sinema değil, edebiyat ve müzik konusunda da. Adeta bir fabrikadır. Ve bu konuda, demin saydığım konularda çok bildik, pek çok sima Adana'dan çıkmıştır. Onların en bilinenlerin başında Yılmaz Güney gelir. Yılmaz Köksal, Ayta Çarman, Şener Şen yine Adanalıdır. Bunun yanında edebiyatta Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi isimleri saymak mümkün. Yine müzikte de Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses Adanalı sanatçıların başında gelir. Ve Adana sinemaya olan bu ilgisini bir festivalle de göstermiş. 1969 yılında Adana Altın Koza Film Festivali başlamış ve günümüze kadar da devam ediyor. İlk festivali, birincisini Metin Erksan kazanıyor Kuyu adlı filmiyle. Hem yönetmen hem de film dalında o birinciliği alıyor. Ve bütün bunların karşılığında da bugün Adana'da bir sinema müzesi var. İşte bu müzede

Adanalı oyuncular, figüranlar ya da senaristler ve yapımcılar burada onlarla ilgili pek çok obje sergileniyor. Yılmaz Güney'e ait bir oda var ve onun haricinde de yine Adanalı sanatçıların adının geçtiği afişler burada sergileniyor.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
6: Pantene şampuan çeşitleri 129 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
7: Ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt. O sana iyi bir işçi bulur.
13: Hamşine mamay pi pi kaydın mı kız?
14: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
15: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
16: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
13: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
14: Çok güzelsin.
15: Ne kadar?
14: 500 liracık.
15: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
14: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım? Sabah 9'da buradan.
16: Bak şunlara kızım, bunlara para derler para.
15: Ne yaptın? Açık konuş.
14: Seni sevdiğimden yaptım.
16: Nereye attın torbaları?
15: Orasını sorma.
16: Nasıl fark ettin peki?
15: O da benim işim oğlum.
4: Ateş Böceği bugün 16.15'te TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
17: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
18: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: üstü. Küsüratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Baraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Baraf baraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi

0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle.
4: 25 yıldır ev. Gol be gol! Yemek
5: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Pantene şampuan çeşitleri 129 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
6: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
5: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
7: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
6: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
7: Kararsızın ve Zülal'in.
8: Hali vakti yerinde.
6: Daha yakışıklı da.
5: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
6: Odamda ne işin var?
7: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
9: Samanyolu bugün 18'de TV4'te.
10: Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Adana'daydık. Yolculuğumuz Taşköprü ile başladı ve sinema müzesinde son buldu. Ama her zaman olduğu gibi yolculuğumuz boyunca rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Evet efendim, bugün Tuğçe'nin mutfağında şefimiz var. Kim geliyor mutfağıma? Şef Yasin Taze birazdan bizimle beraber olacak. Daha önce gelmişti hatırlarsanız. Böyle evde tavuk döner nasıl yapılır onu anlatmıştık sizlere. Çok da ilgi görmüştü sizin tarafınızdan. Bugün yine keyifli lezzetler yapıyoruz Yasin'le beraber. İlk olarak ne yapıyoruz? Böyle köfte çıtır dolama. Sanki adını doğru söyledim. Bayağı böyle yoğrulması uzun süren, keyifli, lezzetli, güzel bir lezzet olacak. Sizi bekliyor birazdan. Sonra ne yapıyoruz? Cennet çamuru yapıyoruz. Halep'ten gelen bir lezzet. Yasin zaten tüm detaylarını anlatacak. O zaman mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyi,
0: İyi
1: teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Yine iki lezzetimiz var ama meşakkatli olduğu için bugün iki lezzet yapıyoruz.
1: Evet, bugün iki tane yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah elimize yüzümüze ulaştırmadan yaparız.
0: Senin o tavuk dönerin çok efsane oldu. Çok soru aldım ben. Seyircilerimizle de paylaştım detaylarını elimden geldiğince.
1: Ne güzel, harika.
0: Evet. O zaman ilk olarak çıtır köfte dolama, köfte doğru söylüyorum değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, doğru. Yani bazıları beyti diyor bunda, bazıları köfte dolama diyor ama ne demek istiyorsanız onu diyebilirsiniz.
0: Söyleyebiliriz. Aha. O zaman şimdi bir malzeme listemiz kalsın. Seyircilerimiz bir görsünler, hı-hı, neler var içinde. Ben de sayayım içinde neler olduğunu. Evet efendim, 4 sayfa çıtır köfte dolama, 500 gram dana döş kıyma, 2 yemek kaşığı galeta unu, 6 diş sarımsak, 1 adet kuru soğanın suyu. Geliyor devamı. 1 adet yumurta, 3 adet yufka, toz kırmızı biber, karabiber, kimyon ve tuz. Bakalım başka neler varmış. Üzeri için 12 adet kiraz domates, 4 adet sivri biber, 12 adet arpacık soğan, 1 adet patates, 1 kase süzme yoğurt. Ve son olarak neler varmış bakalım. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 12 adet ahşap şişimiz var. Evet Yasin'cığım.
1: Şimdi başlıyoruz, ne yapıyoruz? Köfte olduğu için önce bir köftemizi yapmamız lazım. Köfte içinde yoğuracağız. Köftede de en önemli nokta bunu yoğurmak.
0: Evet, biraz uzun bir yoğurma
1: yani
0: süresi
1: şöyle,
0: var galiba.
1: Eğer hemen yapacaksanız çok iyi yoğurmanız lazım. Aslında sonrasında servis edecekseniz yine yoğurun ama burada amacımız bizim bütün hayvansal yağı elimizin ısısıyla ve o hareketle eritmek. Evet. O yüzden çok iyi şekilde yoğurmamız lazım. Önce baharatlarını koyuyorum. Burada toz kırmızı biberim var.
0: Bu arada hatırlarsanız efendim Yasin'den öğrenmiştim ben bu elimizin lezzetinin yemeklere geçmesinin ne demek olduğunu bilimsel gerçekliğiyle. Ondan sonra herhalde 100 defa falan söylemişimdir Yasin. Yani... Senden duyup herkese sattım onu yani her programda. Evet.
1: Ne güzel, bildiğimizi paylaşmamız lazım.
0: Kesinlikle
1: tabii.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şimdi gerçekten elimizde bir lezzet var ve bunu biz bu plastik eldivenlerin arkasına gizlemek istemiyoruz.
0: Evet.
1: Şunu da dökebilirsem. Lateksleri. Onların altına gizlemek istemiyoruz. Çünkü dokunduğumuz her şeye o bakterileri bırakıyoruz.
0: Bırakmamız gerekiyor. Evet. Elimizdeki bakteriler efendim. Elimizin lezzeti dediğimiz şey. Bir kez daha söylemiş olayım. Eksik kalmayayım yani. Evet. Kırmızı toz biberimizi koyduk. Tuzumuzu, karabiberimizi, kimyonumuzu koyduk. Sanırım 3 diş kadar sarımsağımız var.
1: Daha fazla. Yani bu burada nasıl isterseniz alayım. Nasıl isterseniz ne kadar sarımsak olsun isterseniz, ne kadar tuzlu istiyorsanız o baharatlar size kalmış ama köfteyi, evet, böyle bir köfteyi lezzetli kılan aslında içine koyduğunuz sarımsak, soğan. Biz soğanın kendisini kullanmayacağız çünkü soğanın kendisini kullandığınız zaman çok küçük doğramanız lazım.
0: Burnu az dediğimiz şekilde doğramak lazım değil mi? Öğreniyorum,
1: ya da,
0: öğreniyorum, satıyorum.
1: Evet. Ya da şöyle, soğanın suyunu kullanmamız lazım ki biz o harcı bütün tutabilelim. Soğanları eğer bütün koyarsanız oraya, doğramış olursanız hem ağza büyük parçalar haline gelecek hem de köftemizin harcını bütün tutmak zorlaşacak.
0: Tamam. Biz burada bugün soğanın suyunu kullanıyoruz efendim sadece. Herhalde bir soğanın suyunu kullandık değil mi?
1: Bir soğanın suyunu kullanacağım.
0: Daha doğrusu.
1: Şöyle, burada köftede en önemli şey ana malzememiz kıyma olduğu için kıyma seçimine özen göstermek gerekiyor.
0: Benim annem de hep dana döş kıyma alır.
1: Dana döş, hatta biraz kuzu boşluğu çekmek içine işte %80 dana, %20 kuzu.
0: Biraz daha yağlı oluyor.
1: Çok daha lezzetli hale getiriyor. Hmm. Köftenin esas öğelerinden biri böyle karışık kıyma kullanmakta.
0: Evet.
1: Bir de şimdi kıymaya baktıkları zaman herkes yağ koyayım mı koymayayım mı diye düşünüyor. Burada karar vermeniz gerektiğinde şu üzerindeki yağ dokularına bakmanız lazım. Hmm. Yani eğer çok yağlı değilse o zaman dışarıdan bir yağ takviyesi yapabilirsiniz.
0: Takviyesi gerekebilir diyorsun. Hmm. Ama hakikaten dana döş kıyma efendim, ben de bizzat bizim evde de dana döş alındığı için çok lezzetli oluyor. Ama Yasin de yine yineledi. %20'de kuzu.
1: Evet. Çok kuzu lezzetli boşluğu olur.
0: Evet.
1: Şimdi soğan suyumuzu da koyuyoruz.
0: Evet, soğanımızın suyunu da ilave ettik.
1: Bir tane soğan. Burada soğanın büyüklüğü de tabii yine kıymanızın oranına göre.
0: Oranına
1: yani
0: göre.
1: Çok büyük bir kıyma, çok büyük bir soğan 1 kilo kadar kıyma için yeterli.
0: Evet, biz de yarım kilo kıyma kullanıyoruz ama şu an galiba. Aha. Şimdi böyle yufkalar da görüyorum. Böyle yufkaların içine koyup herhalde böyle bir dolama, yani saracağız herhalde değil mi Yasin?
1: Saracağız. Evet. Sonra fırında onu 180-200 derecede bir 15 dakika yufkalar çıtırdayana kadar, yani rengi dönene kadar pişireceğiz.
0: Pişireceğiz. Sonra da böyle acaba bir sos mu hazırlıyoruz?
1: Sos hazırlayacağız. Ha. Çok güzel olacak. Şimdi burada kıymamız yoğrulurken... köfte harcının oluştuğunu nasıl anlarız?
0: Nasıl?
1: Eğer kabımızın altında hayvansal yağ birikiyorsa, yani bir tortu görebiliyorsak, o zaman kıymamız yeteri kadar yoğrulmuştur. Bir önemli bir noktamız daha var. Kıyma yapacağınız zaman, etleri pişireceğiniz zaman daha öncesinde dolaptan çıkarırsanız ve oda sıcaklığında bekletirseniz pişirmeniz daha kolay olur. Hı. Yani tabii ki bunu oda sıcaklığında bekletmek 4 saatin üzerinde beklettiğinizde bakteri üretmeye başlıyor.
0: Evet.
1: O yüzden 4 saat kadar değil ama o ılıyana kadar, merkez sıcaklığı bizim istediğimiz sıcaklığa ulaşana kadar hayvansal gıdaları, bu işte köfteyi, kıymayı, eti dışarıda bekletmeniz gerekiyor.
0: Bu arada bizim evde de şöyle bir sistem uygulanıyor. İşte deep freeze'de kıymamız olur genelde. Ve ilk önce deep freeze'den çıkardıktan sonra hemen oda sıcaklığına getirmiyoruz. Bir
1: doğru,
0: alt tarafa
1: da
0: alıyoruz.
1: Evet.
0: Evet, buzdolabında bekliyoruz. Orada bir işte kendini bulduktan sonra kıyma, sonra oda sıcaklığına çeviriyoruz. Direkt deep freeze'den oda sıcaklığını almıyoruz.
1: Kesinlikle,
0: değil mi Yasin?
1: Kesinlikle. Yani doğrudan donmuş bir gıdayı dışarıda bekletirseniz bakteri üretmeye başlayacak. Ama Tuğçe Hanım'ın dediği gibi, eğer bunu dolabın altında normal bir buzdolabı sıcaklığında düşürürseniz derecesini, evet, yavaşça bir gece öncesinde yapabilirsiniz. O zaman daha sağlıklı bir ete ulaşırsınız.
0: Ya işte böyle püf noktalarımızı şefimizden öğreniyoruz efendim. Evet, şimdi güzel mesela bakacak mıyız şimdi, bırakmış mı diye.
1: Şimdi hala bırakmadı. Bizim elimizin ısısıyla bu içindeki yağlar eriyecek ve tabanına yapışacak normalde. Ama o kadar fazla vaktimiz var mı bilmiyorum. Biz sadece iyi yoğurmaya çalışıyoruz.
0: Evet evet, yoğurabiliriz. Yoğururken de sohbet ederiz. Püf noktalarıyla ilgili konuşuruz. Sevgili çok sevdim. Ya bizim ekip çok tatlı. Sen de ikinci defa geliyorsun. Açelle'ye de, sevgili Açelle'ye de

0: konuk oldun zaten.
1: Evet, çok keyifli bir ekip.
0: Evet, gerçekten öyle. Şimdi de kulağıma konuşuyorlar. Oğuz'umuz var bizim, bir tanecik Oğuz'umuz. O da resim seçicimiz. O hiç bekleyemiyormuş. Direkt difrizden alıp mikrodalgada çözdürüyormuş.
1: Aman aman sakın.
0: Çok yanlış. Oğuz bir daha yapma. Hakikaten yanlış
1: sakın,
0: ama bu arada.
1: Sakın, kesinlikle. Evet. O eti bir anda sıcaklığını düşürmeniz demek bakterilere yeni oyun alanları yaratmanız.
0: Oyun alanı.
1: Demek.
0: Gerçekten öyle. Ya Büşra diyordu ki, Yasin gelirken bizim sevgili yapımcım Büşra'nın da Yasin arkadaşı aynı zamanda. Eşin arkadaşı aslında değil mi? Zeynep de eşinin Zeynep. Adı da. Zeynep'e de selam olsun tekrardan. Yasin gelirken bir şey isteyeceğim, bir şey isteyeceğim diyordu. Ne istedi o?
1: Simit katmer.
0: Ha, simit katmer. Ay o ne? O bizim Açelya'da mı yaptınız onu?
1: Açelya'da
0: siz?
1: Yapmadık. Ben oraya gelirken getirmiştim. Siz o gün yemediniz mi? Burada yoktunuz herhalde.
0: Hayır, ben buradaydım da galiba o yukarıya gelmeden bir şeyler oldu o simit yani katmere. Şey, öyle hatırlıyorum. Yok oldu yani.
1: Arada kapışıldı.
0: Alt stüdyodan üst stüdyoya çıkana kadar asansörde uçtu gitti. Bir şeyler oldu yani. O nedir simit katmer? Burada yapamıyor muyduk onu?
1: Tabii ki yaparız. Ha. Ama şöyle, gerçeğini yapmak için bir katmer ustasına ihtiyacımız var. Sahtesini yaparız. Yani baklavalık yufkayla ama katmer hamuruyla yapmak işi çok başka bir noktaya ulaştırıyor.
0: Fıstıklı mı bu da? Antep katmeri fıstıklı. Gibi fıstıklı mı? Tabii. Allah, o kadar çok severim ki. Çünkü Büşra simit katmerde simit katmer diye bir şeyler söylüyordu. Allah Allah.
1: Bana söylemedi Büşra, söyleseydi.
0: Aa,
1: direkt getirdim ama evden geldim. Evde yoktu büyük ihtimalle.
0: Evet. Bir dahaki sefere
1: bir
0: getirir
1: dahaki sefere,
0: Yasin
1: inşallah.
0: Ya. Evet, meşhur simit katmerine getirsin. Hatırladım. O gün ben buradaydım. Çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki buradaydım o saatlerde. Açelya benden 2 saat önce 12'ye çeyrek kala zannediyorum. Buradaydım ve o simit katmer olayının döndüğünü hatırlıyorum burada. Tamamdır.
1: Şimdi
0: oldu galiba.
1: Ben buradaki yağların eridiğini görüyorum. Hemen elimi yıkayacağım.
0: Tamamdır.
1: Şunu da alayım.
0: İşte şef olunca efendim gördüğünüz gibi hiç performans sergilememe gerek kalmıyor. Sağ olsun. Her şeyi anlatıyor tüm detayıyla. Bütün bulaşıkları topluyor. Yani vallahi şeflerle çalışmak böyle rahat ve güzel. Ben evet şurada ben şuradaki tabureleri çeksem de bir Türk kahvesi, sade Türk kahvesini söylesem acaba. Şefim anlatsa, sizler dinleseniz. Ben de böyle görüntümle eşlik etsem diyorum. Şaka bir yana çok keyifli bir lezzet yapıyoruz. Köfte çıtır dolama diye. Şimdi köftemiz yağını bıraktığı için yoğruldu dedik, oldu dedik. Şefimiz öyle söyledi.
1: Hatta şimdi, elimizden yağ şu anda zor çıkıyor.
0: Zor çıkıyor tabii. O kadar. Isıttık iyice elimizi evet. Aslında değil mi? Isıttığımız için de yağın bırakmasını sağladık.
1: Yağ tamamen kıymanın o et kısımlarının birbirine tutunmasını sağladı. Bu da daha dolu bir gövdeli bir köfte harcı hazırlamamızı kolaylaştırıyor.
0: Kolaylaştırıyor. Şimdi. Evet. Şimdi.
1: Burada önce yufkalarımızı bir açacağız. Şuraya şöyle yufkalarımızı hazır yufka kullanıyoruz.
0: Hazır yufka kullanıyoruz. Tamam. Ama baklava yufkası vesaire değil. Normal yufka
1: normal
0: kullanıyoruz.
1: Normal böreklik yufka
0: evet,
1: kullanıyoruz.
0: Evet, böreklik. Ay bunu da anneciğimden hep hatırlarım. Yani böyle ah bu yufka yırtıkmış, güzel yufka alamamışım, güzel yufka vermemişler bana. Değil mi?
1: Kadınlar kendileri çok daha iyi yufkalar yaptıkları için bunu evet. Beğenmiyorlar ne yazık ki.
0: Şimdi yufkalarımızı, böreklik yufkamızı açıyoruz efendim. İçine köftemizi koyacağız, yoğurduğumuz köftemizi koyacağız. Güzel bir dolama yapacağız, saracağız yani güzelce. Bakalım şefimizden hepsini öğreneceğiz.
1: Şimdi önce köftenin bir yarısına şöyle sıvı yağımı gezdiriyorum. Burada ayçiçek yağı kullanıyorum. Zeytinyağı fırına girecek bir şeyde zeytinyağı kullanmazsanız çünkü zeytinyağı çok daha düşük sıcaklıklarda yanar. Bu yağı böyle yediriyorum.
0: Biraz böyle çıtırlık vermesi için kullanıyoruz.
1: Evet, eğer ben bunu iki katmanın arasına bu yağ sürmezsem o zaman fırında içine koyacağım harcın nemiyle yapışacaklar ve hamura dönüşecekler. O yüzden istediğim sonuca da ulaşamayacağım.
0: Şimdi yarısına sürdük, diğer yarısıyla da kapattık. Yarım ay yaptık.
1: Evet, yarım ay yaptık.
0: Evet, yarım ay.
1: Harcımızı alıyoruz.
0: Kenarına böyle ince ince herhalde ha? Evet.
1: Böyle çektirerek yerleştiriyoruz.
0: Ya efendim, misafir sofraları, davet sofraları için gerçekten...
1: Çok kısa sürede yapılıyor ve çok da sunumu da güzel.
0: Sunumu güzel işte o yüzden sunumu diyorum. Güzel. Gelen misafirler hemen bizim için uğraşmış diyecek yani.
1: Bazen çok pratik şeyler yapıyorsunuz ama çok güzel görünüyor. Ve insanlar diyorlar
0: havalı
1: ki
0: oluyor,
1: ya acaba kaç saat uğraşılmış buna?
0: Ben de yardım edeyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Böyle doluyoruz efendim. Evet. Sonra kesecek miyiz bunu?
1: Sonra keseceğiz.
0: Tamam.
1: Şöyle iyice doladık.
0: Evet.
1: Sonra aldık efendim buraya doğru bıçağımızı alalım.
0: Bıçağımızı vereyim şöyle. Bu sizin bıçak mıydı acaba?
1: Değil.
0: Evet. Küçük küçük kesiyoruz.
1: Şimdi böyle rulolar kesiyorum.
0: Ya beyti gibi aslında hakikaten. Tepsimizi getireyim mi, fırın tepsisini?
1: Harika olur.

0: Burada keskin bir bıçak kullanırsanız işiniz daha kolay olacak.
1: Evet. Çünkü ya bıçak çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Ya bazen o soğanı ya da işte dereotu maydanozu bile doğrarken eğer bıçak keskin değilse gerçekten siniri bozuluyor insanın.
0: Şimdi bazen misafirliğe gidiyorum, diyorlar ki hadi bize bir yemek yap. İlk düşündüğüm şey acaba keskin bir bıçak var mıdır? Yani evet. Bu gerçekten sizi hem yavaşlatıyor hem istediğiniz sonucu alamıyorsunuz.
1: Ki şimdi, sizin mesleğiniz bu yani zorluyor. Ve en önemli aslında alet edevatınız yani.
0: Kesinlikle.
1: Hakikaten zor.
0: Şimdi bu ahşap şişlerimi alıyorum, yufkanın kat yerinden açılmasın diye yanlarından şöyle geçiriyorum.
1: Şişliyoruz.
0: Evet. Tek tek şişlere
1: kat
0: takacağım.
1: Kat yerinden açılmasın diye de aynı zamanda.
0: Şimdi bana arkadaşlarım da soruyorlar niye arasına işte bir tane domates takmıyorsun, bir biber takmıyorsun. Eğer ben domates, biber gibi gıdalar bunun yanına takarsam onlar benim suyu şişlerimi mu ıslatacak. Yani bu yufkalarımı ıslatacak, hamur kıvamında olacak. İstediğim çıtırtıyı elde edemeyeceğim. Ya. O yüzden bunları kullanacaksanız yanlarında başka şişlere takıp öyle pişirebilirsiniz.
1: Pişirebiliriz evet. Ama zaten... Ay bir tane çeri domates attım da birden seçince kamera beni. Bunları zaten süsleyeceğiz. Arpacık soğanlar, çeri domatesler ve biberlerimizle.
0: Evet. Onları da ayrı şişlere takıp öyle pişireceğim. Serviste yanlarında kullanacağım.
1: Çok güzel gözüküyor. Ben bunu yaparım. Kolay.
0: Çok kolay.
1: Evet.
0: İşte amacımız hanımlara... Sadece hanımlara
1: zorluk
0: değil, beylere de.
1: Zorluk çıkarmak değil, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evlerde böyle, çünkü artık çok yoğun saatler çalışıyoruz. Gerçekten evde de yemeklere öyle. Çok fazla vakit ayıramıyoruz. O yüzden kısacık sürelerde böyle lezzetli yemekler yapmak çok daha kolay.
1: Kolay oluyor.
0: İşte makarna, sürekli makarna yapılmıyor çünkü. Sürekli makarna yenmiyor ya da kolay bir şeylerle.
1: Sürekli. Yok işte bolognese soslu, yok domates soslu, yok pesto soslu,
0: ama...
1: yok tagliatelle, yok penne. Her gün ona bir kılıf bulup makarna yapabilirim
0: şimdi
1: ben.
0: Şimdi çeşit yapıyorsanız o zaman tamam. Ha, yani çeşit İtalya'da çeşit da yapıyorum. Sonuçta bu iş ana yemek.
1: Ana yemek ve ama... gerçekten full makarnayla besleniyorlar yani.
0: Evet.
1: Mutlaka bir öğünlerinde makarna oluyor.
0: Ama Türkiye'de işte makarna dediğimiz zaman bir evde çok fazla haşlıyor hanımlar.
1: Ben al dente severim
0: mesela. Çok fazla haşlıyorlar. Bir de ne yazık ki makarnayı haşladıktan sonra o soğuk suyun altında makarnayı yıkıyorlar.
1: Evet.
0: O makarnayı tamamen ortadan kaldıran, makarnaya büyük bir ihanetin göstergesi aslında. Makarnayı soğuk suyun altında haşladığınız makarnayı yıkamayın.
1: Evet. Yıkamamak lazım. Hatta soslarımıza, yani şefim doğrulasın ya da yanlış desin, makarnayı haşladığımız sudan biraz sosa da ben hep koyuyorum. Lezzet verdiğini düşünüyorum. Doğru mudur?
0: Lezzet verir. Onun içinde nişasta olduğu için, biraz un olduğu için bağlayıcıdır, kıvamlandırır. Daha koyu, gövdeli bir sos elde ederiz ve çok daha lezzetli oluyor gerçekten. Yani makarnanın bütün aroması, besleyici özelliği orada.
1: Orada. Ve bence de çok böyle iyi haşlamamak lazım. Bu al dente dediğimiz, yani İtalyanların
0: dişe
1: kullandığı
0: gelir.
1: Bir tabir bu. Evet, dişe gelir. Biraz daha böyle hani hissedersin makarnayı. Ben öyle seviyorum. En sevdiğim makarna da tagliatelle ile penne. Bunu da belirtmek isterim burada. Hakikaten tagliatelle'yi de çok
0: özel
1: seviyorum.
0: Bir sos var mı sevdiğiniz makarnada?
1: Ben pesto sosu çok seviyorum ama gerçekten böyle hakikaten o marketten alınan, ben bazen o marketten alınan sosla da yaptığım oldu da hazır soslar.
0: Hazırlar çok lezzetli değiller.
1: Olmuyor. Hakikaten o fesleğin, nişan fıstığını falan böyle kendin koyacaksın, yapacaksın. Eğer öyle bir şeyin varsa, reçeten varsa güzel bir pesto sos.
0: Paylaşırım.
1: Evet,
0: hatta biz Açelya'da roka pesto yaptık.
1: Bir de roka mı girdi devreye?
0: Tabii yani pesto aslında sadece biz pesto dediğimiz zaman aklımıza fesleğen geliyor ama pesto bir şeyi pest etmek yani ezmek anlamında. Yeşil bir herhangi bir şeyle maydanozla da yapabilirsiniz.
1: Öyle
0: roka
1: mi?
0: Pestoyu orada levrekle servis etmiştik. Hmm. Çok da keyifliydi.
1: Balıkla.
0: Tabii çok lezzetli. Yani balıkla roka çok yakışıyor biliyorsunuz.
1: Çok yakışır.
0: O yüzden
1: roka,
0: yanına roka.
1: Salatası.
0: Çok,
1: balıkla.
0: Çok lezzetli. Soğanlarımızı taktık. Şimdi domateslerimizi
1: evet,
0: takalım.
1: Domateslerimizi takıyoruz. Gerçekten çok samimiyetle söylüyorum. Yani klasik evde yaptığımız misafirlerimiz geldiğinde evet lezzetler vardır ama bu bayağı görsel anlamda da ilk önce görüyoruz. Çünkü gözümüzün doyması lazım ya. Misafirlerimizi hoş tutacak bir görseli var bence.
0: Yani masaya bunu böyle tek tek porsiyon porsiyon servis etmiyorsunuz. Getirip ortaya koyuyorsunuz. Sunduğum zaman göreceksiniz.
1: Böyle böyle.
0: Oradan şişleri kurtarıp yemek çok daha keyifli oluyor.
1: Evet. Şu an bir de canım çöp şiş çekti. Ortakları bilir misin böyle Aydokuş
0: Adası? Ortaklarda isim vermeyeyim. Onun mucidi vardır. Çöp şişin nasıl oluştuğunu biliyorsun.
1: Neyle mi başlıyor?
0: Evet.
1: Aynı kişiden. Ben de Nazillili olunca evet biliyorum.
0: Çok lezzetli yapar. Ama orada da önemli olan hayvanın hangi tarafının kullanıldığı. Yani
1: bilmiyorum.
0: Çöp şişte hayvanın bir tarafı kullanılmaz. Üzerine yaptığı taraf daha sert olur. Yatmadığı taraf yumuşak olduğu için daha yumuşak yerinden çöp şiş yapılır.
1: Öyle mi?
0: Çöp şiş şeyle bulunmuş. Bir tane bıçak alabilir miyim oradan?
1: Tabii ki.

0: Çöp şiş insanların fazla vakti olmadığı için kısacık sürelerde servis etmek amacıyla tren yolcularına çünkü 10 dakikalık bir mola sırasında hemen et pişirip vermek istiyorlar. O yüzden nasıl yaparız diye düşünürken çöp şiş bulunuyor. Yani
1: bakmıyor yani şefimizde de yok yok. Bir daha alabilir miyim başına?
0: Şimdi eskiden İzmir o
1: bölgesinde
0: tabii o bölgede evet. Tren yolunun hemen kenarında böyle işte köfteciler vesaire var ama et satmak istiyorlar. Sonra diyorlar ki biz bunu nasıl pişiririz? 10 dakikalık bir mola var çünkü orada. O sürede pişirip servis etmeleri lazım. Ne yapıyorlar? O etleri küçücük küçücük doğrayıp şişlere takıp pişiriyorlar.
1: Küçük doğrayınca haliyle çabuk pişiyor
0: çabuk
1: etler.
0: Çabuk pişiyor sonra çöp şiş bulunuyor.
1: Ama o ortaklar var. Şimdi otoyol yapıldıktan sonra galiba biraz orası
0: eski yol artık kullanılmıyor.
1: Eski yol kullanılmıyor ama eski yolda çok keyiftir. Aklınızda olsun biz Nazilli'den
0: memleket
1: İncirliova aynen oradan böyle Kuşadası'na yazlığa giderken hep rotamızdı. Bir ayran efendim.
0: Hatta oranın deve kendi sucuğu satılır ayran. Orada.
1: Evet sucuk da satılır doğru söylüyorsun. Ekmekleri böyle o ızgarada kızartırlar bayağı beyaz ekmekleri. Soğanları da böyle iyice ızgarada kızartın. Artık siz deyin 50 ben diyeyim 100 çöp şiş. O bir de sayarak onu hesaplarlar biliyorsun
0: evet,
1: tek tek.
0: Evet.
1: İşte atıyorum 1 lira, 2 lira, 3 lira diye. Neyse.
0: Şimdi benim çocukluğumla büyük kısmı Aydın'da geçtiği için Aydın Didim'de.
1: Ha, yazlık.
0: Hayır,
1: evet.
0: İş yeri orada iş yerlerimiz vardı bizim. Hala aynen. Zeytin üretiyoruz. İşte bir otelimiz vardı. Oteli yıktık şimdi ama şimdi otomotiv sektörüyle uğraşıyoruz orada. O yüzden benim çocukluğum aslında çöp şiş demek.
1: Benim de öyle.
0: Kesinlikle.
1: Aynen. Vallahi çocukluğumuzu almış olduk. Evet şefim buyurun.
0: Şimdi bunu doğrudan 200 derece fırına götürüyorum. Yufkalar çıtırdayana kadar, renk değiştirene kadar pişiriyorum. Çünkü köfteler son derece ince ve çok daha çabuk pişecekler.
1: 200 derecede.
0: 200
1: yufkalar
0: derecede.
1: Çıtırdayana kadar pişiriyoruz efendim. Onlar pişerken sosumuzu hazırlayacak mıyız?
0: Sosu en son hazırlayacağız. Biz önce cennet çamuruna geçelim isterseniz ya da sosu mu hazırlayalım?
1: Yok cennet çamuruna geçip sonra o sırada da pişerler hemen sosunu hazırlayıp üzerine de
0: hayır, sos soğumasın diye dedim ama nasıl isterseniz.
1: Bence de tamam. Sos soğumasın afiyetle yiyebilelim. Evet efendim günün ikinci tarifi ve son tarifi ne dedik? Lezzetlerimiz biraz meşakkatli o yüzden iki tarifle bugünü kapatıyoruz. Cennet çamuru Halep'ten gelen bir lezzet değil mi? Halep'ten Antep'e kilise gelmiş.
0: Yani kilisiler aslında bizim diyorlar ama
1: doğrudur. Ben tamamen duyumlarım, kulak dolgunluklarımla bunu anca söyleyebiliyorum. O zaman kilis lezzeti diyelim efendim. Cennet çamuru malzeme listesi geliyor ekranlara. 400 gram kadayıf, 4 yemek kaşığı tereyağı, 150 gram toz fıstık, şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 1 bardak su, 1 çay kaşığı limon suyu. Devamı geliyor. Üzeri için kaymak ve tarçın. Kaymak olmazsa olmaz.
0: Kaymaktan ziyade aslında olmazsa olmazı tarçın.
1: Allah Allah.
0: Tabii cennet çamuruna cennet çamuru o yani o lezzeti veren aslında tarçın.
1: Tarçın.
0: Tabii kesinlikle.
1: Vallahi hiç
0: tarçınsız
1: öyle.
0: Servis
1: hani
0: edilmez.
1: Antep fıstığı falan dersin.
0: Yani o zaten
1: dersin.
0: Ana malzemeler
1: evet,
0: ama.
1: Ana malzemesi,
0: ben bunu
1: doğru.
0: Kaymaksız da servis ederim, dondurmayla servis ederim.
1: Doğru.
0: Ama tarçın dökmezsem o lezzete ulaşamıyorum.
1: Olmaz diyorsun. Bunu da öğrenmiş olduk.
0: Şimdi
1: bol tereyağımız var. Buyurun efendim.
0: Tereyağımız var. Tereyağımızı alıyoruz. Sade yağıyla da yapabilirsiniz. Hı hı. Onunla çok daha lezzetli oluyor ve daha çıtır çıtır oluyor.
1: Sade yağ elde etmek için onun formülleri var. Yani
0: evet.
1: Bir formülü var aslında. Hı hı. Paylaşalım mı?
0: Tabii. Heh. Evde sade yağ nasıl yaparsınız? Bir evet. Tereyağını. Sade yağ demek aslında tereyağı içindeki sütten ayrıştırmak demek.
1: Evet.
0: Nasıl yapıyoruz? Tereyağını yakmadan düşük bir ısıda erimesini sağlıyoruz. Dolayısıyla o zaman üst kısımda kalan o sarı portakal suyu rengindeki yer tamamen sade yağ.
1: Sade yağ.
0: Dibine de o sütlü kısmı, kef dediğimiz kısmı alta düşer. Ayırıp doğrudan istediğimiz gibi sade yağ elde edebiliriz. Dolapta saklarız ve sade yağ istersek dolapta saklamasak da yani mutfak tezgahının üzerinde bile bozulmaz. Çünkü içerisinde bozulacak herhangi bir şey
1: katkı
0: kalmıyor
1: yok.
0: Artık.
1: Evet.
0: Yani sütü de tamamen ayrıştırdığımız için yağ çok uzun süre dayanabiliyor.
1: Yani biz tereyağını yakmadan eritiyoruz. Üzerindeki bu portakal kabuğu rengini ayıkladığımızda o ayıkladığımız yer sade yağ olmuş
0: evet,
1: oluyor
0: sade.
1: Değil mi?
0: Onunla yaptığımız zaman hatta baklava vesaire yaparken baklavanın da daha çıtır çıtır olmasını sağlayan o yufkaya sürdüğümüzde süssüz bir yağ yani doğrudan sade yağ sürdüğümüzde
1: saf yağ, evet.
0: Onun haşlanmasının önüne geçeceğiz. Daha çıtır çıtır bir baklavaya ulaşacağız. Bunda da sade yağ kullanmak o yüzden önemli.
1: Evet evimizde de kolaylıkla yapabiliriz. Bunun da formülünü öğrenmiş olduk. Ne dedik? Yağımızı yakmıyoruz. Sadece eritiyoruz ve üzerindeki o portakal kabuğu renginde sade yağ elde etmiş oluyoruz. Dolapta da saklayabiliyoruz. Dediği gibi tezgahın üstüne de koysak bozulmuyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk şefimizden.
0: Şimdi tereyağını evet. Erittik. Tereyağının yanmasına müsaade etmeden hemen kadayıflarımızı atmamız lazım. Kadayıfı aldıktan sonra rondo da çekebilirsiniz.
1: İyice parça pinçik yapıyoruz
0: evet, ya da elinizde tiftebilirsiniz. Tifte...
1: Evet. Tiftmek.
0: Evet. Öyle de elde edebilirsiniz. Eğer bunu doğrudan istediğimiz gibi küçük küçük yapmazsak o zaman istediğimiz sonuca ulaşamayacağız. Yani çamur görüntüsü elde edemeyeceğiz. Evet. Sadece iyi şekilde kavurmamız lazım.
1: Bayağı kavrulması gerekiyor değil
0: Çok mi? İyi kavrulması lazım. Çünkü evet. Eğer ben bunu iyi kavurmazsam şerbeti yediği anda, şerbet içerisine girdiği anda hamurlaşacak. O yüzden evet. Çıtır çıtır olması lazım.
1: Şerbetimizin de soğuk olması mı gerekiyor?
0: Şerbet şimdi? Soğuk olur. Yani şöyle katmer diyorum. Künefe bu cennet çamuru gibi gıdalarda yani hemen servis edilenlerde şerbet soğuk olur. Kadayıf gibi gıdalarda da eğer bir süre sonra servis edilecekse ve pişmeye devam edecekse o zaman sıcak şerbet verilir.
1: Evet, ben mesela neye göre hep onu şaşırıyorum. Sonuçta ben şef de olmadığım için matematiğini her şeyin bilmiyorum tabii ki. O yüzden bazı işte tatlılarda yok şerbet soğuk olacak. Şimdi mesela biliyorum atıyorum dağılabiliyor kurabiye yapıyorsun. Yani tatlı da kurabiye hamurunun üzerine şerbet döküyorsun. Eğer işte çok sıcak olursa dağılır vesaire gibi detaylar var değil mi?
0: İşte bunda servis anı ve servisten sonra pişme oranı da çok önemli. Eğer sıcak şerbet dökerseniz pişmeye devam edecek. Biz evet. Soğuk şerbetle aslında onun pişmesinin önüne geçiyoruz.
1: Önüne geçmiş oluyoruz evet. Şimdi ama bu cennet çamurunda da Yasin'in de söylediği gibi iyice bu kadayıfların tereyağıyla birlikte kavrulması gerekiyor. Burada da sadece öyle bir süreye ihtiyacımız var değil mi? Yani.
0: Evet burada ortalama 20 dakika kadar kavruluyor ama eğer ısınız çok fazlaysa yakmamaya dikkat edin. Çünkü kadayıf yandığı zaman acı bir tat verecek size. İyi şekilde kavurmanız lazım tereyağında. Tereyağında yakmayacaksınız, kadayıfları da yakmayacaksınız. Sürekli çevirerek bir süre sonra zaten kadayıfların hem rengi dönecek hem de çektikleri yağı bırakacaklar. O zaman da istediğiniz sonuca ulaşmak için çok az kalmış.
1: Dönmeye başladı zaten bizimkiler evet. Değil mi?
0: Çıtırdamış olması lazım. Hatta bunu kiliste yaparlarken ustalar büyük böyle şeylerde, sinirlerde yaparlar. Bazen bakın elleriyle sinirlerde. Alıp onu ufalarlar tekrar sıcak sıcak.
1: Sıcak sıcak. Tabii.
0: Yani elleri mühürlü artık onların.
1: Gerçekten mühürlü. Ben anne ellerinin de mühürlü olduğunu düşünürüm.
0: Değil mi? Yumurta soyamazdık onlar.
1: Evet onlar
0: haşlanmış yumurtaları soyardık.
1: Hala öyle yani bizim evde ben annemle yaşadığım için.
0: Elleriniz alışıyor çünkü.
1: Alışıyor. Anne eli olunca öyle oluyormuş. Öyle diyor benim annem valla. Hakikaten sinirli dediğin gibi. Ay, mühürlü sinirli diyorum. Ne dedin ya mühürlü de demedin.
0: Mühürlü.
1: Ha mühürlü dedin. Kelimeler kafamla uçuştu gitti. Evet ben bir taraftan... Fırına da bakmak istiyorum. Aha. Çok hafif hafif yufkalarımız renk almaya başlamışlar efendim.
0: Evet. Şimdi burada nasıl bir tereyağı kullanacağız diye soracaklardır büyük ihtimalle. Tuzsuz bir tereyağı tabii ki. Tuzlu kullanırsanız bunda gerçekten kötü bir sonuç oluyor. Kazara bazen tuzlu tereyağı kullanıyoruz
1: Yok,
0: çünkü.
1: Yok saf yani saf demeyeyim de evet tuzsuz tereyağı kullanmak lazım. Tuzlu tereyağını efendim böyle kızarttığımız ekmeklerin üzerine kahvaltıda yemek için. Şahane ben bir marka keşfettim şu sıralar onu kullanıyorum. Bayılıyorum ona.
0: Yani şöyle tuz aslında... Evet, tuzlu bir tereyağı yoktur. Doğası zaten tuzsuz bunun. Tuz tereyağını korumak, raf ömrünü uzatmak için ekleniyor. Saklamak için kullanmışlar. Yani. Dolaplar, buzdolapları olmadan önce tuzu uzun süre muhafaza edebilmek için tuz eklemişler tereyağını.
1: Yani tamamen saklamak için yapılmış. Evet. Doğası tuzsuz tereyağı.
0: Tuz her şeyi korumak için kullanılıyor doğada. Bakterilerin üremesine engel olduğu için. Şimdi kadayıfımız tamamen kurudu. Şöyle elimize aldığımız zaman hissediyoruz.
1: Oldu mu şu anda peki?
0: Şu anda olmak üzere. Önemli bir püf noktası var. Kadayıfı kavurdunuz. Eğer fıstığı ocağın altını kapatmadan önce atarsanız fıstık yanacak. Fıstığın içindeki yağ da yanacak. O yüzden yapmanız gereken ocağın altını kapatır kapatmaz fıstığını atıp ondan sonra şerbetini vermek.
1: O zaman çok hazır bir şekilde ben bu işe müdahale şöyle aynı anda ocağımızın altını kapatacağız ve fıstığı hemen ilave edeceğiz. Ocağımızın altını kapatmazsak efendim fıstıklarımızı yakarmışız. Evet. Antep fıstıklarımızı çok da severiz.
0: Boz fıstık diye bir fıstığımız vardır aslında bizim Antep'te.
1: Boz fıstık.
0: Onunla çok daha lezzetli olur. Çok daha yeşildir. Bunda biraz daha sarı duruyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. O şey mi acaba? Benim siirt fıstığı dediğim fıstık
0: Yok,
1: mı
0: değil.
1: Acaba?
0: O ha, ayrı değil. Bir fıstık. Değil. Tür olarak ayrı o.
1: O siirt fıstığı da çok güzel.
0: Çok lezzetli.
1: Tombiş tombiş
0: Türkiye'nin
1: böyle.
0: Türkiye'nin topraklarında yetişen ne varsa hepsi birbirinden güzel gerçekten.
1: Yani ne kadar hep onu söylüyoruz aslında. Ama doğaya saygı duyalım lütfen. Yani topraklarımıza da saygı duyalım. İyi bakalım değil mi? Çünkü Türkiye'nin hakikaten her bölgesinde her şey yetişiyor bir ülkede. Bu da büyük bir şans evet. Hepimiz için.
0: Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz.
1: Evet.
0: Fıstığımızın büyük bir kısmını
1: ocağın altına ekliyoruz.
0: Kapatır kapatmaz ekliyoruz. Bir kısmını da sunum için ayıracağız. Burada iyice karıştıracağız artık.
1: Ay. Çok güzel güzel gözüküyor.
0: Gerçekten cennet çamuru

0: ismini hak ediyor.
1: Yiyince evet, cennete düşmüş gibi oluyorsunuz efendim zaten yiyince yani.
0: Şimdi fıstık kokusu çıkmaya başladı. Eğer ocağın altını kapatmasaydık acı bir tat alacaktı. Ve istediğimiz yanacaktı. O lezzete ulaşamayacaktık.
1: Şimdi ben acaba bunun sunum kabını getireyim mi?
0: Harika olur.
1: Değil mi? Şöyle bakırda bir kap hazırladık efendim. Hangisinde servis edelim?
0: Yuvarlak bunda, olan iyi
1: yuvarlak
0: herhalde.
1: Değil mi? Diğerinde köfte dolamamız için kullanırız. Ben şuraya aldım. Kadayıfımızla işimiz bitti mi? Ben şuraları da bir toparlayayım.
0: Harika olur. Hı-hı.
1: Bunlar sunum için.
0: Evet,
1: tarçını
0: sunum için.
1: Ne yapacağız?
0: Tarçını
1: ne zaman
0: üzerine
1: kullanacağız? Ha, üzerine koyacağız.
0: Şimdi şerbetimi alıyorum.
1: Evet.
0: Şerbeti de altı kapanmıştı zaten. Üzerine gezdiriyorum.
1: Aha.
0: Şerbet soğuktu. Ve karıştırıyorum.
1: Şerbetimiz soğuktu ve karıştırıyoruz.
0: Hı hı.
1: Sonra bakır kabımızı alacağız. Ve üzerine kaymağımızla, tarçınımızla ve yine fıstığımızla...
0: Servis edeceğiz.
1: Evet, servis edeceğiz. Ay heyecanla yemek için bekliyorum vallahi pilleyi. Yani bu fıstıklı şeyler zaten benim hep ilgimi. Zaten kimin ilgisini çekmez değil mi Yansın?
0: Fıstığı sevmeyen kimseyle karşılaşmadım.
1: Ben de karşılaşmadım. Yani ben de görmedim. Evet tatlı sevmeyenler vardır vesaire ama bu fıstığın da zaten içine girdiği her şey mi lezzetli olur? Ben Antep'in katmerine de bayılırım. Bol fıstıklı o sabah saatlerinde yapıp yedikleri. Yani
0: katmeri ayrı güzel, beyranı ayrı güzel.
1: Ayrı güzel.
0: Her şey güzel.
1: Alinazi ayrı güzel. Evet. Ya bizim güney bölgelerimiz hakikaten lezzet anlamında çok kuvvetli. Ama gidiyorsunuz 2 kilo 3 kilo alıyorsunuz geri geliyorsunuz. Sonra İstanbul'a geldiğinizde benim geçen haftalarda Hatay'a gittiğim gibi detoks yapıyorsunuz ve vermeye çalışıyorsunuz o
0: yani
1: kiloları.
0: Yani şey orada insanlar da yediriyor size.
1: Yediriyor.
0: Büyük
1: çok
0: bir ısrarla çok misafirperverler.
1: Hakikaten öyle.
0: Şimdi.
1: Hı. Yutkunmaya başladım ben. Evet.
0: Şöyle. Hı.
1: Şimdi de süsleyeceğiz bunu.
0: Zaten aslında süse bile ihtiyacı yok ama.
1: Yani bence de yok. Ay ben bir çatal alacağım, dayanamayacağım. Üzgünüm, herkesten özür dileyerek bu şerefe ilk ben erişiyorum. Pardon bozdum biraz ama.
0: Estağfurullah.
1: Üstüne kaymağı.
0: Kaymağı şöyle ortasına yerleştiriyoruz. Biraz daha fıstık.
1: Biraz daha fıstık. Evet. Oh, şöyle kenarlara.
0: Sonra bir de burada tane fıstıklarımız var. Onları da gezdiriyoruz.
1: Onları da gezdiriyoruz. Sonra ölüyoruz.
0: Ama ne demiştik? Bunun olmazsa olmazı.
1: Tarçınmış efendim olmazsa olmazı. Bak tarçındı. Bilmiyorduk olmazsa olmazıymış.
0: Tarçınımızı da serptik.
1: Ay.
0: Ve?
1: Hazır. Hazır. Afiyetle yemek için hazır efendim. Burada. Şöyle öne doğru koyayım mı ben bunu acaba? Şöyle bir hazırlayayım mı? Yasin'cim bir kez daha. Yani ne yapsak bilemiyorum. Şöyle keşke sonu olsaydı programın da. Bir an önce yemeye başlasaydık. Ama seyircilerimize bir kez daha belki kaçıranlar olmuştur. Nasıl yaptık anlatırsan çok sevinirim.
0: Şimdi tereyağımızın içinde kadayıfımızı kavurduk. Kadayıfı önceden eğer çünkü uzun uzun şeritler halindedir kadayıf.
1: Evet.
0: Onu bir rondoda çekersiniz. Sonra kadayıflarımızı kavuruyoruz. Kavurduktan sonra yani iyice kavrulduğuna emin olduktan sonra ya bu rengi döndükten sonra hemen altını kapatıp fıstığını ekliyoruz. Eğer
1: evet.
0: Ocağın altı açıkken fıstığını eklersek fıstığın içindeki yağ çünkü çok tane tane küçük küçük fıstıklar yanacak.
1: Evet.
0: İstediğimiz tadı alamayacağız. Hatta acı bir tat alacağız. Sonrasında da şerbetini veriyoruz. Fıstığı döktükten sonra iyice karıştırıp şerbetini verdikten sonra da sunuyoruz.
1: Sunuyoruz. Şerbetini verdik. Üzerine kaymağı koyduk. Tarçın olmazsa olmazıymış. Ben bilmiyordum.
0: Kesinlikle.
1: Şefimiz söyledi. Tarçınını koyduk. Kaymağını koyduk. İşte tane fıstıklarımıza ve toz fıstıklarımıza şöyle güzelce de süsledik. Birazdan yiyeceğiz. Bence kolay. Akşam evde yapabilirsiniz.
0: Yapın mutlaka.
1: Sevdiklerinize. Şimdi sosumuzu mu yapalım
0: hemen
1: şefim?
0: Hemen sosumuzu yapalım.
1: Evet. Neydi ilk tarifimiz? Çıtır köfte dolamaydı. Şu an fırında pişmek üzere. Çok az bir zamanı kaldı. Onun sosunu hazırlamamız gerekiyor. Ocağımızı açayım mı?
0: Aha.
1: Büyüğü mü açayım?
0: Nasıl isterseniz.
1: Onun pek canı yok o şeyin, bölmenin. O yüzden biraz daha büyük ocağı alıyorum. Tereyağımızı eritiyoruz. Ben sana yardımcı olayım
0: hemen
1: istersen.
0: Hemen salçamı alıyorum buraya.
1: Patatesimiz ne zaman devreye girecek?
0: Patatesi pişirebiliriz. Ha. İstersek fırına atıp pişirebiliriz. Ama ben patatesi sadece sunum amaçlı kullanıyorum.
1: Ha, çiğ olarak sunum amaçlı.
0: Evet, patatesi
1: görsel.
0: Daha önce kullanmıştık. dönerde kullanmıştık. Dönerde, evet. Yine ben patatesi bir dayanak olarak kullanacağım. Servis

0: amaçlı kullanıyoruz.
1: Servis amaçlı kullanacağız. Birazdan onu da beraberce sunumunu yapacağız efendim.
0: Tereyağımızı da eritiyoruz.
1: Evet.
0: Kaymağımızı da şöyle alalım.
1: Kaymağımızı çok uzaklaştırmayalım. Belki lazım olabilir. Nasıl? Köfte dolamalar?
0: Köfteler?
1: Bence olmuş.
0: 1-2 dakika sonra tamamen
1: sosumuzu
0: olmuş.
1: Sosumuzu yaparken istersen ben şuraya bir tahta getireyim. Köfteleri tepsisini buraya koyarız. Burada da sunumunu hazırlarız. Evet, şuradan arkadan tahtamızı getirelim efendim. Şimdi yaptığımız çıtır köfte dolamanın sosunu yapıyoruz. Tereyağımız eriyor. 1-2 dakikası var köftenin de. İnşallah burada lezzetten, tattan bayılmadan.
0: İnşallah.
1: Evet, bir an önce yeriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi içine onun salçamız.
0: Burada biber salçası. Biber salçası, domates salçası ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Hı hı. Hangisi damağınıza daha çok yakıştığını düşünüyorsunuz?
1: Biz biber mi kullandık?
0: Biz domates kullandık.
1: Domates kullandık, tamam.
0: Salçayı iyice kavuruyoruz.
1: Bir şey soracağım Yasin. Böyle durumlarda ben biraz böyle sıcak su ekliyorum. Salça bir an önce dağılsın diye.
0: İşte hata ediyoruz.
1: Hata mı ediyorum?
0: Salçayı o zaman kavurmuyoruz, haşlıyoruz. Hmm. Ve o ekşi tadını koruyor. Yani salçayı eğer kavurursak, iyice kavrulduktan sonra eğer suyu eklersek o zaman yine ayrılacak. Ama o suyu eklemek için acele etmeyelim.
1: Ben işte sıkılıveriyorum. bir an önce hani bir dağılsın şu artık böyle böyle yapa olmaz. Çünkü sıcak su girince böyle bırakıveriyor kendini.
0: Bırakıyor
1: çok hoşuma gidiyor.
0: Bırakıyor tam bir sosa dönüşüyor.
1: Evet, evet.
0: Ama işte o suyu erken verirsek salçayı kavurmayacağız. Çiğ bir tat elde edeceğiz. O da yemek yerken hiç hoşumuza gitmiyor.
1: Hoş değil. O yüzden efendim benim yaptığım hataya düşmeyin. Aman su eklemeyin. Sadece güzelce kavurun. Birazcık üşenmeyeceğiz. Yani benim gibi olmayın. Siz sis olun, benim gibi olmayın.
0: Şimdi fırından köftelerimi
1: geliyor
0: çıkarıyorum.
1: Mu?
0: Geliyor.
1: Evet, geliyor ve güzel bir sunum hazırlayacağız. Ben şu salçaları kavurayım da.
0: Şöyle.
1: Evet, gel Yasin'cim. Ay, o zaman ona da biri bakır kap. Evet, geliyor bakır kaplar.
0: Şimdi bu da hemen şöyle.
1: İşte böyle lezzetlere de, yöresel lezzetlere de bu bakır yakışıyor
0: ya.
1: Değil
0: mi? Yani bakırda hem sunarken çok lezzetli hem yerken çok lezzetli.
1: Kesinlikle
0: bakırın
1: öyle.
0: Aslında bıraktığı bir tat varmış gibi geliyor bana. Yani çayı da bakır bir demlikte demlemek işin tamamen doğasını değiştiriyor.
1: Ama öyleymiş galiba Yasin. Yani öyleyse bilmiyorum ben hiç yani bu konuyu özellikle araştırmadım ama tamamen duyumlarıma göre bakır kapta yemek pişirirsen çok daha lezzetli olur. O çünkü ona tat verir. Ekstra farklı bir tat verir diyorlar belki.
0: O yani alışkanlıklarımızla alakalı olabilir.
1: Olabilir.
0: Ama bakırın özel hani çözünüp bir şeye lezzet kattığını çok düşünmüyorum. Sadece ısınmasıyla alakalı bir
1: çabuk
0: şey olabilir.
1: Çabuk ısındığı için belki.
0: Çok çabuk ısınıyor olabilir. O yüzdendir ama hani özel bir durumu var mı gerçekten
1: ben
0: bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum. Ben de duymadım. Ama sadece herkes lezzetli olduğunu söyler. Şimdi ne yapacağız çok merak ediyorum.
0: Şimdi hemen geliyorum. Orada patatesimizi
1: doğrayalım
0: yatak için kullanacağız.
1: İstersen.
0: Şimdi patatesini şöyle sadece
1: daha büyük bir
0: altına alacağım. Hiç gerek yok.
1: Yok mu? Tamam. İstersen var ama. Ha bu kadar mı?
0: İsterseniz patatesi de pişirebilirsiniz dediğim gibi.
1: Evet, isterseniz pişirebilirsiniz. Hatta kabuklu pişirsek.
0: O da olur.
1: O da olur değil mi?
0: Sizden sadece bu yoğurdu çırpmanızı isteyeceğim.
1: Tabii ki. Çatal yardımıyla hallediyorum.
0: Bunun içine biraz su ekleyeceğim.
1: Yoğurdumuzun mu? Süzme yoğurt çünkü zannediyorum. Su ekledin ama kavurduktan sonra ekledin. Su ekledi. Kavurduktan sonra ekledik efendim.
0: Biz buna açma diyoruz. Yani bir sosun koyuluğunu biraz daha yumuşatmak. Salça iyice kavrulduktan sonra yaparsanız çok daha lezzetli olur.
1: Lezzetli olur. Evet. Yoğurdumuz
0: harika.
1: Hazırdır.
0: Şimdi şunu alalım şöyle önümüze doğru.
1: İşin en keyifli kısmı. Kaşık vereyim mi?
0: Hiç gerek yok.
1: Gerek yok. Vallahi Yasin Şef her gün Yasin bilemiyorum. Çok rahat. Çalışması çok keyifli, çok rahat.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten öyle. Ama sunucu için o kadar önemli bir şey ki konuğunun böyle anlatıyor, konuşuyor
0: çok,
1: olması.
0: Çok.
1: Yani hakikaten bir konfor efendim Yasin'le beraber yemek yapmak.
0: Çok
1: yani benim şey yaptığım yok da. Evet, öyle dikeceğiz yine. Anladım. Aslında şey de yaptığımız gibi hakikaten. Neydi?
0: Dönerdi.
1: Dönerdi.
0: Hepsini böyle saplıyoruz.
1: Reji şu anda, ben de diyorum ne diyorsunuz, bir şey oldu sandım. O kadar fena durumdalarmış ki Reji de şu anda bir an önce İrem'i bile görüyorum yani. Yutkun yutkun sen kesin şu tatlıya değil mi, cennet çamuruna. Evet, hep beraberce yiyeceğiz efendim inşallah.
0: Şunu da saplayabilirsek. Ah,
1: saplayalım valla, saplayalım. Yoğurdumuz da sarımsaklı mıydı?
0: Yok, sade ama sarımsaklı yoğurt da kullanabiliriz.
1: Kullanabiliriz.
0: Aha, nasıl istiyorsak yani, buna yakışacağını düşünüyorsak yapabiliriz. Şuraya bir tane soğan
1: koyalım.
0: Buraya da bir tane soğan takalım.
1: Ay daha ne olsun yahu.
0: Bir tane de biber.
1: Yine çok ilgi görecek. Tutayım mı şefim? Bir domates eksik sanki.
0: Evet, domatesimizi de saplıyoruz.
1: Ay çok güzel göründü. Patatesimizi ama bak işte pişmemiş olunca daha iyi bir tutucu daha oluyor aşağıda aslında.
0: Dayanıklı oluyor. Aa, şimdi.
1: Şimdi daha bitmedi. Ben de etrafı toparlayayım. Sen onu hallederken sosunu mu dökeceğiz?
0: Sosunu gezdireceğim üzerine.
1: Evet. Vallahi Reji'yi duyuyorum ben yani. Reji şu anda yutkun yutkun fenalık geçiriyor. Az kaldı arkadaşlar. Az
0: hemen
1: daha.
0: Hemen bitiriyoruz.
1: Az daha, evet.
0: Şunu hemen kenara alayım.
1: Kenara koyalım. Bitti mi işimiz? Daha birkaç işlemimiz daha var mı?
0: Yok, ay pardon, şunları da hemen kullanacağım.
1: Ben biraz kaçırdım onları.
0: Olsun.
1: Aa, bayağı yani. Ben bunu yapsam herhalde yani misafirlere falan bütün daha önce yaratmış olduğum kötü imajımı bir anda...
0: Ama siz yemekten yani, çok iyi anlıyorsunuz zaten.
1: Anlıyorum aslında da ya, ben biraz kendimle dalga da geçiyorum. Çok, çok evde önemli. Anneme güvendiğim için çok yapmıyorum. O yüzden insanlara böyle bahaneler yaratabiliyorum. Vallahi bence fazla söze gerek yok. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz demek istiyorum. Hakikaten öyle.
0: Afiyet
1: şöyle
0: olsun.
1: Yanına koyayım mı? Ay. Şefim bir süsleyelim de ya. Bu böyle örtüye mi örtü, hiçbir şeye gerek yok. Bir ortaya benim şu yine fili koyalım. Berekettir fil.
0: Evet.
1: Şöyle arkasında bir postmodern bir fille geleneksel bakır kaplarımızın uyumu şeklinde filimiz başlıyor. İlk önce o yiyecek efendim. Bir şey getirelim yine. Bizim sarı kantaronu. Çok faydalıdır bilirsin sarı kantaron. Fıstıkla da güzel olur. Onu da şöyle koyalım yanına. Vallahi bir kez daha şefim şunu anlatır mısın? Nasıl yaptık bu görsel şovu?
0: Şimdi bir köfte yoğurduk. Nasıl bir harç istiyorsanız öyle yoğurabilirsiniz. Ben bazen bunun içine tane fıstık koyuyorum. Fıstıklı bir harç yapıyorum.
1: Tane fıstık koyuyorsun.
0: Tabii tabii, fıstıklı bir köfte yapıyorum. Köftenizi yapıyorsunuz. Sonra yufkanızı biraz yağlayıp ikiye katlıyoruz. Köftemizi rulo yapıp yufkamızın içine sarıyoruz.
1: Yarım ay yapıyoruz yufkamızı,
0: evet,
1: efendim.
0: Sonra dilediğimiz kalınlıklarda kesiyoruz onu. Yani çok kalın olmamasına dikkat edin ki köftenin içi de pişsin. Ama çok
1: doğru.
0: Kurutmak da istemiyoruz. Ben yaparken şunu söylemiştim. Yufkaların rengi dönene kadar. Eğer yufkanın renginin çok fazla dönmesini beklerseniz köfteniz kuruyacak. O ıslak, yumuşak tadı alamayacaksınız. Sonra hepsini tek tek şişe geçirdik ve fırında pişirdik. Aralarına niye domates ve biber takmadık? Çünkü domates ve biberin içerisindeki su piştiğinde o yufkaya değecek ve yumuşatacak. İstediğimiz o çıtır çıtır dokuya da ulaşamayacağız. O
1: evet kadar. Ve ya domatesleri ve soğanları yine şişe taktık. Hem görsel hem de pişmiş soğan da, pişmiş domates de bence çok lezzetlidir. Böyle de alta efendim patatesimizi böyle birazcık kesip tam düzleştirdik.
0: Bir yatak yaptık.
1: Yatak yaptık. Şişlerimizi de üstüne böyle batırarak şöyle görsel bir şov yaptık aslında. Ve domatesi, biberi, işte soğanı taktık. Yoğurdumuz var, ister sarımsaklı, ister sade yoğur. Ve bir de sosumuz vardı, onda da domates salçası, tereyağında domates salçasını biraz kavurduk.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Yani çok daha kısa olsun. Sürede yapabilirsiniz. Ortalama 15 dakika gibi bir sürede fırında pişti. Kapıya tam misafir dayandığında eğer mutfakta köfteniz varsa, yufkanız da varsa 2 dakika içerisinde hazırlayıp hemen fırına atarsınız. Misafirleriniz de çok mutlu olur, siz de çok
1: daha
0: mutlu olursunuz.
1: Olsun.
0: Domatesleri de pişirdik. Domates piştiği zaman besleyici değeri artan bir gıdadır.
1: Aa, genelde çünkü, tam aksi olur ya
0: çünkü
1: sebzelerde.
0: Çünkü kırmızı kabuklu gıdaların birçoğunda kabuğa o rengini veren likopen. Çok iyi bir antioksidan.
1: Likopen, evet.
0: Ve ısıyla beraber etkisi artıyor. O yüzden pişmiş domates özellikle etlerin yanında tercih etmeniz gerekiyor.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Ama ne otel?
6: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
10: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
11: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
9: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
10: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
9: Kararsızın ve Zülal'in.
10: Hali vakti yerinde. Ay yakışıklı da.
11: Saadetimi sana borçluyum. Bunu hiç unutmayacağım.
10: Odamda ne işin var?
9: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
1: Samanyolu bugün 18'de TV4'te.
12: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Haberimiz yok Yüksel abi.
12: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
16: 5G. Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.

0: Barf'ın uçuran yıldızı Barfly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Barf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barfly'la uç uçabildiğin kadar. Barf
1: dünyası, güzellik yer dünyası. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
15: Haberimiz yok Yüksel abi.
14: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
16: Üst geçide bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
17: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
19: Parasının kıymetini bilenler...
2: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bakın.
7: Tam da leslik.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kulu.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
8: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

0: O zaman efendim tüm ekibimin adına.
1: Şöyle Yasin'e, biraz yoğurda batırarak.
0: Evet, Yasin'e de şöyle evet yoğurda batırarak tüm ekibimin adına çok özür dileyerek bu şerefe nail olmak istiyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Isırıyorum efendim. Biraz da sosunla.
1: Yutkunan arkadaşlarımız var.
0: Biraz az sonra. Bitiyor program az sonra.

0: Gerçekten Yasin'cim.
1: Afiyet olsun.
0: Sen hep gel.
1: İnşallah.
0: Hakikaten.
1: İnşallah.
0: Çok gerçekten tüm samimi duygularımı
1: çok
0: söylüyorum.
1: Çok teşekkür ederim, sağ ol.
0: Çok rahat program yaptığım, her anlattığını büyük bir hazla dinlediğim ve bir şeyler öğrendiğim. Güler yüzün, elinin lezzeti o zaten
1: çok
0: tartışılmaz. Çok memnun oluyorum. Tekrar gel arkadaşım
1: inşallah. İnşallah. Afiyet olsun.
0: Efendim bugün hakikaten yine çok keyifli lezzetlerle karşınızda olduk. Hepimiz yutkunuyoruz. Yasin'e teşekkür ediyoruz. Beraberce yiyeceğiz inşallah. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

Evin genelinde her projemizde kullandığımız gibi gün ışığı yani amber ışık kullandık. Bu evde yaşayanlar için çok daha sağlıklı bir ışık oluyor. Alt katta saunamız, hamamımız, jacuzzi'miz var. Oraya keyifli bir spa alanı tasarladık. Proje sahiplerimiz neredeyse gün aşırı keyifle kullanıyorlar. Kış bahçesi projede normalde yoktu. Proje sahiplerimizin özel isteği üzerine bahçede olması gereken konuma konumlandırıldı. Projelerimizde ekstra dikkat ettiğimiz bir mahalde, yani evimizin mutfağındayız. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama evin genelinden çok daha fazla aksesuar kullanımı var bu odada. Çünkü çocukları çok fazla içeriye almıyoruz.

Merhabalar, ben Elinaz Tüfekçi. 8 senedir iç mimarım. Şimdi sizlere Büyükçekmece'de bulunan bir dönüm arazide konumlandırdığımız 9+2 projemizi anlatacağım.

Şu anda projemizin peyzaj alanındayız. Bizi burada yarı olimpik havuz karşılıyor. Peyzaj olarak yaz-kış bakım gerektirmeyen yeşillikler ve bitkiler kullandık. Palmiyelerle de süsledik. Şimdi sizlere içeride projenin detaylarını anlatacağım.

Bu projeyi Natamam başlayıp anahtar teslim olarak teslim ettik. Burası evimizin salonu. Yaklaşık olarak 50 metrekare bir salonumuz var. Zeminde iki farklı mermer kullanıp tavanlarda da o mermeri yakalayacak dizaynlar kullandık.

Evin genelinde her projemizde kullandığımız gibi gün ışığı yani amber ışık kullandık. Bu evde yaşayanlar için çok daha sağlıklı bir ışık oluyor. Genel olarak renk seçimlerimiz bej, beyaz ve kırık beyazdı. Fakat bazı yerlerde perdelerin kanatları gibi, zemindeki kısa bordürler gibi ya da tabla mermerimiz gibi koyu detayları da kullanmaya özen gösterdik. Böylece bir kontrast oluşturduk.

Genel olarak evde kullandığımız metal rengimiz gold ya da antik eskitme gold diye tabir ettiğimiz pirinç detaylardı. Salonda, apliklerde, konsolun detaylarında, sandalye ayaklarında, orta sehpada ve berjerlerin kollarında bu detayları görebilirsiniz. Arkamda gördüğünüz şömineli TV ünitesinde maalesef doğalgaz hattını buraya kadar taşıyamayacağımız için elektrikli bir şömine kullanıp değerlendirdik. TV ünitemizde gördüğünüz dekoratif mermer görünümlü taş aslında baskı. Bu bize hem montajda kolaylık sağlayıp hem de görselimizi güçlü kıldı.

Zeminde kullandığımız siyah ve beyaz damarlı taşları kanepelerde de kullandık. Gördüğünüz gibi bir kanepemiz siyah, bir kanepemiz beyaz. Bu şekilde büyük detaylarda da birbirine meç etmeyi seviyoruz.

Bu evde gördüğünüz bütün mobilyalar kişiye özel ölçü, kumaşlar ve detaylardan oluşuyor. Evimizde iki tane küçük çocuğumuz olduğu için çok fazla aksesuar kullanmamaya özen gösterdik. Koltukların boyutu da misafirlerimizi ağırlayacağımız kadar özel olarak belirtilip ona göre üretildi. Yine keza evde göreceğiniz üzere çok fazla halı kullanmıyoruz. Çünkü evde 3 tane de hayvan dostumuz var. Yerden ısıtmayla da oradaki soğukluğu çözmüş olduk. Her projemizde seve seve kullandığımız çıtalamaları bu projemizde de kullandık. Fakat diğerlerinden farklı olarak bu projede çıtaların göbek dediğimiz kısımlarında farklı malzemeler kullandık. Orta büyüklükte olan da dilimli aynalarımız var, bizoteli ve beyaz. Sağında ve solunda daha dar olanlarda ise daha önce hiç kullanmadığımız bir kumaş deseni kullanıp iki tane aplikle tamamladık. Poliüretan çıtalarımızdaki kesitleri süpürgelik ve kapı kanatlarında sentezleyip iki farklı malzemeyi, iki farklı dokuyu birbirine uyumladık. Salonumuz iki yerden çok rahatlıkla gün ışığı alıyor ve bahçeye açılan boydan camlarımız var. Aslında yarım perdeler de kullanabilirdik store tarzında. Fakat proje sahibimiz kanatları yere dökülen kalın kumaşlı kanatlar ve perdeler tercih etti. Biz de bu seçimleri beraber yapıp sonucundan çok memnun kaldık.

Az önce sizlere projemizin salon bölümünden bahsettim. Şimdi sizlere genel olarak projeyle alakalı detaylar vermek isterim. Şu anda evimizin giriş katındayız. Burada bizi bir rüzgarlık alanı, karşısında bir dresuar ve puf, akabinde bir çocuk odası, bir misafir banyo, mutfak kileri, ayakkabı odası ve mutfağımız karşılıyor. Aynı salonda olduğu gibi zemin ve duvarda detayları devam ettirdik. Yine gold ve antik eskitme detaylarımız merdiven korkuluğunda, dresuar ayaklarımızda, puf ayaklarımızda kendini devam ettiriyor.

Evimiz eksi bir bodrum katı, giriş katı ve artı bir kat olmak üzere totalde 3 kattan oluşmaktadır. Bodrum katında bir tane spa alanımız, hamamımız, saunamız, proje sahibimizin spor yapabilmesi için bir reformer alanımız, misafir banyomuz, misafir odamız ve misafirlerimizin genellikle kullandığı salonumuz var. O salon daha çok yazın açık oluyor. Yine düz ayaktan bahçeye giriş olduğu için proje sahiplerimiz havuzundan çıkıp şelalenin oradaki merdivenden inip o salonda bolca keyifli vakit geçirebiliyorlar. Aynı zamanda bahçemizin köşesinde çok keyifle tasarlayıp çok keyifle kullandırdığımız bir kış bahçesi alanımız var. Orada da yaz kış, yazın daha çok akşamları, kışınsa bütün gün keyifle vakit geçiriyorlar.

Proje sahibimiz misafir ağırlamayı fazlasıyla sevdiği için onların konforunu, keyfini ve ergonomik olarak kullanım alanlarını ekstra olarak düşünmemizi istedi. Biz de buna istinaden onlar için, gelen giden misafirlerimiz için keyifle, rahatlıkla, konforla hem çocuklarıyla hem kendi tek başlarına vakit geçirebilecekleri bir alan tasarlamak istedik. Misafir odamızın evimizde konumlandırdığımız yere göre olabildiğince yine konforlu. Oranın giriş alanı ana giriş kapısından ayrı. Kolaylıkla bahçeye çıkılabiliyor ya da bahçeden girilebiliyor. Aynı zamanda kış bahçesine de en yakın olan oda. Misafirlerin dediğimiz gibi bu projede çok fazla konforunu ekstra düşündük.

Evin genelinde kullandığımız duvar çıtalamalarını alt katta da devam ettirdik. Üst kattan ziyade alt katta daha fazla ayna kullanıp oradaki ışığı biraz daha homojen bir şekilde dağıtmayı hedefledik. Küçük ve nispeten daha az ışık alan alanlarda boydan aynalar kullanmak evin dekorasyonu ve ışığı homojen şekilde dağıtması için çok çok faydalı bir yöntem oluyor bu arada. Kış bahçesi projede normalde yoktu. Proje sahiplerimizin özel isteği üzerine bahçede olması gereken konuma konumlandırıldı. Gördüğünüz üzere orada her şey daha esintili ve daha sıcak, ahşap, köy evinde hissettiren bir dizaynı var oranın. Biz de çok keyifle tasarladık. Akşamları kış bahçesinde gerçekten odun ateşinde çay pişiyor. Ve proje sahipleri orada vakit geçirmekten inanılmaz keyif alıyorlar. Boylu boyunca bir sedir kullandık. Ocağımız, kuzinemiz. Mutfağımızda gerektiğinde mangal ya da akşam yemeği ya da kahvaltı hazırlayabilecek kadar cihazımız ve tesisatımız mevcut.

Projenin alt katındaki planlarından ve kullandığımız detaylardan sizlere bahsettim. Şimdi giriş katımızda bulunan evin ana kalbinden, mutfaktan devam edelim.

Projelerimizde ekstra ekstra dikkat ettiğimiz bir mahalde, yani evimizin mutfağındayız. Bu mutfak metrekaresi neredeyse ana salonumuzun metrajıyla aynı. Bu sebeple 10 kişilik bir yemek masasını, büyük bir L koltukla çevrelediğimiz bir oturma grubunu, 10 metrekarelik bir kiler alanını ve yeterince büyüklükte bir ada konumlandırdık.

Yine salonda, koridorda kullandığımız çıtalamaları da mutfakta devam ettirdik. Aynı tonlarda ve aynı boyutlarda, aynı dekorasyon burada da devam ediyor. Yine salonda ve koridorda devam ettirdiğimiz zeminimiz, aynı zamanda tavan detayımız da yine bu mahallede kendini devam ettiriyor. Kumaş seçimlerimiz evin genelinde olduğu gibi açık tenli, silinebilir, kolaylıkla leke tutmayan kumaşları tercih ettik. Burada renk seçimlerimizi yaparken çok böyle antrasit, siyah, beyaz gibi niş ya da kült renkleri değil, daha böyle pudraya dönen, vizon tonlarına uygun, kolay silinebilir bir malzeme ve renk kullandık.

Mutfakta düz kapaklar tercih ettiğimiz için özel ürünlerimizi sergileyebilmek adına 4 kapaklı profil detaylı cam kapaktan bir vitrin oluşturup tasarladık. Mutfak adasının üzerine ve tezgah alanında aynı taşı kullanmayı tercih ettik. Bu taşın özelliği leke tutmaması ve kolay silinebilir olması. Ayrıca her yerde göremeyeceğiniz türden, renkten ve dokudan bir taş olması.

Burada tercih ettiğimiz aydınlatmalar, ev ingilerinde kullandığımız aydınlatmalarla aynı dokularda ve aynı renklerde. Yine burası cephe olarak iki cepheyi görüyor. Ön tarafında havuz manzarasına açılıyor ve küçük bir kış bahçemiz var. Yan tarafından gördüğümüz cephe ise hem bu sitenin genel manzarasını hem de arkada konumlandırdığımız kış bahçesini şelaleyi rahatlıkla görüyor.

Mutfağımız büyük bir mesaja sahip olmakla beraber kendi içinde bölümlere ayrılmış durumda. Burada gerçekten 6-7 kişiyi rahatlıkla ağırlayabileceğimiz bir televizyon alanımız var. Keza 10 kişilik bir yemek masasında da bütün misafirlerimizi rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Bu adayı yapmamızın özellikle sebeplerinden biri evimizde daha önce bahsettiğim gibi 2 tane çocuğumuzun olması. Çocuklar okula gitmeden önce hızlıca kahvaltılarını edebilmeleri için 2 tane yüksek tabure kullanmamızı özellikle rica ettiler. Bu adada yine her gün sabah akşam çocuklar tarafından aktif olarak kullanılan bir mobilya parçası oldu bizim için.

Bu evle alakalı hassasiyetle dikkat ettiğimiz şeylerden biri de kumaşların ve perdelerin, yani bütün kullandığımız döşeme, koltuk, kanepe, başuçları, kırlentlerin üzerindeki perdeler, kanatlar hepsinin kolaylıkla makineye atılıp yıkanılabilecek durumda olması. Buna göre malzemelerimizi tercih ettik. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi iki tane çocuğumuz var bu evde. Yine aynı sebepten gördüğünüz gibi bu mutfakta da çok fazla aksesuar kullanmadık. Çünkü onların hareket alanlarını olabildiğince kısıtlamamaya çalıştık. Özellikle yazın, yani Nisan ayından neredeyse Ekim ayına kadar kullandığımız bir bahçeye açılan balkon, teras, veranda olarak kullandığımız bir alanımız var. Burada özellikle çocuklar, proje sahipleri de öyle, misafirlerini de ağırlarken, ailecek vakit geçirirken de bütün yazı burada.

burada bu alanda geçiriyor diyebiliriz. Yine düz ayak şeklinde bahçeye kullanım alanımız açılıyor bu verandadan. İki tane ikili kanepemiz var. Yine su itici özelliklerden kullandığımız kumaşlarla. Altı kişilik bir yemek alanı var. Misafirlerimiz ya da aileden birileri geldiğinde de hem veranda kısmını hem mutfaktaki yemek masasını hatta adaya kadar kalabalık grupları, sevdiklerini, proje sahipleri rahatlıkla ağırlayabiliyor.

Verandada bir duvara yapay bitkilerle bir dekorasyon oluşturduk. Boydan boya ön cephede cam kullandığımız için hem içerideki yeşilliği hem dışarıdaki yeşilliği bir noktada birleştirmeyi uygun gördük. Yine belki fark etmişsinizdir, bu evin her alanında neredeyse bir masa, bir oturma grubu var. Bazı projelerimizde olduğunun zıttına burada her köşe, her oturma alanı, her yemek masası bütün proje sahiplerince ve onların misafirlerince kullanıma açık. Yani bu projede şöyle bir durumumuz yok. Üst kat salon sadece misafir gelince kullanılıyor. Alt kat salon aile üyeleri tarafından kullanılıyor. Hayır, öyle bir durum yok. Evin her köşesi herkesce, her zaman, her şekilde kullanıma açık.

Projenin giriş katındaki bütün mahallerden sizlere bahsettim. Şimdi evimizin ebeveyn odasının bulunduğu bir üst kata hadi gelin hep beraber bakalım.

Evimizin üst katında, ebeveyn odasındayız. Cephe olarak müthiş manzaralı, çok büyük bir balkona sahip bir cepheye sahip. Yine havuz manzarası ve projenin konumuyla alakalı bir göl manzarası var burada. Odanın içi yine diğer metrajlar kadar neredeyse büyük, bir salon, bir mutfak kadar. Odamızda beyefendi için iki tane küçük, hanımefendimiz için bir tane büyük giyinme odamız mevcut.

son yıllarda severek kullandığımız otel konseptli başucu konseptimizi de burada yine tavana kadar olacak şekilde kullandık. Başucumuz gördüğünüz gibi kumaş ve pirinç detaylardan oluşup zeminden tavana kadar uzanan bir modelle tamamladık. Yine komodinlerimiz, oturma grubumuz, konsolumuz, her şey kişiye özel, proje sahiplerinin istediği renge, ölçüye, detaya göre özel olarak üretildi. Burada odanın içinde proje sahiplerimizin çocuklardan sonra kendilerini inzivaya çektikleri ve rahat rahat televizyon izleyebildikleri bir alan mevcut. Aynı zamanda ebeveyn banyomuzda bir adet küvet ve bir adet de duş mevcut. Yine proje sahiplerimizin konforu ve ihtiyaçları doğrultusunda olabildiğince bütün ihtiyaçlarını, isteklerini yanıt vermeyi hedeflediğimiz ve neticesinde memnun bıraktığımız bir mahal oldu burası da.

Fark ettiniz mi bilmiyorum ama evin genelinden çok daha fazla aksesuar kullanımı var bu odada. Çünkü çocukları çok fazla içeriye almıyoruz. Dolayısıyla proje sahipleri burada istedikleri kadar, hemen hemen istedikleri kadar aksesuar konusunda özgür olabildiler. Karyolanın hemen ayak ucunda bir puf konumlandırdık. Rahatlıkla çoraplarını giyip çıkartabilsinler diye. Yine makyaj masasının üstünde daha da derinlik katsın ve ışığı daha da güzel yansıtabilsin diye. Tavanda da aynı detayı kullandık. Bu bizim hem dekorasyon olarak daha üst seviyeye taşıdı diyelim. Hem de ışık ve ferahlık olarak, aksı açmak olarak daha görünür kıldı diyebiliriz.

İki küçük, bir büyük giyme odası var demiştik. Her ikisi de müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda. Yani daha çok askılıkta mı kıyafet kullanıyor, katlamalı mı kıyafet kullanıyor? Çorapları nereye ayırmak istiyor? Hangi kıyafetini, hangi ölçüde, ne kadar boyutta görmek istiyor kadar derinlere ve detaylara inip tamamen kişiye özel bölmeler, aralar, askılıklar, raflar yapılıp tamamen kişiye özel konumlandırıldı ve üretildi.

Ebeveyn banyosunda küvet kullanmamızın ve duş kullanmamızın farklı farklı sebepleri var. Tabii ki eksi birinci katımızda sauna, hamam, jacuzzi olmasına rağmen burada da daha özel bir alan yaratmak istedik. Ve doldurulabilir bir küvet manzaraya karşı konumlandırdık. Yine çift lavabo kullandık içeride. Proje sahipleri aynı anda bir aceleleri olduğunda ya da güne aynı anda başlamak durumunda olduklarında ikisi de birbirine rahatsızlık vermeden rahatlıkla bütün ihtiyaçlarını ebeveyn banyosunda giderip görebiliyorlar.

Yine bu katta, terasa çıktığımız alanda uzunca bir oturma grubumuz var. Bu da yazın terasta vakit geçirirken proje sahipleri ya da misafirler birazcık dinlenme alanı, birazcık böyle bir es verme alanı gibi. Orayı da aslında aktif olarak, daha önce bahsettiğim gibi her köşeyi olduğu gibi, orayı da aktif olarak kullanıyoruz. Yine bu katın olabildiğince büyük bir devasa terası bulunuyor. Muhteşem, sağdan, soldan ve önden olmak üzere muhteşem bir manzarası var. Burada da mangal günleri düzenleniyor. Buranın da şahane göl ve havuz manzarası var.

Bu evde iki tane çocuk odamız mevcut. Bir tanesi erkek çocuk odamız bu katta. Biz çocuk odalarının dizaynlarını yaparken genellikle zamanın çok çabuk geçtiğini, çocukların tercihlerinin çok hızlı değiştiğini göz önünde bulundurarak yapıyoruz. Yine aynı göz önünde bulundurmayı bu projede de yaptık. Renk seçimleri, dolap dizaynları, çalışma masası, her şeyi bundan 5 sene sonra rahatlıkla kullanabilecek türden dizayn ettik. Yine bu çocuk odamızda küçük bir giyinme alanı, kendine ait banyosu ve duşu var. Giriş kattaki mahallelerimizden bahsederken orada da bir çocuk odası konumlandırdığımızı söylemiştim. Evimizin kız çocuk odası giriş katta bulunuyor. Yine onun da kendisine ait bir giyinme odası, banyosu ve geniş rahatlıkla oyun oynayabileceği bir alanı var. Fakat kız çocuğu olduğu için pembeden onu vazgeçiremedik. Sanırım 5 sene sonra o odayı komple değiştirmek durumunda kalacağız.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıyor.

Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
9: Şok şok cepte şok.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
13: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt. O sana iyi bir işçi bulur.
14: Hamşine mamay pi pi kaydın mı kız?
15: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
16: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
17: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
14: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden. Canım,
15: çok güzelsin.
16: Ne kadar?
15: 500 liracık.
16: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
15: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım? Sabah 9'da buradan. Bak şunlara kızım, bunlara para derler para.
16: Ne yaptın? Açık konuş.
15: Seni sevdiğimden yaptım. Nereye attın torbaları?
16: Orasını sorma.
15: Nasıl fark ettin peki?
16: O da benim işim oğlum.
7: Ateş Böceği bugün 16.15'te TV4'te.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
3: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
18: Tam da leslik.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: genç yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf, Paraf dünyası,
1: güzellikler dünyası. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6.000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba. Nasılsın?

0: Fit. 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
1: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
1: Yemek sepeti.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

Ben Eylül Nazlı Tüfekçi. Büyükçekmece'de bulunan 9+2 projemizi anlattım. Metrekare'ye bu bölümde bana yer verdiği için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılara hoş geldiniz. Bugün yine size inanılmaz güzel bir tarif hazırlayacağız. Bugün size ilk tarifimiz simitli yumurta.

simit. Böyle bildiğiniz ev yapımı değil, bizim hazır almış olduğumuz simit. Roka, sivri biber, tereyağı, taze kaşar ve mantar kullanacağız. Simitimizi bu şekilde ortadan ikiye ayırıyoruz. İnce bir bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sayede simiti çok daha kolay bir şekilde ortadan ikiye ayırabileceksiniz. Hemen doğranması gereken malzemeleri doğrayalım. Mantarımızı doğrayacağız. Bu tarif böyle sizi çok şaşırtacak ve çok mutlu edebilecek bir tarif. Hemen sivri biberimizi aldık. Yanına roka ile birlikte servis ediyor olacağız tarif bittikten sonra. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir tarif olacak. Sivri biberi yine halka halka doğradık. Mantarla sivri biberi önce tavamızda soteleyeceğiz tereyağı ile birlikte. Mis kokulu tereyağımızla birlikte. Daha sonra üzerine simitimizi koyacağız. Ve üzerine birazcık kaşar rendeleyeceğiz. Pişirme işlemine devam ediyor olacağız. Hazırlıklarımıza devam edelim. Hemen kaşarımızı rendeleyelim. Bu besleyici özelliği fazla. Görüntüsü çok güzel ve eğlenceli bir tarif. Yani mutlu kahvaltılara yakışır bir tarif. Ocağımızın altını yakalım. Birazcık tereyağı koyacağız. Ve birazcık da sıvı yağ koyacağız. Yavaş yavaş yağımız eriyecek. Belirtmiş olduğum gibi mantarla biberi önce birazcık soteleyeceğiz. Daha sonra üzerine simitimizi koyacağız ve ortasında yumurtayı kıracağız. Üzerine kenarlarına kaşarları koyacağız. Böyle böldüğümüz zaman o kaşarlar sünüyor olacak. Size böyle hani yemek için gerçekten sabırsız alacağınız, böyle cümle kuramayacağınız bir tarif hazırlıyoruz. Tereyağımız güzel güzel eriyor. Mis kokulu bir yağ ortaya çıkıyor. Kahvaltıda yumurtayla tereyağı birleştirmek dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Böyle aslında ya kahvaltının çok zengin olmasına da gerek yok. İyi ürün kullanıyor olmanız o kahvaltıyı zaten güzelleştirecek. Yani güne başladığınız öğünü çok iyi yapmanız lazım ki günde zinde olun, mutlu olun, keyifli bir gün geçirin. Tereyağı bu arada eriyor. Hemen ben ince ince doğradığım biberleri aldım. Mantarı aldım, aynı anda attım. Hafif hafif soteleyeceğiz. Çok basit bir tarif bu. Çok kolay bir tarif. Hepimizin evde yapabileceği bir tarif. Ve afiyetle yiyebileceği bir tarif. Ama güzel, gösterişli bir tarifti.

İsterseniz bu kahvaltı tabağının yanına böyle avokado dilimleri de koyabilirsiniz. Bu da ona hani bu tabağı böyle zenginleştiren bir hale sokacaktır. Hemen mantarları ve biberleri soteliyorum. Simitimi burada hazırladım. Olmazsa olmaz yumurtamız da hazır. Ve birazdan yumurtamızı kıracağız. Yumurtayı yine oda sıcaklığında bulunduruyoruz. Çünkü yumurtanın en böyle besin değeri olan sıcaklık oda sıcaklığı. Yavaş yavaş pişleme işlemi devam ediyor. Ben çocukken hatırlıyorum, kahvaltı yapmadan güne başlamazdık. Böyle sürekli zengin kahvaltılarla birlikte. Yani zengin dediğim de yanlış anlamayın yani. Hani peynir, zeytin ama bu bizim için zenginlik göstergesi. Çünkü kahvaltı yapıyor olmak önemli bir şey. Mantarı ve biberi soteledik. Mantar tereyağıyla çok yakışıyor. Böyle burnunuza çok güzel bir koku gelecek. Biberin o böyle acımsı yapısı da şu an burnuma geliyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Oh! Vallahi gerçekten çok mutluyum şu an böyle bir tarif hazırladığım için. Hemen bunları bir araya toparlayalım. Bol malzemeli. Evet, simitimizi ortaya koyduk. Şimdi hemen yumurtamızı bunun ortasına göz bir şekilde kıracağız. Ve kaşarımızı yavaş yavaş koyacağız. Yumurtanın böyle tam pişmiş halde istiyorsanız simitin bir yerinden tutun. Böyle küçük bir tahta kaşık yardımıyla bu var olan alanlarda küçük küçük oynamalar yapın. Bunu da oynatabilirsiniz. Çünkü artık o bütünleşti. Gördüğünüz gibi kaşar da eriyor. Çok güzel oluyor. Birazcık daha kaşar atayım. Şuradan tereyağını hafif hafif üstüne ekleyeceğiz. Çok da yağlı olsun istemiyorum ama birazcık bu ona lezzet verecek. Kaşarın da erimesini sağlayacak. Birazcık tereyağı alayım şuradan. İnanılmaz güzel bir görüntü var şu an. Eminim siz de bunu evde yapmak için sabırsızlanıyorsunuzdur. Tereyağını koydukça yumurta daha da güzel şekilleniyor. Bence bu kadar tereyağı yeter. İsterseniz böyle üzerini kapatıp, yani tereyağının üzerine dökmek istemezseniz üzerini bir kapakla kapatıp bunu kaşarın erimesini de sağlayabilirsiniz. Pişirme işlemini sonlandıracağım şimdi. Hemen bir spatula yardımıyla bol tereyağlı, mantarlı, biberli simitli yumurtamız hazır. Hemen yanına güzel güzel yeşilliklerimizi koyacağız. Bu şekilde bir sunum tabağı da yapabilirsiniz. Yanına birazcık da limon koyalım. Roka ile limon güzel olur. Şu şekilde. Ben birazcık pul biber seviyorum biliyorsunuz artık. Pul biberi de şöyle üzerinde gezdirdik. Ve simitli yumurtamız hazır. Ben isterseniz şöyle bir ortalığımı toparlayayım ve sıradaki tarifime geçelim. Evet, ortalığımızı toparladık ve şimdiki tarifimiz çökelek salatası.

Çökelek nedir? Size soruyorum, çökelek nedir? Çökelek, yağı alınmış ayranın ısıtılması sonucu ortaya çıkan parçacıklara çökelek deniliyor. Bu, Mersin bölgesinde ham çökelek olarak tüketiliyor, yani isimlendiriliyor. Hatay bölgesinde de sürk peyniri olarak terendiriliyor. Bu görmüş olduğumuz tamamıyla Hatay'dan gelen sürk peyniri. Hemen çökelek salatamıza başlayalım. Önce yeşilliklerimizi doğrayalım. Çökeleğimi doğrayacaktım ama vazgeçtim, yeşilliklerimi doğrayacağım. Yeşil soğan bu tarz salatalarda vazgeçilmez bir lezzet. Olmazsa olmaz bir lezzet. İyi ürünlerden iyi lezzetler ortaya çıkıyor. O yüzden peynirimizi biz Hatay'dan getirdik. Özel olarak özenle hazırlanan her şey güzel oluyor.

bu lezzetli tarifleri evinizde yapıp benimle paylaşırsınız. Paylaşırsanız çok sevinirim. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Instagram'da Türev Uludağ'ı aratırsanız beni bulacaksınız. Hemen taze soğanlarımı doğradım. Taze soğanlarımı doğradıktan sonra sivri biberimi doğrayacağım. İnce ince, güzel güzel sivri biberlerimizi doğrayacağız. Bu tarz salatalarda hep belirtiyorum. Böyle o kadar ince olacak ki, böyle kürdanın ucunu batıracaksınız ve alacaksınız. O kadar ince olacak ve o kadar güzel olacak derken nazar değdi. Büyük bir parça kestim. Hemen bunu incelteyim. İnce ince bıçağın uç tarafıyla, daha küçük bir bıçak da kullanabilirsiniz. Sabırla, severek, aşkla bu işi yapıyor olmanız lazım. Bir de bu kahvaltıları evinizde hazırlıyorsunuz ya. Yani sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz. Dünyanın en güzel şeyi. O yüzden hayatınızdan sevgiyi, aşkı hiçbir zaman eksik etmeyin. Hep diyorlar ya, hayat sevince ve paylaşınca güzel. Gerçekten de öyle. Yemekler de öyle, kahvaltılar da öyle. Birlikte güzel güzel, keyifli sofralarda umarım sağlıklı, huzurlu, çok güzel bir ömrünüz olur. Evet, doğrama işlemlerimizi yaptık. Sıra geldi sürpeğimize, yani çökeleğimize. Çökeleğimizde böyle büyük parçalar halinde doğrayacağız ve birazdan bütün hepsini karıştıracağız. Hatay, yemekler bakımından çok zengin bir bölge. Yani o kadar güzel yemekler yapılıyor ki o bölgede. Adana'da, Antakya'da, yani Hatay'da, Antep'te gittiğiniz zaman gerçekten diyorsunuz ki ya arkadaş, bunlar ne güzel şeyler, ne güzel malzemeler. Bu size bambaşka bir hayat görüşü ve bakışı sağlayacak. Bir tanesini kullandım çökeleğimin. Yeterli olacak çünkü malzemelerimle. Hemen hepsini var olan orta derinlikte bir kabıma aktarıyorum. Bütün malzemelerimi koydum. Görüntüsü, rengi inanılmaz güzel. Lezzeti inanılmaz güzel. Yapımı o kadar basit ki, hem de çok besleyici, hem de çok sağlıklı. Şuradan böyle dökülürken zorlandı. Karıştırmaya devam ediyorum. Ve tabii ki Antakya bölgesinde de zeytinyağı gelişimi çok fazla. Ege'nin ve Antakya'nın zeytinyağları farklı. Antakya'nın birazcık daha farklı bir aroması var zeytinyağının. Ama yani oradaki insan ona alışınca gerçekten bundan vazgeçemiyor. Hemen çökelek salatamızı da hazırladık. Üzerine bugünlerde çok fazla tüketilen çörek otunu atıyoruz. Antioksidan özelliğiyle bilinen, vücuda, kalbe sürekli yararlı olan bir besin çörek otu. Ve evet, çökelek salatamız da hazır. Dilerseniz ortalığımı ben şöyle bir toparlayayım. Bugün neler hazırladık bir bakalım. Sıra geldi sunumumuza. Şimdi gördüğünüz gibi bugün neler hazırladık? Hemen soframıza koyduk. Simitli yumurta yaptık ve çökelek salatası yaptık. Simitli yumurtayı yaparken içerisinde biber, mantar ve yumurtamızı kırıp üzerinde simitle birlikte kaşarımızı erittik. Çökelek salatamızda da var olan domatesimizi, biberimizi, maydanozumuzu ve çökeleğimizi birleştirip üzerine çörek otu atıp süsledik. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Basit bir kaza.
1: Peki arabanızı ateş açanlar?
0: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
2: Hoş geldin dostum, inan ki çok sevindim.
0: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz değil mi?
2: Tabii.
3: Beni başından mı atıyorsun?
0: Yolun açık olsun.
3: Görürsün sen.
0: İşte Türkan. Bu da Tarık.
3: Merhaba.
4: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.

0: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin, şoför Tarık.
1: Onu önceden tanıyor muydun?
0: Tuhaf bir soru.
2: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
1: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
3: Evet efendim.
0: Beni seviyorsun.
1: Sevmiyorum.
0: Seviyorsun.
1: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
0: Onu çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
4: Evlerin Aşkı birazdan TV4'te.

0: kolay mı sandın Tuğba? Bu kadar basitmiş.
1: Beceremedim.
0: Aman arkadan nasıl gülüyorlar. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim, ne yapacağım? Gazi Osman Paşa'da çok güzel bir dijital baskı atölyesine geldik. Bugün burada tabela yapmayı öğreneceğim. Nasıl mı? Hiç bilmiyorum. Hiç vakit kaybetmeden o halde kolay mı sandın başlıyor. Peki beni bugün kim yönlendirecek, kim ustalık yapacak? Sinan Bulam değil
2: evet.
0: mi? Merhaba, hoş geldiniz
2: Merhaba,
0: programımıza.
2: Merhaba, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Dedim soyadınızı ben doğru söyleyemeyebilirim. O yüzden beni
2: siz
0: uyarın.
2: Siz ben Sinan değil.
0: Sinan mı diyeyim sadece?
2: Evet, Sinan değil.
0: Biz bugün böyle rap yapacağız. Ben sizi görünce dedim giderek herhalde böyle bir olaya gireceğiz ama tabela yapacağız.
2: Yok, aslında rap yapacağız. Tabelayı iptal edeceğiz.
0: Valla tarzınızı beğendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben de bugün böyle tulumumla geldim. İş başı yapacağım, çalışacağım. Zor mu, kolay mı, nasıl?
2: Aslında bilmeyen bir insan için biraz zor olabilir. Ama biz size yardımcı olacağız. O yüzden sizin için çok da zor olacağını düşünmüyorum.
0: Öyle mi? Evet. Zaten ben her işi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince.
2: Yani yaparsınız.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeyelim bence. Hemen işimin başına ben geçeyim. Ne dersiniz?
2: Sen buyurun.
0: Buyurun. Şimdi dijital baskı makinesinin yanına geldik. Ben nasıl bir şey yapacağım? Yani şimdi, tabela derken ne yapacağım ben?
2: Şimdi siz gelmeden önce biz sizin logonuzu hazırladık. O logonuzu plexi'de kesip tabela haline getireceğiz.
0: Plexi nasıl bir şey?
2: Şeffaf plastik bir parçadır.
0: Cam gibi ama evet, plastik evet, değil evet, mi? Evet, tamam evet, şimdi hatırladım.
2: Evet. Onun üzerine sonra folyo sıvaması yapılacak. Bu aşaması da o plexin üzerine sıvanacak folyonun baskı aşaması. Burada sizin yapmanız gereken birkaç takım şeyler
0: kolay
2: var.
0: Evet, evet.
2: Bayağı da kolay.
0: Ama bunu bayağı bir zorlandınız mı yaparken?
2: Yani tasarım süreci evet, tasarım süreci çok zamanımızı almıyor ama yaparken tabii birazcık ufak tefek şeylere, detaylara dikkat ediyoruz.
0: Evet.
2: Yapmanız gereken ilk önceki şey makinemizin startını vermeniz ve bunu çalıştırmanız.
0: Tamam.
2: Şuradaki düğmeyle
0: buradan mı?
2: Evet, şu düğmeyi çevirerek.
0: Ha, öyle mi?
2: Evet, makineyi açmış oluyorsunuz.
0: Açtın mı şimdi?
2: Komple çevirin. Tamam.
0: Tam tur.
2: Bakayım, kontrol edelim.
0: Onu bile açamadım.
2: Evet, tam tur çevirdiniz. Ondan sonra programımızdan print dediğiniz zaman artık makinemiz çalışmış olacak. Evet, şu an makine...
0: Çalıştı mı? Arkadan gülüyorlar bana.
2: Bekliyor.
0: Beklerken
2: ve şu an çalışmaya başladı.
0: Aa, ne güzel.
2: Şu an baskı aşamasındayız.
0: Ha, buraya aktardık komple
2: tabii,
0: bu şimdi
2: evet,
0: baskı tasarımı olacak.
2: Tasarımı
0: aktarıp.
2: Bunlar basitmiş. Şuraya getiriyoruz. Evet, aslında biraz basit. Her şeyi makine yapıyor.
0: Ay, ben bilmiyordum böyle olduğunu. Bilseydim daha zor bir iş mi bulurdum kendim?
2: Bunun
0: yok
2: bir de...
0: yok, bundan sonraki aşamaları
2: evet, bir sonraki aşamalar
0: bir hayli zor. Gitgide zorlaşıyor böyle etap etap. İlerleyen dakikalarda göreceğiz hep birlikte sevgili seyirciler. Evet, gördüğünüz gibi programımızın ismi print makinesinden çıktı. Şimdi ne yapacağız?
2: Şimdi bu işi buradan ayırıp aşağıdaki bir sonraki aşamaya geçeceğiz.
0: Böyle mi çıkaracağım?
2: Hayır, tabii şuradan kesmeniz gerekiyor. Falçatayı size vereyim.
0: Tamam.
2: Şu boşluktan, yani falçatanın ucunu şu boşluğa alıp sonra
0: buraya.
2: Sonuna kadar kesmeniz gerekiyor, evet.
0: Hadi bismillah. Ve...
2: son.
0: Bir şey bitti o.
2: Halledeceğiz.
0: Ortadan bir şey uçtu ama.
2: Sonra bunu alacaksınız. Ve aşağı ineceğiz.
0: O halde hadi buyurun bir alt kata inelim.
2: Evet.
0: Orada çalışmamıza devam edelim. Efendim, Sinan Bey ile birlikte bir alt kata indik. CNC makinesinin yanındayız şu anda. Burada
2: Plexi malzemesi.
0: Plexi'nin kesimi olacak.
2: Evet.
0: Ben bugün burada böyle sanki yabancı turist gibi. Bu neydi, şu neydi, bu neydi derken böyle şey, çok yabancı oldum buraya. Çünkü kolay değil. Her gün bir yerdeyiz efendim. Her gün bir işi yapmaya çalışıyoruz. Bir anda da her şeyi anlamamı beklemeyin tabii ki sevgili seyirciler. Zaten bu işi biliyor olsaydım burada daima çalışıyor olurdum,
2: evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Evet, çok laf uzatmadan. Bu cihaz şimdi bunun kesimini yapacak. Evet. Sonrasındaki birkaç aşaması daha var.
2: Evet.
0: Ve bu kolay mısandığın tabelası olacak.
2: Şimdi burada yapacağımız işlem kolay mısandığın işinin kenarlarını kesmek olacak. Plexi de bunu ayırdıktan sonraki etapta bunu üzerine sıvamamız olacak. Bu makine bizim kesmemize yardımcı oluyor. O yüzden istersen şimdi startını verelim. Makinemiz pleximizi kessin.
0: Startını verelim, koşu
2: evet,
0: başlasın.
2: Size kumandasını vereyim. Yapmanız gereken şey, biz genel ayarlamalarını, yine ölçülerini, mesafelerini falan ayarladık.
0: Çünkü bana bırakmak istemediler o işi. Bu arada burası bayağı soğuk.
2: Evet,
0: bizden kapçamı geçirdim.
2: Evet. Yapmanız gereken tek şey şu start tuşuna bastığınızda makinemiz işleme başlayacaktır.
0: Öyle mi? Aa, çok heyecanlı. O zaman basıyorum.

0: Şimdi böyle bir çerçeve oluşturdu bizim için makine. Hı hı. Tabii bunu buradan çıkarmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız?
1: Şimdi ikinci aşama tabakadan malzeme ayırmamız olacak. Hı hı. Onun için makinenin ucundaki uç kısmını değiştirmemiz gerekiyor.
0: Tamam, ve bunu da sizden
1: rica edeceğim.
0: Ben mi değiştireyim?
1: Evet, siz değiştireceksiniz.
0: Hayda, şimdi.
1: Size şöyle göstereyim.
0: İlahi tuğla.
1: bunları alın.
0: Tamam.
1: Şöyle gelin. İlk önce makinenin o değil, bununla makinenin şeyini tutacaksınız.
0: Evet. Ne derler ona? Tırnak mı?
1: Tırnaklarıyla. Bu ilk önce makinenin dönmesini engellemeniz için onu takıp sonra bunu uç çıkarmanız için takacaksınız. Tabii şöyle biraz aşağıdan oturtmanız gerekli. Bu ucu öteki tarafa dayayın. Elinize dikkat edin şuna.
0: Tamam.
1: Sonra onu kendinize doğru çekmeniz gerekiyor ama şöyle bunu en dibe dayayın, elinizi çekin. Şimdi bunu bu tarafa doğru, kendinize doğru çekin.
0: Şimdi ben solağım ya, yine kafam tersten çalışıyor.
1: Şimdi açtınız.
0: Tamam.
1: Ucundaki ucun düşmesi gerekiyor.
0: Düşmediğine göre kapatamam.
1: Evet, evet şu an düştü.
0: Tamam.
1: Evet. Şimdiki şu kutu...
0: Bana arkadan nasıl gülüyorlar?
1: Şimdi tabii kutunun içerisindeki...
0: Tabii yapamam ben. Hı-hı. Bunu bıraksam
1: evet, evet,
0: korkuyorum.
1: Evet, olur. Tamam. Şimdi kutunun içerisindeki ucu alacaksınız. Yuvaya yerleştirip tekrardan sıkma işlemeniz var.
0: Evet efendim. Şimdi,
1: evet o uç tarafı, arka tarafını
0: burayı.
1: Evet yuvaya oturtmanız gerekiyor. İlk önce yuvaya oturtturup elinizle bir sıkın ucunu. Hayır, o kadar yukarı değil. Şurayı ilk önce bir sıkın elinizle, yani burayı tutup elinizle de burayı şöyle bir sıkın.
0: Böyle mi?
1: Evet, üstü de tutmanız gerekiyor.
0: Aa, bir dakika.
1: Şöyle.
0: Ha, oldu
1: şekil.
0: Mu? Hı-hı. Tamam, oldu.
1: Biraz daha tabii aşağı indirmemiz lazım. Şimdi ne oldu? Bunu tabii şimdi sıkma işlemi var. Demin yaptığınız işlemin aynısını tam tersi olaraktan
0: tamam.
1: Yapacaksınız. Evet, ilk önce onu oturtturun. Elinizdeki işlemi tam tersine çevirin. Hayır, şimdi değil. Siz de pek beceremediniz.
0: Ya kolay mı sandın işte?
1: Bunu tam tersine bu tarafa
0: böyle.
1: Şey yapmanız lazım, evet.
0: O zaman elimi değiştireceğim.
1: Evet. Sonra onu geçirdikten sonra sıkacaksınız. Evet, şimdi onu da
0: bu yöne
1: sola
0: mi?
1: Doğru, evet. Bir tur daha. Beceremedik.
0: Bilen birisi mi yapsa acaba? Evet. Az önce bana gülen beyefendi.
1: Evet.
0: Sizi sahneye alalım. Herkes gülüyor.
1: Herkes size gülüyor.
0: Bilen birisi yapsın ya. Ben daha fazla kurcalamak istemiyorum. Evet. Az önce bana gülüyordunuz orada. Böyle kolay mı sandın diyor. Buyurun, sahne sizin. Nerede hata yaptım onu merak ediyorum.
2: Bunu evet. Burada ters tuttunuz. Buradan elinizi içeriden sokup bunu da tuttuğunuz tarafa doğru.
0: Ha. Oldu mu şimdi?
1: Şu an sıkıldı.
0: Tamam ustacığım, teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
0: Bir şey olursa biz sizi yine çağırırız. Şimdi, o zaman devam ediyoruz.
1: Evet, şimdi kesme işlemini hazır.
0: Tamam.
1: Demin yaptığımız kumandadan startını vermemiz gerekiyor.
0: Tamam.
1: Şimdi yine vereyim. Ve
0: tamam.
1: Ve start'a bastığınızda makine çalışmaya devam edecek.
2: Hayır, orijin almadım da o orijini almamız lazım.
0: Orijin ne?
2: Orijin makinenin başlangıç noktası. Derz açtığı için bir tane daha kesim, yani tabakayı çıkartmak için yeniden şey yapmamız lazım.
0: Tamam, beni niye uğraştırıyorsun o zaman? Hey, neden uğraştırıyorsun beni?
1: Evet dostum.
0: Hey dostum, neden uğraştırıyorsun?
1: Sen bunu ayarlamış olsaydın.
0: Biz şimdi bitirmiştik bunu.
2: Uç değişimi olduğu için şey yapmamız lazım.
0: Ben başkalarına suç bulmakta çok başarılıyım. Değil mi kameraman arkadaşım? Mahmut Portakal. O hep der ki bir suç, bir şey olduğu zaman direkt kendisini suçladığımı söylüyor ama değil. Seviyorum kendisini.

0: Oh yani. Bayağı aşaması varmış aslında. Evet. Bana dediler ki hayır Tuğba Hanımcığım, işte plexin üzerine yapıştıracağız böyle çift taraflı bant gibi açacağız dediler. Kandırıldım
1: yani, her zaman. O aşamaya geçtiğimiz zaman o zaman hünerlerinizi göreceğiz. Orası daha bir zor.
0: O zaman o aşamaya mı geçelim biz?
1: Evet, ona sevgili geçeceğiz. Seyirciler. Şimdi bunu buradan ayırdıktan sonra oraya geçeceğiz.
0: O zaman geçelim, hadi. Tabii.

0: Efendim, şimdi tabelamız yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Böyle bir çerçeve yaptık ki 3 boyutlu olsun. İçine isteğe bağlı olarak ışık da konulabilsin diye, değil mi? Şimdi en son artık, sondayız. Bunu buraya yapıştırmak. Maharet işte burada. Nasıl yapacağımı ben de tam olarak kestiremedim.
1: İlk önce tabelanın şeyin üstündeki
0: ben diyorum ki neden bu kirli
1: ciletini
0: gibi?
1: Almanız gerekiyor.
0: Böyle. Şimdi Sinan Beyciğim, ne yapıyoruz?
1: Şimdi bunun üzerine artık uçlarından oturtturup tamamen sıvaması var.
0: Böyle.
1: Evet, ama tabii bunu ilk önce buradan açacağız. Bunu böyle açıp.
0: Tamam. Yapışkanlı mı arkası?
1: Tabii yapışkanlı.
0: Tamam. Oradan başlayacağız, buraya doğru geleceğiz. Evet,
1: bunu bu şekil yapıştırıp sonra güzel bir şekilde üstüne sıvamamız gerekecek.
0: Uçlarını tutturayım derken. Şöyle çekelim.
1: Yeriniz yine bunda olsun.
0: İki elimi senkronize kullanamadım bugün. Tamam.
1: Yapıştıracaksınız. Hiç baloncuk yapmadınız.
0: Aa, değil mi? Evet. Şurada sadece küçücük bir tane var.
1: Evet, onu da alırız.
0: Ya ustam.
1: Artık sen de usta oldun.
0: Yani estağfurullah da işte elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir günde usta olunmuyor. Şöyle ve sona geldik artık.
1: Evet, yine devam edelim.
0: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Sona doğru geliyoruz.
1: Kabarcık.
0: Yani nazar değdiniz Sinan Bey. Gerçekten
1: şimdi
0: nazar oldu.
1: Tamam. Şimdi geliyor. Burayı son olarak çekeyim, bitireyim.
0: Orada küçük bir baloncuk
1: şimdi
0: oldu.
1: Buraya.
0: Tamam.
1: Şu an bitti. Şimdi bir sonraki aşama da kenarlarını temizlemek olacak.
0: Şöyle.
1: Hayır.
0: O zaman
1: baltatayla.
0: Ben... O zaman ben ne yapayım? Şöyle mi?
1: Evet, uçlarından.
0: Efendim, ben bugün Gazi Osman Paşa'da dijital baskı yapan çok güzel bir yere konuk oldum. Sinan Bey bize yardımcı oldu. Cevat Beyciğimiz de bize bu izni verdi.
1: Bugün Tuğba Hanım bizim ajansımıza geldi, bizi ziyaret etti ve tabela öğrenmek istedi. Biz de ona tabelanın aşamalarını nasıl yapacağını gösterdik. Biraz zorlandı, biraz bizimle beraber iş yaparaktan tabelayı yapmaya çalıştı. Ama neticede güzel iş çıkardık.
0: Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bugün kendime böyle bir tabela yaptım. Evet. Yani tabela yapımı nasıl oluyor, bunu görmek istedik hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum
1: teşekkür
0: ilginize.
1: Ederim.
0: Ve gerçekten bana göstermiş olduğunuz sabra karşı. Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Cevap geldi beyefendi.
1: Kabul etmişler mi beyefendi?
2: İşi Süreyya Bey'e vermişler.
1: Süreyya Bey'e mi? Neden, neden her yerde karşımıza çıkıyor? Ne istiyor bizden bu adam?
2: Bizi boğmak istiyor. Öyle olsun Süreyya. Sen istedin savaşı.
1: Evet.
3: New York'tan telgraf efendim. Kontratı da derhal gönderiyorlarmış.
1: Teşekkürler. Nedir bu?
3: Avni Çarmıklı Bey cumartesiye sizin onurunuza bir garden parti veriyormuş.
1: Ben Boğaz'daki köşke gidiyorum. Tüm randevuları iptal edin.
3: Beni seviyor musun Tarık?
4: Hı? Teessüf ederim sana. Demek bana itimadın yok. Ne yapalım? İşte kap. İstersen git.
3: Ah, bayılıyorum sana canım. Belki de dünyanın en palavracısısın ama ölüyorum gene de sana.
4: Bırak şimdi ölümlü cenazeli lafları.

0: tanımam bile kimin nesi. Niye öldürmek isteyeyim onu?
1: Biz de onu soruyoruz.
0: Bakın, benim gibi bir adamın milyoner Süreyya Bey'le ne alışverişi olabilir?
1: Onu sen söyleyeceksin.
0: Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum.
2: İnanın çok üzüldüm. Süreyya Bey takdir ettiğim bir iş adamı ve en yakın arkadaşımdı. Teessürüm sonsuz.
3: Galiba en büyük rakibinizdi.
2: Bana rakip diyorsunuz, doğru. Ama rakipsiz yükselme olmaz ki delikanlı. Süreyya meslektaşımdır. Şayet onu kurtaramazlarsa iş alemi tüm canlılığını yitirir. Onun için dua edelim. Süreyya Bey'in kurtulması, yaşaması için dua edelim arkadaşlar.
4: Gözün aydın. Süreyya Bey kurtuldu ve ifade verdi.
0: Geberseydi.
4: O zaman kim kurtarırdı seni? Dua et ki ölmedi.
0: Edeciğim, gidebilir miyim artık?
4: Elbette, serbestsin. Yalnız bir dakika. Dışarıda iki kişi bekliyor. Seninle görüşmek istiyorlar.
0: Hı?
4: Süreyya Bey'in adamları.
0: Ben onlarla görüşmek istemiyorum. Suikast değildi. Sadece basit bir kaza.
5: Peki arabanızı ateş açanlar?
0: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
6: Yani düşmanınız yok mu demek istiyorsunuz?
0: Ha, var elbet. Bir iş adamının önemi düşmanlarının çokluğuyla ölçülür.
3: Kendinizi yormayınız beyefendi.
7: İyiliğin için söylüyor şekerim.
5: Ben gene de suikast konusunda direniyorum beyefendi.
7: Yorma kendini canım.
0: Basın toplantısı bitmiştir baylar.
5: Yani cevap vermekten kaçınıyorsunuz.
0: Sadece tıbba saygı delikanlı. Müsaadenizle.
5: Teşekkür ederim.
0: Nihayet gelebildin delikanlı. Yaklaş bakalım. Hayatımı kurtardın. Anlıyorum. Al. Önceden saptanmış olan randevuları iptal edin. Acele olarak da İtalya'yı arayın.
7: Baş üstüne efendim.

0: Senin de bu paralar neden almadın?
1: Saltanatına göre hayatın pek ucuzmuş.
0: Ha, ha, ha, anladım. Aha. Aha. Al. Çok mu zenginsin?
1: Pek fakir sayılmam.
0: Ne iş yaparsın?
1: Sana rastlamadan önce bir arabam vardı.
0: Hayatımı kurtardım. Kimseye borçlu kalmak istemem. Benim için çalışır mısın?
1: Bu kadar adamın varken mi?
0: Senin gibi birine ihtiyacım var.
1: Sağ ol ama emir altında çalışmayı sevmem.
0: Bir dakika. Uşak değil, dost arıyorum. Evet dersen çok memnun olurum.
1: Evet yine evet de bir dakikanızı rica edebilir miyim?
0: Tabii.

0: Ben de sevmem borçlu kalmayı.
1: Anlıyorum.
2: Affedersiniz, Avni Bey'e nasıl bir mazeret telgrafı çekelim?
1: Ha?
2: Sizin onurunuza bu gece bir garden parti veriyor da.
1: Olmaz. Aziz dostumuz Avni Çarmıklı'nın şerefime vereceği ziyafete gitmemek olur mu hiç ha?
3: Nen var sevgilim?

0: Hoş geldin
1: hoş
0: Süreyya.
1: Hoş geldiniz şekerim. Geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
3: Tabii inanırım. Ne de olsa eski toprağız. Öyle kolay kolay ölmeyiz değil mi?
0: Tabii.
3: Ne güzel bir parti değil mi? Cidden çok teşekkür ederim. İlk fırsatta ben de senin için unutulmayacak bir gece hazırlayacağım. İnan.
0: Müsaadenle.

0: Onarım işini iyi tetkik etmişsiniz. Teşekkür ederim. Sen ne dersin?
1: Bence onarımı derhal durdurmalı.
0: Yani Şilebi bu yürümez haliyle mi satacağız?
1: Bize ne? Alan yürütsün.
0: İşe yaramaz bir gemiyi kim alır?
1: Tamir maliyeti yükseltir. Bu da bizim işimize gelmez, değil mi? Oysa ucuz mala her zaman alıcı bulabiliriz.
0: Evet.

0: Analizin sonucu olumlu. Onca yıl boşuna ihmal etmişsiniz. Müsaade ederseniz bu konuda biraz daha çalışmak istiyorum.
1: Olur.
2: Maden babamdan kalma. Bunca yıldır da değerinin farkında değildik.
0: Maden tekniğin araştırma raporuna göre %15 demir cevheri, sonra %4 manganez ve %36 antimon var. Dinlemiyorsun.
2: Kendimi kutluyordum. Hakkında... Evet, hakkında yanılmadığım için.

0: Ayrıca lisans belgelerini, her şeyi hazırlattım. Çok iyi, çok, çok.
1: Gitarımı denize attı.
0: Sana çalma dedi.
1: Sana gitarımı denize attı diyorum.
0: Doğru. Hoşlanmam. Cemal Bey. Buyurun efendim. Ayla Hanım'ın canı sıkıldı. Geziye çıkacak. Kendilerine yardımcı olun.
2: Baş üstüne.
1: Hiçbir yere gidecek değilim.
0: Gideceksin.
1: Hayır, gitmeyeceğim işte.
0: Eşyalarını daha sonra yollarsınız. 500.000 liralık da bir çek verin kendine.
2: Peki.
1: Beni başından mı atıyorsun?
0: Yolun açık olsun. Güle güle.
1: Görürsün sen.
3: Üzgünüm. Benim yüzümden.
0: Boş ver, aldırma. Sıkılmıştım zaten. Gel, bu olayı ile kutlayalım. Hepimizin hayatında böyle tatsız anılar hatırlatan bir müzik vardır. Seni etkileyen kadını merak ettim. Öyleyse daha iyi. Bizim işlerde kadınlara yer yok.
3: Yok öyle bir kadın. Ne bir kadın, ne de mazim. Beni tanıştığımız gün doğmuş sayabilirsin.
0: Transferi. Ünlü iş adamlarımızdan Süreyya Sede'nin gözdesi manken Ayla, Avni Çarmıklı'ya transfer oldu.
3: Avni Bey eski bir dost. Yorgun görünüyor. Madencilik ağır bir meslek. Armatörlükle bir arada yürütemiyor. Ona yardım arkadaşlık göreviniz sayılır. Çalıştığı şirketlere bir teklif de biz yapsak? Ha? Uçakta yerimi ayırttım. Yarın erkenden Avrupa'ya gidiyorum. Transfer nasıl yapılırmış görsün Avni Bey.

0: 27 sefer sayılı uçak alanımıza inmek üzeredir.
1: Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk.
1: Beyefendi sizi bekliyor.
2: Önce eve uğrayayım ya.
1: Hemen rica etti. Sizi almam için arabasını yolladı.
3: Hoş geldin Tarık.
2: Hoş bulduk.
3: Ben de seni bekliyordum.
2: İyi haberlerle döndüm.
3: Çok iyi, çok. Benim de sana iyi haberlerim var.
2: Bütün tekliflerinizi olumlu karşıladılar. Kontratlar yanımda. Avni Bey herhalde çok şaşıracaklar.
4: Merhaba.

0: İşte Türkan. Bu da Tarık. Hayatta en güvendiğim, en sevdiğim insan.
1: Merhaba. Sizden çok bahsettiler. Her yerde, her konuda. Hele bu evde çok duydum sizi.
2: Bense sizi hiç duymadım. İzninizle.
0: Bir dakika. Ne lüzum var bu kadar aceleye?
2: Yorgunum.
0: Bu akşam beraber olmak istemiştim.
2: Bense tam aksini sanıyordum. Hani işlerimize kadın girmezdi?
0: Bu kadın başka. Ötekilerden değil.
2: Yoksa evlenecek misin onunla?
0: Önemli olan sevmektir Tarık. Onu seviyorum.
2: Peki, bunu gönderirken ne kadarlık bir çek vermeyi düşünüyorsun?

0: Hayatımı kurtardı. O hayatta inandığım tek insan. Benim tek dostum o. Onu sevmeni istiyorum.
1: Emin misin?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiç. Yakışıklı çocuk.
0: Evet. Ama çocuk.

0: Ateşin var mı? Oturabilir miyim? Deli mi ne?
1: Her yerde seni aradık. İçmek istedim. İnsanlardan, bilhassa kadınlardan kaçar.
2: Ama biz yakalarız insanı böyle.

0: Arkadaşımla içiyorduk. Gel bakalım, gel. Tanıtayım. Sahi adın neydi senin? Neyse, bayan falan filan işte. Süreyya Bey. Ve de hanımefendi. Süreyya Bey'in arkadaşıdır.
1: Memnun oldum cicim.
2: Sizi telefondan rica ediyorlar Süreyya Bey.
3: Hemen gelirim.
4: Bana da bir söyler misin? Ben de içeyim mi? Ha, deli mi ne?

0: Mersi.
1: Kutlarım. 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
0: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin, şoför Tarık.
1: Paralı adam. Düşlediğinden daha da zengin.
0: Parası olması suç mu? Yerimde olsan sen ne yapardın?
1: Yerinde olmamaya çalışırdım.
0: Neden?
1: Ben satılmam.
0: Beni satın alan adam seni de kiralamış Tarık. Birbirimize söyleyecek fazla bir şeyimiz yok.
2: Hanımefendiyle dans etmeme müsaade eder misiniz?
1: Hayır. Hayır dedik, bas hadi.
0: Neden olmasın?
2: Ama beyefendi...
0: Beyefendi kocam değil, bana karışamaz.

0: Sıkılacak bir şey mi oldu?
1: Türkan nerede?
0: Dans ediyor.
1: İzin vermeyecektin.
0: Sahibi ben değilim ki.
1: İşin kötüsü de bu ya. Bir erkek sevgilisini başkasının kolundan alırsa komik duruma düşer. Git onu getir.

0: Dans bitti.
1: Aa, en hızlı yerindeydi.
0: Onu anlatırsın.
2: Yürü. Yürü.
1: Tarık Bey iyi bir koruyucu.
3: Daha önce söylemiştim. Tarık bana ait her şeyle ilgilenir.
1: Ben de görevleriniz arasında mıyım yoksa?
3: Görev değil. Dostluk.
1: Biliyor musun? Delice eğlenmek istiyorum bu gece. Canım dans etmek istiyor, çılgınlık etmek, şarkı söylemek.
3: Neden olmasın? Rufa çıkmak istiyoruz. Nereye Tarık?
2: Müsaadenizle.
3: Aa! Lütfen.
4: Buyurun efendim, buyursunlar, buyursunlar.
1: Daha açılmamış kimseler yok. Ah ne güzel!
3: Rahat eğlenmen için boşalttırdım. Eğlenmen için her şey emrinde yavrum.

0: şerefine içiyoruz? Siz söyleyin, neyin şerefine içiyoruz Tarık Bey? Hı? Tarık Bey!
1: Söylemiştim, Tarık'ın kadınlarla yıldızı pek barışık değildir.
0: Kalbiniz kadınlara kapalı mı yoksa? Eski bir aşk mı?
1: Dostum, fena darbe yemişin.
0: Merak ettim. Bu acı aşk hakkında anlatacağınız şeyler vardır. Öyleyse, size acı çektiren bu kadının şerefine içelim.
2: Zahmet etmeyin.
0: Neden?
2: Öldü. Yani benim için.
0: Hepimiz nefret edelim o kadından.
1: Kahrolsun o kadın.
0: Kahrolsun o kadın.

0: de Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar.

0: Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
1: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
4: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
5: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
3: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
4: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
3: Kararsızın ve Zülal'in.
6: Hali vakti yerinde.
4: Daha yakışıklı da.
5: Saadetimi sana borçluyum. Bunu hiç unutmayacağım.
4: Odamda ne işin var?
3: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
7: Samanyolu bugün 18'de TV4'te.
8: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

25 yıldır hep seninle.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşı.

0: Ulaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara tut son ve

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6.000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
2: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın.

0: Dime School Mix.
1: Aldığınızdan daha fazlası.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma Coop'ta sadece 230 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
10: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Şunu açar mısın lütfen?
1: Onu önceden tanıyor muydun?
0: Tuhaf bir soru.
1: Soruma cevap ver.
0: Hayır, onu daha önce gördüğümü hiç sanmıyorum.
1: Biliyor musun Türkan, sen küçücük bir çocuksun. Sana güzel şeyler vermek hoşuma gidiyor.
0: Çok iyisin.
1: Bazen de kötü. Sevdiğim şeyler için çok, ama çok titizimdir, anlıyor musun? Benim olan benimdir. Kimseyle paylaşmam. Kimse benden, bana ait bir şeyi alamaz.
0: Tarık için konuşuyorsan nefret ediyorum ondan.
1: Nefret, garip bir duygudur Türkan. Çok kuvvetli bir duygu.
0: Aşktan da mı kuvvetli?
1: Aşktan da. Nefreti aşan tek duygu vardır. O da kıskançlık. Hayatta hiçbir şeyin tehlikeli olmasına izin vermedim.
0: Cesur olmak güzel şey.
1: Güzel olmak daha da güzel.
0: Dünüm yok demiştim sana. Beni karşılaştığımız gün doğmuş sayabilirsin.
1: Garip değil mi? Biri daha aynı şeyi söylemişti bana.

0: Hoş geldin. Açık konuşacağım, 63 yaşımdayım. Yıllar tek şey öğretti bana. Düşmanını parçalamak için iki yol vardır. Ya mazisini kullanacaksın, ya da dostunu. Bir yaştan sonra ne paranın ne kadınların önemi kalıyor. İnsanın gözü hiçbir şey görmez oluyor. O zaman tek dostu kalıyor insanın. Haysiyeti, işi ve işindeki savaş. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Elbette.
0: İhtiyacım var sana. Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
1: İşimden memnunum ben.
0: Yanılıyorsun. Ben sana iş değil, ortaklık teklif ediyorum. Patronluk tatlı şeydir.

0: Bitti mi?
1: Milyonları tepiyorsun.
0: Gidebilir miyim?
1: Tabii elbette. Bir dakika. Teklifimi reddedeceğini biliyordum. Ama bir gün evet demek için kendin geleceksin.
2: Her kilidin bir anahtarı vardır. Anahtar da genellikle bir kadındır. Onu seviyor, seviyor.
1: Kim, kimi seviyor?
2: Tarık, Türkan'ı, Süreyya'nın sevgilisini seviyor. Ha? Geçen akşam gördüm onları. Kadın gözü asla yanılmaz.

0: Siz Süreyya'nın en büyük başarısısınız. Ama... aynı zamanda ne yazık ki en büyük hatası. Hem de ilk hatası.
1: Kimsiniz siz?
0: En büyük hayranınızım. Böyle davrandığım için... bağışlayın beni. Ama mecburdum buna. Onun için özür dilerim. İnsanın sizin gibi bir kadını olur da... hala dünya işleriyle uğraşıyorsa... buna affedilmez bir hata denir.

0: Rahatınız için tüm tedbirleri aldım. Telefon gürültülü, rahat kaçıran bir araç. Göz yaşlarınızla bile muhteşemsiniz.
1: Kimsiniz? Bırakın gideyim, ne olur bırakın beni.
0: Süreyya'nın eski bir dostuyum. Ne istediğime gelince bunu ona söyleyeceğim. Siz yalnızca kıymetli bir konuğumsunuz. Bilmem anlatabildim mi?
2: Ünlü iş adamı Süreyya Seden'in sevgilisi henüz bulunamadı. Ünlü iş adamı bu konuda yardımcı olacak ve Türkan'ın yerini bildirecek kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini söylemiştir. Ünlü...
0: İnsanlar gençken bazı şeylerin değerlendirilmesini hakkıyla yapamıyorlar. 1 milyon lira. Oysa sizin için baha biçilmez. Sizin gibi bir kadın için insan göz kırpmadan hayatını bile verir. Ama Süreyya çok genç, çok da hırslı... ...yahut da sizi tam anlamıyla sevmiyor.
3: Buyurun.
0: Sen konuşma, yalnız dinle. Söylediklerimden tekini bir başkası duyarsa onu hiç göremezsin. Yarın sabah erkenden bekliyorum seni.
3: Kimdi? Yanlış numara.
0: Buraya kendi ayağınla geleceğini söylemiştim sana. Evet. Parayla seni satın alamadım. Milyonlara bir anda sırt çevirdin. Ama insanları satın almak için daima bir şeyler bulunur. Daha önem verdiği şeyler. Mesela uğruna can verdiği şeyler. Onu sevdiğine kuşkum yoktu. Emindim, gelecektin onu kurtarmaya. Hem de tek sözle. Çok ilginç, demek onu bu kadar seviyordun ha?
3: Kısa kes, nerede onu söyle.
0: Benim için çalışmayı kabul ettiğin an hemen göreceksin. Serbest kalacak, evet mi?

0: prossima arriva se ne vecchio. Gide.
1: Umarım konuğum olduğunuzu söylemezsiniz Süreyya abi. Bazen küçük yalanlar çok yararlı olur. Sırf Tarık Bey'in iyiliği için konuşuyorum.

0: Peki neden yaptın bunu? Neden haber vermedin?
1: Beni ne kadar sevdiğini anlamak için yaptım.
0: Seni aramadığımız yer kalmadı. İkimiz de çok korktuk. Güleceksin ama seni kaçırdıklarını sandık. Değil mi Tarık? Tarık da çok üzüldü. Seni çok seviyormuşum. Yokluğunda daha iyi anladım.
2: Seninle konuşmam lazım.
0: Tabii.
2: Ben ayrılmak istiyorum.
0: Elbet. Hakkın tabii, git istediğin kadar gez dolaş.
2: Öyle değil.
0: Nasıl yani? Anlayamadım.
2: Bütün bütün gidiyorum. Temelli.
0: Neden? Neden ama? Senin yerinde burası. Kardeş gibiydik. Peki... Nereye gideceksin?
2: Şansımı başka yerde denemek istiyorum.
0: Nerede? Söyle, nerede?
2: Avni Bey'in yanında.
3: Şaka yapıyorsun! Şaka bu!
2: Şaka değil, gerçek!
0: Gerçek mi? Değil! Gerçek olamaz bu! Şaka yapıyorsun!
2: Şaka değil, gerçek!
0: Yapamazsın! Sen yapamazsın!
2: Gerçek!

Tarık! Seninle konuşmam gerek. Tarık! Lütfen!

0: Neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Belki... Belki zamanı unutup gerilere dönmeli.
1: Bunları söylemek için mi çağırdım?

0: seni ne kadar sevdiğini bugün anladım Tarık. Beni kurtarmaya geldiğin zaman, bana sarıldığında titrediğini hissettim. Seviyorsun hala. Anladım bunu Tarık. Tıpkı eskisi kadar, tıpkı eskisi gibi.
1: Eski yok artık. Seni Süreyya için getirdim. Daha paralı bir iş buldum. Artık ben de zengin olacağım.
0: Yalan mı? Söylesene, yalan değil mi?
1: Seni Süreyya'ya götürdüm. Karşılığında yeni bir iş buldum kendime. Koskoca bir ortaklık. Hepsi bu.
0: Yalan söylüyorsun. Oraya benim için geldiğini biliyorum.
1: Oraya zengin olmak için gittim.
0: Hayır, inanma. İyi tanırım seni. Bütün bunları para için yapamazsın sen.
1: Neden? Ben de senin gibiyim artık. Eski Türkan gibi. Gözü yükseklerde. Gözü parada.

0: Aklınız aydın beyefendi. Balkanların en büyük gemisi Süreyya denize indirildi.
1: Bu gemi, Seden Holding'in gururu olacaktır.
0: Evet efendim. Sigortası için Lloyd şirketi talimatınızı bekliyor.
1: Sigorta istemez.
0: Fakat efendim...
1: İstemez dedim. Ben bu gemiyi şimdiye kadar ödemediğim sigorta paralarıyla yaptırdım.
2: Şimdi yaktım seni Süreyya. Gemiyi sigorta ettirmemiş. Bana komando Ziya'yı bulun.
3: Başüstüne efendim.
4: Hayrola?
2: Süreyya Bey dostuma eşsiz bir sürprizim var.

0: Almanya'ya gidiyorum, şilep kazaya uğradı, sigortası yok. Bir şeyler yapmam gerek. Hoşça kal.
1: Güle güle.
0: Haftaya cuma buradayım. Kendine iyi bak.
2: Beni arayan var mı?
3: Yok efendim, yalnız Türkan Hanım aşağıda kulüpte.

Hayat senin olsun. Hatıralar hasret benim. Ömrüm senin.

Beni bırak diyorum, bırak! Patronun emri mi? Size şeyi tanıtayım efendim, Bay... neydi ismi? Şey işte, adı önemli değil. Buranın yeni ortağı ve patronu. Çok mühim bir kişi. Ve de çok kudretli. Niye sustunuz? Çalın, daha hızlı, daha hızlı bir şeyler çalın!

0: Ne arıyorsun burada?
1: Bırakalım oyunu Tarık. Yorulmadın mı daha? Yeter artık. Ne kendine acı çektir ne de bana. Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
0: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret, aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü. Beni seviyorsun.
0: Sevmiyorum.
1: Seviyorsun.
0: Sevmiyorum.
1: Seviyorsun.
0: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.

0: Nereden buldun bunu?
1: Sakladığın yerden.
2: Ver o resmi bana! Bak aynaya! İyi bak! Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi! Bu resme... neren benziyor senin? Sen bu resimdeki saf kız mısın? Fotoğraftaki temiz kızdan ne kalmış geriye söylesene! O saygıdeğer bir kızdı. Sevdiğim kızdı. Sense para diye bütün güzelliklere lanet okumuş bir... Gel! Ya bunu da gördün mü? Bunu da okudun mu? Ben her gün okuyorum. Ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum! Şimdi defol!

0: Yarın geliyor.
1: Onunla konuşacağım.
0: Hayır, ben konuşacağım. Lütfen sevgilim.

0: Hoş geldin sevgilim.
1: Hoş bulduk.
0: Beni görünce neden şaşırdın?
1: Seni yarın bekliyordum.
0: İşlerim çabuk bitti. Sonra seni umduğumdan daha çok özledim. Ya sen yavrum? Nasıl? Yokluğunda iyi vakit geçirdin mi? Ha?
1: Seninle konuşmam lazım.
0: Olur.
1: Sana anlatacaklarım var.
0: Benim de sana.
1: Onu çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum. Hem de bilemediğin kadar çok.
1: O zaman anlaman lazım beni.
0: Senin de beni anlaman lazım. Sana söylemiştim. Ona da söyledim. Benden hiç kimse hiçbir şeyi alamaz.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
14: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
15: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
16: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
17: Bulunmaz, ben bilirim.
18: Servis geldi, çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarına kadar.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
5: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
1: Merci.
2: Gezerken yol tarifi.
1: Alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
5: Aa Demet Hanım.
2: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
1: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
2: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Karşınızda Arçelik Maxifit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
14: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'dan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimiyle

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Bibes'ten tarih fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
7: Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
6: Bu fırsat kaçmaz.
8: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlığı.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında Algida dövme 130 lira.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar...

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Uçarsın bu fiyatlara.
9: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
10: Ajet. Engin Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kulu.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
11: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
10: Yıkıldın mı şu an?
11: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
14: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
15: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
16: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
17: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
14: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
15: Çok güzelsin.
16: Ne kadar?
15: 500 liracık.
16: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
15: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım? Sabah 9'da buradan. Bak şunlara kızım, bunlara para derler para.
16: Ne yaptın? Açık konuş.
15: Seni sevdiğimden yaptım. Nereye attın torbaları?
16: Orasını sorma.
15: Nasıl fark ettin peki?
16: O da benim işim oğlum.
18: Ateş Böceği bugün 16.15'te TV4'te.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Kumbaramıza neşe biriktireceğiz, sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Bu köpeğim Şile. Ben Elif Emine Asgül. 10 yaşındayım, 4. sınıf mezunuyum. Hobilerim voleybol oynamak ve yüzmek. İlerideki hayalim milli bir voleybolcu olup ülkemi temsil etmek. Şimdiden bütün takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Bilge Gönül Gündüz. İstanbul'da oturuyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa başlayacağım. Büyükçe bilim insanı olmak istiyorum. Bilim aktivitelerine katılım sağlamaktan ve deney yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bu yarışmada başarı göstereceğime inanıyorum. Çünkü kelimelerle aram iyidir.
3: Merhaba, ben Ali Mahir Şener. 10 yaşındayım. Ben de babam gibi Fenerbahçeliyim. Bu yıl 5. sınıfa geçeceğim. Yüzmeyi çok seviyorum. Ayrıca yüzme kursuna gidiyorum. Büyüyünce göklerde uçmak ve pilot olmak istiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmanızı her gün izliyorum. Ve katılmayı da çok istiyorum. Görüşürüz.
4: Ben Aslı Ayrıca, 10 yaşındayım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bu sene 4. sınıftan mezun oldum. Futbol oynuyorum. Bu yarışmayı severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi seyirler.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışmaya. Hoş geldiniz arkadaşlar.

0: İyi ki geldin. Elif'cim sen hakim olmak istiyorsun değil mi? Hakim olacaksın ama aynı zamanda sporla da ilgileniyorsun.
1: Evet.
0: Az önce dedin ki ikisini birden yapacağım. Evet. Ne kadar güzel, sportif bir hakime olacaksın. Biraz bahseder misin? Nasıl bu ilgin başladı hukuka?
1: Aslında benim en büyük destekçim babam oldu. İlk başta işte ben birinci sınıfa başlamadan babam beni voleybola yazdırdı. Benim de ilgim vardı. Ben ilk başta toptan korkan bir kızdım. Sonra zaman geçe geçe kendimi ilerledim.
0: Çok güzel. Biraz heyecan da var galiba.
1: Evet.
0: Heyecanımızı aştık diye düşünüyorum. Az önce burada çok güzel oyunlar oynadık. Siz daha öncesinde bir ekip ruhu yaşattınız içeride. Bize baktım hepiniz beraber oyunlar oynuyordunuz. Bence hiç heyecan yok. Çok güzel geçecek bugün. Aslan'a geçelim. Aslan'cığım seni tanıyalım.
2: Benim adım Aslan Eryavuz. 10 yaşındayım. Futbol oynuyorum ve büyüyeceğim. Yani futbolcu olmak istiyorum ama cerrahlık da aklımda var.
0: Evet ama önceliğin sanki futbolcu olmak gibi, evet. Böyle söylüyorsun. Bir de şimdi galiba yeni bir kulübe yazılmışsın değil mi?
2: Evet, Fendik Spor Kulübü.
0: Tebrik ediyorum seni. Çok heyecanlısın. Evet, alkışlıyoruz. Ne kadar centilmendi. Mahir alkışladı. Teşekkür ederiz Mahir'cim. Evet, arkadaşımızı kutluyoruz yeni kulübünden dolayı. Başarılar diliyoruz Aslan'cığım sana da. Hem programımızda hem de spor hayatında. Bilge'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
3: Ben Bilge Gönül Gündüz, yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum, 10 yaşındayım. Karate, do ve judo yapıyorum.
0: Karate, do yapıyorsun?
3: Do.
0: Ne farkı var? Biraz anlatır mısın? Ben bilmiyorum.
3: Karate, boş el demek. Boş elin Türkçe'de hiçbir manası yok. Yani boş el, sizin de boş el desem hiçbir şekilde anlamı yok.
0: Boş el.
3: Do ise yol demek. Boş el yolu. Yani biz üstümüzde herhangi bir silah olmadan kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Ayrıca bu spor gerçekten hayatınızda önemli bir rol oynuyor. Şimdi ben buradan karate öğrenim Kemal Yazıcı'ya selam söylüyorum.
0: Biz de gönderiyoruz selamlarımızı.
3: Onun sayesinde...
0: Zihinsel olarak da sana,
3: evet,
0: çok iyi geliyor değil mi?
3: Zihinsel olarak... Karate zaten sadece fiziksel bir aktivite değil, zihinsel bir aktivite. Biz hep deriz ki karate bütün kasları ve organları çalıştırır.
0: Şahane, muhteşem.
3: Beyni de çalıştırıyor.
0: Ne kadar güzel. O zaman biz de bir karate do'ya başlayabilir miyiz? Geç mi acaba?
3: Yani,
0: mesela ben tenise başladım, karate do geç mi?
3: Karate do çoğunlukla şimdi gayet bir spor yani. Dediğim gibi çok yararlı bir spor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi... Bizim gittiğimiz kursta...
0: O zaman ben detayları senden sonra alırım. Olur mu? Program bittikten sonra. Çünkü sen bilim insanı da olmak istiyorsun.
3: Evet, ben biyokimyager olmak istiyorum.
0: Evet. Çok tebrik ediyorum seni. Başarılarının devamını diliyorum.
3: Ya biraz uzattım çünkü çok heyecanlıyım.
0: Çok tatlısın. Heyecanımız geçecek. Az önce dans ettik. Dans ettik beraber. Geçmedi mi heyecan? Bence hepiniz çok akıllısınız. Bu program şahane geçecek. Mahir'cim hoş geldin. Mahir'cim sen de pilot olmak istiyorsun. Ama pilot olma isteğin de galiba gezmeyi çok sevdiğin için değil mi?
4: Gezmek istiyorum çünkü bir de dünyayı tanımak istiyorum.
0: Dünyayı tanımak istiyorsun ve en çok nereye gitmek istiyordun?
4: Fransa'ya.
0: Fransa'ya. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlayalım mı?
4: Hazırız.
3: Evet.
0: Duyamadım.
3: Evet.
0: Duydum. Tamam, başlıyoruz. Hadi bakalım Elif için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun?
1: Karpuzun K'si.
0: Karpuzun K'si 30 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Shrek filmindeki ana karakterin en yakın arkadaşıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken herkes basmak istedi Bilgeciğim.
3: Eşek.
0: Acaba doğru cevabımız eşek mi? Kumbaramıza ilk 30 puanı atar mıyız görelim? Bravo Bilge! Arkadaşlar ortak cevap kabul ediyorum. Çünkü galiba herkes de cevap vardı değil mi? Herkes
3: evet.
0: Basmak istedi. Eşek ve Shrek'in şu anda afişi de geldi. İzlemiş miydik bu filmi?
3: Ben izlemedim.
0: İzlemedin.
3: İzlemedik.
0: Sizler izlemediniz ama biliyoruz. O zaman hızlıca Aslan'a geçiyoruz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
2: Adım Aslan'ın A'sı.
0: Aslan'ın A'sı 30 puan değerinde ve baharatlardan geliyor. Bir bitkinin kurutulmuş yapraklarından elde edilen

0: Dilen baharattır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Biliyorsunuz bitkileri kurutarak baharatları elde ediyoruz. Çorbalara katıyoruz. Bilgeciğim var mı cevap? Acaba doğru cevabımız nane mi görelim? Bravo Bilge. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Bilgeciğim sendeyiz. Harf tablomuz Bilge için geliyor.
1: Ordunun O'su demek istedim.
0: Ordunun O'su 70 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Çanakkale ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Ben de çok severim burayı arkadaşlar. Haydi bakalım ekip çalışması, bulursunuz. Çok güzel bir yer.
1: Bir kutu açabilir miyiz?
0: Bir kutu açalım mı? Tamam, o zaman bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu. Filmlerle aranız nasıl? Bence biraz düşünelim önce, kutu açmayalım. Açalım mı? Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi size desem ki... Ata Demirer. Ata Demirer'in filmlerini izleyenler var mı arkadaşlar? Hani böyle eğlenceli filmleri oluyor. Bir yerde geçiyor o film. Nerede acaba?
1: Bozcaada dese.
0: Bozcaada desek acaba doğru cevap vermiş olur muyuz görelim? Bravo Bilge. Süpersiniz. Bütün Bozcaadalıları da sevgilerimizi iletelim ve Mahir'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Mahir için gelsin.
1: Bir şey bulamadım ama o yüzden L diyeceğim.
0: Bulursun, L diyelim. Hadi Lale'nin L'si. 30 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Göğüs boşluğunun ortasında bulunan, kanı vücuda pompalayan hayati organdır. Süremiz başladı.
1: Kalp.
0: Kalp. Acaba doğru cevabımız kalp mi? Kumbaramızı 30 puanı atar mıyız görelim. Bravo Mahir, süpersiniz. Arkadaşlar ilk 4 soru bitti. Acaba kumbaramızda kaç puan topladık bakalım mı? Bir tahminler Elif'ciğim.
2: 200.
0: 200, Aslan'cığım?
3: 220.
0: Bilge'ciğim?
1: 200.
0: 200, Mahir'ciğim?
1: 240.
0: Haydi bakalım kumbaramızda kaç puan toplamışız görelim. Anlık puanımız 140 ve hedefimize kalan puansa 2360. Başarırız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ve hızlıca Elif'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
1: Babam Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 60 puan değerinde ve matematikten gelecek. Bir cismin bir doğruya göre eşit uzunluktaki görüntüsünün karşılığıdır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması yaparız.
1: Simetri.
0: Acaba doğru cevabımız simetri mi? Herkes katılıyor mu arkadaşlar
1: evet,
0: bu cevaba?
1: Evet.
0: O zaman bu ortak cevapla kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim. Bravo Bilge. Süpersiniz arkadaşlar. Ve harf tablomuz Aslan için geliyor.
3: Annem Işıkcan'ın ısı.
0: Işıkcan Hanım'ın ısı. 60 puan değerinde ve benzetmelerden gelecek sorumuz. Çok çalışkan anlamındaki benzetmedir. Süremiz başladı. Çok çalışkan. Bu ekip çok çalışkan arkadaşlar. Haydi ekip çalışması.
1: Kutu açalım mı?
0: Açalım mı? Hemen bir kutu açalım mı? Peki, bir kutu açalım mı?
1: Birinci kelimeden kutu açtık olur mu? Birinci kelimeden.
0: Bilmiyorum artık nereden açacaklar. Hadi bakalım bir kutu açalım. Birden açtılar bildiğim
1: var. Çok teşekkürler. Arı gibi.
0: Acaba doğru cevabımız arı gibi mi görelim? Bravo, süpersiniz. Ve harf tablomuz Bilge için geliyor.
1: İstanbul'da oturuyorum ama... İyi demeyeceğim, babamı özledim. Babam şu an nöbette F diyorum. Babamın F, Fırat'ın F'si.
0: Fırat'ın F'si. 50 puan değerinde ve tekerlemelerden gelecek. 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B. Sözlerinin geçtiği tekerlemedeki kelimedir. Süremiz başladı. Mesela bu benim küçüklüğümde vardı bu tekerleme. Hadi ekip çalışması.
1: Alfabe. 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B. 3 kere A, 3 kere B. Alfabe.
0: Sonra devamı var mı acaba?
1: Evet.
0: Bir görelim önce. Doğru mu cevabımız? Bravo Elif, süpersin. Elif'in devamını biliyor musun?
1: Evet.
0: Söyle bakalım.
1: 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B. 3 kere A, 3 kere B. Alfa, B. Sütlü kahve. Miki fare. Eteğim pilesi. Saçımı lilesi. Ay çok marşı, çok marşı. Ben seni saat 10'da köşe başı Çin lokantasına bekliyorum. Gelmezsen küsüyorum. Yüzüğünü atıyorum. Mektubunu yırtıyorum. Çiçeğini eziyorum. Ama eğer gelirsen ben seni çok seviyorum.
0: Çok güzel. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyor muyduk bunu? Ben de mesela sadece ilk kısım var. Bu kısımlar hiç yok. Tebrik ediyorum seni. Çok güzeldi. Biliyor muyduk arkadaşlar?
1: Yok.
0: Çok güzel ama bir tekerlemeydi değil mi? Artık biz de öğrenmiş olacağız. Mahir'cim seninle devam ediyoruz. Mahir için gelsin harf tablomuz.
4: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi? 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir yılı oluşturan ay sayısıdır. Süremiz başladı.
4: 12.
0: Güldün. Kolay mı geldi? Acaba doğru cevabımız 12 mi? Mahir kumbaramıza 40 puan atar mı? Görelim. Bravo.
4: Bir puanımıza bakalım mı?
0: Tamam bir bakalım o zaman. Bir görebilir miyiz acaba kaç puan toplamışız kumbaramızda?
1: 250.
0: Kumbaramızda anlık puanımız 340 puan arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puanımızsa 2160. Kutluyorum sizi. Sadece 4 sorumuz kaldı. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hadi biraz heyecan gitsin, canlanalım. Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız.
4: Evet. Evet.
0: Tamam hazırız. Elif'ciğim o zaman harf tablomuz Elif için geliyor.
1: Canan'ın C'si.
0: Canan'ın C'si 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. İstiridye gibi bazı kabuklu deniz canlılarından çıkarılan küçük süs tanesidir. Süremiz başladı. Başlamadan sanki cevap geldi.
1: İnci.
0: İnci. Acaba doğru cevabımız inci mi? Kumbaramıza 30 puan atar mıyız? Görelim. Bravo Elif, süpersiniz. Ve harf tablomuz Aslan için geliyor.
5: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Sebze ve meyve satan kişidir. Süremiz başladı.
5: Manav.
0: Çok hızlı bir cevap geldi yine. Acaba Aslan'ın bu cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Son iki sorumuz kaldı. Bilgecim harf tablomuz senin için geliyor.
4: İnci'nin iyisi.
0: İnci'nin iyisi anlam bilgisinden gelecek ve 80 puan değerinde. Bir alanda deneyim kazanmış kişiler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı.
1: Ay tecrübeli. Kutunu basıyorum, alışkanlık olmuş.
0: Alışkanlık oldu hemen, çok hızlı oldu. Doğru cevabımız tecrübeli mi görelim? Bravo Bilge. Ve geldik son sorumuza. Mahir'cim hazır mıyız? Harf tablomuz Mahir için geliyor.
4: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek. Işığı bir yerde toplamak için lamba üzerine yerleştirilen dekoratif aydınlatma aracıdır. Süremiz başladı.

0: bir evde neler var? Aydınlatma
1: ya, o
0: için.
1: Ya aklıma gelmiyor şu
0: Varsa
1: an.
0: Söyle. Hani başucumuza koyarız onları biliyorsunuz. Bazen salona da koyabiliyoruz.
1: Evet biliyorum ama.
0: Söyle işte. Bakalım bir dene. Olmadı galiba. Bir kutu açacağım ben sizin için. Bir kutu açıyorum. Bir kutu açalım arkadaşlar.
1: Ah, abajur.
0: Aslan'da da cevap vardı. Aslancığım hangisiydi cevabın?
1: Abajur.
0: O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Bakalım doğru cevabımız abajur mu? Bravo arkadaşlar. Bravo. Arkadaşlar abajurun görselini de hemen yanımda görüyorsunuz. Evlerde mutlaka kullanıyorsunuzdur, vardır değil mi?
1: Evet.
0: Senin de iletişim hakkına geldi. Aslancığım sen böyle tam son anda basamadın bir eyvah dedin ama ortak cevap kabul ediyorum. Birinci tur bitti arkadaşlar. Nasıldı ısınma turumuz?
1: Çok keyifliydi.
2: İyiydi.
1: Heyecanlıydı, güzeldi.
0: Evet ama heyecanınızı bence şimdi yendiniz diye düşünüyorum.
2: Heyecanımızı attık bence.
0: Bence de attık o heyecanı. Şimdi hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Evet attık, hazır mıyız ikinci tur için?
1: Evet.
0: Bilgeciğim?
1: Bu tur çok güzeldi ama şimdi şöyle bir şey oldu. Şey olunca tabii böyle sorular ekrana geliyor, işte sonra şeyler geliyor. Arkada da müzik oluyor, böyle iyice bir gerilim yaratıyor.
2: Evet.
0: O biraz,
1: biraz öyle oldu.
0: Biraz stres oluyor, haklısınız. Peki kaç puan birikmiş kumbarada, onu da görelim mi?
1: Evet.
0: Tahminler alayım Elif'ciğim.
2: 450 ile 500
0: arası. 450-500 arası. Aslancığım?
3: 530.
0: 530. Bilgeciğim?
1: 540.
0: 540. Mahir'cim?
4: 510.
0: 510. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan toplamışız? 530. Aslancığım sen 530 demiştin galiba. 530 puan toplamışız arkadaşlar kumbaramızda ve hedefimize kalan puansa bakın 2000'lerin altına düştük bile. 1970, sizi kutluyorum. O zaman biz hızlıca ikinci tura gidiyoruz.

0: Harikasınız. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar artık heyecan yok diye düşünüyorum. Var mı? Biraz. Hayır, artık geçti heyecan.
1: Heyecan olmazsa eğlence de olmaz.
0: Bak sen, doğru söylüyorsun. Ben hiç o açıdan bakmamıştım. O zaman birazcık heyecan da katıyoruz ve Elif'le başlıyoruz. En heyecanlı o, olur mu? Gelsin mi harf tablomuz senin için? Hadi bakalım, Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Ne seçsem ki?
0: Ne söyleyeceksin
2: annem,
0: bakalım?
2: Annem, Selma'nın sesi.
0: Selma Hanım'ın sesi. 90 puan değerinde ve eğlence kategorisinden geliyor sorumuz. Televizyona veya bilgisayara bağlanarak dijital eğlence sağlayan elektronik cihazdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Aslan'dan bir
2: oyun
0: cevap
2: konsolu
0: geliyor mu acaba dedim. Doğru yani cevabımız. Bilemez miydin Elifciğim?
2: Yok, benim çok aram yok onunla.
0: Aslan, senin var mı aran?
2: Çok.
0: Çok. O zaman doğru cevabımız oyun konsolu mu? Görelim.
2: Bravo Aslan.
0: Arkadaşlar harika başladık. Aslan için geliyor harf tablomuz.
3: Çarşambanın çesi.
0: Çarşambanın çesi. 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek. Özel günlerde bir topluluğun düzenli biçimde yürümesidir. Süremiz başladı. Hadi bakalım ekip çalışması derken Bilge'den cevap veriyor.
1: Geçit töreni mi acaba?
0: Acaba geçit töreni mi? Görelim.
2: Evet.
0: Evet. Bilgeciğim. Cevapların arkasında olman da gerçekten takdire şayan, alkışlıyorum seni tekrar. Evet, hadi o zaman Bilge için gelsin harf tablomuz, görelim.
1: Ben biraz yükseklere uçayım dedim.
0: Uç bakalım.
1: Ağacın yumuşak G'si diyeceğim.
0: Ağacın yumuşak G'si diyorsun. 150 puan değerinde ve sağlıktan geliyor.
1: Baba.
0: Vücudumuzun hastalıklara karşı oluşturduğu doğal savunma mekanizmasıdır. Süremiz başladı.

0: Bakalım. En yüksek puan şu anda bu soruda. Kumbaramızı atabilecek miyiz 150 puanı?
1: Bir tane kutu açalım mı?
0: Açalım mı bir kutu?
1: Açalım.
2: Açalım.
0: Açalım. Hadi açalım bir kutu.
1: Bağışıklık sistemi.
0: Acaba doğru cevabımız bağışıklık sistemi mi? Görelim. Bravo. Arkadaşlar kumbara çok güzel doluyor. Mahir ile devam ediyoruz. Pilot Mahir'imizle gelsin harf tablomuz Mahir için.
2: Kendi ilk adım Ali'nin ağası.
0: Ali'nin ağası 100 puan değerinde ve dizilerden gelecek. Dudu ve Betüş karakterlerinin yer aldığı 2025'te filmi vizyona giren dizidir. Süremiz başladı. Dudu ve Betüş. Acaba neredeydi bu? Hangi arkadaşlar cevaplar var mı yoksa? Hadi bir ekip çalışması. Herkese cevap var.
1: Sihirli annem.
0: Acaba doğru cevabı?
2: Doğru.
0: Sihir. Herkes katılıyor mu bu cevaba?
2: Evet.
0: Mahir'cim katılıyor musun?
2: Evet.
0: Mahir de katılıyor. O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Doğruysa eğer. Görelim bakalım doğru mu?
2: Doğru.
0: Doğru. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Elif'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz. Elif için bu arada arkadaşlar gördüğümüz gibi izlemiştik değil mi Sihirli Annem'i?
1: Ben çok
0: görselimiz
1: izliyorum.
0: Var.
2: Ben hiç izlemedim.
0: Çok,
1: hiç
0: sen
1: izlemedim.
0: Hiç izlemedin.
1: Ben Bilgi de hiç izlemedim.
0: Hiç. Aslan da izlemedi. Elif çok izliyor. Elif zaten sen isimleri, soruyu okuduğum anda böyle bir heyecanlandım. Doğru cevabı biliyordum. O zaman seninle devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
3: Hukuk bölümünün H'si.
0: Hukuk bölümünün H'si 120 puan değerinde masallardan geliyor ve geleceğin hukukçusunu acaba bakalım hangi soru gelecek? Ormanda kaybolan ve yiyecekten yapılmış bir ev bulan iki kardeşin yer aldığı masaldır. Süremiz başladı.
3: Hansel ve Gretel.
0: Acaba doğru cevabımız Hansel ve Gretel mi görelim? Bravo! Çok güzel değil midir?
3: Evet.
0: Bunu her okuduğumuzda böyle şey hissetmiyor muyduk arkadaşlar? O evleri yeme hissi değil mi?
2: Evet.
0: Nasıl? Herkes okudu
3: her
0: mu?
3: Her çocuğun hayali.
0: Baksanıza ne güzel. Benim çocukluğumda da sizin çocukluğunuzda da aynı masalları okumaya devam ediyoruz. Bilgeciğim.
2: Öğretmenim.
0: Öğretmenim. Öğretmenim. Çok tatlısın Bilgeciğim.
2: Yeliz abla.
0: Canım.
2: Şimdi benim evimde bir kitap var. Adı Korku Hikayeleri diye bir başlık atmışlar. Kitabın içinde Hansel ve Gretel masalı var. Korku hikayelerine nasıl girdi bilmiyorum.
0: Değil mi? Yani aslında birazcık hani az önce dedin ya sen de böyle arkadan ses gelince biraz stres oluyoruz böyle bir durum. Aslında onda da böyle hafif bir stres durumu var yok değil ormanda.
2: Hem
0: biraz korkuyoruz o hikayede de korkmuyor muyuz?
2: Evet. Annes, ama baba. Hikayeyi anlatış biçimi şöyle. İki çocuk var, ormanda kayboluyor, sonra şekerden bir ev buluyorlar.
0: Aslında hiç korkunç anlatmıyor mu? Sonrasında ne oluyor peki?
2: Sonra işte her zamanki klasik işte cadıyı fırına atıyor.
0: Yine korku dolu şeyler ama benim aklımda en güzel kalan şey arkadaşlar o ev. O çikolatadan, şekerden evi hepimiz yemek istemişizdir herhalde. Ben çocukken yemek istemişimdir.
2: Keşke gerçek olsa.
0: Keşke gerçek olsa. Aslancığım seninle devam ediyoruz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
4: Karaman'ın K'si.
0: Karaman'ın K'si 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Dil, din, ırk gözetmeksizin doğuştan sahip olunan özgürlüklerin tümüdür. Süremiz başladı.
4: İnsan hakları.
0: Çok hızlı bir cevap. Acaba bu hızlı cevapla kumbaramıza 100 puan koyar mıyız? Görelim. Bravo. Süpersiniz arkadaşlar. Bilgeciğim, harf tablomuz Bilge için geliyor.
2: Aynı zamanda kardeşimin adı Ülkü.
0: Ülkü'nün üssü. 100 puan değerinde ve psikolojiden geliyor.
2: Psikoloji.
0: Kişinin gerçekte var olmayan olguları varsanması ve yaşaması durumudur. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması Elif'ciğim.
1: Hayalüstü varlık.
0: Bir daha alalım.
1: Hayalüstü varlık.
0: Doğru cevabımız hayalüstü varlık mı? Görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması yaparız arkadaşlar.
2: Bir kutu açabilir miyiz?
1: Hayalüstü ama.
0: Evet böyle hayal görüyoruz. Aslında yok onlar. Görüyoruz. Ne görüyoruz? Bir şey görüyoruz. Hadi bir kutu açalım. Tamam. Açalım mı bir kutu daha?
2: Evet.
0: Açalım. Daha nasılsa bir sürü puan topladı.
1: Sonlara doğru.
2: İlk kutuyu.
0: Aa ilkini açtılar.
2: Halüsinasyon.
1: Doğru.
2: Halüsinasyon.
0: Doğru cevabımız halüsinasyon mu acaba?
2: Olmayabilir.
0: Olmayabilir ama çok yaklaştık.
2: Halüsinasyon.
0: Halüsinasyon. Halüsinasyon mu doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Tek fark. Tek değil mi? Tek bir kelime. Aynen ikimizin cevabı kabul ediyorum arkadaşlar. Ve Mahir'e geldik. 8. sorumuz için harf tablomuz Mahir için geliyor.
3: Merakın M'si.
0: Meran M'si 100 puan değerinde ve tarihi yapılardan gelecek. İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği tarihi yapıdır. Süremiz başladı. İstanbul Boğazı'nda böyle çay kahve içeriz oralarda hani neresidir orası? Çok güzel bir yerdir. Önünde restoranlar, kafeler vardır. Çay içmeye gideriz. Hadi şuraya çay içmeye gidelim deriz sanki. Hı? Hadi tamam açalım bir kutu.
2: Çok da gidelim.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Kumbaramızı doldurduk.
2: Rumeli Hisarı.
0: Acaba doğru cevabımız Rumeli Hisarı mı? Kumbaraya 80 puan atıyor muyuz görelim? Bravo arkadaşlar süpersiniz. Arkadaşlar Rumeli Hisarı'nın görselini de görüyorsunuz hemen yanımda. Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Bulunduğu bölgeye de ismini veren Rumeli Hisarı İstanbul'un simge yapılarından biridir. Sultan II. Mehmet'in emriyle 1452 yılında başlanan inşası insanüstü bir başarı diyebileceğimiz biçimde yalnızca kaç ayda tamamlanmıştır arkadaşlar biliyor musunuz?
2: Kaç? 7 aydı sanırım.
0: Kaç tahmin? Hadi hızlıca tahminleri alalım.
2: 8.
0: Aslan.
2: 2.
0: Mahir.
2: 7. 3.
0: Yaklaştınız. Sadece 4 ayda tamamlanmış arkadaşlar. Oh. Alkış. Ne kadar güzel tarihi bir yapımız var değil mi? Elif'ciğim seninle devam ediyoruz. Kaldı 4 soru. Hadi bakalım hızlıca Elif için gelsin harf tablomuz.
1: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 140 puan değerinde ve zıt anlamlardan gelecek. Işık olmadığında ortaya çıkan durum için kullanılan kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Karanlık. Hayır, karanlık, aydınlık.
0: Doğru cevabımız. Karanlık ve aydınlık mı? Kumbaramıza 140 puan atar mıyız görelim? Bravo Elif, süpersiniz. Herkes de cevap vardı değil mi? Herkes bir butona gitmek istedi. Ortak cevap kabul ediyorum. Aslancığım sendeyiz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
2: B.
0: B Bora'nın B'si. 110 puan değerinde ve hangi kategoriden geliyor biliyor musun?
2: Spor.
0: Sen ne istemiyordun?
1: Biz
0: az önce konuştuk sevgili izleyenler. Tabii ki içeride çok güzel sohbet ettik arkadaşlarımızla. Deyimleri istemiyordu atasözlerini. Geldi bakalım ama sen yaparsın bunu. Görelim bakalım sorumuzu. Birini üzmek veya incitmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
2: Kalbini kırmak.
0: Acaba doğru cevabımız kalbini kırmak mı görelim? Bravo Aslan. Arkadaşlar ben hep diyorum ki hiçbir şeyden korkmayalım. Aslında böyle aklımıza gelen ilk şeyi de söyleyelim. Genelde doğru çıkıyor biliyorsunuz. Bir de böyle korkmadan düşününce bak korktun. Korktuğun başına geldi mi?
2: Yok.
0: Gelmedi. Tebrik ediyorum seni ve hızlıca Bilge'ye geçiyoruz. Harf tablomuz Bilge için geliyor.
2: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek yine. Evet. Hadi bakalım.
2: Yine. Yine.
0: Bir işe veya göreve az da olsa emek vermeyi anlatan deyimdir. Çorba da nokta nokta nokta nokta. Hızlıca başlatıyorum. Süremiz başladı.
2: Tuzu olmak. Yok, olmak değil. Tuzu.
0: Bir dolduralım orayı. Ne olur çorbada tuzu. Aslancığım.
4: Çorbada tuzu kullanma.
2: Çorbada kullanmak.
4: Kullanmak.
0: Hadi bakalım çorbada bir bakalım doğru mu? Çorbada tuzu yok, kullanmak değil mı acaba cevabımız? Olmadı ama bence bulursunuz arkadaşlar. Çok yaklaştık.
4: Olmak aslında.
0: Aslında yaklaştınız. Çorbada tuzu. Hadi bir kutu istemek açalım. Hadi bir kutu açalım. Zorlamayalım. Şimdi bulacağız.
2: Çorbada tuzu
4: bulunmak.
2: Bulundurmak.
0: Çok güzel bir ekip çalışması. Gurur duyuyorum sizinle. Acaba bir daha alıyorum. Herkes cevabı aynı mı? Söyle
2: tuzu
0: bakalım.
2: Tuzu bulunmak.
0: Katılıyor muyuz Aslan?
4: Evet.
0: Elif? Mahir katılıyoruz.
5: Zaten ben dedim.
0: Hadi bakalım. Doğru cevabımız tuzu bulunmak mı görelim? Bravo! Süpersiniz arkadaşlar. Geldik son sorumuza ve son harfimize Mahir için geliyor.
3: Odunun O'su.
0: Odunun O'su 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Yağda kızartılmış hamurun üzerine şerbet eklenerek hazırlanan çıtır bir yiyecektir. Süremiz başladı. Mahir'cim sen bunu bilirsin. Bir dakika heyecan yok. Mahir bunu bilir. Hani böyle yağda kızartıyoruz yuvarlak yuvarlak. Yiyoruz tatlı.
2: Çorba.
4: Lokum topları.
0: Lokum. Aslan'dan cevap geliyor. Lokum.
4: Topları.
0: Lokum topları mı? Doğru cevabımız. Görelim bakalım. Olmadı.
2: Kardeşim bayılır. Çok sever bizi. Babama der, bana der lokma tatlısı.
0: Lokma tatlısı mı acaba doğru cevap? Görelim. Bravo. Ama ortakla Aslancığım üzülmek yok. Bu turda nasıl hızlı geçti anlamadık değil mi?
4: Evet.
0: Kaç puan topladık kumbaramızda? Hadi tahminler gelsin Elif'ciğim.
5: 1300.
0: 1300 Aslancığım.
4: 1460.
0: Bilgeciğim.
2: 1400.
0: 1400'lerde.
2: 70.
0: 70 Mahir'cim.
3: 1600.
0: 1600. Bakalım görelim kumbaramızda kaç puan topladık? Anlık puanımız 1770 ve hedefimize kalan puansa 730 arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Kaç soru bilirsek finalde?
2: 4.
0: Ödül bizim. 4. Bravo Mahir. 4 soru bilirsek ödül bizim. Kutluyorum. O zaman nasıl geçti bu tur sizin için?
1: Çok güzeldi. Birinci tura göre ve birinci ve ikinci...
0: Bu ısınma turumuz, ısınma turumuz bitti, bu ikinci turumuzdu. Isınma turuna göre daha iyiydi değil mi senin
3: final
0: için? Senin için Aslancığım?
4: İlk tur benim yani çok az doğrum vardı. Bu sefer doğrularımı yükselttiğim için yani mutluyum.
0: Kutluyorum ama zaten arkadaşlar bu bir ekip çalışması, hep söylüyoruz ve hepiniz o kadar başarılıydınız ki biriniz ilkini biliyor, biriniz ikincisini biliyor. Bir arada birbirimize yardım da ettiniz hatta gördüm. Ben sizi tekrar bu ekip çalışmanız için kutluyorum. Harikasınız. Tekrar böyle. Bilgeciğim.
2: Benim için çok heyecanlı geçti. Çok eğlenceliydi. Ve bu turda daha çok açıldık yani takım olarak. Ekip olarak.
0: Ekip olarak harikasınız.
2: Ekip olarak çok daha şeydik. Birinci turda biraz heyecan vardı. Yani olması gerekenden biraz daha...
0: Ama sen dedin ya
2: daha fazla tuzu bulundurmuşlar.
0: Hani sen de dedin ya zaten heyecanımız olsun diye doğru söylüyorsun. Heyecan da aslında azıcık olduğunda, dozunda olduğunda bizi motive ediyor. O yüzden bence çok güzel bir turdu. Benim için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. İlk programımda benimle birlikte olduğunuz için ve Mahir'cim.
3: İyiydi. Bence eğlenceliydi.
0: Eğlenceliydi. O zaman finale hazır mıyız arkadaşlar?
2: Hazırız.
0: Duyamadım. Bu nasıl?
2: Hazırız.
0: Hadi bakalım o zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar, şahanesiniz. Sevgili izleyenler, biz şimdi geldik final turumuza. Harika bir final turu bizi bekliyor mu arkadaşlar?
2: Evet!
0: Şahanesiniz. Şimdi... şimdi merak ediyor muyuz acaba?

0: hangi kategoriler var finalde?
1: Evet.
0: Söylüyorum. Bilim var. Bilgecim çok sevindin. Yiyecek içecek var. Elif'cim sen seviyordun yemek yapmayı. Aslancığım sen de çok seviyorsun. Meslekler var. Mahir'cim sen seviyorsun ve genel kültür var. Hadi bakalım. Hızlıca başlayalım mı o zaman?
1: Evet.
0: Haydi bakalım Elif için gelsin kategorilerimiz.
2: Yiyecek içecek. Ramazan ayının R'si.
0: Ramazan ayının R'si. Sorumuz gelsin. Yoğurt ve su ile yapılan Türk mutfağının sevilen içeceğidir. Süremiz başladı.
1: Ayran.
0: Hızlı bir cevap. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan kazandırır mı görelim. Bravo Aile, süpersin. Kaldı 3 soru arkadaşlar. Aslancığım, kategorimiz geliyor senin için.
3: Yiyecek ve içecek Iğdır'ın ısı.
0: Yiyecek ve içecek Iğdır'ın ısı. Çünkü sen tatlı yapmayı da yemek yapmayı da çok seviyorsun. Hatta dolma mı yaptım demiştin bana?
3: Yaprak sarma, evet.
0: Değil mi? Onu ben çok şaşırmıştım. İnce ince sarabildin mi? Biliyorsun çünkü. Evet. Hani bizim en büyük derdimiz odur, ince sarabildik mi diye yaprak sarmasını. Nasıl yaptın? Biraz hızlıca bize anlatsana.
3: Yardımcı ablam yani içini hazırladı, ben de sardım.
0: Şahanesin, tebrik ediyorum o zaman. Gelsin sorumuz. Bir ilimizin adıyla anılan baharatlı kıyma ile hazırlanan acısıyla meşhur yemektir.
3: Adana kebapı.
0: Başlamadan cevap geldi. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan daha kazandırır mı görelim. Sen de emindin, hemen alkışa gitti elin. Bilgeciğim, senin için geliyor kategorilerimiz.
4: Yani acaba hangi kategoriyi seçsem diye düşünüyorum.
0: Bence de senin için çok zor olacak. Ne yapacağım?
4: Yani seçim hakkı bir tane var. Sadece bir tane var.
0: Hadi seç bakalım.
4: Ben bilim armutun ağası demiyorum.
0: Demiyorsun, bir de şaşırtıyorsun.
4: Bilim...
0: Hangisi o zaman? Ye. Yeliz'in yesi ye. Olsun mu? Hadi bakalım gelsin sorumuz. Maddelerin yapısını, özelliklerini, birleşimlerini ve değişimlerini araştıran bilim dalıdır. Süremiz başladı.
4: Ben biyokimyager olmak istiyorum. Biyoloji ve kimya acaba hangisi?
0: Acaba?
4: Bence kimya ama.
0: Emin misin?
4: Bence eminim ama arkadaşlarımız bilim.
0: Hadi bakalım. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Bilge, süpersin. Ve ödüle kalan son sorumuz. Hadi bakalım Mahir'cim. Mahir için gelsin kategorilerimiz.
1: Meslekler. İki teyzemin de adını söyleyeceğim.
0: Söyle.
1: Sevda ve Sibel.
0: Sevda ve Sibel Hanım'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Gelsin sorumuz. Toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan, suçluları yakalayan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
1: Polis.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Mahir'den. Mahir'in bu cevabıyla acaba biz ödüle gider miyiz?

0: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
3: Merci.
0: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
2: Ah Demet Hanım.
3: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E, 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
3: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Günaydın Türkiye.
0: Hadi kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

Kermes'ten tarif fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz. Aman.

0: Ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
7: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
8: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
9: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
7: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
8: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
7: Kararsızın ve Zülel'in.
10: Hali vakti yerinde.
8: Ay yakışıklı da.
9: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
8: Odamda ne işin var?
7: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
11: Samanyolu bugün 18'de TV4'te.
12: Mahir'in bu cevabıyla acaba biz ödüle gider miyiz görelim? Bravo! Süpersiniz! Şahanesiniz!
13: Süper! Kumba!
12: Şahanesiniz arkadaşlar. Efendim ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, birinci masamızdaki Elif. Kutluyoruz. Ben Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Aslan. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, üç numaralı masadaki Bilge. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi 4 numaralı masadaki Mahir. Kutluyoruz. Arkadaşlar harikaydınız. Bence çok güzel bir program oldu. Nasıldı Elifciğim? Senden alalım duygularını.
14: Çok güzeldi. Buraya katılmak çok güzel. Başvuru

0: çok iyi hissediyordur Seray.
1: Eğlenecekler değil mi geldiklerinde?
0: Evet, çok güzel.
1: Şahane, eğlendin. Buradan mutlu ayrılıyorsun. Biz de çok mutluyuz. Bir sürü şeyler öğrendik. Kumbaramıza bir sürü anı doldurduk. Arkadaşlık, ekip ruhunu doldurduk değil mi arkadaşlar? Sizin, neşe doldurduk, daha ne olsun?
0: Sizin sevginiz, saygınız,
1: canım benim, canım benim, teşekkür ederim. İyi ki geldin Elifciğim.
0: Teşekkür ederim.
1: Aslancığım senin için nasıldı?
2: Benim için çok eğlenceliydi. Hı-hı. Yani buraya bizden sonra katılacak kişilere de çok eğleneceğini düşünüyorum ve bu yeni programın ilk bölümünde olmak çok yani eğlenceli ve gurur verici.
1: Benim için de çok eğlenceli ve sizi tanıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim Bilgeciğim.
3: burada bulunmak zaten ayrı bir heyecan. Burada bu programın içinde bulunmak ayrı bir heyecan. Ama bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar eğer bu programı izliyorsanız kesinlikle katılın çünkü benim aklımdan şu an ne geçiyor biliyor musunuz? Acaba kılıf değiştirip yeniden başvuru yapsam mı?
1: Vaa wow, bravo. Bekliyoruz o zaman bakalım. Bakalım.
4: Merhaba benim adım Asya. Ben bilirim.
1: Süper. O zaman arkadaşlarımız nereden başvuracaktı? Biliyor muyuz arkadaşlar?
3: Şöyle www.
1: Bırakıyoruz. www.tv360.com.tr adresinden. Bizi ekran başından izleyen arkadaşlarımızı da bekliyoruz değil mi?
3: Evet.
1: Mahir'cim.
5: Bence çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Eğer burada izleyenler orada ayrı bir heyecan, burada ayrı bir heyecan ama buradaki heyecan çok bence güzel. İzlemekten daha güzel.
1: Değil mi? Çok güzel. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Bugün benimle oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Şimdi ödül nerede acaba? Aa hemen gördünüz. Nerede? Bir dakika.
3: Ya ama ben göremiyorum.
1: Ben de göremedim. Ne tarafta nerede söyleyin? Acaba? Bu tarafta.
3: Ama
1: gidiyorum.
3: Benim gözlüğüm numarası ödüle değişmişti gidiyorum. En son. Gözlüğü olan var mı arkadaşlar? Gözlüğü olan var mı?
1: Ben şimdi sana bulacağım bir gözlük. Bak burada bulduk Duygu ablamıza. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel halaylar çektiniz değil mi Duygu ablamızla birlikte arkadaşlar? Bugün çok eğlendik mi?
3: Evet.
1: Öncesinde de çok eğlendik. Ben de çok eğlendim. Buyurunuz Mahir Beyciğim, hediyeniz tablet. Buyurunuz Bilge Hanımcığım. Çıkışta hep beraber açar bakarız olur mu?
3: Gigabyte var mı?
1: Elif'cim iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler bizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Başvuru adresimizi tekrar hatırlatalım. Sevgili kardeşlerimiz siz de burada stüdyomuzda bizlerle birlikte olmak isterseniz sizleri de bekliyoruz. Hep beraber kapatalım mı?
6: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.

tuzluya hoş geldiniz. Bugün bir tatlı, bir de tuzlu yapmaya birlikte ne dersiniz? Biz her gün buluşuyoruz. Bir tatlı yapıyoruz, bir de tuzlu yapıyoruz. Hem de sohbet ediyoruz, hem de arkadaşlık ediyoruz. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Evet, bugün çok güzel iki tarifim var. Ne yapıyoruz bugün biliyor musunuz? Böyle pastanelere girersiniz. Pastanelerde incir olur, böyle incirli tatlılar olur. İçinde cevizler, böyle size göz kırpar, böyle bazen yarısı çikolatalıya batırılır ya da sadedir. Bir tane de kayısılı olanı vardır, bir de incirli olanı vardır. İşte bugün incirli olanı yapıyoruz sizle. Bir gün de kayısılıyı yaparız birlikte. Çok lezzetli, ben çok severim. Bugün onu yapıyoruz. İkinci tarifimde lahmacun severleri şöyle tatlı tuzluya doğru alalım. Çünkü evde lahmacun yapacağız, yufka ile yapacağız. Ama bunun yapımı biraz daha farklı, gerçekten çok lezzetli oluyor. İkinci tarifim de çok güzel. Evet, birlikteyiz. Hadi çayınızı alın, kahvenizi alın, hadi başlayalım. Malzemeleri saymakla başlıyorum. İncirim var, suda beklettim. Küçük küçük doğradım, suda beklettim. İncirim var. Esmer şekerim, yumurta akım, tarçınım, cevizim ve fındığım var. Bu kadar basit. Aslında çok çok farkındaysanız az malzeme var. Sade malzemeler var. Ama bomba gibi bir tarif bu. Bir kere çok lezzetli, hem de çok sağlıklı.

evet şöyle inciri buraya alalım. Sonra şöyle cevizimizi alalım. Fındığı, cevizi alalım. Şöyle esmer şekeri alalım.

Eldiven alacağım. Tek eldiven. Onu takacağım. Ve yoğurmaya başlayacağım. Ya zaten pastane ürünleri gerçekten bizi böyle çok çok zaten beğeniyoruz. Bizi böyle çok lezzetle başka diyarlara götürüyorlar pastaneler. Ama bu da evde yapabileceğimiz ve gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Evet, böyle güzelce yoğuruyoruz. Yumurta akı da onu bağlayan bir durum oluyor. Evet, şöyle alıyoruz bu topları. Küçük küçük, cevizli, incirli şöyle toplarımız var. Evet, şöyle topları alıyoruz. Hem ne kadar basit değil mi? Kaç dakikamızı aldı? 2 dakikamızı bile almadı. Hem lezzetli hem güzel toplar yapıyoruz. Yumurta akı koyduk. Esmer şeker koyduk. Pastane tatlısı yapıyoruz bugün. İncirli. Böyle pastanelerde bize göz kırpan. Birkaç tane pastanede de ben bunun çikolataya batırılmışını gördüm. O da olabilir. Piştikten sonra çikolataya batırabiliriz. Ben bugün sade yapıyorum. Böyle sade ama tam bir bomba. Bunu mesela çocuğun beslenme çantasında çocukların çok güzel olur. Hani eğer seviyorlarsa, incirli araları iyiyse biraz da galiba alışkanlık değil mi? Yani biz anneler bir yuvada bir araştırma vardı da o benim çok hoşuma gitmişti. Onu anlatmak istiyorum size. Şimdi yuvaya çocuklara bir gün geliyorlar hiçbir şey yokken. İncir koyuyorlar bir kaseye, bir kaseye de erik koyuyorlar. Diyorlar ki bu kaseleri ellemeyeceksiniz. Bunlar yasak. Yani gün sonuna kadar bu kaseler ellenmeyecek. Yuva çocukları ya gidip gelip bakıyorlar. Normalde önüne koysan inciri yemez. Ya da eriği de koysan yemez, kuru eriği de. Ama yasak deyince bir anda tabii ki istek getiriyor. Ve böyle etrafında dönmeye başlıyorlar. Diyor ki yasak yiyemezsiniz. Bir tane alabilir miyim diyor. Hayır alamazsın yasak yani falan. Bütün gün onları böyle yasakla cazibeli hale getiriyorlar. Sonra günün sonunda diyorlar ki sadece 2 dakika var alıp gidebilirsiniz. Yani sadece 2 dakika bir anda izdiham oluyor gerçekten. Hem eri hem cevize ve böyle böyle bu taktikle de birçok lezzeti çocuklara alıştırıyorlar biliyor musunuz? Evet ben bunları şimdi böyle yapacağım ve 180 derece fırına atacağım. Ondan sonra da lahmacun tarifimize geçeceğiz. Efendim tatlı tuzunun en güzel bölümüne geldik. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben lahmacuna bayılırım. Yani lahmacun lezzetini duyduğumda direkt böyle hemen gitmek istiyorum ve lahmacun yemek istiyorum. Bunu da evde yapmak bir kere daha yapmıştık. Yufka ile yapmıştık yine. Yine yufka ile yapacağız. Daha farklı bir yöntemle yapacağız ve çok beğeneceksiniz. Çok güzel oluyor. Hemen malzemelerimi sayıyorum. 2 tane yufkam var. Rendelenmiş domatesim, yoğurt, isot, salça, tuz, karabiber, sıvı yağ, 2 tane yumurta, kıyma, yeşil biber, soğan, maydanoz ve yoğurdum var. Evet bol malzemeli kabul ediyorum ama çok lezzetli. Şimdi önce şöyle iç yapacağım. O yüzden hemen bir kaşık alayım buradan. Soğanım o kadar işe yarıyor ki 1 gramı bile ziyan olmasın kasede. Şöyle yapalım. Biberini de koyalım. Önce bir soğanı şöyle tuzla biberi de birazcık öldürmek istiyorum. O yüzden tabii ki şu güzel eldivenimi takacağım. Biraz şöyle soğanı öldürelim. Neden biliyor musunuz? Çünkü lahmacun da olsa piste de kıymanın içinde şöyle ölmesinde fayda var. Ben mantı yaparken de aynı şey yapıyorum. Şöyle birazcık soğanı öldürüyorum. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle maydanozunu koyuyoruz. Yavaş yavaş malzemeleri koyalım. Kıymasını koyuyoruz. Şöyle. İsotunu koyuyoruz. Of, isot sever misiniz? Karabiberini koyuyoruz. Salçasını koyuyoruz. Şöyle.
Evet.

domatesini koyuyoruz. Evet, çok güzel oldu. Şimdi şöyle yapıyorum. Malzemeleri de şöyle kenara koyacağım. Bunu bir güzelce yoğuruyorum. Evet, benim en sevdiğim şey yoğurma işlemi zaten. Şöyle kıyması, baharatı, soğanı iç içe geçsin. Ay çok güzel oluyor. Ben normalde bazen bunu süzdürüyorum da biraz. Mesela domates eğer çok suluysa bu içi azıcık süzdürebiliyorum da, ama bugün hiç gerek yok. Gayet de güzel oldu. İsterseniz vaktiniz varsa şöyle bir 10 dakika bu için dinlenmesinde her zaman fayda var. Bugün şimdi ben böyle yapmayacağım ama çok güzel bir iç şu anda içim hazır oldu. Şimdi bu içi birazcık dinlensin. Şöyle kenara alıyorum içimi. Şöyle. Ben ne yapıyorum? Tabii ki bir sos yapacağız. Evet, şöyle yoğurdumu alıyorum. Sıvı yağımı koyuyorum. Evet. İki tane yumurtam var. Hemen onları da koyuyorum. Ay bu sosu da gerçekten çok lezzetli. Şimdi bakıyorum. Şöyle bir çırpıcıyla onları güzelce çırpıyorum. Şöyle iyice, nasıl oluyor biliyor musunuz? Boza gibi bir kıvama geliyor bu iç. Evet, içini de hazırladık. Şimdi her şeyimiz hazır. Ne yapıyoruz? Fırın tepsimizi buraya alıyoruz. Şimdi bu içimi de kenara koyuyorum. Sosu da kenara koyuyorum. Hatta şu içindekini de alayım artık. Gerek yok. Çünkü bundan sonra fırça kullanacağız. Evet. Şu önümü biraz açmak istedim. Kaşığımı da buraya koyayım. Şimdi iki tane yufkadan yapıyoruz demiştim. Yufkamı... Evet, hiç yapışmamış çok şükür. Bir sıkıntı yok. Şöyle tam ortalıyorum. Evet, şöyle ortaladım. İki tarafa da eşit gelsin istiyorum. Tam böyle ortasını açıyorum. Şimdi fırçamı alıyorum. Şu güzel fırçamı. Başlıyorum. Hazırladığım sostan böreğin içine sürmeye. Şöyle güzelce sosumu her yere sürüyorum. Sonra şimdi bu tarafını bir katlıyorum. Bu tarafı katlıyorum. Aynı bir zarf gibi. Evet, şimdi bir daha ortaya sürüyorum. Şu güzel sostan bir kere her taraf faydalansın. Muhakkak değsin istiyorum. İnsanın her zaman böyle güzel sosu olmuyor efendim. Böyle her zaman güzel sos bulunca böyle bol bulamaç sürmek istiyorum. Şimdi bir de bunu kenardan şöyle kaplıyoruz. Bir de bu taraftan katlıyoruz. Tamam. İlk kat hazır oldu. Şöyle kağıdı kağıttan da biraz çekelim. Tam ortalansın. Süper. Yine devam ediyorum. Sosunu sürüyorum. Evet. Çok güzel bir börek oluyor bu. Yani evde yapabileceğiniz en lezzetli, tam böyle gün sırası sizde mi? Misafir mi ağırlamanız gerekiyor? Gözünüzde büyüyor mu o misafir? Hiç büyümesin. Hiç büyütmeyin gözünüzde misafiri. Gerçekten bu tariflerle hemen atlatacağız bu misafiri. Bilmiyorum, benim bazen gerçekten gözümde büyür misafir. Ama çok da zevk alıyorum ağırlamaktan. Ama bazen de gerçekten kolay olmuyor yani. Yorucu oluyor herkes için. Ama tabii ki misafir başımızın tacı her zaman. Şimdi şöyle açtım yine. Evet. Sosumdan yine sürüyorum. Şimdi bu börek şöyle olacak. Börek gayet güzel. Böyle katlayacağım, sosluya sosluya katlayacağım. Zaten iki parçamız var biliyorsunuz. Evet, şöyle yapacağım. Yine soslayayım. Üzerine de lahmacunu yerleştireceğim. Sonra pişireceğim. Aşağı yukarı 45

0: dakika falan pişiyor. Piştikten sonra yağlı kağıt var ya, bildiğiniz yağlı kağıtlar. O yağlı kağıdı ıslatıyorsunuz. Şöyle ıslanıyor. Sonra açıyorsunuz ve lahmacun üzerine seriyorsunuz. Üzerine de bir bez örtüyorsunuz ve 10 dakika piştikten sonra lahmacun o yağlı ıslak kağıtla ve o üzerindeki örtüyle bekliyor. O tabii ki daha da o çıtırlığı biraz hamurlaştırıyor, birazcık bekletiyor, dinlendiriyor. Sonra biz onu rulo yapacağız. Evet, şimdi kenara alıyorum sosumu. Hemen bir eldiven alıyorum yine. Ve lahmacunu. Evet, şu taraftan giyecekmişim. Evet, şöyle. Yavaş yavaş seriyorum. Ay, o kadar lezzetli oluyor ki. Ben de lahmacun deyince zaten akan sular durur. Bu börekle daha ulaşılır oldu bana, öyle söyleyeyim. Neredeyse yufka görünmeyecek şekle geliyor. İçimizde tam buna göre 300 gram kadar bir kıyma kullanıyoruz. Diğeri işte domatesdir, biberdir, soğandır, zaten onlar bu şeyi veriyor. Malzemeyi çoğaltıyor, öyle söyleyeyim. Domatesimiz de var, biraz da salçamız var. Bildiğiniz lahmacun içini efendim işte böyle yaydık. Tamam, süper oldu. Şimdi efendim biz fırına gidiyoruz. Görüşmek üzere.
1: Tatlı tuzlu sunum zamanı.
0: Efendim lahmacun çıtır çıtır fırından çıktı. Cevizli kurabiyeler harika olmuş. Şimdi burada bizi bekliyorlar. Şimdi rulo yapma zamanı. Evet, bakın lahmacunum çıktı. Şimdi yavaş yavaş. Önce onu ben yağlı ıslak kağıtta biraz beklettim. Üzerine bir örtü koydum. Bir 10 dakika dinlendi. Şimdi rulo yapma zamanı. Bakın ruloladım. Şöyle koyuyorum. Hem tam misafirlik değil mi? Tam sunumluk değil mi? Bakın çok güzel oldu. Bunu dilim dilim kestiğinizde de içinde rulo şeklinde kıymalar olacak. Çok keyif alacaksınız. Çok lezzetli bir tarif oldu. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hep tatlı tuzuyla kalın. Hoşça kalın.

Börek gerçekten çok lezzetliydi. Kesinlikle yemenizi tavsiye ediyorum. Beykoz'un biraz da ara sokaklarını, caddelerini göstermek istedim size. Birbirinden güzel eski evler var, tarihi evler var.

0: Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel değil mi? Yemin ederim un kullanılmamış ya.
1: Yani bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Deniz, bol yeşillik, her şey bu programda. Ben susuyorum. Bütün güzel enerjimizle programımız başlasın mı? Başlasın. Beykoz sahildeyiz. Buraya aslında ulaşım çok kolay. Yıldız, saçmalama Beykoz, oh, bana çok uzak diyebilirsiniz. Yok, bir yere gitmek isterseniz her yer size yakın oluyor. Siz hiç merak etmeyin. Buraya gelen birçok belediye otobüsleri var. Avrupa yakasında oturuyorsanız Mecidiyeköy'den direkt olarak buraya gelen belediye otobüsü var. Yeniköy'den buraya gelen tekne var. Şöyle teknelerin sahipleri olsaydı soracağım. Yani hani Beykoz'dasınız mesela, Boğaz'da arkadaşlarınızla gezmek istiyorsunuz ya da karşıya geçmek istiyorsunuz Avrupa yakasına. Mesela bunun maliyeti nedir diye teknelerde kimse yok, öğrenecektim. Ama dediğim gibi gerçekten de renkli bir yer Beykoz. Özellikle aslında şöyle yürüyebilir miyim artık Recep? Özellikle aslında köyleri falan çok güzel Beykoz'un. Biz bugün tabii ki Beykoz sahilde kalmayacağız. Beykoz sahilde biraz dolaşacağız, kahvaltımızı yapacağız ki birazdan sizi çok ama çok güzel bir börekçiye götüreceğim. Sonra biraz tarihi evlerin arasında gezeceğiz ve mükemmel bir yere gideceğiz. Beykoz'da bulunan Camde Billur Müzesi'ne gideceğiz. Önce ben bir susayım. Beykoz konuşsun şöyle sahil falan. Sonrasında sizleri karşılayayım.

Şimdi börekçiye gitmeden önce kahvaltı yapmaya sizi tarihi bir fırına getirdim Beykoz'da. Burası Beykoz Tarihi Fırını. Kaç senelik biliyor musunuz? 58 senelik sevgili seyirciler. Feyzi Paşa Caddesi'nde köşede. Kesinlikle görürsünüz zaten buraya geldiğinizde. Şimdi bu fırında her şey taze taze. Diyeceksiniz ki burası haftanın kaç günü açık Yıldız'cığım? Hemen söyleyeyim. Ya da kaç saatleri arasında açık? 24 saat açık. Ya burada kahvaltı yapabilirsiniz. Kafe kısmı da var. Ya da hemen camdaki tatlılardan seçip, dolaptaki tatlılardan seçip yiyebilirsiniz. Ya da yiyeceğinizi alıp sahildeki banklara oturup deniz havasını içinize çeke çeke boğazı izleyerek boğazda kahvaltınızı yaparsınız. Börek var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle sakallı bunun ismi galiba. Sakallı var. Özel sandviçler var. Biz geç kaldık. Kalmamış. Tarihi simitleri çok meşhurmuş. Bakın şöyle pizza var, açma var, ne ararsanız var. Bir de tatlı tuzlu kurabiyeler var. Buradan kurabiyelerinizi alıp da banklarda oturup yiyebilirsiniz. Ya da evinize götürür, misafirlerinize ikram edersiniz. Hep ben bunu söylüyorum, ben yaptım dersiniz. Yani. Bir de burada askıda ekmek var. Ben çok seviyorum fırınların askıda ekmek olayını. Parayı veriyorsunuz, onlar ekmekleri ihtiyacı olanlara veriyorlar. Gerçekten mis gibi bir koku var içeride bu güzel tarihi fırında. Keşke, bunu her zaman söylüyorum, böyle içinize bu güzel kokuyu çekebilseniz. Tatlılar ayrı güzel, şöyle dolapta görüyorum. Bence tuzlular ayrı güzel. Tekrar belirtiyorum. Beni hangi saatte izlerseniz izleyin. Canınız simit mi çekti, açma mı çekti, kurabiye mi çekti? 24 saat açık Beykoz'da bulunan bu tarihi fırın. Ben susuyorum. Bu güzel fırın ve fırının içindekiler konuşsun. Haydi artık börekçiye doğru yola.

0: Beykoz'da meydandayız şu anda. Beykoz'a gelmişken, ay bu arada bir kahvaltı yapmaya gidemedik. Benim bu çenem var ya çenem. Annem her zaman diyor ki ne çekersen çenenden çekeceksin Yıldız diyor. Doğru söylemiş diyor hemen bilmiş kameramanım Recep. Niye etrafımda dönüyorsun?
1: Herkes görsün seni.
0: Herkes görsün seni diyor, şöyle döneyim de diyor. 360 derece diyor, seni herkes görsün diyor. Şimdi Beykoz'da meydandayız. Bu arada şurada, yani şu tarafta ve şu sokakta falan, şurada bir o sokağın arkasında falan o kadar güzel tarihi evler var ki sizlere gerçekten anlatamam. Buraya geldiğiniz zaman yürüyerek gezmek gerekiyor. Ama dediğim gibi programın içinde Can ve Billur Müzesi'ne gideceğiz. Milli saraylara ait olan. Oraya yürüyemeyebiliyorsunuz. Bu arada biz oraya, yani buraya çok güzel yeşillik bir yoldan geldik. Eğer siz de hani kendi aracınızla gelirseniz o yoldan gelebilirsiniz diyeyim size. İki çift daha lafım var. Böyle kaldırımlarda motorla gezip durmayın motor kullananlar. Yani kaldırım yaya için, motor için değil. Onu bir söyleyeyim size. Çünkü bizim evin orada da yürüyüş yolu var. Motor, kurye motorlar. Allah yardım etsin. Evet, işiniz çok zor ama sırf yolu kısaltmak için yaya yolundan, o yürüyüş yolundan geçiyorlar. Sinirlenince de ne sinirleniyorsun be diyorlar. Bana göre normal değil de neyse. Şimdi arkamda tarihi bir çeşme var. Beykoz'da meydandayız. 402. İshak Ağa Çeşmesi. Bu çeşme tarihi bir çeşme. Şimdi gideceğiz oraya. Recep zaten gidiyor ama eğer ki çeşmenin tarihini okumak isterseniz bakın burada yazıyor. Bu çeşme sevgili seyirciler, İstanbul'un gümrük emini İshak Ağa tarafından 18. yüzyılın ortalarında yaptırılmıştır. Onu söyleyebilirim size. Şimdi farklı mimarisi ve estetik özellikleri bakımından değer taşımaktaymış. Zaten şöyle dışarıdan baktığınız zaman gerçekten mimarisinin ne kadar güzel ve farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Çok da güzel bir çeşme bence, değil mi? Bu zamana kadar gelmiş, o zaman bu güzel çeşmede, 402. İshak Ağa Çeşmesi'nde, bu tarihi çeşmede bir ellerimizi yıkayalım. Havanın böyle azıcık kapalı olduğuna bakmayın. Birazcık böyle basıyor sıcakta, gezmeye devam edelim.

Burası çok meşhur bir pideci. Bir kere onu söyleyeyim. Beykoz'a gelip de burada pide ve börek yemeden gitmek olmaz. İmalathanesi hemen arka tarafta, her şey görülüyor. Tertemiz. Beykoz'a gelirseniz eğer kesinlikle burada pide ya da böreğinizi yemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bana da kameraman arkadaşlarım önceden gelmişler de tavsiye ettiler. Haftanın kaç günü açık? Bilmiyorum, birazdan öğreneceğiz. 402. İshaka Çeşmesi'nin hemen sol tarafında. Sırf börek için bile buraya gelenler varmış ya da pide yemek için. Onu söyleyeyim size. Taze poğaçaları var böreklerin, pidelerin yanı sıra. El yapımı sandviçler var şöyle. Bu güzel börek ve pide salonu konuşsun. Ben de siparişimle sizi karşılıyorum.

burası 26 yıllık bir börek ve pide salonu. Size bir şey söyleyeyim mi? O kadar kalabalık oluyor ki günün hangi saatinde gelirseniz gelin. Bak sabah geldik, bayağı bir kalabalıktı, oturacak yer yoktu. Öğle saatinde geldik, gene kalabalık. Ve buranın pizzası ve aynı zamanda tavuklu pidesi çok satıyormuş. Tavuklu pide de fazla bir yerde yokmuş. Şimdi önce börekleri tanıtayım. Küt böreği, kıymalı börek ve bu da su böreği. Bak, bak. Çok teşekkürler. Bu da pide. Bir de pideleri meşhur ya buranın. Pide söyleyeyim dedim. Baksana tereyağlı.

Ay, dumanı üstünde. Ne oldu Recep? Çok kötü diyor. Ay var ya, bir tereyağı kokuyor sevgili seyirciler, size anlatamam. Şu su böreğinin peynirinin akışkanlığına bakar mısınız? Ben şimdi bir pudra şekeri dökecektim küt böreğine. Bir dursun o küt böreği. Ben önce bilin bakalım neyden başlayacağım. Tabii ki sıcak sıcak pideden. Bir bakar mısınız? Oh. Bunu bu kadar sıcaklıkta yiyemem ben. Biraz bu soğusun. Şöyle. Ben küt böreğini pudra şekerliyim. Sonrasında şu böreklerimi önce yemeye başlayayım. Pide de o arada birazcık böyle soğur. Ay, mis gibi tereyağı kokuyor. En sevdiğim. Hmm. Çayı da böyle su bardağında içmeyi özlemişim. Bak yemin ederim böyle bir lezzet yok. Vallahi mükemmel. Pide birazcık soğumuş. Ama çok az. Yiyorum. Yemin ederim çok güzel. Yemin ederim. Güvenle yiyebilirsiniz bunları. O kadarını söyleyeyim size. Sabah 6'da açılıp akşam 9'da kapanıyor burası. Beykoz Meydan'da 402. Tarihi İshaka Çeşmesi'nin hemen yan tarafında bu güzel börek ve pide salonu. Kesinlikle buraya gelip börek ve pide yemeden ben börek ve pide yedim demeyin. Son kez buraya bir göz atın. Sonrasında sizleri Beykoz sokaklarından, caddelerinden karşılayalım.

0: Börek gerçekten çok lezzetliydi. Kesinlikle yemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben börekçiden çıktım ve bu caddeye geldim. Caddenin adı Mehmet Yavuz Caddesi. Bu Mehmet Yavuz Caddesi'nde o kadar güzel evler var ki. Yani şöyle bakıyorum kafamı kaldırıp falan. Sanki böyle mahalle kültürü ölmemiş bir de burada, biliyor musunuz? Sevgili seyirciler, gerçekten. Hani böyle esnaflar oturuyor, birbirleriyle sohbet ediyorlar, çaylarını içiyorlar. İşte boyacı, normalde ayakkabı boyacısı, sokak boyacıları fazla görmeyiz. Sokak boyacıları falan var. Yani ne bileyim, güzel. Mesela şurada bir tarihi yufkacı galiba, değil mi o? Girsek mi bir tarihi yufkacıya? Vallahi yufkacı çok küçük. Kaç senelik?
1: 25 sene oldu.
0: 25 sene oldu. Evet. Erişte, kadayıf, tarhana. Şu ne? Cips gibi.
1: Erişte.
0: O.
1: O evet, erişte. O.
0: Cips gibi olan cips, kare.
1: Evet.
0: Aa, ilk kez öyle erişte gördüm. Bir verebilir misiniz? Kastamonuların özel erişteymiş bu. Aa, ilk kez gördüm.
1: Evet,
0: sonra bir de aa, mantı varmış. Bak, dolabı açtı bize. Şuradan bir... Kimler yapıyor bu mantıyı?
1: Hanımlar yapıyor onu.
0: Hanımlar yapıyor. Allah Allah. Şöyle aa, kadayıf da var burada gene, böyle tel kadayıf böyle açı, siz evde kendiniz açıp cevizini içine koyuyorsunuz. Annem bir güzel yapar. Öpücüklerimi gönderiyorum buradan anneme. Küçük, çok güzel bir dükkan burası. 25 senelik Mehmet Yavuz Caddesi'nde Beykoz'da. Ay, yufkalar da ne güzel duruyor ya. Sabah kaç, akşam kaç açıksınız?
1: Sabah 8, akşam 8.
0: Sabah

0: 8 akşam 8 AVM gibi burası da. Evet. Pazar günü kapalısınızdır herhalde. Pazar günü de mi açık?
1: 9-7 arası.
0: Haftanın 7 günü açık burası. Pazar günü de 9-7. Onun dışında 8-8 açık. Beykoz'a yolunuz düşerse İnşallah mutlaka bu beyefendinin, güler yüzlü beyefendinin küçük dükkanına uğramanızı, küçük ama sıcak dükkanına uğramanızı tavsiye ederim.

Beykoz'un biraz da ara sokaklarını, caddelerini göstermek istedim size. Ara sokaklarında ve caddelerinde gerçekten birbirinden güzel eski evler var, tarihi evler var. Onu söyleyebilirim sizlere. Bir Balat, bir Kuzguncu andırıyor. Her ne kadar ki Kuzguncu kadar renkli olmasa da buradaki tarihi evler de bence görülmeye değer. Birazdan Fevzi Paşa Caddesi'ne tekrar gideceğiz. Sahilin olduğu caddeye, Beykoz'da. Orada da birbirinden güzel evler var. Bakın yalıları demiyorum. Evler var. Caddeye bakan gerçekten de. O zaman siz Beykoz'un ara sokaklarında tarihi evlere biraz göz atın ve dolaşın. Ben sizi caddeden, Fevzi Paşa Caddesi'nden, sahilden, Beykoz'dan karşılayayım.

0: Beykoz sahile giderken bir mahalleye, bir caddeye çıktık Beykoz'da. Film gibi. Hani benim bir lafım var, tablo, tablo. Televizyonlarda izlediğiniz diziler, Türk sinema filmlerinin birçoğu bu mahallede çekilmiş. Buraya yani tarihi olduğu için mesela diyelim şu binanın şöyle tahtası sarkıyor ya, o tahtayı çakamıyorsunuz bile geri izin almadan. O kadarını söyleyeyim. Şimdi beni buraya kim çıkardı? Onu göstereceğim hemen size. Fazla aslında araba geçmiyor ama bizim ayağımız o kadar bereketli ki biz nereye gidersek böyle işlek bir cadde oluyor. Gel amca, gel yanıma, gel. Biz sahile gidiyorduk. Fevzi Paşa Caddesi'ni çekmeye. Amca dedi ki, gel dedi, ben seni bir mahalleye çıkaracağım Beykoz'da. Bütün tarihi evler orada dedi. Bütün eski evler orada dedi.
1: Burada köşkler de mahallesidir. Yukarıda köşkler vardır.
0: Sizin adınız?
1: Burası benim adım.
0: Evet.
1: Onur Sönmez.
0: Onur amca, bir şey söyleyeceğim. Evet. Ne zamandan beri Beykoz'da oturuyorsun?
1: Ben doğma büyüme buralıyım.
0: Kaç yaşındasın ayıptır sorması?
1: 76 yaşındayım. İki kişi kaldı bu mahallede sağ.
0: Allah sana sağlık versin. Amin. Yani ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Evet. Sana çok teşekkür ediyorum bir kere.
1: Sizi ben şimdi Boğaz'ı çekmek istiyorsanız bundan
0: çekmek istiyoruz, izleyicilerime göstermek istiyorum. Şu an zaten kameraman arkadaşım detayları çekiyor, evet, Zafer. Çeksin. Evet, ben Şahinkaya Caddesi, mahallesi mükemmel. Evet. Bu arada buralar padişah yolu olarak geçiyormuş. Eskiden padişahlar buradan geçiyormuş. Biraz önce Mehmet Yavuz Caddesi'nde konuşmuştuk. Sizi sahilden karşılayacağım demiştim hatta. Orası falan hep padişah yoluymuş. Hadi sen bizi Boğaz manzarasının oraya götür. Ne şanslıyım maşallah yani. Hadi gelin.

0: Biz şimdi tepeye geldik. Akla Eren Çıkmazı diye geçiyor burası. Burada birincisi çok güzel evler var. İkincisi yollarda meyveler falan çok güzel. Yola sarkmış. O yüzden Yus Hakkı diye bir şey var değil mi? Tadına evet, bakabiliriz Onur amca. Muhteşem de bir Beykoz'dan görünen manzara var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Kulesi, her yer muazzam görünüyor. Bu manzara her yerde var Yıldızcığım diyebilirsiniz. Evet doğru her yerde var ama yürüdüğünüz yoldaki evler ve o güzel yol, yolu süsleyen çiçekler ve İstanbul'da öyle görünen yeşillikler bana kalırsa hiçbir yerde yok, huzurda. Evet. Sence Onur amca?
1: Evet, öyle.
0: Değil mi? Beykoz
1: ayrı bir güzelliğe sahip yer.
0: Vallahi sen de çok güzel yerde oturuyorsun.
1: Sağ olun.
0: Allah iyi ki seni, ya bizi seninle karşılaştırdı. Buraya kadar geldik. Sen de maşallah gençsin. Nasıl yokuş çıktı benimle var ya, nasıl çıktı. Şimdi de iniyoruz aynı yokuşu. Tamam mı?
1: Evet.
0: O Şahinkaya Mahallesi'nden ve Şahinkaya Caddesi'nden biz yürüyeceğiz. Onur amcayı evine bıraktıktan, eşine teslim ettikten sonra o güzel evlerin arasında yine dolaşacağız. Bu arada tarihi bir de cami var. Şahinkaya Mahallesi'nde ve Şahinkaya Caddesi'nde. Onu da sizlere göstereceğim. Hadi tamam. İzleyicilerimiz bu güzel Beykoz'un manzarasına bakarken biz de seninle aşağı doğru salalım artık tamam. Kendimizi. Hadi gel Onur amca.

0: Sevgili seyirciler, bu cami neredeyse en eski camilerden biriymiş. Meryemzade Camii. 1195 yılında yapılmış. 2014-2015 yıllarında da son restoresi yapılmış. Gerçekten çok enteresan ve çok değişik bir cami. Hadi
1: Osmanlı kurulmadan Araplar zamanında yapıldığı söyleniyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Biz seni artık evine teslim edelim. Bak hanım bize
1: tamam,
0: kızacak.
1: Tamam,
0: hanım bize kızacak bak.
1: Tamam,
0: 41 kere maşallah. Allah sağlık versin. Amin, 76 amin. Yaşında böyle bir enerji. Tebrik ediyorum.
1: Hocamız
0: merhaba.
1: Da geldi,
0: hocamız da geldi. Evet. Cami hocamız. Merhabalar.
2: Merhaba.
0: Allah kabul etsin.
2: Amin.
0: Şimdi açacaksınız camiyi.
2: Evet, evet.
0: Tamam. Biz hiç girmeyelim dedim ben.
2: Girebilirsiniz.
0: Girebilir miyiz? Tabii, tabii. Girelim mi? Bence bir girelim o zaman.
2: Buyurun.
0: Tamam.
2: Buyurun.
0: Hocamız sağ olsun bize
2: buyurun.
0: Camiyi gezdirecek şimdi.

0: Şimdi camiye girdik, tülbentler yıkamaya girmiş. Hemen girdiğim gibi çıktım çünkü cami bu şekilde. Hani her yere bir giriş adabı vardır. O yüzden çıktım ama Recep caminin içini şöyle bir gezdi. Eğer ki Beykoz'a yolunuz düşerse mutlaka bu camide ibadetinizi yapmanızı tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Allah şimdiden kabul etsin. Caminin hocası da gerçekten çok iyiydi. Allah ona da sağlık versin. Aa. Gerçekten de. Teyze merhaba. Ne güzel yerde oturuyorsun sen. Manzarası güzel mi?
1: Çok güzel.
0: Çok güzel diyor. Bayıldım evine.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Bir el salla bak, seni yakından görsünler. Ay çok güzelsin. İnsan burada yaşlanmaz.
2: Evet yaşlanmaz.
0: Onur amca biz seni nereden bırakıyoruz
2: ben
0: eve? Şimdi sevgili seyirciler ben Onur amcayı artık hanımının yanına gönderiyorum. Uzun süreden beri bizimle değil mi? Ben gene bu programda da yolumu buldum. Onur amca bana yardım etti. Bu güzel mahalleye, bu güzel caddeye getirdi. Onur amca da şurada oturuyor. Çok teşekkür ediyorum
2: teşekkür
0: Onur amca
2: ederim,
0: sana. Allah sana sağlık versin. Hanıma da selam söyle.
2: Dilerim.
0: Öp onu benim için tamam mı? Haydi görüşürüz. Dikkat et kendine. Şimdi.

Hemen arka tarafımda Beykoz iskelesi var. Burası Feyzi Paşa Caddesi, hemen Beykoz sahilde. Bu caddeden bu tarafa doğru, yani arka tarafıma doğru devam ettiğiniz zaman birbirinden güzel evler var. Şimdi sizi biraz Beykoz merkezle baş başa bırakıyorum. Sonrasındaysa sizi Milli Saraylar Cam ve Billur Müzesi'nden karşılıyorum.

Ve Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ne gireceğiz şimdi. Burası Beykoz'da Mehmet Yavuz Caddesi üzerinde. Biz Mehmet Yavuz Caddesi üzerindeki tarihi evleri ve anonsumuzu çekmiştik zaten. Oradaki evleri falan.

yeşil alan için gelinip görülmeye değer. Buranın ziyaretçisi çocuklu ailelermiş genellikle. Hafta sonları bayağı kalabalık oluyormuş. Şu anda bulunduğum alanda serbest gezen tavuk, tavus kuşu, tavşan ne ararsanız var. Buraya gelen ziyaretçiler ellerinde poşetli yiyeceklerle geliyormuş. Marul ve havuçlarla. Tabii bir gelen öğreniyordur, bir sonraki gelişine havucunu marulunu getiriyordur. Değil mi hanımefendi? Evet dedi. Havucu veriyordur tavşanı, yediriyordur. Tavşanı kucağımıza alabilir miyim dedim. Alabilirsiniz dediler bana. Alışkınmış buraya gelen ziyaretçilerin çocukları sürekli böyle seviyormuş. Ama sizden ricam, lütfen çocuklarınız hayvanların kuyruğundan çekmesin. O tavus kuşunu böyle çekiştirmesin. Diğer hayvanları çekiştirmesin. Çünkü biz bunu Emirgan'da hani yaşadık. Kaplumbağaya böyle taş atıyorlardı duran hayvana. Hayvanları koruyalım çünkü onların hiçbir zararı yok. Bizlere yakın olsun diye onlar ve böyle bir yeşil alanda serbestçe bırakmışlar bu güzel hayvanları. Biz de onları lütfen koruyalım ve sahip çıkalım. Şimdi ben şuradaki tavşanı almaya çalışacağım. Şu tavşana bakar mısın Recep? Şuna bakar mısın? Nasıl güzelliyor, gitti ama. Bak bak, şu siyahlı beyaza bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Bayağıdır tavşan görmüyordum ben, biliyor musun? Baksana ikisi birden gidiyor. Şöyle gel bakalım. Gelmek istemiyor. Çok üstüne gitmeyelim o zaman. Dur bakayım. Şurada da var. O zaten bayağıdır tek başına duruyor. Şöyle biraz daha gidelim. Bak orada mesela tavus kuşu kafesi var. Şu an temizleniyor orası. Şurada mesela yeni doğan tavşanlar var. Onları çıkartmıyorlar. Etraftaki işte kargalar falan böyle zarar vermesin diye. Böyle yeşil alanda oturabilirsiniz. Lakin yeşil alanda oturmanın, işte hayvanlarla oynamanın yanı sıra bakın burada şöyle oturma alanları da var. Oralarda da oturabilirsiniz sevgili seyirciler.

İki kafeteryadan birisi bu. Burası açık bir kafeterya olduğu için burada genellikle yiyecek ürünleri var. Bir tanesi de müzenin içindeymiş. Bu arada oyun parkına baktınız, gerçekten ne kadar güzel. Baksanıza, hafta içi olmasına rağmen şöyle kameraman arkadaşım Recep göstersin. Bayağı yoğun. Çünkü anneler hani çocuklarını rahatça görebiliyorlar burada. Tekrar söyleyeyim, genellikle çocuklu ailelerin tercih ettikleri bir yermiş ki burada atölyeler de var. Şimdi ben susuyorum. Bu güzel müzenin biraz bahçesi konuşsun. Sonrasında bir de içeriye girelim. Tamam mı siz buralara bakarken? Bir de içeriği göstereyim sizlere.

Müzenin içine girdik sevgili seyirciler. Şunu söyleyebilirim ki müzeye gelene kadar dolaşacak o kadar çok alan var ki burada. Gerçekten de sizlere anlatamam. İstanbul içindeyseniz ve halen buraya gelmediyseniz mutlaka gelip görmeniz gerekiyor. 3 seneden beri Beykoz Cam ve Billur Müzesi Beykoz'da var. Kapıları sizlere açık. Pazartesi günleri hariç gelebilirsiniz. Her yerde oturma alanları var. Piknik kesinlikle yasak. Onu söyleyeyim. Hani ben yiyeceğimi alayım, geleyim, işte çimlerde oturayım, yeşilliğin keyfini çıkartayım falan yok. Şimdi müzeye gireceğiz, evet. Şimdi müzeye girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Genelde çocuklu aileler tercih ediyor dedik ya burayı. Şimdi buraya geldiğinizde bir sesli rehber var. Her numara, oda numaralara ayrılmış durumda. Her odada farklı bir camın hikayesi bizi karşılıyor. Odalara girdiğiniz zaman işte...

numaralı ya da 9 numaralı odaya girdiniz. Tuşluyorsunuz, size Türkçe ve diğer dillerde anlatım sağlıyor. En önemlisi çocuklara özel anlatımı da var. Yani çocuğunuz merak ediyor ve siz hiçbir şey bilmiyorsunuz, değil mi? Çocuğunuza özel de hani böyle bunu kulağına dayadığında anlatım var ve merak ettiği şeyi bu sesli rehberden öğrenebiliyor. Geldiğinizde bunu alabilirsiniz. Çıkışta da tabii ki teslim ediyorsunuz. Siz önce müzeye benden önce tabii ki bir girin. Benim izleyicilerim önemli. Sonrasında ben müzenin içinden sizleri karşılayacağım.

Şimdi ilk girişte böyle bizi, işte camın ne olduğu ve nasıl üretildiği ile ilgili bilgiler karşılıyor. Nasıl yapıldığı ile ilgili malzemeleri görüyoruz. Kameraman arkadaşımız Recep de gösteriyor zaten. Ateşten sanata mesela bu odanın adı. Hemen arka tarafta görmüş olduğunuz gibi nasıl yapıldığı gösteriliyor. Şimdi ben birazcık bahsedeyim size. Sultan Abdülmecit zamanında Beykoz'da bir cam fabrikası varmış sevgili seyirciler. Burası Abraham Paşa'nın, şu an bulunduğumuz yer Cam ve Billur Müzesi, Abraham Paşa'nın çiftliğiymiş aslında. Zamanında Sultan Abdülmecit zamanında Beykoz'daki cam fabrikasından esinlenerek burası açılıyor. O zamanın en önemli, en değer verilen eseri de arkada yapımı var zaten. Çeşmi Bülbül'müş. Onun yapımı da o yüzden bizi karşılıyor. Şöyle nasıl yapıldığını anlatan bir video var. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Osmanlı zamanında Çeşmi Bülbül bayağı önemli ve değer verilen bir ürünmüş. Değil mi? Bülbül gözü anlamındaymış çünkü. Şimdi içeriye girelim ve müzeyi gerçekten gezmeye başlayalım. Ben böyle camdan ürünleri de çok seviyorum. Evde genellikle sağlık açısından da cam ürünler kullanmayı tercih ediyorum mutfakta. O yüzden de benim ayrıca bir dikkatimi çekiyor Cam ve Billur Müzesi. Müzenin yanı sıra burada yapılan ürünleri satın alma şansınız da var. Birazdan sizi hediyelik eşya bölümüne de götüreceğim.

Şimdi burada cam atölyesi de var. Atölyenin yanı sıra çocuklar için burada atölyeler de yapılıyor. İnternet sitelerinden bakarak takip edebilirsiniz. Buraya geldiğinizde buradaki yetkililerden de öğrenebilirsiniz. Cam ve Billur Müzesi'nde iki kafe olduğunu söylemiştik. Biri dışarıda, birisi de görmüş olduğunuz gibi içeride. Çok güzel hanımlar var burada. Güler yüzlü merhaba. Hoş buldum. Şimdi bir de şunu söyleyeyim size, bulunduğumuz yer hediyelik eşya alanı. Burada beğendiğiniz ürünleri satın alabilirsiniz. Sizin saraydan ne eksiğiniz var, bir padişahtan ne eksiğiniz var? Yani 250 bin liralık vazo falan varmış burada satın alabileceğiniz. Muhtemelen altın işlemeli falandır. Ha, karşıda gördüğümüz vazoymuş. Bu 250 bin lira. Bak. Altın tozuyla falan yapılıyor. Altınla yapılıyormuş direkt. Yani kırdın gitti 250 bin yerlerde. Altını topla yerlerden. Önemli olan illa bir şey almak değil. Buraya gelip buradaki güzel ürünleri, buradaki güzel hanımları görmek, kolay gelsin deyip gitmek. İlla dediğim gibi bir şey almak zorunda değilsiniz. Hediyelik eşya alanına şöyle bir göz atın. Çok güzel anahtarlıklar, bileklikler, kolyeler, vazolar falan da var. Bir fikriniz olsun. Ben de sizleri kafeteryada oturup karşılayayım, bir nefes alayım. Vallahi çok yoruldum.

0: mükemmel tatlılar vardı vitrinde. Vitrinden tatlılarımı seçtim ve oturdum bahçeye. Bahçe çok güzel ya. Değil mi Recep? Şöyle. Şurada da atölye var zaten.
1: Yok.
0: Yok dedi, tamam.
1: Fitten alırım.
0: Fitten alırım dedi. Şu fit tatlı çünkü de. Sevgili seyirciler, ben bunu kesemedim. Vallahi kusura bakmayın. Elimi alıp yiyorum. Recep de dedi ki tek elle ye. Tamam. Çok güzelmiş. Vallahi. Ben çilekli tatlıları çok seviyorum, sen?
1: Ben de. Çilek severim.
0: Kuş sesleri, bol oksijen. Tercih edilebilecek, İstanbul'da gelinebilecek çok güzel bir yer. Gelip bilgisayarınızda çalışabilirsiniz, kitabınızı okuyabilirsiniz. Bu huzurlu bahçede. Hemen mesela Recep'in sağ tarafında hanımlar bilgisayarda çalışıyorlar, sohbet ediyorlar. Yani güzel bir yer.
1: Badem tozu.
0: Şimdi bir de
1: badem tozundan yapmışlar, un yok.
0: Öyle mi? Fit tatlımın tadına bakacağım. Recep hemen fit tatlının nasıl yapıldığını öğrenmiş. Badem tozundan yapılmış, un yokmuş içinde. Sanki bayağı çikolatalı gibi duruyor ama, değil mi? Kakao varmış içinde. Hurmayla tatlandırılmış. Ay çok merak ettim. Ay bu fit mit olamaz. Hurmayla tatlandırılmış hiç olamaz. Ne oldu? Sen diyetteydin.
1: Afiyet olsun.
0: O kadar güzel yapmışlar ki. Size anlatamam. Vallahi sırf bu tatlılar için buraya gelinir. Valla çok güzel. Hanımlar da bana bakıyor. Recep'in sağındaki biraz önce bahsettiğim hanımlar, sevgili seyirciler. Şurasına dokunmadım. Verebilirim tadına bakmak isterseniz. Valla bak. Çok şey kaybedersiniz. Tadına bakın öyle alın ama. Recep. Ne yapayım? Siz bana işaret verdiniz. Ben de kalktım geldim. Bak şöyle. Şuradan. Vallahi çok güzel bak.
2: Eyvah. Şey yapmasaydım.
0: Afiyet olsun. Sizin şey yok, evet. Kaşık yok. Dur benim bıçağımla vereyim. Aa, sana da vermez miyim beni hiç? Dur. Hemen şöyle arka tarafından. Aman kesilmesin bir tarafınız. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel değil mi? Vallahi yemin ederim un kullanılmamış ya. Hiç unsuz gibi de durmuyor değil mi, çikolatasız gibi? Siz buraya çocuksuz mu geldiniz bu arada?
3: Çocuklarımız yok, çalışmaya geldik.
0: Bak biraz önce söyledim. Yani illa çocuklu aileler gelecek diye bir şey yok. Hanımlar buraya bu güzel yeşillikte çalışmaya gelmişler.
3: Evet,
0: çok güzelsiniz. Allah nazarlardan saklasın. Keyfiniz bol olsun. Hoşça kalın. Ben ısmarlayabilirim bu arada tatlılarınızı. Vallahi. Yani yolda sokakta denk gelirsek birinizle, mesela canınız benim yediklerimden falan mı istedi, hepinize ısmarlayabilirim. Hani Yıldız bizim de canımız istiyor ekranda, sen yerken falan demeyin. Ben şimdi tatlılarımı bitireyim, artık Beykoz merkeze doğru gideyim ve oradan vapura binelim. Vapurda kapatalım programı, Yeniköy'e doğru geçelim artık, değil mi? Yani sadece Beykoz'la sınırlı kalmayalım. Zaten bize ayrılan sürenin de sonuna geldik artık bence. Değil mi Recep? Tamam, tatlılarımı yiyeyim o zaman.

0: İskelenin orada buluşalım. Şu çok güzelmiş.
1: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt. O sana iyi bir işçi bulur.
2: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
3: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
4: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
5: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
2: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı. Aa, elimden. Canım,
3: çok güzelsin.
4: Ne kadar?
3: 500 liracık.
6: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
3: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım?
7: Sabah 9'da buradan.
3: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
4: Ne yaptın? Açık konuş.
2: Seni sevdiğimden yaptım.
3: Nereye attın torbaları?
4: Orasını sorma.
3: Nasıl fark ettin peki?
4: O da benim işim oğlum.
8: Ateş Böceği birazdan TV4'te.
9: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
10: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
15: Bitti mi? Bitmedi. Dümes'ten bir müjde daha. Dümes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dümes Cool Mix.
16: Aldığınızdan daha fazlası.
17: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
21: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
22: Herkes ben Ela Tokgöz.
23: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
22: Üzüm.
23: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
22: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
23: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
22: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
23: Ceviz de buna çok yakışır bence.
22: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
23: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
21: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
24: Günaydın Türkiye.
23: Hadi kalk.
24: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse, apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
12: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
13: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
12: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
14: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
13: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
14: Kararsızın ve Zülal'in.
13: Hali vakti yerinde.
15: Daha yakışıklı da.
12: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
13: Odamda ne işin var?
14: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
16: Samanyolu bugün 18'de TV4'te.
17: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
18: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
19: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
20: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
22: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
23: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4.200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
23: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum.

0: derdimiz yok Yüksel abi.
1: Of ama benim adım çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: 25 yıldır ev, yemek sepeti serinle. 25 yıldır
11: Beş yıldır hep seninle.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kılı.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
8: Seni dinledik. Bonus kılı oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kılı da yıkılıyor dede.
10: Çocuğunuzun bonus kılı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
11: Sevgili seyirciler, Beykoz'u arkamızda bıraktık. Yeniköy motoruna bindik. Cam ve Billur Müzesi'nden İskele'ye geldik. Yeniköy buradan 15 dakika. Saat 5'e kadar saatte bir Yeniköy'e motor gidiyor. 5'ten sonra da 20 dakikada bir karşıya motor gidiyor. Şöyle bir Beykoz'u izliyorum da gerçekten çok güzel görünüyor değil mi? Tam bir sahil kasabası gibi. Kameraman arkadaşımız Recep şu an sizlere gösteriyor zaten. Bence muhteşem bir gün geçirdik bugün. Ve artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik değil mi Recep? Sizi muhteşem Boğaz manzarasıyla bırakmadan önce benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum efendim hepinizi. Bir hatamız olduysa affola. Hoşça kalın. Bayrağımız ve muhteşem Boğaz manzarasıyla sizi baş başa bırakıyorum.

0: Kolay mı sandın Tuğba? Bu kadar basitmiş.
1: Beceremedim.
0: Bana arkadan nasıl gülüyorlar? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim, ne yapacağım? Gazi Osman Paşa'da çok güzel bir dijital baskı atölyesine geldik. Bugün burada tabela yapmayı öğreneceğim. Nasıl mı? Hiç bilmiyorum. Hiç vakit kaybetmeden o halde kolay mı sandın başlıyor. Peki beni bugün kim yönlendirecek, kim ustalık yapacak? Sinan Bulan değil
2: evet.
0: mi? Merhaba, hoş geldiniz
2: Merhaba,
0: programımıza.
2: Merhaba, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Dedim soyadınızı ben doğru söyleyemeyebilirim. O yüzden beni
2: uyarın. Siz Sinan değil.
0: Sinan mı diyeyim sadece?
2: Evet, Sinan değil.
0: Biz bugün böyle rap yapacağız. Ben sizi görünce dedim ki direkt herhalde böyle bir olaya gireceğiz ama tabela yapacağız.
2: Yok, aslında rap yapacağız. Tabelayı iptal edeceğiz.
0: Valla tarzınızı beğendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben de bugün böyle tulumum

0: Geldim. İş başı yapacağım, çalışacağım. Zor mu, kolay mı? Nasıl?
1: Aslında bilmeyen bir insan için biraz zor olabilir. Ama biz size yardımcı olacağız. O yüzden sizin için çok da zor olacağını düşünmüyorum.
0: Öyle mi? Evet. Zaten ben her işi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince.
1: Becerirsiniz yani, yaparsınız.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeyelim bence. Hemen işimin başına ben geçeyim. Ne dersiniz?
1: Sen buyurun.
0: Buyurun. Şimdi dijital baskı makinesinin yanına geldik. Ben nasıl bir şey yapacağım? Yani şimdi, tabela derken ne yapacağım ben?
1: Şimdi siz gelmeden önce biz sizin logonuzu hazırladık. O logonuzu plexi'de kesip tabela haline getireceğiz.
0: Plexi nasıl bir şey?
1: Şeffaf plastik bir parçadır.
0: Cama da benzer. Cam gibi ama evet, plastik evet, değil evet, mi? Tamam, evet, şimdi hatırladım.
1: Evet. Onun üzerine sonra folyo sıvaması yapılacak. Bu aşaması da o plexi'nin üzerine sıvanacak folyonun baskı aşaması. Burada sizin yapmanız gereken birkaç takım şeyler var. Evet, evet. Bayağı da kolay.
0: Ama bunu bayağı bir zorlandınız mı yaparken?
1: Yani tasarım süreci, evet, tasarım süreci çok zamanımızı almıyor ama yaparken tabii birazcık ufak tefek şeylere, detaylara dikkat ediyoruz.
0: Evet.
1: Yapmanız gereken ilk önceki şey makinemizin startını vermeniz ve bunu çalıştırmanız.
0: Tamam.
1: Şuradaki düğmeyle.
0: Buradan mı?
1: Evet, şu düğmeyi çevirerek.
0: Ha, öyle mi?
1: Evet, makineyi açmış oluyorsunuz.
0: Açtın mı şimdi?
1: Komple çevirin. Tamam.
0: Tam tur.
1: Bakayım, kontrol edelim.
0: Onu bile açamadım.
1: Evet, tam tur çevirdiniz. Ondan sonra programımızdan print dediğiniz zaman artık makinemiz çalışmış olacak. Evet, şu an makine.
0: Çalıştı mı? Arkadan gülüyorlar bana.
1: Bekliyor.
0: Beklerken
1: ve şu an çalışmaya başladı.
0: Aa, ne güzel.
1: Şu an baskı aşamasındayız.
0: Ha, burayı aktardık, komple
1: tabii,
0: başında
1: evet,
0: baskı
1: tasarımı
0: olacak.
1: Tasarımı aktarıp
0: basitmiş.
1: Sonra şuraya getiriyoruz. Evet, aslında biraz basit. Her şeyi makine yapıyor.
0: Ay, ben bilmiyordum böyle olduğunu. Bilseydim daha zor bir iş mi bulurdum kendim?
1: Bunun
0: yok,
1: bir de
0: yok, bundan sonraki aşamaları evet,
1: bir sonraki aşamalar
0: bir hayli zor. Gitgide zorlaşıyor böyle etap etap. İlerleyen dakikalarda göreceğiz hep birlikte sevgili seyirciler. Evet, gördüğünüz gibi programımızın ismi print makinesinden çıktı. Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi bu işi buradan ayırıp aşağıdaki bir sonraki aşamaya geçeceğiz.
0: Böyle mi çıkaracağım?
1: Hayır, tabii şuradan kesmeniz gerekiyor. Falçatayı size vereyim.
0: Tamam.
1: Şu boşluktan, yani falçatanın ucunu şu boşluğa alıp sonra
0: buraya,
1: sonuna kadar kesmeniz gerekiyor. Evet.
0: Hadi bismillah. Ve
1: son.
0: Bir şey gitti o.
1: Halledeceğiz.
0: Ortadan bir şey uçtu ama.
1: Sonra bunu alacaksınız. Ve aşağı ineceğiz.
0: O halde hadi buyurun bir alt kata inelim. Evet. Orada çalışmamıza devam edelim. Efendim, Sinan Bey ile birlikte bir alt kata indik. CNC makinesinin yanındayız şu anda. Burada
1: plexi malzemesi.
0: Plexi'nin kesimi olacak.
1: Evet.
0: Ben bugün burada böyle sanki yabancı turist gibi. Bu neydi, şu neydi, bu neydi derken böyle şey, çok yabancı oldum buraya. Çünkü kolay değil. Her gün bir yerdeyiz efendim. Her gün bir işi yapmaya çalışıyoruz. Bir anda da her şeyi anlamamı beklemeyin tabii ki sevgili seyirciler. Zaten bu işi biliyor olsaydım burada daima çalışıyor olurdum,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Evet, çok laf uzatmadan. Bu cihaz şimdi bunun kesimini yapacak. Evet. Sonrasındaki birkaç aşaması daha var.
1: Evet.
0: Ve bu kolay mı sandın tabelası olacak.
1: Şimdi burada yapmamız yapacağımız işlem kolay mı sandın işinin kenarlarını kesmek olacak. Plexi de bunu ayırdıktan sonraki etapta bunu üzerine sıvamamız olacak. Bu makine bizim kesmemize yardımcı oluyor. O yüzden istersen şimdi startını verelim. Makinemiz pleximizi kessin.
0: Startını verelim, koşu
1: evet,
0: başlasın.
1: Size kumandasını vereyim. Yapmanız gereken şey Biz genel ayarlamalarını, yine ölçülerini, mesafelerini falan ayarladık.
0: Çünkü bana bırakmak istemediler o işi. Bu arada burası bayağı soğuk. Evet, o yüzden kapsiyonumu geçirdim.
1: Evet. Yapmanız gereken tek şey şu start tuşu.

0: böyle bir çerçeve oluşturdu bizim için makine. Hı hı. Tabii bunu buradan çıkarmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız?
1: Şimdi ikinci aşama tabakadan malzeme ayırmamız olacak. Hı hı. Onun için makinenin ucundaki uç kısmını değiştirmemiz gerekiyor.
0: Tamam, ve bunu da sizden
1: rica edeceğim.
0: Ben mi değiştireceğim?
1: Evet, siz değiştireceksiniz.
0: Hayda, şimdi.
1: Size şöyle göstereyim.
0: İlahi Tuğba.
1: bunları alın.
0: Tamam.
1: Şöyle gelin. İlk önce makinenin o değil, bununla makinenin şeyini tutacaksınız.
0: Evet. Ne derler ona? Tırnak mı?
1: Tırnaklarıyla. Bu ilk önce makinenin dönmesini engellemeniz için onu takıp sonra bunu uç çıkarmanız için takacaksınız. Tabii şöyle biraz aşağıdan oturtmanız gerekli. Bu ucu öteki tarafa dayayın. Elinize dikkat edin şuna.
0: Tamam.
1: Sonra onu kendinize doğru çekmeniz gerekiyor ama şöyle bunu en dibe dayayın, elinizi çekin. Şimdi bunu bu tarafa doğru, kendinize doğru çekin.
0: Şimdi ben solağım ya, yine kafam tersten çalışıyor.
1: Şimdi açtınız.
0: Tamam.
1: Ucundaki, ucun düşmesi gerekiyor.
0: Düşmediğine göre kamaçamam.
1: Evet, şu an düştü.
0: Tamam.
1: Evet, şimdiki şu...
0: Bana arkadan nasıl gülüyorlar?
1: Şimdi kutunun içerisindeki...
0: Yapamam ben. Hı-hı. Bunu bıraksam korkuyorum.
1: Evet, evet,
0: korkuyorum.
1: Olur. Tamam. Şimdi kutunun içerisindeki ucu alacaksınız. Yuvaya yerleştirip tekrardan sıkma işlemimiz var.
0: Evet efendim. Şimdi,
1: evet, o uç tarafı, arka tarafını
0: burayı.
1: Evet yuvaya oturtmanız gerekiyor. İlk önce yuvaya oturtturup elinizle bir sıkın ucunu. Hayır, o kadar yukarı değil. Şurayı ilk önce bir sıkın elinizle, yani burayı tutup elinizle de burayı şöyle bir sıkın.
0: Böyle mi?
1: Evet, üstü de tutmanız gerekiyor.
0: Aa, bir dakika.
1: Şöyle.
0: Ha, şu oldu şekil. Mu?
1: Hı-hı.
0: Tamam, oldu.
1: Biraz daha tabii aşağı indirmemiz lazım. Şimdi oldu. Bunu tabii şimdi sıkma işlemim var. Demin yaptığınız işlemin aynısını tam tersi olaraktan yapacaksınız.
0: Tamam.
1: Evet, ilk önce onu oturtturun. Elinizdeki işlemi tam tersine çevirin. Hayır, şimdi değil. Siz de pek beceremediniz.
0: Ya kolay mı sandın işte?
1: Bunu tam tersine bu tarafa
0: böyle
1: şey yapmanız lazım. Evet.
0: O zaman elimi değiştireceğim.
1: Evet. Sonra onu geçirdikten sonra sıkacaksınız. Evet, şimdi onu da
0: bu yöne
1: sola doğru. Evet. Bir tur daha. Beceremedik.
0: Bilen birisi mi yapsa acaba? Evet. Az önce bana gülen beyefendi.
1: Evet.
0: Sizi sahneye alalım. Herkes gülüyor.
1: Herkes size gülüyor.
0: Bilen birisi yapsın ya. Ben daha fazla kurcalamak istemiyorum. Evet. Az önce bana gülüyordunuz orada. Muhafe kolay mı sandın diyor. Buyurun, sahne sizin. Nerede hata yaptım onu merak ediyorum.
2: Bunu burada ters tuttunuz. Buradan elinizi içeriden sokup bunu da tuttuğunuz tarafa doğru.
0: Ha. Oldu mu şimdi?
1: Şu an sıkıldı.
0: Tamam ustacığım, teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
0: Bir şey olursa biz sizi yine çağırırız. Şimdi, o zaman devam ediyoruz.
1: Evet, şimdi kesme işlemini hazır.
0: Tamam.
1: Demin yaptığımız kumandadan startını vermemiz gerekiyor.
0: Tamam.
1: İşte yine vereyim. Ve
0: tamam.
1: Ve start'a bastığınızda makine çalışmaya devam edecek.
2: Hayır, orijini almadım da orijini almamız lazım.
0: Orijin ne?
2: Orijin makinenin başlangıç noktası. Derz açtığı için bir tane daha kesim, yani tabakayı çıkartmak için yeniden şey yapmamız lazım.
0: Tamam, beni niye uğraştırıyorsun o zaman? Hey, neden uğraştırıyorsun beni?
1: Evet dostum.
0: Hey dostum, neden uğraştırıyorsun?
1: Sen bunu ayarlamış olsaydın.
0: Biz şimdi
1: şu an
0: bitirmiştik bunu.
2: Uç değişim olduğu için şey yapmamız lazım.
0: Ben başkalarına suç bulmakta çok başarılıyım. Değil mi kameraman arkadaşım Mahmut Portakal? O hep der ki bir suç, bir şey olduğu zaman direkt kendisini suçladığımı söylüyor ama değil. Seviyorum kendisini.

0: Oh yani. Bayağı aşaması varmış aslında. Bana evet. dediler ki hayır Tuğba Hanımcığım, işte flexin üzerine yapıştıracağız böyle çift taraflı bant gibi açacağız dediler. Kandırıldım
1: yani, her zaman. O aşamaya geçtiğimiz zaman o zaman hünerlerinizi göreceğiz. Orası daha bir zor.
0: O zaman o aşamaya mı geçelim biz?
1: Evet, ona sevgili geçeceğiz. Şimdi bunu buradan sonraki... ayırdıktan sonra oraya geçeceğiz.
0: O zaman geçelim. Hadi. Tabii.

0: Efendim, şimdi tabelamız yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Böyle bir çerçeve yaptık ki 3 boyutlu olsun. İçine isteğe bağlı olarak ışık da konulabilsin diye, değil mi? Şimdi en son artık, sondayız. Bunu buraya yapıştırmak, maharet işte burada. Nasıl yapacağımı ben de tam olarak kestiremedim.
1: İlk önce tabelanın şeyin üstündeki
0: ben diyorum ki neden bu kirli
1: gibi? Ciletini almanız gerekiyor.
0: Böyle. Şimdi Sinan Beyciğim ne yapıyoruz?
1: Şimdi bunun üzerine artık uçlarından oturtturup tamamen sıvaması var.
0: Böyle.
1: Evet ama tabii bunu ilk önce buradan açacağız. Bunu böyle açıp.
0: Tamam. Yapışkanlı mı arkası?
1: Tabii yapışkanlı.
0: Tamam. Oradan başlayacağız, buraya doğru geleceğiz.
1: Bunu bu şekil yapıştırıp sonra güzel bir şekilde üstüne sıvamamız gerekecek.
0: Uçlarını tutturayım derken. Şöyle çekelim.
1: Geliniz yine bunda olsun.
0: İki elimi senkronize kullanamadım bugün. Tamam.
1: Yapıştıracaksınız. Hiç boncuk yapmadınız.
0: Değil mi? Evet. Şurada sadece küçücük bir tane var.
1: Evet, onu da alırız.
0: Ya ustam.
1: Artık sen de usta oldun.
0: Yani estağfurullah da işte elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir günde usta olunmuyor. Şöyle ve sona geldik artık.
1: Evet, yine devam edelim.
0: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Sona doğru geliyoruz.
1: Kabarcık.
0: Yani nazar değdiniz. Gerçekten şimdi nazar oldu.
1: Tamam. Şimdi geliyor. Burayı son olarak çekeyim, bitireyim.
0: Orada küçük bir baloncuk
1: şimdi
0: oldu.
1: Buraya.
0: Tamam.
1: Şu an bitti. Oh. Şimdi bir sonraki aşama da kenarlarını temizlemek olacak.
0: Şöyle.
1: Hayır.
0: O zaman ben... O zaman ben ne yapayım? Şöyle mi?
1: Evet, uçlarından.
0: Efendim, ben bugün Gazi Osman Paşa'da dijital baskı yapan çok güzel bir yere konuk oldum. Sinan Bey bize yardımcı oldu. Cevat Beyciğimiz de bize bu izni verdi.
1: Bugün Tuğba Hanım bizim ajansımıza geldi, bizi ziyaret etti ve tabela öğrenmek istedi. Biz de ona tabelanın aşamalarını nasıl yapacağını gösterdik. Biraz zorlandı, biraz bizimle beraber iş yaparaktan tabelayı yapmaya çalıştı. Ama neticede güzel iş çıkardık.
0: Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bugün kendime böyle bir tabela yaptım. Evet. Yani tabela yapımı nasıl oluyor bunu görmek istedik hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum
1: ilginize.
0: Ve gerçekten bana göstermiş olduğunuz sabra karşı. Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: görelim bir an. Diyelim ki yeni bir elbise alabilecek paran var. Şöyle üzerine kalıp gibi oturmuş bir elbise arkadaş. Aynaya baktın, çakı gibi olmuşsun. Keyfin yerinde, moralin yüksek. Gidiyorsun sevgilinle buluşmaya. Tam yürürken zengin çocuğunun arabası sıyırıyor kaldırımı. Savuruyor katran gibi yağlı zifosu üzerine. Sıçratıyor vatandaş. Nasıl mı? Just a moment, bir dakika. Böyle.
1: Ne yaptın ya?
0: Şimdi ilmin son harikası Silpak leke ilacının nelere kadir olduğunu göreceksiniz. Mucize başlıyor. Bakın.
1: Başlarım böyle mucizenin içine be. Kardeşim. Gömleğim mahvoldu lan.
0: Dert etme. Al şu 15 kağıdı. Bak karşıda bir temizleyici var. Hadi al yolun kabasını. Hadi kardeşim, hadi, hadi. Kızılay'a çalışıyoruz, iyi mi? Evet vatandaşlar, olur böyle bakkalar. Türk polisi gagalar. Ne diyorduk? Bu ilaç... Evet, bu il... Ulan vay salatalık! Dağ başı mı lan burası? Ver lan şunu! Dur! Al bey babacığım. Paran helalmiş. Say bakalım tamam mı?
2: Emekli maaşımı almıştım. Çoluk çocuğu aç bırakacaktı namussuz. Allah razı olsun evlat.
0: Ne demek be abi?
2: Al evlat şunu.
0: Yok.
2: Sana benden bir hediye.
0: Yok estağfurullah.
2: Al abi. Oğlum al.
0: Biz para için yapmadık.
2: Canı gönülden veriyorum. Sen olmasaydın cüzdanımın tamamı gidiyor.
0: Merhaba Aydar abi.
3: Merhaba. Merhaba.
4: Hoş geldin abi.
3: İşler nasıl? İşler?
0: Tatsız be abi. Halk yemiyor artık. Ispanaklı laftan bıkmış. Zaten seçimler yaklaşınca biz hava alırız. Vatandaş para verip beni dinleyeceğine para alıp onları dinliyor.
3: Bakalım vatandaşı ne zaman dinleyecekler?
0: Arayan oldu mu?
3: Cale diye bir kadın. Turneye çıkıyormuş. Selam söyledi.
0: Aleyküm selam. Abi be.
3: He. Hayrola?
0: Bugün başım derde giriyordu.
3: Neriman'ın kocası mı enseledi yoksa?
0: Yok be. Müşterilerden birinin cüzdanını çarptılar, zor enseledim herifi.
3: Acemiymiş, acemi. Benim zamanımda iyi işçiler vardı oğlum.
0: Adamcağız bir yüzlük toka etti. Hoşuma gitti ha. Adam da sevindi, ben de. Her gün bir iki defa bu numara olsa. Gel.
3: Bir dakika.
0: Bak, ne geldi aklıma. Beraber çalışalım abi. Sen cüzdanı çarparsın, ben seni yakalamış pozunda gözükürüm. Adam da sevinir, ben de. Halka hizmet gayesiyle halka dönük bir ortaklık kurarız. Halktan alıp halka veririz be.
3: Ulan uzun, kafan motor misali çalışıyor. Ama ben tövbekârım. Tüysüz Mahmud'a git, selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
0: Nerede bulurum Tüysüz Mahmud'u?
3: Hacı Hüsrev'de, tarif edeyim evini. Çok kolay.
5: Anlıyorum, anlıyorum. İşi iyi ayarlamışsın. Ama sana yardımcı bulmak çok zor.
0: Neden? Parasını verip eline çabuk bir yan kesici kiralamak istiyorum.
5: Oğlum nerede eski işçiler? Bu meslek ölüyor artık. İşçinin çoğunu Almanya çekti. Sonra şimdi tam iş mevsimi. Çoğu İzmir Fuarı, Bodrum, Marmaris gibi turistik yerlerde çalışıyor. Tam sezon.
0: Ya ben öyle bulunmaz Hint kumaşı istemiyorum ki abi. Şöyle gençten, yeni yetişen, açık göz biri olsun yeter.
5: Var. Biri var ama...
0: Çok mu acemi?
5: Yok. Çok yamandır. Ama...
0: Sen kaç para verebileceksin? Helalinden bir 1000 kağıdım var.
5: Alay mı ediyorsun? 1000 kağıda bir hizmetçi bile çalışmaz bir ay be.
0: Canım, kiminin parası, kiminin duası.
5: 1000 kağıda biraz zor. Ama... madem ki seni Haydar gönderdi, bir kolaylık yapacağız. Gel bakalım.
6: Evet. Kızımız bir tanedir yani. Kız ne bakıyorsun öyle koyun gibi? Öpsene Tarık abinin elini.
7: Öpeyim amca.
0: Estağfurullah.

0: Dur yapma. Yapma Allah aşkına. Yapma dur, gıdıklanıyorum. Yapma ya. Amca. Yapma sana be. Dur yapma diyor.
1: Nasıl buldun?
0: Yok ya, dalga mı geçiyorsun benimle? Çocuk bu be.
2: Çocuk senin anandır.
1: Evet, ağzını bozma kız. Oğlum, eğer bu kız seninle çalışmaya razı olursa... ellerini aç, Allah'ına dua et.
0: Yok be abi, çoluk çocukla uğraşamam. Dadılık mı edeceğiz bir de?
1: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
2: Evelallah.
0: Ne yapmış, ne yapmış?
1: Ya bu bir şey değil. Uyanık birini de çarpar evelallah.
0: Biz keriz miyiz yani? Boş bulundum da ondan.
1: Neyse. Ne kadar vereceksin?
0: Bak abicim şimdi. Dinle beni. Biliyorsun piyasada para darlığı var. Dolar düştü, altın yükseldi. Hem bana kaliteli bir işçi vermiyorsun ki.
1: Yo, bak. Malımızı boklayacaksan başka kapıya arkadaş.
0: Abicim, abicim. 2000 olsun.
1: 2500. Tamam mı?
0: Kabul.
1: Hamşine mamay pi pi kaydın mı kız?
2: Evet Allah. Al.
0: Al bakalım, senin dediğin olsun.
1: Bereket versin. Hayrını gör.
0: Sen de git eşyanı topla hadi.
3: Bizim dava için Rüstem'le mutlaka konuşman lazım. Bunu ihmal etme.
4: Bak kızım, ben buradayken senin yalnız kalman olmaz.
2: Yalnız değilim ki baba. Mahmut amca var. Sonra topu topu birkaç ay sonra gene beraberiz nasılsa.
4: Çıkamıyorum kızım. 14 ay yedim.
2: 14 ay da geçer. Ne yapalım?
4: Olmaz. İzmir'e dedenin yanına gideceksin.
2: Ölürüm de o ihtiyar keçinin yanına gitmem.
4: Sus terbiyesiz. O senin deden.
2: Dedemmiş, neredeymiş şimdiye kadar? Gitmem işte, gitmem.
4: Bak, sana zahmet delikanlı, İzmir'e gidince kızımı dedesine teslim ediver.
2: Hayır baba.
0: Bana bak, ayağını dayama oraya. Doğru dürüst otursana be. Elma kırıntılarını dökme.
2: Nereden buldun bu külüstürü? Niyetten mi çıktı?
0: Bana bak, bir kere bu arabaya külüstür diyemezsin.
2: Haklısın. Külüstür değil, hurda sayılır bu. Nasıl yürüdüğüne aklım ermedi. Neyin nesi bu be? Aferin, silecekleri de varmış.
0: Bana bak, rahat duracak mısın sen? Ulan çattık senle be birader.
2: Amma da kıymetli malım varmış be.
0: Vatandaş! Bütün dünya dinleri ruhun ölmezliğini kabul ederler. Evelallah Müslümanız inanırız.
5: Elhamdülillah.
0: Evet vatandaş. Geçen ay New York'ta bir ruh çağırma toplantısına Hitler'in ruhu da gelmiş. Gülme arkadaş, Avrupa'da yalan var, bizde yok arkadaş. Burası ciddi bir müessesedir. İşte bu toplantıda vatandaş... Evet, ne diyorduk? Ha, Hitler'e şu soru soruluyor. Diyorlar ki, harbi niçin kaybettin? Hitler ordumun her silahı vardı. Ama ufak bir alet eksikti. Bize harbi o alet kaybettirdi diyor. Ve ağlıyor vatandaş. Hitler'in ruhu ağlıyor. İşte vatandaş. Tarihi değiştiren bu çakı şu anda huzurunuzda. Vatandaş. Tarihi hizmetine arz ediyorum vatandaş. Allah belanı versin senin. Ne diyorduk? Kıpırdasana vatandaş! Kıpırdasana ulan! Uyuma vatandaş! Hamişine pi pi kaysana ulan vatandaş! Allah Cem'i cümleyi dolandırıcılardan korusun kardeşler, amin! Halka dönük bir zihniyet... ve ilerici bir ticari anlayışla... sadece 15 lira vatandaş! 15 lira! Evet, vatandaş! Ben böyle işin içine dışına bilmem ne ederim vatandaş!
6: Ben seni bir sürü para dolu cüzdanın arasında elma yiyip korna çalasın diye tutmadım! Tam 2500 papel saydım o Mahmut şeysini!
2: Anladık! 2500 kağıt, 2500 kağıt! Başka laf bilmez misin sen? Hem bana ne be? Bana mı verdin parayı?
6: Sana ne diye verecektim? Adam bir at alırken sahibiyle konuşur, atla değil!
2: Ama ben at değilim!
6: Allah cezanı versin! Mahvettin arabamı! Arkadaş, sen çalışacak mısın, çalışmayacak mısın?
2: Yok ya! Ben mi kaldım vatanı kurtaracak?
6: O halde alsınlar mallarını, versinler paramı!
7: Ne oluyor?
6: Dolandırdın beni! Ver paramı, Allah'ıma kitabıma yakarım bütün mahalleyi!
7: Ne oluyor ya?
6: Çalışmıyor ya, kurusu!
2: Ulan senin biraderindir, anana sordu bak!
7: Dur, dur!
6: Anamı karıştırma, fena döverim seni!
7: Anlaşıldı! Racon keseceğiz arkadaş!
8: Tamam mı? Bunu da buldum bana! Ha, bu bizim kutu bu değil mi?
7: Racon'a göre kız haklıdır! Madem ki arabayı kiraladın, benzinini de koyacaksın!
9: Doğru söyle!
6: O ne demek oluyor?
7: Kızın hakkını ver! Var mı böyle istismar? Biz sosyal adaletçiyiz! Bak, Ecevit abimiz ne diyor? Emekçinin hakkını yememek lazım!
6: Ulan biz seninle anlaşmadık mı?
2: Ya, Mahmut abiye komisyon verdim! Benim şartlarımı konuşmadık ki!
6: Neymiş senin şartların canım?
2: Karın yarısını isterim!
6: Ha?
10: İster!
2: Günde 8 saat mesai!
10: Tamam!
2: Cumartesi, pazar ve bayram günleri de katliyen çalışmam!
10: Çalışmaz!
2: Otel ve yemek masrafları işverene aittir!
10: Tabii!
6: Başka bir sıkıntın var mı senin? Mesela müzmin kabız, basur memesi gibi?
2: Yok! Unutmadan söyleyeyim! Günde 5 kilo da elma isterim!
6: Memnuniyetle!
2: Tamam mı? Tamam mı canım?
6: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
2: Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış! Ninem söylerdi ya!
6: Elmanın insanı güzelleştirdiğini hiç sanmam! Kaç yaşında öldü nine?
2: Daha 93'ünü sürüyor ninem! Geçen ay da 8. kocasını aldı!
6: 93 yaşında evlendi ha!
2: Zavallının hayatta kocadan yana hiç yüzü gülmedi ki!
6: İyi! Bırak artık şu elmaları ya!
2: Acıktım! Şuralarda bir yemek yiyelim!
6: Önce iş! Çalış da yemeği hak et!

0: ateş böceğim misin?
1: Vatandaş, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp! Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası! Soğan, patlıcan, hı? Kabak soyma aletidir!
2: Cüzdanım!
1: Evvela soyar...
2: Cüzdanımı çarptılar!
1: Sonra... Cüzdanımı çarptılar! Abi ben gördüm! Gidiyor!
2: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden! Ne? Ne salak şeysin sen be! Hem yakalıyorsun, hem de elinden kaçırıyorsun! Yuh sana de...
1: Ah eşek kafa! Böylesine insaniyetlik yapılır mı hiç? Ulan insan bir yüzük toka eder be! Vay hamşo vay! Bir elliliğe de fit olurdum ya! Böylesinin cüzdanını sahiden yürütmek lazım! Cimri inek! Ulan bir ellilik kopmaz mı adamın gönlünden? Ne bu?
3: 50 kağıdın yarısı! O aksi inek var ya... ...Hamişine mamayı pi pi kaydı!
1: Ha?
3: Al paranı!
1: Peki ama yarı yarıya bölüşmeyecek miydi?
3: Tok gözlü ol biraz! Sen 50'ye fittin, yarısı 25 eder! Ben kimsenin hakkını yemem arkadaş! Hey, ne oldu bizim köfteler?
4: Geliyor hanımefendi!
1: Ne oluyorsun be? Bu ısmarladığın 3. ızgara! Ağır ol biraz!
3: Et insana iyidir!
1: İyidir ama parasını kendin ödersen!
3: Anlaşmamızda otel ve yemek parası sana ait! Madem para lafı ettin, şu hesabı görsek artık! Dükkanın uğuru kaçmasın, değil mi abicim? Ah, pardon, patron!
1: Hasılat 6 kere 50'den 300! 150 sana, 150 bana! Ne o?
3: 150 daha isterim!
1: Hepsini yani!
3: Yarısını!
1: Yarısı 150 eder! Sonuncusu 100 lira vermedi, 50 lira verdi!
3: 300 eder! Hasılat 600 çünkü!
1: Yalan mı söyleyeceğim be?
3: Kazık atmak istiyorsun, yutmam ben!
1: Yutmazsan gargara yap! Aldın 150'ni, kapat çeneni!
3: Paramı isterim ben! Paramı ver! Utanma yok mu sende, ver paramı!
1: Sus kız!
3: İmdat! Hem paramı alıyor hem de
1: kime
3: vuruyor!
1: Kime vurdun ya?
3: Çek elini, bana tecavüz edemezsin! Paramı ver, öldürürüm hiç... yoksa kendimi! Paramı ver! Paramı ver!
1: Kurbanın olayım, sus! Yeter!
3: Paramı.
1: Al paranı! Yanlışlık olmuş kardeşim! Al güzel çocuğum benim! Al işte paranı!
3: Nerede olan bizim ızgara?
4: Getireyim efendim, buyurun, buyurun, bir şey yok, buyurun efendim.
3: Oteli beğenmedim, yemekleri iyi değil.
4: Buyurun.
3: Servis de geç geliyor. Bir daha sefere razı olmam, şimdiden söyleyeyim.
1: Yatma öyle orada! Kalk kız şuradan!
3: Ne vuruyorsun be?
1: Kalksana ulan oradan!
3: Aa, şuna bak!
1: Hay Allah, kahretsin seni başımın belası!

0: Çatlayacaksın be Allahsız. Bedava buldun diye bu kadar balık yenir mi?
1: Hı-hı. Biz evimizde de bu kadar yerdik evelallah. Görgü başka şeydir oğlum. Televizyonumuz da var evimizde. Amerikan kahvesi de var.
0: Ey güzel Allah'ım, nedir bu çilem? Hiç mi gülmeyecek şu kara bahtım?
1: Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevgilim, her şeyim el oldu gitti.
0: Sus, patlatırım ha. Haşa huzurda senin gibi keçi görmedim.

0: Şahane. Canım. Ne arıyorsun kız burada?
1: Ay, dur ne diyez ayol? Vallahi bırakmam, benimle geleceksin. Kim bu?
0: Yanımda çalışıyor. Satış işleri. Malum ya, halk çocuklardan hoşlanıyor. Şimdi yanıma genç bir kız alsam dedikodu olur.
1: Tabii tabii. Bu gece beraberiz canamaz.
0: Tabii canım.
2: Ay, ne yoksa, nasıl... Ay canım.

0: Kimdi o geceki karı? Maşallah yağ tulumu gibi.
1: Aa, beğenmedin mi yengeni?
0: Allah bağışlasın. Bizim Hacı Yüsrev'de bir ayı Selim'e vardı. Hıt demiş burnundan düşmüş.
1: Hadi hadi işe bakalım işe.
0: Ne işi?
1: Ne işi olacak canım? Ham işine mamay pipi meselesi.
0: Bugün cumartesi, çalışma yok.
1: Bak kız, kafamı kızdırma.
0: Kızarsan ne olurmuş?
1: Ulan, ulan ben seni... Kız otur şuraya, dikilme başıma sinema.
0: Dokunma bana ya!
1: Otur diyorum
0: kova
1: sana!
0: Kova alıyorum şurada be bırak!
1: Lan arabanın her yeri açık, kova alıyorum.
0: Ne oluyor? Ne oluyor buna ya? Dur inip bakayım.
2: Allah Allah!
0: Yürü sen, yürü yürü yürü!
1: Tekliyor be! Tekliyor!
0: Gitme!
1: Koş atla!
0: Gene omurdanıyor senin külüstün.
1: Ağzını topla.
0: Bak gene kaçacak.
1: Aslandır o aslan.
0: Allah! Kaçıyor, kaçıyor!
1: Dur! Dur diyorum sana!
0: Dur!
1: Dursana lan!
0: Dur!
1: Dur be!
0: Dur ya!
1: Hay Allah kahretsin! Yetişemiyoruz, dur! Yaktın ya be!
0: Ne romantik değil mi?
1: Ulan Allah, siz yardım etsene biraz.
0: Ben romantik şeylere bayılırım.
1: Başlarım sana da romantikliğine de.
0: Aa, deli! Araba bozuldu diye ne kızıyorsun bana?
1: Sen susacak mısın yoksa?
0: Ben senin yerinde olsam bu arabayı hurda fiyatına leblebiciye satardım. Ama nerede sende o ticari kafa?
1: Ulan, ulan lan! İşledi kendi kendine, atla çabuk!
0: Atla!

0: ist kaputt gemacht und ich bin sehr, sehr müde. Kann ich fahren mit diesem Auto?
1: Ja. Welcome. Du Amerikaner bist es?
0: Nein, aus Deutschland.
1: Ah, Deutschland. Ich liebe dich. Adliye. Geçsene ulan Adliye.
0: Gelinin zoruna bak. Ne oluyor be? Ne yaptım? Boğuluyorum ya.
1: Dayan, başarırsın kızım.
0: Hem benim elmalarım nerede?
1: Buyur. İster gut mahen kahve ya?
0: Ya.
1: Yağını yiyeyim senin. Ya orman. Biz ikimiz. Drink.
0: Ya.
1: All right. Allah. Ulan seni hak dinine getirmezsem bana da Tarık demesinler be.
0: Ay sıkıldım, boğuluyorum ya.
1: Dayan, başarırsın kızım.
0: Neyim? Dur, ineceğim ya.
1: Dayan, başarırsın.
0: Dur, sana sıkıştım be.
1: Sabret, başarırsın. Bırak şimdi Fulpa'yı falan, gel bakayım.
0: Bitte mach nicht. Du hast ein Freundin auch.
1: Olur, yavrum.
0: Bitte mach
1: nicht. Müzikini seveyim.
0: Was ist denn los? Ist das Curry? Was würde ich machen jetzt?
1: Lass
0: kann ich helfen?
1: Yem patladı, yem kann sich. Ich? Hey Allah müstakını versin. Beğendin mi ulan yaptığını? Zavallı turiste böyle mi muamele edilir?
0: Turistse turistliğini bilsin. Hem bir daha benim yanımda el alemin kızına sataşmaya kalkma.
1: Bana bak. Bu benim hayatta işim kızım. Güzel kız gördüm mü kaçırmam. Tarih yazmaz kaçırdığımı. Tabii senin gibi çocuklara bundan bahsetmek doğru değil ama... Hani ben bir kıza yan baktım mı o kendisini mutlaka yatakta... ...ve de hamile bilmelidir o kadar. Öyle fazla güzel olması da şart değil hani. Eli yüzü düzgün olsun kâfi. Bak korkma, çocuklara sataşmam. Yani emin ellerdesin.
0: Eşek! Hayvan!
1: İşte böyle aslanım. Besle kargayı, oysun gözünü. Milletin paramızda malımızda gözü varmış meğer. Dost dediğin kara günde belli olurmuş. 3 kuruş için çarşaf gibi senet imzaladık elin çulsuzuna. İyi mi aslanım, he?
0: Bak, sen de eski modelsin aslancık. Çulsuz sayılırsın ama beyefendi gibi gözüküp de... ...meteliksiz olmaktansa... ...çulsuz olup paralı olmak daha şereflidir. Öyle değil mi aslancık?
1: Ağzını topla.
0: Niye, niye gocundun yani? Ha, ben arabayla dertleşiyordum. Hem önüne baksana sen!
2: Abi öldü mandacağızım, gitti bu tuzakcağız. Ne ederim ben ya?
1: Allah'tan kork be amca, ufacık bir sıyrık.
2: Ya çalacağım azıcay, bundan böyle sakat kalmıştır bu hayvancağız.
1: Yok deve, belediye doktorundan rapor mu var bu bari?
3: Bağlayın bu işi be abi, ücretsin tazminatı olsun bitsin be yahu.
1: Yaşa be dayı. Tamam. Al bir yüzlük helalinden.
2: 2000 cihattan aşağı kan dökülür be yahu.
1: Dağ başı mı burası be?
4: Tövbe ya, istersen jandarmaya gidelim.
1: Ya uzatmayayım be amcalar.
4: Benim atırım için sen de kabul et Üsmen. Tövbe 1500 ver bitsin bu iş be ya.
1: Yahu delirdiniz mi siz be?
2: İstersen verme be abi. Ya bir sizden, bir bizden. Hiç kırarız otomobil cihazı be.
1: Bir dakika, Bana biraz borç versene.
0: Aha, banka mı açtık arkadaş? Aha,
1: görüyorsun işte.
0: Ne kadar?
1: 1500.
0: Vallahi yok.
1: Bir binlik ver, idare ederim.
5: Hadi canım, hadi güzelim.
0: Önce senet.
1: Ne?
0: Darılma, güvenilir adam değilsin.
1: Hay Allah be!
0: Of! Sen bilirsin.
1: Dur. Getir, imzalayayım.
0: Ayrıca benim şartları da görüşelim.
1: Ulan başlarım senin şartından be!
0: Sen bilirsin arkadaş.
1: Dur, otur. Otur da konuşalım, bak güzelim, dinle beni.

0: Çabuk bitir işini, gene kaçacak bu.
1: Kaçmaz, kaçmaz.
0: Sana kaç kere söyledim bağla diye, kaçıyor! Koş, kaçıyor! Ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin?
2: Çok güzelsin.
0: Ne kadar?
2: 500 liracık.
0: Pis pis sırıtma. Ciddiyetine takın. İş görüşüyoruz. 500'ün karşılığı ne?
2: Yövmiyeden kesersin.
0: Aha! Onu evvelki borcuna kesiyoruz. Karşılık mal göster arkadaş.
2: Yahu çıldırtma adamı.
0: Ne biçim iş konuşması bu be? Hem borcu sen istiyorsun, ben değil.
2: Bak canım kardeşim, yavrum. Sizden bir miktar kredi talep ediyorum.
0: Şöyle, şimdi yap senetleri getir.
3: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
4: Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin?

0: Neneciğiz.
1: Burada daha fazla çalışamayız. İşin kokusu çıkar sonra.
0: Çalışmayacağız ki. Dinleneceğiz. Hı? Biraz dinlenip eğlenmek bizim de hakkımız. Kefenin cebi yok kızım. Gezip eğlenmek de lazım. Şimdi bir otele gider, önce güzel bir yıkanırız. Sonra temiz pak giyinip eğlenmeye gideriz.
1: Hı. Sahi mi söylüyorsun?
0: Tabii. Hı. Neden olmasın? Hadi vakit nakittir.
2: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında Algida dövme 130 lira.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
12: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
11: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
13: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
12: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
13: Kararsızın ve Zülal'in.
12: Hali vakti yerinde. Ay yakışıklı da.
11: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
12: Odamda ne işin var?
13: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
14: Samanyolu bugün 18'de TV4'te.
15: Buraların redlisiyim.
16: Nerelerim mi?
15: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
17: Bonjour madame.
15: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
17: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
18: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
17: Très bien. Merci.
19: Gezerken yol tarifi,
15: alışveriş fit check'i.
19: E buralarda bize hepsi sınırsız.
15: Grazie.
17: Ah Demet Hanım.
19: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
15: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
19: her yer redlilerin oluyor.
15: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
20: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
20: Yüzden fazlasından.
21: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Kapıyı aç.
23: Merhaba. Nasılsınız?
0: L'Oréal Paris'ten True Match

0: Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Alternatif çözüm.

0: kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Gerçekten onlara gülerdim.
7: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
8: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
9: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
8: Atlarla çalışıyorum.
10: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
11: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
9: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
12: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
13: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
14: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
15: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
16: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bibes'ten tarif hıza. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
5: Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dibes Kulüp'te.
4: Bu fırsat kaçmaz.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.

0: Trivago'ya bakmadım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Ben de hazırlanayım bari.
3: Tabii tabii, hazırlan. Ya kendine giyecek doğru dürüst bir şeyler alsana sen.
2: Doğru dürüst bir şey mi? Nasıl yani?
3: Seni tanıdığımdan beri pantolonla görüyorum. Ne bileyim, şöyle kadınca bir elbise al. Saçını başını düzelt. Biraz güzelleş. Tonla paran var. Öbür dünyaya mı götüreceksin bu paraları?

0: Nasıl olmuşum? Beğendin mi?
1: Aferin. Bak adama dönmüşsün.
0: Elbisem güzel mi?
1: İyi. Bayağı yakışmış.
0: Ya saçlarım?
1: İyi. Hiç fena değil.
0: Bu akşam çok eğlenmek istiyorum.
1: Tabii, eğlenmek senin de hakkın. İstediğiniz numara hazır efendim. Jale? Tabii. Yavrum, canım. Tamam, görüşürüz. Tam formumdayım. Ne? Lafım mı olur? Oo, bildiğin gibi değil. Canavarım, canavar. Tamam. Tamam, tabii. Görüşürüz yavrum. Eski bir sınıf arkadaşı. Bak, istediğin kadar eğlen. İyice gez. Ama saat 7'de falan otele dönmeye bak. Genç bir kızın geç saatlerde yalnız dolaşması doğru değildir. Hadi, akşama görüşürüz. İyi eğlenceler.
2: Hey! Hello! Hello, good friend!
1: Tamam, delirdin iyice. Yer yok ya, alamazsın be.
0: Aldım bile, sığışırsınız.
1: Bu ayılar binerse zor sığışırız.
0: O zaman sen yaya gelirsin. Kafayı tüledin ama. Hadi geç arkaya, geç geç.
1: Ben senin...
0: Hey! Gel gel!
3: Sorry, I am very sorry.
1: Senin sülalenin sonra eşyalısı.
4: Ich bitte um Verzeihung.
1: Senin de sülaleni... ...ve de Beckenbauer'unu... ...ve de Mayer'ini... ...ve de bütün Bayer'in, Münhen'inin...
0: Hadi, come in, come in!
1: Sustur herifleri, bozuluyorum ha!
0: Ne güzel söylüyorlar. Zaten sen de müzikten anlayacak ince ruh ne gezer.
1: Bak kötü olacak sonra.
0: Ya. You are Alman, ha? Ne diyor bu be?
1: Sana asılıyor.
0: Ne? Ne olsun ne kibar çocuğu.
1: Leş gibi kokuyorlar abdestsiz de yüzler.
0: Nereye gidiyorsun sen? Yani, you are İzmir'e mi gidiyorsun?
3: İzmir.
0: Ay, ne tatlı çocuk be!
1: Bana bak, indir şu pis herifleri yoksa fena yaparım ha!
0: Sana ne be? Araba benim! Bunlar da benim misafirlerim! Allah'ım!
3: Ay.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Başlarım şimdi senin hanımefendine. Ne oldu buna?
1: Ne bileyim, senin araban.
0: Ama bir zamanlar senindi.
1: O zamanlar ben insanların iyiliğine, saflığına, dostluğuna... ...kardeşliğine inanırdım ya.
0: Oh, ne güzel! Ali Rıza Binboğa gibi şarkısını yap bu lafların. Uzatma da bak şu arabaya.
1: Bir yüzlüğünü alırım. Canım.
0: Eşek.
1: 150 oldu canım.
0: Domuz.
1: 250 oldu. Veli nimetim benim.
0: Deve sen de ne olacak?
1: Bir kelime daha söylersen 300. Tamam mı? Gazoz ağacım benim.

0: arabanın nesi var, hadi söyle.
1: Benzini yok. Koyarsan çalışır.
0: Aa, bu mıydı arızası?
1: Allah safları yaratmış ki akıllar geçinsin diye.
0: Benzini nereden buluruz?
1: 4 kilometre ileride istasyon var. Arkada da bidon.
0: Bir zahmet getiriver.
1: Araba senin kızım. Turist arkadaşlarına rica et istersen. Bak bak.
0: Gel inat etme be. Hadi ne olur. Hadi canım kardeşim hadi.
1: Bu kadar konuşacağına yürüseydin yolun kabasını almıştın. Hadi bakalım.

0: Yedek benzin varmış ufak bidonda. Bak, Allah belamı versin, yorulmayasın diye atladım geldim. Ne de olsa yumuşak kalbim, elimde değil. Hadi geç arabaya, hadi.
1: Ne güzel şehir burası ya.
0: Tıpkı Amerikan filmlerindeki gibi. Önce bir otele yerleşelim, sonra da seni gezdiririm, oldu mu?
1: Sahi mi?
0: Hak ettin.
1: Bazen iyi tarafın tutuyor hayret.
0: Benim için melek gibi derler.
1: Azrail de melektir, ona benzetmiş olacaklar.
0: Yine ahmaklığa başladım be.
1: Rahmetli büyükannem, bütün uzun boylular ahmak olurlar derdi. Sen de kısa boylu sayılmazsın maşallah.
0: Bak fena olacak sonra.
1: Somurtma be! Ne güzel gülüyordun demin.
0: Bütün kızlar gülüşüme bayılırlar.
1: Kızlar yolunacak kazı iyi bilirler.
0: Ulan elimden bir kaza çıkacak.
1: Önüne bak, önüne! Nereye gidiyor bu herif?
0: Odamızı gösterdi, işi bitti. Ne yapalım yani?
1: Yani ikimiz burada beraber mi kalacağız?
0: İki yatak var işte, görmüyor musun?
1: Bana bak lan! Sen beni ne sanıyorsun yani ha?
0: Başlama gene! Otelde bir tek boş oda buluncaya kadar canım çıktı. Yoksa seninle aynı odada kalmaya meraklı değilim.
1: Yapmayacaksın zaten! Hemen aşağı in, bir oda daha bul kendin için.
0: Olmaz! Bir kere oda yok. Olsa da çok pahalı. Bir gece için parayı sokağa atmaya değmez.
1: Aa, şuna bak, pahalıymış! Seninle bir odada kalmam, anlıyor musun?
0: Aman! Ben de çok meraklıydım sanki.
1: Hadi çık dışarı! Hadi, hadi, hadi!
0: Nereye?
1: Nereye gidersen git, burada yatamazsın!
0: Bağırma lan! Burası kibar bir pansiyon. Hacı Hüsrev mahallesinde değilsin. Rezil etme beni!
1: Sen zaten rezilsin!
0: Bağırma be!
1: Bağırsam ne olur, ne olur ha?
0: Bütün pansiyon ne edepsiz olduğunu öğrenir. Seni medeni bir insan sanıp içeri aldıklarına pişman olurlar.
1: Dur ya! Ne demek istiyordun sen demin? Yani ben medeni değil miyim?
0: Hayır! Yabani ve de görgüsüzsün.
1: Ne dedin, ne dedin? Yabani de sensin, görgüsüz de sen! Kendini adam mı sanıyorsun?
0: Bana bak, tepemi attırma ha!
1: Tepen atarsa ne olur be, ha? Ne olur?
0: Susacak mısın be?
1: Ne yaparsın yani, dövecek misin? Ulan bana vuracak adam daha anasından doğmadı, anladın mı? Anasından doğmadı!
0: Ulan sus yoksa... Sus, sus! Allah aşkına sus! Hay Allah!

0: Çok acıdı mı?
1: Acımadı dersen bir daha mı vuracaksın yani?
0: İstemeyerek oldu. Affedersin. Dur, şimdi ben çaresine bakarım. İlaç süreyim mi?
1: İstemez, zehirlersin.
0: Nazlanma be!
1: Aman aman uzak dur, başka lütuf istemez. Ay! Uf, saçlar mı yoluyorsun be?
0: Kes sesini hanım evladı! Kıpırdama oğlan, tentür diyot süreceğiz. Mikrop kapar, bakarsın ölürsün.
1: Aa, oh! Ne tükürüyorsun ya o kafama?
0: Üflüyorum, üflüyorum!
1: Amma da rutubetli nefesin varmış, eksik olma.
0: Hala dargın mısın?
1: Yok canım.
0: Kendimi affettirmek için... istersen... istersen gömleğini dikeyim, ha?

0: Gene işmiş hak getire. Hazırlan da çıkalım.
1: Senin keferin cebi var galiba. Nereye götüreceksin bu kadar parayı be?
0: Çalışmayacak mıyız?
1: Bir iki saat için değmez.
0: Ne yapacağız?
1: Ben gezeceğim, istersen sen de gel.
0: Sahi mi be?
1: Fuara gideriz. Atlı karınca filan. Tren, dönme dolap, uçak, paraşüt.

0: Gençlik başımda duman, ilk heyecan.
1: Kovalardıkça kaçan, ateş böceğim misin?
2: Yoruldun mu?
3: Hayır, çok güzel bir gece geçirdim, hiç uykum yok.
2: Sabaha edeceğiz dolaşa dolaşa.
3: Ne iyi, hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Hayatımda hiç böyle tatlı bir gece geçirmemiştim. Çok çok teşekkür ederim.
2: Asıl ben sana teşekkür ederim. Ben de hayatımda hiç böyle samimi bir kızla buluşmamıştım.
3: Hop hop hop! Hani senin göz koyduğun her kız kendini hamile ve de yatakta bilmeliydi?
2: Aha! Onlar o biçim kızlar. Sen kendini onlarla bir mi tutuyorsun?
3: Ben...
2: Sen inatçı, dik kafalı, küçük bir keçisin. Ama dünyanın en şeker, en tatlı, en candan... Bu hayata layık değilsin sen. Çok, çok iyiliklere, mutluluklara layıksın.
3: Konuşma, utanıyorum.
2: Dedim ya, çok şekersin.
3: Ne olur sus. Ben hiç alışık değilim böyle sözlere. Hep horladılar, küfrettiler, azarladılar, küçülttüler, aşağıladılar beni.
2: Of. Peki, peki. Başka şeylerden bahsedelim. İzmirli sayılırsın sen. Büyük baban nerede?
3: Orada.
2: Orası neresi be?
3: Gel de göstereyim. Nah, burada.
2: Neci, ne yapıyor?
3: Kira topluyor.
2: Büyük baban olan bey vekil arş mı?
3: Uyan oğlum uyan! Yüzbaşı teftişe geliyor! Bina onun be!
2: Affedersin yani, alayı bırak!
3: Vallahi be! İnanmazsan oku! Levhada adı var! Ne kapı üstünde!

0: Vay canına be!
1: O da bir şey mi? Ya sen köşkünü görsen?
0: Ha?
1: Bütün bu sıra apartmanlar onun. Kendisi bu eski evine bayılır. İlle de burada oturacak.
0: Vay anam vay be!
1: Bunlar bir şey mi? Söke'de, Aydın'da koskoca arazisi var. Pamuk, tütün mü istersin? Manisa, Salihli, Tire'deki bağları da hariç. Allah vermiş.
0: Peki o zaman niye sürünüyorsun böyle?
1: Kim demiş sürünüyorum diye, ben hayatımdan memnunum. Hem sürünsen bile o aksi ihtiyarın yanına gene de gitmem.
0: Neden?
1: Birbirimizi pek sevmeyiz de ondan. Daha doğrusu annemi babamı sevip evlendiği için evlatlıktan reddetmiş. Ben de onu dedelikten reddettim.
0: Ama bu annenle deden arasında bir mesele. Sen ne de olsa onun torunusun. Seni sever herhalde.
1: Sevse ne olacak, sevmese ne olacak? Yüzünü görmeye niyetim yok ki.
0: Hata edersin. Eğer onun yanına gidersen hayatın kurtulur.
1: Ne varmış hayatımda?
0: Daha ne olsun? Yarın aç kalmayacağın belli değil. Adamın böyle milyoner bir dedesi olsun da...
1: Niyetin beni başından atmaksa açık söyle. Gidecek bir yer bulurum.
0: Onu demek istemedim. Seninle beraber olmak benim de hoşuma gidiyor. Ama...
1: İyi öyleyse, bir daha bana dedemden söz etme.
0: Sen bilirsin.
1: İleride kuralım tezgahı.
0: Meydan daha kalabalık, orada kurarız.
1: Tarık! Tarık, gel, gel! Gel be, yemem seni. Mühim bir iş var.
0: Bir dakika. Ne haber, nasılsın? Ne var?
2: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var. Sonunda da 15-20 bin lira para alacaksın.
0: Ne biçim bir iş?
2: 2 gün bile sürmez.
0: İstemem, hoşlanmadım.
2: Aptallığı bırak. Bu gece Feza Pavyon'a gel. Bekliyorum. Pişman olmazsın.
0: Sağ ol. Boşuna bekleme yavrum. Bir iş teklif etti, saldım. Somurtma be. Hadi yüklen bakalım, hadi.
3: Sayın İzmirliler! Ege'nin kahraman ve asil çocukları! Şu anda, burada, milli mücadele günlerinin, 9 Eylül'ünün henüz aydınlanmamış bir destanını gün ışığına çıkarmak için toplanmış bulunuyoruz. Yunan ordusu perişan kaçıyor. Zaten o arkadaşlar çok konuşur ve de iş erkekliğe geldi mi daima kaçarlar. Derken kahramanca teslim oluyorlar erkek arkadaşlarımız, değil mi? General Trikopis, Yunan orduları başkumandanı ağlayarak ellerini uzatıyor. Herkes şaşkın. Tam fırsatıdır. Kaçırma vatandaş. Evet, ne diyorduk? Hamişine mamay, pipi lütfen diyor, durma arkadaş. Bu ufacık hazineyi bana bağışlayın diyor. Evet. Nedir bu hazine diyorlar? Elini göğsüne atıyor. Ufacık bir paket çıkartıyor. Uzatıyor. Evet vatandaş, uzattığı karma tıraş jiletleri. İşte bu jilet şimdi sadece 5 lira. Halka dönük, ilerici ticari zihniyetin bu örneğini alkışlayalım. Hadi bakalım.
4: Ulan, ulan!
1: Abi bırak! Sen yapmadın abi, bırak, yapma!
4: Bırakın, bırakın lan! Tanıdım dün de beni çarptı.
1: Abiciğim,
4: bırak! Ulan velet, 600 liramı çarptı dün. Bırak, bırakın diyorum, yürü abi. Gidelim Aslancak karakoluna, şurada yürü.
1: Bırakın! Abi, affet abiciğim. Ne olur abiciğim yapma. Kardeşlerim açtı abiciğim, vallahi.
5: Seni de mi çarptı?
4: 600 lira vurdu dün. Gösteririm ben sana.
1: Allah aşkına bırakın, öldürün de vermeyin beni polise, ne olur.
5: Bey abiler, bu ders kafi. Affedin gitsin. Ya bu defa affet istersen. Bizden bulmasın. Baksana daha küçük.
4: Yok arkadaş, acımayacaksın bu mikroplara.

0: Bıraksan ne olacak sanki? Burada inecek, 10 metre ileride başkasını vuracak.
1: Vallahi yapmam abicim. Allah aşkına bırakın beni.
2: Ya arkadaş, istersen 600'ünü ben vereyim. Yapmam diyor bak.
1: Kur'an çarpsın bir daha yaparsam. Kardeşlerim var benim, annem var.
2: Tamam, tamam yahu, ben davacı değilim.
0: Ne olacak benim 600?
2: Ben veriyorum arkadaş.
0: Olmaz abi, sadaka mı?
2: Ayıp ettin yahu. 600'ü ben bir dakikada kumarda veriyorum, al.
3: Bey abi, gördüm ama senin gibi erkek görmedim.
2: Sağ olasın.
3: Helal olsun.
2: Eksik olma, ne de olsa Beşiktaşlıyız. Ha, şu ileriki köşede duruver.
3: Çok mu korktun?
1: Sen yanıma geldikten sonra hiç korkmadım.
3: Niye o?
1: Beni nasılsa kurtaracağını biliyordum.
3: Ya başaramasaydım?
1: Emindim beni kurtaracağını.
3: O kadar güveniyor musun bana?

Go in, go in. Back me,

0: Bu arkadaşa güvenebilir miyiz?
1: Sağlamdır. Eski bir dost.
2: Şu işi bir de biz bilsek.
0: Mal taşıyacaksın.
2: Mal? Ne gibi bir mal?
0: 800 bin liralık bir mal. Marmaris'e götüreceksin. Sahilde kanat kahvesinin önünde duracaksın. Gelip alacaklar. O kadar.
2: Ben ne alacağım?
0: 10 bin lira.
2: Değmez.
0: Çok mu zenginsin?
2: Konuşmamış olalım.
0: 15 bin.
2: Nereden alacağım?
0: Sabah 9'da buradan.
2: 9'da buradayım.
3: Necla Hanım yukarıda mı?
4: Biraz önce otelden ayrıldı.
3: Nereye gitti? Bir şey söylemedi mi?
4: Kordona doğru yürüdü.
3: Peki, sağ
2: ol. Nereye gittiğini sorabilir miyim?
1: Bunun bir önemi var mı?
2: Var tabii. Beni niçin terk ettiğini bilmek hakkımdır.
1: Senin tavsiyene uydum, dedeme gidiyorum.
2: Ama sebep? Hani onu sevmiyordun?
1: Ne fark eder? Ben kimseyi sevmiyorum. Zaten sevmek diye bir şey yok ki dünyada.
2: Var. Ben seni seviyorum.
1: Ne tuhaf sevgi bu? Gece yarısı başka bir kadını aramana bile mani olmuyor.
2: Ama ben oraya iş için gittim. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
1: İnanmak zorunda değilim.
2: Bak. Sana her şeyi anlatacağım. O zaman inanacaksın. Hadi bin arabaya.
1: Hayır.
2: Konuşalım. Önce anlatacaklarımı dinle. Eğer gene gitmek istersen seni elimle götürürüm dedene. Hadi bin arabaya. Bin, ne olur.
1: Sana inanıp yola çıktığım için deli olmalıydım.
2: Yahut da aşık. Benimle geldiğine pişman olmayacaksın. Bak, bak şunlara kızım. Bunlara para derler, para.
1: Banka mı soydun?
2: Tam 15 bin lira var burada. 15 bin.

0: Yandık, mahvolduk.
1: Ne oluyorsun ya?
0: Necla, dinle beni. Ne olursa olsun her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptın? Açık konuş.
0: Seni sevdiğimden yaptım. İnan bana.
2: Delikanlı. Bir şey yok. Gidin.
0: Ne arıyordunuz ki?
2: Ön aradık. Devam edin.
3: Ağlamak yok. Gülmek var. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var.
0: Ulan ne şeytansın sen! Nereye attın torbaları?
1: Orasını sorma!
0: Hay Allah'ım! Nasıl fark ettin peki?
1: O da benim işim oğlum!
0: Aslanım benim, gel bakayım!

0: mutlu olacağız. Seni seviyorum. Hayatımın tek aşkısın sen. İnanıyorsun bana, değil mi?
1: Hı hı.
0: O halde senden istediğimi hiç itiraz etmeden kabul edeceksin.
1: Sen ne istersen yaparım.
0: Bana sakladığın torbaların yerini söyleyeceksin.
1: Torbaların yerini mi?
0: Evet.
1: Hayır, hayır, hayır.
0: Bu hayat değil ki bizimki. Her an korku, korku, korku. Bir lokma ekmek için. Yaşamak değil bu.
1: Ama yakalarlarsa?
0: Çocuk değilim ben. Bıktım bu hayattan.
1: Elimizden ne gelir ki?
0: İnsan yalnız başına olunca dünya toz pembe görünüyor. Ama birini sevdiği, birini kendi canı gibi düşündüğü zaman ne çıkmazda olduğunu anlıyor. Yalnız kendim için düşünmüyorum hayatı artık. Güzelsin, çiçek gibisin. Üstelik akıllısın. Zengin kızı olmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan o süslü kuklalar gibi mutlu olmak senin hakkın. İkimizin de hakkı. Yalnız onlar mı mutlu olacak bu dünyada? Yalnız onlar mı her gün aşk, servet, saadet içinde yüzecekler? Ne olur inan bana. Biliyor musun, bir servet yatıyor ellerimizin altında. Bir dakikalık cesaret, sonra dünya bizim olacak Necla. Düşünebiliyor musun? Dünya bizim olacak. Gönlümüzce yaşayacağız. Söyle yavrum.
1: Hayır.
0: Bak, namuslu bir iş kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. İstediğimiz her şey elimizin altında olacak. Dünyanın çılgınlığını yapacağız seninle. İspanya'ya gideceğiz, boğa güreşi seyretmeye. Londra'ya gideceğiz, Kral Kupası finalini seyretmeye. Fasching var ya Almanya'da, karnavalı, oraya gideceğiz. Ama bak, başkasıyla kırıştırmak yok ha. Tamam mı? Söyleyecek misin o torbaların yerini?
1: Hayır.
0: Eğer isteseydin şu anda Avrupa'nın herhangi bir şehrinde bir plajda olabilirdin.
1: Burası çok güzel.
0: Nereye attın torbaları, söyle ne olur.
1: Hayır. Nasıl, yakıştı mı?
0: İşte.
1: Ne demek işte? Beğenmedin mi yani?
0: Sen altından, pırlantadan taçlara layıksın. Seni Paris mağazalarından giydirmek isterdim.
1: Ona çok para lazım.
0: Ve o çok para elimizin altında ama.
1: Ben o parayı istemiyorum.
0: Söyle ne olur, nereye attın torbaları?
1: Hayır.
0: Senelerden beri hep iyi bir hayatın hayalini kurardım. Ama daima bir eksiklik, bir boşluk vardı kurduğum hayallerde. Birini sevmek ve onu mutlu edebilmek de hayallerimde olan noksan. Şimdi buldum mutlu edeceğim kızı. Özlediğim o zengin hayatın benim için bir gayesi var. Ne olur seni çok mutlu görmeme yardım et. Hadi söyle o torbaların yerini.
1: Hayır.
0: Yalvarırım söyle. Nereye sakladın torbaları?

0: sevindim ki bilemezsin. O kirli paranın ne hayrı olurdu ki bize? Hep korku içinde yaşayacaktık. Halbuki şimdi namuslu bir hayat kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. Kendi elimizle kuracağız onu. Evleneceğiz. Mutlu olacağız. Mutluluk sadece parayla olmaz ki. Biz birbirimizi ölesiye sevdikten sonra değil mi? Hem çalıştıktan sonra. Bir gün bakarsın biz de zengin oluruz. Değil mi? Çok çok zengin olacağız değil mi sevgilim?
1: Dur.
0: Ama niye?
1: Dur diyorum.
0: Neden?
1: İn aşağı.
0: Ne var? Ne oluyor?
1: Dedene gideceksin.
0: Hayır.
1: Tartışmaya kalkma, faydası olmaz.
0: Bırakmam seni.
1: Sana ihtiyacım yok.
0: Ama benim var. Seni seviyorum.
1: İstediğin kadar sev, vız gelir.
0: Tarık.
1: Hadi in dedim.
0: Sen de beni seviyorsun. Biliyorum.
1: Yanlış biliyorsun. Ben hayatta kimseyi sevmedim. Sevmeye de niyetim yok.
0: Yalan söylüyorsun. Eğer o adamlar gelmeseydi, eğer paraları alsaydın...
1: Seni terk edip Avrupa'ya gidecektim. Yalnız başıma gidecektim, anlıyor musun? Bütün o vaatler seni konuşturabilmek, paketlerin yerini öğrenmek içindi.
0: Hayır, inanmam buna. Bu kadar kötü olamaz.
1: İstediğin gibi düşün. Hadi in aşağı.

0: O ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
1: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
2: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
0: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
1: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
0: Kararsızın ve Zülal'in.
3: Hali vakti yerinde.
1: Daha yakışıklı da.
2: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
1: Odamda ne işin var?
0: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
4: Samanyolu birazdan TV4'te.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.

0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Gün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen koyacak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: 30'lu besler yumurta 119 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
11: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Onlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarına...

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. 30'lu besler yumurta 119 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
5: Aldığınızdan daha fazlası.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba. Nasılsınız?

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Engin Can.
5: Dedeciğim.
4: Yoksa sen de mi bonus doldun?
5: Bonus kulu.
4: Ne?
5: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
4: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
6: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
5: Seni dinledik.

0: Bonus kuyruğu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
0: Bonus kuyruğu da yıkılıyor dedi.
2: Çocuğunuzun bonus kuyruğu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Bu jilet... Bu jilet... inanma arkadaş. Dünyanın en b**an jileti. Bir kere bile tıraş olamazsın. Laf olsun diye konuşuyoruz işte. Alma. Durma kardeşim sen de. Hadi dağılın. Ne jilet on para eder ne de ben. Şu dünyanın kaderine de, gelmişine de, geçmişine de, anasına da, avradına da...
1: Kaça bunlar? Hepsini alıyorum. Evet, hepsini. Jilet için söyledikleriniz doğru ama... size gelince dünyanın en tatlı, en şeker, en sevimli... en becerikli hergelisisiniz. Affedersiniz. Gel. Gelsene.
0: Sen gel.
1: Gel be.
2: Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.

0: Artık askerlik bitti. Eve, annemin ölümünden sonra bana ikinci bir anne olan teyzemin yanına dönüyorum. Çocukluğumdan beri acı tatlı bir sürü hatıralarla dolu günler geçirdiğim o yalıda kavuşmak için sabırsızlandığım biri var. Teyzemin kızı Zülal. Zülal'i çocukluğumdan başlayan ve her gün biraz daha gelişen gizli bir aşkla sevdim. Ama bu aşkımı ondan daima gizledim. O da beni sever. Ama bu daha ziyade hayatta muvaffak olamamış bir akraba çocuğuna karşı beslenen acımaya benzer bir duygudur. Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi. Bundan sonra da çektirecek. Ama gene de onun yanında olmak, aynı havayı teneffüs edebilmekten başka bir şey düşünemiyorum. Teyze!
1: Nejat! Yavrum benim! Nihayet dönebildin demek.
0: Askerlik bitti, tezkereyi aldık teyzeciğim.
1: Allah bize bu günleri de gösterdi. Seni öyle özlemiştim ki.
0: Ben de sizleri çok özledim.
1: Dur bakayım sana şöyle. Bayağı süzülmüşsün. Biraz da yanmışsın galiba.
0: Tabii. Bütün gün güneş altında talim yapıyorum.
1: Yavrum benim.
0: Zülal yok mu?
1: Biraz evvel odasındaydı. Hadi çık yanına. Seni görünce çok sevinecek. Hadi.

0: kadar çok göreceği gelmişti ki. Koca asker. Tamam artık bitti bu iş değil mi?
1: Evet bitti, terhis olunduk.
0: Desene hava kuvvetleri bir şair kaybetti. Ama askerlik sana pek yaramamış, biraz süzülmüşsün mü ne?
1: Sahi mi? Biraz evvel teyzem de öyle söyledi.
0: Biliyor musun, ben imtihanların hepsini verdim. Biraz sıkıştım ama zor olmadı. Şükran, Jale, Necla hep beraber mezun olduk. Bugün eve dönüşün çok iyi oldu. Yarın mektepte diploma merasimi yapılacak. Herhalde böyle bir günde beni yalnız bırakmak istemezsin. Hem bir sürü de güzel kız göreceksin orada. Sen neden hiç konuşmuyorsun? Görüşmeyeli 2 yıl oldu. Yoksa bana anlatacak hiçbir şeyin yok mu?
1: Olmaz olur mu hiç? Bu evden ayrı geçirdiğim kocaman 2 yıl boyunca bütün tesellim şu anı düşünmek oldu. Günün birinde sana, yani sizlere kavuşacağım anı düşünerek.
0: Kusura bakma Nejat, hemen gitmem lazım, arkadaşlar bekliyor. Nasıl olsa artık hep evdesin, akşama bol bol görüşürüz ha? Hadi bay bay.

0: Neden gelmedin merasime?
1: Bilmem, olmadı işte.
0: Bilirim, eskiden beri mektepleri sevmez, öyle diplomaya falan önem vermezsin. Ama gene de benim hatırım için gelirsin sanmıştım.
1: Orada olmamın senin için bu kadar önemli olduğunu bilseydim...
0: Ah, neyse, bu konuşmanın faydası yok artık. Bütün gün evde miydin?
1: Evet.
0: Peki ne yaptın akşama kadar?
1: Hiç, denizi seyrettim, düşündüm.
0: Kuzum, bir şeyler yapmaya niyetin yok mu senin?
1: Ne gibi?
0: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın? Bir baltaya sap olmaya niyetin yok mu senin?
1: Elbet bir iş bulacağım. Yalnız birkaç gün dinleneyim demiştim.
0: Dinlen tabii ama bu aylarca sürmesin.
1: Sizlere çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Annemin ölümünden sonra teyzem beni yanına aldı. Onun sayesinde yetiştim. Ama gene de artık ağır geldiğimi söyleyip bunu başıma kakmamalıydın Zülay.
0: Neşat, neler söylüyorsun?
1: Bunu hatırlatmana lüzum yoktu. Üzerinizdeki yükümü hafifletmekle gecikmeyeceğim zaten.
0: Bunu demek istemedim. Beni çok yanlış anladın.
1: Neden yanlış anlayayım Zülal? Doğrusu biraz da haklısınız.
0: Dur, nereye gidiyorsun?
1: Odama.

0: Ömürsün Didar, unutma ki Nejat hayatta yolunu bulamamış bir insandır. Yalnız içli şiir yazmak karın doyurmaz.
1: Ya işte değil.
0: Nedense Nejat'a karşı daima böyle insafsız davranırsın. Halbuki onu sevdiğini sanırdım.
1: Tabii, hem de çok severim. Ama sadece birlikte büyüdüğüm teyzemin oğlu olarak. Bir kardeş sevgisidir bu, hepsi o kadar. Aşık olacağım erkekte daha başka şeyler ararım.
2: Ne gibi?
1: Sosyal durum, servet, şahsiyet gibi.
2: İşte Nejat Bey geldi. Belki rica edersek şiirlerini kendi okur bize.
1: Pek sanma, inatçının biridir. Ama bir denerim.
2: Ay hadi.
1: Nejat, gelsene. Bak arkadaşlarım var.
3: Rahatsız etmeyeyim.
1: İnatçıdır demedim mi?
2: Gel canım.
3: Bırak Zülal, ben yabancıların yanında sıkılırım.
1: Hadi gel. Çocuklar, şu vahşiden neler çektiğimi bir bilseniz. Yabancıların yanında sıkılırmış efendim.
3: Zülal!
2: Aşk olsun Nejat Bey. Biz sizin yabancınız mıyız?
1: Değil mi ama Allah aşkına?
3: O defter nasıl geldi buraya?
1: Ben getirdim. Çocuklar şiirlerini okumak istediler, odandan aldım.
2: Hepsi o kadar güzel ki Nejat Bey. Siz büyük bir şairsiniz.
3: Aman efendim.
2: Acaba rica etsek birkaç tanesini bize o güzel sesinizle dinletmez misiniz?
3: Hayır. Yani ben pek güzel şiir okuyamam zaten.
1: Çocuklar, Nejat'ın asıl başka bir marifeti vardır ki.
0: Öyle mi? Nedir o acaba?
1: Benim şair kuzenim müzikten de anlar. Gayet güzel bıçalar.
4: Zülal! Yok canım, enteresan.
1: Eğer rica ederseniz, belki size bir şeyler dinletir.
3: Rica ederim Zülal!
4: Tabii tabii, dinlemek isteriz.
0: Cidden memnun olurduk Nejat Bey.
3: Maalesef arzunuzu yerine getiremeyeceğim. Çünkü benim çalacağım şeyler sizi tatminden o kadar uzak ki.
0: Hiç de değil, ben otu çok severim.
3: Nezaket göstereceğim diye kendinizi boşuna zorlamayın. Zülal'in ve arkadaşlarının nazarında ut çalmanın ne demek olduğunu bilirim.
0: Yanlış düşünüyorsunuz. Belki Zülal ut çalıyorsunuz diye size şaka kastiyle takılmıştır. Fakat...
3: Zülal'in beni kızdırmaktan hatta darıltmaktan zevk aldığını herhalde siz de bilirsiniz. Ama bu kanaatlerimin değişmesi için bir sebep değil.
1: Bu kadar uzun söze lüzum yok. Utunu getirmeye gidiyorum.
3: Hayır Zülal. Zaten ut çalınacak vaziyete değil, bütün telleri kopuk.
1: Vallahi inanmam, gidip bakacağım.
3: Dur, boşuna gitme Zülal!

0: Bırak onu yerine!
1: Hayır! Hani bunun telleri kopuktu?
0: Bu şakanın burada bitmesini istiyorum!
1: Şaka mı? Şaka yapan kim?
0: Ben arkadaşlarının maskarası değilim Zülen!
1: Bunu da nereden çıkardın? Ut çalmak maskaralık mı? Hadi yürü, aşağıya gidiyorum!
0: Hayır! Öleceğimi bilsem gene de budu çalmam!
1: Ben çalmanı istiyorum! Hem madem ki telleri kopuk değil!
0: Öyle mi? Al işte!
1: Sen bir delisin! Parmakların kan içinde kaldı! Gel şuraya saralım!
0: Teşekkür ederim, lüzum yok!
1: Nejat, beni bu derece fena bilmeni istemiyorum! Gel şu elini saralım!
0: Lüzum yok dedim! Hadi aşağı inelim de Udu onlara gösterelim! Ne bekliyorsun? Hadi inelim aşağı! Niçin bana öyle bakıyorsun? Beni ilk defa mı görüyorsun?
1: Evet! İlk defa görmüş gibi bambaşka buluyorum seni. Sana acıyorum Nejat.
0: Neden?
1: Çünkü normal bir insan değilsin. Hayatın yükünü çok zor taşıyacaksın. Sana yazık olacak.

0: biraz uyumam lazım. Öyle yorgunum ki. İyi geceler. Daha doğrusu iyi günler.
1: Sana da yavrum.

0: Öf be.
1: Dikkat etsene be.
2: Affedersiniz. Dalmışım.
1: Nejat!
3: Nejat? Yoksa beni tanıyamadın mı? Eski mektep arkadaşını nasıl tanıyamazsın? Ben Namık.
2: Ha, evet. Hatırladım tabii. Ne de olsa aradan zaman geçti. Sonra sen de çok değişmişsin.
3: Ne arıyorsun sen bu saatte buralarda?
2: Bir iş için bir yere uğrayacaktım da.
3: Bırak şimdi işim işi de hadi atla arabaya biraz konuşalım. Şu garip tesadüf olmasaydı belki de sana rastlamayacaktım. Allah'tan tam zamanında fren yaptım. Yoksa gidiyordun tekerleğin altına.
2: Demek daha ecelim gelmemiş. Araban çok güzel.
3: Bunu gelirken getirdim. Ben 4 senedir Amerika'daydım. Mühendislik tahsilimi orada tamamladım.
2: Şimdi İstanbul'da mı çalışıyorsun?
3: Hayır, Ankara'dayım. İstanbul'a birkaç gün için dinlenmeye geldim. Sen ne yapıyorsun, ne işle meşgulsun?
2: Uzun hikaye Namık.
3: İşler pek yolunda değil galiba. Bir derdin varsa bana anlatabilirsin.
2: Sıkıntılarımla seni de üzmek istemem.
3: Oh, ne demek, ben yabancı mıyım? Gel seninle bir yerde oturup biraz dertleşelim. Seni çok bozulmuş gördüm Nejat. Yüzünde yer etmiş bir keder var sanki. Hasta mıydın?
2: Hayır.
3: Mektepteyken canlı, zeki, kabiliyetli bir çocuktun. Hayatta yükseleceğine inanmıştım.
2: Evet ama derslerden birdenbire soğudum ve tahsilimi yarıda bıraktım.
3: İnanılır şey değil.
2: Sonra da bir hayal alemine dalıp büsbütün avare oldum.
3: Ya, bir aşk falan mı?
2: Hayır. Katiyen. Edebiyat merakı.
3: Kendine yazık etmişsin.
2: Bugün pişmanlık içindeyim. Ve acele bir iş bulmak zorundayım.
3: Nerede kalıyorsun?
2: Teyzemin yanında.
3: Nasıl bir iş düşünüyorsun?
2: Ne olursa olsun, yeter ki acele olsun.
3: Yoksa teyzem bir imadan bulundu?
2: Yok, hayır. Beni çok sever. Bu sevgisini daha fazla suistimal etmek istemem.
3: Üzülme. Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım. Nasıl olsa bir iş buluruz sana.
2: Namık, bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
3: Merak etme. Yalnız seni nasıl bulurum?
2: Bütün gün teyzemin evindeyim.
3: Adresini yazıver şuraya.
2: Baban çok hasta. Seni görmek istiyor, hemen gel. Nedime.
4: Aklından geçenleri biliyorum. Ama gene de gitmen lazım.
2: Bir oğlu olduğunu bugün mü hatırladı?
4: Haklısın. Fakat ne de olsa babandır. Durumu ağır olabilir. Gideceksin değil mi?
2: Evet.

İyi ki geldin Nejat. Boyuna seni soruyor. Gel.

0: Nejat. Otur şöyle yanıma. Oğlum. Seni nasıl özledim bilemezsin. Şu son saatlerimi büyük bir pişmanlığın ıstırabıyla geçiriyorum. Senden beni affetmeni istiyorum oğlum.
1: Sizi affetmek haddim olamaz baba. İçimde bir kırgınlık varsa bile bu size karşı değil, kötü talihime karşıdır.
0: Haklısın oğlum. Annenin ölümü talihsizliğimin başlangıcıydı. Fakat benim ihmalim buna eklenmeyecekti. Bütün hatam annenin ölümünden sonra evlenmem oldu.
1: Artık bunlardan bahsetmenin bir faydası yok.
0: Doğru. Ama ölmeden beni affetmeni istiyorum. Kötü bir baba olarak hatırlamanı istemiyorum. Maaşım kız kardeşine ve annesine kalacak. Sana hiçbir şey, küçük bir irat bile bırakamıyorum. Bir iş edinir, gene teyzenle yaşarsın. Yüzüme öyle bakma. Biliyorum, suçluyum. Fakat artık elimden ne gelir? Beni affedebilecek misin?
1: Böyle şeyler düşünmeyin.

0: Nejat. Ne haber?
1: Öldü. Cenazeyi bugün öğleden sonra kaldırdık.
0: Başın sağ olsun. Üzülme. Artık elden ne gelir? Ömrü bu kadarmış.
1: Öyle.
0: Nejat bir dakika. Az daha unutuyordum. Bugün seni bir arkadaşın aradı.
1: Kimmiş acaba?
0: Adı Namık'mış. Bir hayli bekledi. Beraber bahçede oturduk. Çok efendi, çok sempatik bir genç.
1: Evet, öyledir. Bir şey söylemedi mi?
0: Hayır, ben tekrar uğrarım dedi. Böyle arkadaşların olduğunu bilmiyordum.
1: Benden çok farklı değil mi?
0: Yok, onu demek istemedim. Darılma ama ne bileyim ben, seni daima somurtkan gördüğüm için arkadaşlarını da hep öyle düşünürdüm. Aynı sınıfta mıydınız?
1: Evet. Niçin onun hakkında bu kadar çok sual soruyorsun?
0: Hiç! Geldi işte!
2: Seni evde bulmak ne zor şeymiş Necatçığım.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba efendim.
0: Hoş geldiniz.

0: bakın, onlar sizin için.
1: Teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
0: Rica ederim.
1: Ben bu çiçekleri vazoya yerleştirip geleyim.
0: Sana bir müjde getirdim. İşin oldu.
2: Sahi mi?
0: Eniştemle konuştum, fabrikada sana bir iş verecek. Şimdilik öyle pek aman aman bir şey değil ama hele sen bir başla. İleride daha iyi bir yere geçersin.
2: Namık, çok teşekkür ederim. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. İşe ne zaman başlayabilirim?
0: Hemen, yarın. Necat, fabrikaya seni almaya geldim. Fakat paydos olmuş, yetişemedim. Eve motorla gideceğini bildiğim için seni burada bulacağımı tahmin ettim.
2: Namık, sana çok teşekkür ederim. Bugün işe başladım.
0: Biliyorum. Hadi bu akşam bunu kutlayacağız.
2: Nasıl olur, evden beklerler.
0: Çocuk değilsin canım, bir telefon edersin. Hadi gidiyoruz. Benim için hayati ehemmiyeti olan bir meseleyi görüşmek istiyorum seninle Necat.
2: Seni dinliyorum.
0: Bilmem ki nasıl başlamalı. Ben görünüşte mazbut fakat aslında çok havai ruhlu bir insanım Necat. Sen benim kardeşimsin, onun için söylemekte bir mahsur görmüyorum. İşte böyle gördüğün gibi çok başıboş bir hayat yaşıyorum. Ama biliyorum ki bunun sonu yok. Beni bu gidişten çekip kurtaracak bir kuvvet lazım.
2: Ne gibi?
0: Bunu çok düşündüm, nihayet bir çare buldum.
2: Nedir o çare?
0: Evlenmek.
2: Güzel.
0: Şimdiye kadar buna teşebbüs etmedim. Çünkü beni bu yuvaya bağlayacak bir kadına rastlamamıştım.
2: Anlıyorum.
0: Fakat birden bir mucize oldu Necat. Bu mucize sana rastlayışımdır. Senin sayende Zülal'i tanıdım.
2: Zülal'i mi?
0: Evet. Niçin bu kadar şaştın?
2: Ha, ben mi? Yok, hayır.
0: Bir hoş oldun, yoksa...
2: Yok, hayır, katiyen.
0: Eğer böyle bir şey varsa, sakın saklama.
2: Seni temin ederim ki yok. Biz onunla iki kardeş gibi bir arada büyüdük.
0: Anlıyorum, sözlerim seni ürküttü. Zülal'e yazık olacak diye korkuyorsun. Endişen de haklısın ama, değişmeye karar verdim artık. Göreceksin onu nasıl mesut edeceğim. Necat, bu hususta bana yardım etmeni istiyorum.
2: Ben ne yapabilirim? Gidip Zülal'i senin hesabını isteyemem ya.
0: İşin o tarafını bana bırak. Zülal'e hislerimi açıklayan bir mektup yazarak evlenme teklifinde bulunacağım. Tabii arkadaşım olduğuna göre senin fikrini soracaklardır. İşte o zaman da sen beni destekleyeceksin.
2: Anlıyorum. Elimden geldiği kadar gayret ederim.
0: O halde şerefe.

beyefendi. Neredesiniz bu saate kadar? Bir iş sahibi olur olmaz gece hayatına da başladınız. Sakın aklına bir şey gelmesin. Kendi hesabıma konuşmuyorum. Annem seni sofrada göremeyince bayağı mahzunlaştı. Ama alışır elbet. Bana bak, sen hayırsız kocalara benziyorsun. Onlar da biraz para sahibi oldular mı hemen evden uzaklaşırlar. Ama bari ilk geceden başlamasaydın.

0: diyorsun Necat?
1: Vallahi ne diyeyim teyzeciğim, kararsızın ve Zülal'in.
0: Senin arkadaşın bu adam oğlum. Mektubunun sonunda da hakkımda öğrenmek istediğiniz her şeyi Necat'tan sorabilirsiniz diyor.
1: Namık hakkında öğrenmek istediğiniz bir şey mi var? Onu gördünüz, tanıdınız. Zülal de beğenmiş olmalı. Öyle değil mi?
0: Canım, o başka mesele. Annem bir de senin fikrini öğrenmek istedi.
1: Bunun bir önemi var mı?
0: Tabii oğlum, ne de olsa arkadaşın. Doğrusu biz beğendik. Tahsilli, terbiyeli, hali vakti yerinde.
2: Ay, yakışıklı da.
0: Zülal için mükemmel bir koca olabilir.
1: Haklısınız. Sen onunla mesut olacağına inandıktan sonra...

0: și ai creder. Sen aşağı gelmiyor musun?
1: Gelirim şimdi.
2: Öyle heyecanlıyım ki Necla'cığım, tarif edemem sana.
3: Tahmin ediyorum.
2: Darısı başımıza annelersin. O gün gelecek mi?
3: Hoş geldin.
2: Hoş geldin. Nerede kaldın Zülal?

Sevgili dostlarım, bu gece benim en mesut gecem. Bu iki evladımın yüzüklerini takmak şerefini bana bahşettiler. Ömürleri boyunca saadet içinde yaşamalarını temenni ederim. Onların ilerideki müşterek hayatları esnasında da birbirlerini bugünkü heyecanla sevmelerini gönülden dilerim.

0: Sal.
1: Tebrik ederim şekerim.
2: Nişan.

0: beni tebrik etmeyecek misin?
1: Tebrik ederim Zülal. İnşallah çok mesul olursun.
0: Beni öpmeyecek misin?

0: Necat, saadetimi sana borçluyum. Bunu hiç unutmayacağım.
1: Yok canım, o kadar büyütme.
2: Hadi bakalım, çeneyi bırakın da artık dansa açın. Herkes sizi bekliyor. Yürüyün.
3: Seni sevmeyim. Çıktın karşıma ne diye.

0: Nela. Burada odamda ne işin var? Burada ne arıyorsun Nejat?
1: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım. Seni seviyorum Zülal. Seni yıllardan beri kendimi bildim bileli seviyorum. Bu sevginin ıstırabına o kadar alıştım ki çektiklerimi hiçbir zaman çok görmedim. Çünkü bu acı benimle beraber doğmuştu. Benimle beraber ölecekti. Ona o kadar alıştım ki. İşte bunun için şu anda odamdayım. Seni seviyorum Zülal. Hem de hiç kimsenin sevemeyeceği kadar.
0: Biliyorum.
1: Nasıl? Biliyor musun? Seni sevdiğimi biliyor musun?
0: Evet Nejat. Yeryüzünde sevildiğini bilmeyen hiçbir kadın yoktur.
1: Peki. O halde neden? Neden bu kadar insafsızca davrandın?
0: Ne gibi?
1: Bilmiyorum. Beni affet Zülal. Belki de saçmalıyorum. Ama madem ki itiraf ettim, bırak da tamamlayayım. Böylece belki biraz teselli bulurum.
0: Zavallı Nejat. Bu kadar acı çektiğini bilmiyordum. Ama ben ne yapabilirdim?
1: Eğer bana biraz ümit, biraz cesaret verseydin her şey çok başka türlü olurdu.
0: Bu seni aldatmaktan başka bir şey olamazdı ki. Sana karşı daima bir kardeş sevgisi besledim. Daha başka ne bekleyebilirdin? Acını anlıyorum ama günün birinde evleneceğimi bilmen, kendini buna hazırlaman lazımdı. Elbette seçeceğim erkek, mevki ve şahsiyetiyle iftihar edeceğim biri olacaktı.
1: Doğru. Benim gibi tahsili yarım kalmış, hayatta yolunu bulamamış bir insan aşktan ne bekleyebilir ki?
0: Bu gece bunları konuşmaya lüzum var mıydı Nejat?
1: Haklısın, lüzum yoktu. Fakat akşamdan beri öyle perişanım ki ne yapacağımı bilmiyorum. Bu mesut geceni acılarımla zehirlediğim için beni affet. Aslında ben sadece senin saadetini istiyorum Zülal.

0: Seni ağlatmak istemezdim. Ama böyle bir kalbin olduğunu keşke bana göstermeseydin. Çünkü bu geceden sonra seni daha fazla seveceğim.
1: Yeter Necat. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Hadi, git artık odana. Neredeyse sabah olacak. Bundan sonra bana bir kardeş gözüyle bakmanı isterim Necat. Anlıyorsun değil mi?
0: Anlıyorum.
1: O halde beni yalnız bırak.

0: Nihayet Zülal'e aşkımı itiraf edebilmiştim. Ama ne yazık ki bu bana hiçbir şey kazandırmadı. Nişan gecesi aramızda geçen üzücü olaydan sonra ona rastlamaktan adeta çekinir oldum. Şimdi tek tesellim çalışmak, durmadan çalışmak. Kendimi tamamıyla yeni hazırlamakta olduğum bir romana vermiştim. Bir gün gene odamda romanımın satırları arasına dalmış çalışırken...
1: Saat 12. Daha çalışıyor musun?
2: Uykum yok. Hem gündüzleri yazımla uğraşmaya vakit bulamıyorum.
1: Bu gece benim de uykum yok. Seni rahatsız etmezsem biraz odana gelebilir miyim?
2: Tabii. Memnun olurum.
1: Ama şimdi çalışamayacaksın.
2: Çalışmak için bütün geceler benim. Fakat bu kadar yakından seyredebilmek için sen benim değilsin. Ne kadar güzelsin Zülal.
1: Yok, bu tarzda konuşmayacağım.
2: Ya nasıl konuşacağız?
1: Daha ciddi.
2: Ciddiyeti bana pek yakıştıramazsın.
1: O başka. Nejat, biliyor musun sende gizli bir kabiliyet var. Yorulmadan çalışman kıymetini daha da arttırıyor. İleride büyük bir şöhret olacaksın. Dünyada tanınmış nice büyük şöhretler vardır ki... tahsilsiz, diplomasız yetişmişlerdir.
2: Ne diploma, ne şöhret. Yaşamam için hiçbiri önemli değil Zülal. Bunlara sahip olmak da... bendeki eksikliğin yerini dolduramazdı.
1: Sana haksız davrandığım için üzülüyorum. Ama ne yapabilirdim? Zavallı Nejat'ım. Niçin beni bu kadar çok sevdin? Sanırdım ki sevilmediklerini anlayan insanlar günün birinde aşklarından vazgeçerler.
2: Ben sevilmiyor muyum Zülal?
1: Herhalde bir aşkla değil.
2: Senin tarafından aşkla sevilmeyi tasavvur ediyorum da. Böyle biri var değil mi? Acaba o bu saadete layık olacak mı?
1: Herhalde. Bana biraz ondan bahsetsene. Mektepteyken de böyle yakışıklı mıydı? Küçükken de böyle sevimli miydi? Ya hocaları, arkadaşları onu severler miydi? Ne olur, anlat bana. Biraz ondan bahset. Onun hakkında her şeyi bilmek istiyorum.
2: Affedersin, elimde olmadan yaptım bunu. Zülal, Zülal, seni çılgın gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Dur, sözümü bitireyim. Madem ki birbirimiz için yaratıldık, niçin araya bir yabancı sokuyoruz? Sonra çok pişman olacaksın.
1: Sen çıldırmışsın.
2: Namık'la evlenmeyeceksin. İkimizin saadeti de buna bağlı.
1: Tamamen şuursuz bir insan gibi konuşuyorsun. Onu seviyorum ben. Sana gelince, sen benim için sadece bir akraba çocuğusun. Bir takım münasebetsiz hareketlerine müsamaha göstermekle büyük hata ettim.
2: Hayır, bu senin elinde değildi. Çünkü seni öptüğüm zaman...
1: Sus Nejat! Senden nefret ediyorum. Sen bir cahil, bir hiçsin. Sana zerre kadar kıymet vermiş değilim. Sadece acıdığım için müsamaha gösterdim. Ama sen bundan yüz bulup ileriye gitmeye kalktın.
2: Bir uçurumun kenarında bulunuyorsun Zülal. Evlenmek üzere olduğun adam seni kötü ihtiyatlarına gem olmak için alıyor. Eğer onu yola getirebilirsen ne mutlu sana. Aksi halde bedbaht bir kadın olarak yaşamaya mahkumsun.
1: Yalan! Yalan söylüyorsun! Beni bu iğrenç yalanlarla inandıramazsın. Demek ki senelerce koynumuzda bir yılan beslemişiz. Sen veli nimetin olan insanların saadetine göz dikecek kadar küçük bir insansın. Ama bu yalanların hiçbir faydası olmayacak. Ben Namık'la evleneceğim ve sen bakak...

0: alacaksın.
1: Zülal!
0: Namığı benden koparmak istedin. Ama eline ne geçti? Şimdi nazarımda nesin?
1: Çok ileri gidiyorsun Zülal, sözlerine dikkat et!
0: Ben ne söylediğimi biliyorum. Asıl nerede olduğunu ve kim olduğunu unutan sensin.

0: unutmayacağım Nejat.
1: Kardeşimle Charleston sabahda biraz palya ver yeter.
2: Bir haftalık evlilik bu. İdamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
3: Suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
4: Demek damat beyin haberi yok.
5: Tavan arasında yatarsın.
1: Aa, olsun be! Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş.
6: Röntgen giyinen sizlersiniz.
2: Naciye, kendine gel.
6: Dumanı tutuyor Naciye'nizin.
4: Nazlı Şah hanımefendi hazretlerinin teyzesi... ...Asalet Mab Safiye Sultan.
2: Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses.
4: Büyülen değil sensin aslında.
2: Dünyasından bezdirir insanı.
6: Siz de aynı silahı kullanın o halde.
4: Toplanın gidiyoruz.
2: Siz?
6: Evet ben.
7: Kadın değil baş belası. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Servis geldi, çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli.

0: eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknoloji.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsınız?

nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

Peri ile yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Piratin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Bakın.
7: Tam da leslik.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookie.

0: geç kalacaksın. Daha kahvaltı bile etmedin.
1: Bir şey yiyecek değilim teyzeciğim.
0: Niye? Rengin de sararmış. Hasta mısın yoksa?
1: Merak etmeyin, üşütmüş olacağım. Gece biraz midem ağrıdı da pek uyuyamadım.
0: Aç karnına mı gideceksin? Olmaz öyle şey.
1: Benim için bugüne kadar çok yoruldunuz. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim size?
0: Bu sözlere ne lüzum var şimdi?
1: Bana annemin yokluğunu duyurmadınız. Size daima minnettar kalacağım.
0: Hadi çekil karşımdan deli oğlan. Vapura gitmeden mutfağa in de dadı sana biraz süt koysun.

0: Kötü talihim beni burada da bulmuştu. Kapıdaki yabancı bir kadın, üvey annemin evden taşındığını ve İç Eren köyünde akrabalarından kendisine miras kalan bir çiftlikte yaşadığını söyledi. Oraya gitmekten başka çarem kalmamıştı. Aşağı yukarı bir aydır burada kalıyorum. Üvey annem beni sandığımdan iyi karşıladı. Nebahat'le de çok iyi anlaşıyoruz. Ama bütün bunlar dertlerimi unutmama kâfi değil ki. Zülal'le Namık'ın geçen hafta evlendiklerini bir gazetede okudum. Artık benim için yapılabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Bütün bunları düşünmek bile istemiyorum. Ama ne mümkün.
1: Abi, seni bir arkadaşın arıyormuş.
2: Bir arkadaşım mı?
1: Evet abi, bizim evde seni bekliyorum.
2: Peki, gidelim.
1: Buyur abi.

0: Zülal. Ne arıyorsun burada?
1: Seninle konuşmam lazımdı. Onun için çağırdım.
0: Emriniz?
1: Derhal yalıya döneceksin Nejat.
0: Yalıya dönmek mi? Hayır.
1: Buna mecbursun. Aramızda bazı tatsız hadiseler geçti. Ama sen suçun bende olduğuna inanarak olanları unutmak istemiyorsun. Zaten buraya af dilemek için gelmedim. Dilediğin gibi düşünebilirsin. Hatta istersen aramızda hatıralar bile yaşamaz. Fakat mutlaka yalıya dönmen lazım. Ben bir iki güne kadar Namık'la İzmir'e gidiyorum. Artık orada yaşayacağım. Annem yapayalnız kalıyor. Ona arkadaşlık etmek zorundasın. Senin bir arkadaşında misafir kaldığını sanıyor. Düğüne gelmeyişini izah edebilmek için hasta olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ama artık onu kandıramıyorum. Boyuna seni soruyor. Fabrikayı da bırakmışsın. Patronun haklı olarak öfkeliydi. Yakında işine döneceğine dair kendisine söz verip seni bağışlamasını rica ettim.
0: Bütün bunları benim için mi yaptın Zülal?
1: Hayır. Ailemizin şerefi için. Burası bir arkadaşımın evi Nejat. İçeride bekliyorlar. Daha fazla vakit kaybedemem. Cevap ver. Döneceksin değil mi?
0: Evet.

0: नामक नामक
1: नामक dışarıda Zülal. Otomobilin yanında.
0: Nejat, ne olur biraz yukarıya gelir misin? Nejat, ne olur yardım et de şunu kapıya.

0: dargın ayrılmayacağız, değil mi Necat?
1: Hayır. Sana darılmaya ne hakkım var? Ben kendi kaderime kırgınım.

0: ısmarladık anne.
1: Yavrum.
2: Bırakın ağlamayı canım, bu kadar üzülecek ne var? Hadi çok gecikeceğiz sonra.
1: Gider gitmez telgraf çekmeyi sakın ihmal etme.
2: Merak etme anneciğim.
1: Gel seni de öpeyim evladım. Allah'a ısmarladık Necdet.
3: Güle güle Zülay. Sana sonsuz saadetler dilerim.
2: Allah'a ısmarladık Necdet.
3: Güle güle, iyi yolculuklar.
2: Teşekkür ederim.

0: Artık onu tamamen kaybettim. Arabanın içinde tebessüm etmeye çalışarak el sallarken ağlıyordu. Şüphe yok ki bunlar sevinç gözyaşları değildi. Zülal büyük bir pişmanlık içinde kıvranıyordu. Mesut olamayacağını o da anlamıştı. Mevsimler durmadan geçiyor, seneler birbirini kovalıyordu. Zülal yaldan ayrılalı 6 sene oldu. Zaman ne çabuk geçiyor. 6 senedir İzmir'de yaşıyorlar, bir de çocukları var. Hemen hemen hiç temasımız kalmadı. Ona ait haberleri ara sıra annesine yazdığı ve benim için de kuru bir selam ilave ettiği mektuplardan alıyorum. Zülal'i unutmama imkan yok. Ama ne garip, yokluğuna alışmış gibiyim. Şimdi tek tesellim çalışmak, durmadan çalışmak.
1: Nejat'ın yeni romanı değil mi bu?
2: Evet.
1: 5-6 sene içinde cilt cilt eserler verip iyice meşhur oldu. Aşk olsun doğrusu. Nejat'ın böyle yetişeceğini hiç tahmin etmezdim.
2: Evet, romanları adeta kapışılıyor.
3: Al çayını Şükrancığım.
1: Ama bana sorarsan ona yazık oldu.
2: Neden?
1: Hem yalnız ona değil, sana da yazık oldu Zülal.
2: Ne demek istediğini anlayamadım.
1: Bugün Mesut değilsin Zülal. İkimiz de İzmir'de yaşıyoruz. Hemen hemen her gün beraberiz. Onun için bu gözümden kaçmadı. Namık'la birbirinizden o kadar uzaksınız ki. Bildiğime göre Namık uzun zamandır İstanbul'da değil mi?
2: Evet. Ne yapsın? İşleriyle uğraşıyor.
1: Doğru. Kim bilir şu anda hangi büyük işin peşindedir.

0: Nam. Nejat!
1: Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama... Namık Bey'in bir mektubunu getirdim.
0: Gelsene içeri. Nejat, ne diye kapının önünde duruyorsun? Islanmışsın zaten. Hadi gel içeri, hadi gel, gel. Aa. Girsene Nejat.

0: Nedir bu mektup? Mühim bir haber mi var?
1: Niçin açıp okumuyorsunuz?
0: Bilmem. Garip bir heyecan var içimde. 6 sene sonra elinde bir mektupla böyle bir gecede geliyorsun. Alelade hiçbir sebep sana bu ani ziyareti yaptıramaz. Ne olur söyle. Kötü bir haber mi var mektupta?
1: Hayır, endişelenmeyin. Namık Bey sizi İstanbul almak istiyor. Bu işte beni vazifelendirdi.
0: Zülal, İstanbul'a yerleşme fikrim tahakkuk etti. Bir de çiftlik satın aldım. Fakat işlerimin çokluğu dolayısıyla gelip sizi alamıyorum. Bu arada iyi bir tesadüf oldu. Nejat bazı işleri için İzmir'e gelecekti. Evi toparlamanız hususunda size yardımcı olması için ona ricada bulundum. Bir an evvel gelmeye çalışın. Erol'u ve seni hasretle kucaklarım. Demek artık İstanbul'a dönüyoruz.
1: Öyle anlaşılıyor. Ben müsaadenizi isteyeceğim.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Artık vazifem bittiğine göre kalacağım otele.
0: Ay, çıldırdın mı sen? Bu saatte kapımı çaldıktan sonra seni bırakır mıyım sanıyorsun?
1: Eşyaları toplayacağınız zaman gelirim. Gece burada kalmam doğru olmaz.
0: Nejat, beni üzüyorsun. Şakanın da bir haddi vardır.
1: Şaka yapmıyorum. Yuvanıza sokulmaya, sizi eski günlerde olduğu gibi izah etmeye asla hakkım yok. Bırakınız gideyim Zülal Hanım.
0: Hiçbir yere bırakmayacağımı bildiğin halde neden ısrar ediyorsun? Nejat, aramızdaki bu büyük kırgınlığın tamamen yok olmasını istiyorum.
1: 6 yıl önce bu hususta sizinle anlaşmıştık.
0: O halde niçin hala resmi ve zalimsin? Ben senelerdir çektiğim bu acının dinmesini istiyorum Nejat. İtiraf ederim ki 6 yıl daima üzüldüm. Eğer bu kırgınlık sürüp gidecekse üzüntüm hiç eksilmeyecek.
1: Saadetini gölgeleyecek her şeyden uzak olmanı isterim Zülal.
0: O zaman içindeki bütün üzüntüleri atacağını, aramızda geçen acı şeyleri tamamen unutacağını, gene eskisi gibi iyi kalpli olacağını vaat et bana.
1: Eğer bu seni mesut edecekse söz veriyorum istediğin olacak Zülal.
2: Anneciğim, babam mı geldi?
0: Hayır yavrum. Nejat dayın geldi. Nejat bak, sen Erol'u hiç görmemiştin değil mi?
1: Hayır. Sadece eve gönderdiğin resimlerden tanıyorum. Merhaba Küçük Bey.
2: Kim anneciğim bu amca?
0: Dayın yavrum, Nejat dayın senin o.
2: Ben de babam geldi zannetmiştim.
1: Babanı çok mu özledin?
2: Tabii. O gelince beni gezmeye götüreceğine, İstanbul'a götüreceğine söz verdi. Hem sen artık burada mı kalacaksın?
1: Sadece birkaç gün.
2: Beni gezmeye götürür müsün?
1: Tabii götürürüm.
2: İstanbul'a?
1: Orada otururum ben.

0: Alo, Nejat Bey'le görüşmek istiyorum efendim. Oradalar mı acaba? Bir dakika efendim, çağırayım. Nejat, seni arıyorlar.
1: Beni mi?
0: Evet. Bir hanım seninle görüşmek istiyormuş.
1: Bir hanım mı?
0: Evet.
1: Alo?
0: Nejat Bey'le mi görüşüyorum? Bir dakika efendim. Buyurun.
2: Alo, Nejat. Ben Namık. Senden mühim bir ricam var. Çok büyük bir ihtiyatsızlık yaptım. Beni bu müşkül durumdan sen kurtaracaksın. Dün giydiğim gri elbisenin cebinde iki tane mektup var. Bunlar karımın eline geçmemeli. Anlıyor musun?
1: Evet, anlıyorum.
2: Elbise bizim odadaki gardıropta. Hemen o mektupları Zülal'e belli etmeden ceketin cebinden alıp yok ediver.
1: Olur, olur. Şey etmeye çalışırım.
2: Unutkanlığım beni bu çirkin itirafa mecbur etti Nejat. Beni anlayacağından eminim. Sen dostumsun. Eve gelince her şeyi izah ederim. Sana güveniyorum. Güle güle.
1: Evet. Gelmeye çalışırım. Tabii tabii. Güle güle.

0: Kimdi o?
1: Hiç. Hiç.
0: Sevgilin miydi?
1: Evet. Evet, sevgilimdi.
0: Ya. Demek sevgilindi. Güzel mi bari?
1: İşte. Fena değil.
0: Kimin nesi? Ailesini tanıyor musun?
1: Tabii tanıyorum.
0: Demek ailesini de tanıyorsun.
1: Sana ne? Niçin bu kadar ilgileniyorsun?
0: Doğru, bana ne? Serbestsin. Dilediğin gibi yaşayabilirsin.

0: Nevzat, ne arıyorsun gardırobun içinde?
1: Hiç.
0: Hiç mi? Çıldırdın mı sen?
1: Sana bir şaka yapayım, biraz korkutayım dedim.
0: Eskiden böyle münasebetsiz şakalar yapmazdın. Anlayamadım doğrusu.
1: Dolaba saklanmakta şakadan başka ne gayem olabilir? Hatırına ne getirebilirsin? Tecessüs mü, hırsızlık mı?
0: Elbette şakadan başka bir gayen olamaz. Ama şaşırdım diye de kızmaya hakkın yok.
1: Affet beni Züler. Bu münasebetsizliğimi de diğerleri gibi affet.

0: Sen?
1: Nereden çıktın sen? Gel, buyursana içeri. Seni öyle özlemiştim ki. Nasıl oldu da adresimi buldun? Bizleri unuttun sanıyordum. Görüşmeyeli kaç sene oldu değil mi?
0: Evet, çok oldu. Bakıyorum bu ara bir hayli değişmişsin. Kimle oturuyorsun burada?
1: Annemle.
0: Başka?
1: Başka kim olabilir abi?
0: Mesela bu mektupların sahibi.
1: Abi!
0: Cevap ver! O adamın evli olduğunu bilmiyor muydun?
1: Abi, yemin ederim ki bende kabahat yok!
0: Söyle, neden evli bir erkeğin hayatına girdin? Ondan ne bekleyebilirdin?
1: Bırak kolumu abi, canım acıyor!
0: Cevap ver!
1: Benim hiçbir suçum yok! Her şey kendi kendine oldu! İçeren köydeki çiftliği satılığa çıkarmıştık! Müşterilerden biri de Namık Bey'di! İşte o satış sırasında tanıştık! O zaman bana karşı çok iyi davrandı! Evleneceğimizi söyledi! Hatta annemi bile razı etti! Bize bu apartmanı da tuttu! Fakat sonra...
0: Evet, sonra?
1: Evli olduğunu öğrendim ama... iş işten geçmişti!
0: Ve sen de evli bir erkekle yaşamaya razı oldun ha?
1: Ama abi!
0: Bana abi deme! Söyle bakalım niyetin nedir? Bu hayata devam edecek misin söyle!
1: Başka çare var mı? Vurma abi!
0: Bu adam sana kaç gün yar olacak sanıyorsun? Büyük sadakat yeminleriyle bağlandığı karısına bile yar olmayan bir vicdansız sana mı yar olacak? İstikbalden ne umuyorsun? Masum bir kadının saadetini çalıp yuvasını yıkmak ne kazandıracak sana?
1: Abi!
0: Artık abi deme bana! Senin gibi bir kardeşim yok benim! Şimdi beni iyi dinle! Namık bir daha bu eve girmeyecek!
1: Fakat bu imkansız abi! Çünkü burasını o tuttu, bizi buraya o getirdi! Nasıl kapıyı yüzüne kapayabiliriz?
0: Defolup başka bir yere çıkarsınız! Zaten kendisiyle de konuşacağım! Şimdi gidiyorum! Eğer aklın varsa beni bir daha buraya gelmeye mecbur etme! Çok daha kötü şeyler yaparım!

0: Oo, Necat! Hoş geldin. Mektupları getirdin mi? Bu yumruk üvey kız kardeşimle olan çirkin münasebetin için.
1: Üvey kız kardeşin mi?
0: Evet.
1: Yemin ederim ki Nebati'nin kız kardeşin olduğunu bilmiyordum. Aramızda böyle tatsız bir sahnenin geçmesini istemezdim. Olanları unutmaya çalışalım.

0: Demek randevunuzdan döndünüz küçük bey. Bakıyorum suratınız pek asık. Yoksa sevgilinizle kavga mı ettiniz? Ama beni alakadar etmez değil mi?
1: Zülal...
0: Yok, izahat vermek zorunda değilsin.

0: Alo. Evet Namık, benim.
1: Dinle Zuhal. Ben bu akşam biraz gecikeceğim galiba. Haber vereyim dedim.
0: Ama nasıl olur Namık? Erol'a söz vermiştin. Gece dışarı çıkacaktık.
1: Biliyorum ama ne yapayım? Çok mühim bir işim çıktı. Başka bir akşam gideriz. Siz beni yemeğe falan beklemeyin. İşim uzayabilir.
0: Gene mi mühim bir iş? Evet. Evet, anlıyorum. Güle güle.

0: Bu sonu gelmeyen gece işlerine bir türlü mana veremiyorum. Eğer benden sakladığın bir şey varsa açıkça söyleyebilirsin.
1: Ne demek o? Ben hareketlerime müdahale istemem Zülal. Çocuk değilim. Üstelik koca olarak da vazifelerimi yapmaktayım. Nedir bu huzursuz halin? Neyin eksik anlamıyorum ki? Seni memnun edebilmek için ne yapmalıyım acaba?
0: Senden hiçbir şey istemiyorum artık. Zaten senin nazarında ne Erol'un ne de benim bir değerimiz var.
1: Öyle mi? Bu kadarına da nankörlük derler.
0: Namık, rica ederim bağırma. Senden hiçbir şey beklemediğimi söyledim. Daha ne istiyorsun? Dilediğin gibi yaşayabilirsin.
1: Çok iyi bilirim ben bu kadınca numaraları. Benden bir şey beklediğin yokmuş. Biraz geciktim diye bu surat nedir öyleyse? Yeter artık, yeter!
0: Namık, ne olursun bağırma. Senden münakaşa edecek halim yok.

0: Zülal? Rengin sapsarı, hasta mısın?
1: Yok, hayır, hasta değilim. Birkaç gündür evden çıkmadım. Ondan olacak. Biraz hava almaya ihtiyacım var. Benden şöyle bir gezinti yapmak ister misin?

0: Bana çok güzel bir gün geçirttin Nejat. Buna o kadar ihtiyacım vardı ki.
1: Zülal. Mesut değilsin değil mi?
0: Bu sualin cevabını vermek için çok geç kaldım Nejat. Sen yıldızların isimlerini bilir misin?
1: Evet. Biraz.
0: Şu sayısız yıldızlardan meydana gelmiş beyaz enli şeridin adı ne?
1: Saman yolu.
0: Nereye gider bu saman yolu?
1: Öyle bir ülkeye ki orada yalnız saadet vardır.
0: Niye öyle bakıyorsun gözlerime?
1: Orada yıldızları seyrediyorum. Gökyüzünün bütün ışıkları içlerinde parlıyor.
0: Saman yolunu da görüyor musun?
1: Evet. Saadet ülkesine doğru uzanıyor. Biz de oraya gidelim mi Zülal?
0: Bu yolculuğu geciktirdik Nejat. Bak ne kadar yükseklerde. Ona ulaşamayız ki.
1: Evet ama eğer istersen yetişmek senin elinde.
0: Ya demek nihayet.
1: Evet itiraf ediyorum. Eğer bu bir günahsa affet. Seni hala çılgınlar gibi seviyorum Zülal. Sen de beni biraz sevseydin ne olurdu?
0: Seni her zaman sevdim Nejat.
1: Bu itirafını duymak benim için dünyanın bütün hazinelerine bedeldir. Demek kalbim aldanmamış.
0: Artık bu hayata daha fazla dayanamayacağım Nejat. Sana yaptığım kötülükler için beni affet.
1: Geçmişi unutalım. Bundan sonra kaybettiğimiz şeyleri yeniden kazanmaya çalışacağız.
0: Ben saadeti gösterişte sanıyordum. Meğer bütün saadetim küçümsediğim bir varlığın altın kalbindeymiş. Sen beni yalnız benim için sevdin. Ben bunun kıymetini çok geç anladım. Ne kadar pişman olduğumu bilemezsin. Seni seviyorum Nejat. Eğer bana yardım edersen her şeye rağmen geciken saadetimize kavuşabiliriz.
1: Her şeyin çaresini bulacağız Zülal. Bu ikimiz için de şart sevgilim.

0: Ne fena hava değil mi dayıcığım? Çok korkuyorum.
1: Korkacak bir şey yok ki yavrum.
0: Ama ben korkuyorum.
1: Korkma yavrum, korkma.
0: Babam da nerede kaldı? Eskiden böyle havalarda beni hiç yalnız bırakmazdı. Ne olurdu sanki şimdi burada olsaydı?
1: Babanı çok mu seviyorsun yavrum?
0: Çok seviyorum dayıcığım. Annemi de çok seviyorum. Allah baba, annemle babamı benden hiç ayırmasın inşallah. Anneciğim! Babam ne zaman gelecek anneciğim?
2: Çok gecikebilir yavrum, onu bekleyemezsin. Hadi bakalım gidip yatalım artık.

Zülal, bizi saadete götüreceğini sanarak verdiğimiz kararı çocukça bir hayalden ibaret. Bir an için hislerimize kapılıp güzel bir rüya gördük. Ama Erol'un sözleri aklımı başıma getirdi. Bir yuva ne kadar ahenksiz olursa olsun, onu dağıtmaya ne senin ne de benim hakkımız var. Tek çare benim aradan çekilmem. Bir daha dönmemek üzere gidiyorum. Beni affet Zülal.

neden yaptın bunu? Hani artık yıldızlara hiç sönmeyen pırıl pırıl bir gecede yaşayacak. Hani bize mutluluğu getirecek olan Samanyolu'na

0: Merhaba.
1: Namık?
0: Şaşırdın mı? Seni götürmeye geldim. Bir haftadır ortada yoksun. Birkaç defa burada, yazıhanende aradım, bulamadım.
1: Bazı işlerim vardı da.
0: Anlıyorum ama insan bir telefon eder. Hem hastamızın durumu da pek iyi değil.
1: Hasta olan kim?
0: Öyle ya, senin haberin yok. Zülal, sen gideli ölümle pençeleşiyor.
1: Ha? Ölümle mi?
0: Evet, bütün bir gece yağmur altında bahçede kalmış. Sabah bahçe kapısının önünde baygın bulmuşlar. Doktor zatürre teşhisi koydu.
1: Zatürre mi?
0: Evet. Kah dalıyor, sayıklıyor, kah açılıyor. Annesi de perişan oldu. Zavallı kadına acıyorum.
1: Ya Zülal, ona acımıyor musun?
0: Ona da acıyorum tabii. Hatta sana da acıyorum.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Sen beni bırak şimdi de eve koş. Durmadan seni sayıklıyor.
1: Peki sen gelmiyor musun?
0: Bazı işlerim var. Daha sonra geleceğim. Hadi durma, git.

0: Zülal. Neden yaptın bunu? Öğrendiğim zaman ne hale geldim biliyor musun?
1: Kimden haber aldın?
0: Namık söyledi.
1: Eğer duymasaydın hiç gelmeyecek miydin?
0: Zülal.
1: Ama çabuk iyileşirim ben. Üzülme. Nejat, kararını verdin.
0: Şimdi bunları bırakalım Zülal. Sen iyi ol, sonra konuşuruz. Bir ıstırabın var mı?
1: Sen artık yanımdasın ya. Hiçbir acı beni yıldıramaz. Hakiki sevginin ne olduğunu, karşılık beklemeyen, tertemiz bir aşkla sevilmenin büyüklüğünü artık anlayabiliyorum Nejat. Bir zamanlar aşkına değer vermemiş, sana acı çektirmiştim. Ama inan ki bunun cezasını ağır ödedim.
0: Zülal. Zülal.
2: Rahatsız etmiyorum ya. İnşallah aşıkların keyfini kaçırmadım.
1: Namık.
2: Doğrusu pek şaşırmadım. Çünkü bu benim için bir sürpriz olmadı.
0: Bir dakika beni dinle Namık.
2: Bu gizli münasebeti baştan beri seziyordum. Ama üçümüzün bir araya gelmesi bugün kısmetmiş.
0: Saçmalıyorsun sen.
2: Öyle mi dersin? Halbuki biraz evvel birbirinize sarılmışsınız. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Madem bu kadar sevişiyordunuz, beni araya sokmaya ne lüzum vardı? Ama parlak bir kısmeti geri çevirmek akılsızlık olurdu değil mi? Kurnaz bir kadın hem zengin kocasının koltuğunda rahat yaşar, hem de aşığıyla gizlice sevişebilir.
1: Namık!
0: Namık, şunu iyi...

0: Bil ki Zülal'le aramızda hiç de sandığın gibi bir münasebet yok. Bütün günahımız işte bu gördüğünden ibaret.
1: Kusura bakmayın ama sandığınız kadar budala olmadığım için buna inanamam. Hele karımın baygınlığı esnasında durmadan sayıkladığı ismini, yıldızlı geceleri, saadete giden samanyolu teranelerini işittikten sonra.
2: Necat yalan söylemiyor Namık. Bugüne kadar hiçbir günah işlemedik. Fakat ruhen o kadar çok birbirimizin olduk ki sen bunu anlayamazsın. Yalnız şunu bil ki artık senden yaşayamam.
1: Ne demek o?
0: Ona bakma sen. Hasta olduğu için ne söylediğini bilmiyor. Zülal gene seninle yaşayacaktır. Ben gideceğim. Hem de bir daha dönmemek üzere.
2: Gitmek mi? Hayır. Hayır Necat. Buna dayanamam. Gitme ne olur. Bırakma. Bırakma beni Necat.
1: Dokunma ona.

0: Zülal.
1: Sana ona dokunma derim.
0: Onu daha fazla ezbere müsaade etmeyeceğim Namık. Evet, kararım gitmekte ama fikrimi değiştirdim. Kalacağım. Onu mesut etmek için kalacağım.
1: Öyle mi? Hadi mesut et bakalım.

0: Uyandınız mı Necat Bey? Akşamüstü bir ziyaretçiniz vardı. Uyuduğunuz için yanınıza alamadım. Bakın, size bu çiçekleri getirdi.
1: Kimdi acaba?
0: Genç bir hanım. Ha, unutuyordum. Bir de mektup bıraktı size.
1: Teşekkür ederim. Necat Bey, başınıza gelenlere çok üzüldüm. Felaketten sonra yalıya bas sağlığı için gitmeye ayağım... Allah başka acı göstermesin. Size de metanet ve sabır temenni ederim. Didar. Zavallı Zülay. Allah başka acı göstermesin. Hayır. Hayır, bu olamaz. Hayır, Zülal ölmüş olamaz. Onun yokluğuna dayanamam ben. Bu acıya dayanamam.

0: Annem o mu?
1: Annem turneden dönmedi daha. Yarın gelecek.
2: İlker!
0: Annem!
3: Ah canım!
2: Benim annem de eve döndü.
4: Bugün hayırlısıyla İzmir'de işe başlıyorsunuz.
3: Saat 10'da hazır olacağım.
2: Kalkacak olan ilk otobüse 2 bilet. İzmir'e.
4: Annen çağırıyor, seni ona götüreceğim.
3: Yarın sabah ilk uçakla eve döneceksin, anladın mı?
5: Annenden haber gelinceye kadar deliye döndüm, deliye.
1: Senin burnun her zaman böyle kanar.
2: Arada sırada kanar.
3: Lütfen söyleyin doktor bey, oğlumun nesi var?
1: Nefsemi.
2: Yeter artık tembellik, okula dönmelisin.
3: Keşke dönebilir. Onu görmek istemez misin?
6: Ben onu bu halde görmek istemem. Yüreğim dayanmaz buna.
3: Şimdi anladım ki şöhret, alkışlar hepsi boşmuş.
7: Yumurcak veda, yarın 18'de TV4'te.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim küpür küpür.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
12: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?
15: Balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
16: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
17: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
18: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu, Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: bakın.
1: Tam da leyslik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik. Sevince.
3: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
5: Şok şok cepte şok.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
9: Yemek sepeti.
10: Engin Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kıllı.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
11: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
10: Yıkıldın mı şu an?
11: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
15: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
16: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
17: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
18: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
15: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı. Aa, elimden.
16: Çok güzelsin.
17: Ne kadar?
16: 500 liracık.
17: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
16: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım?
19: Sabah 9'da buradan.
16: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
17: Ne yaptın? Açık konuş.
16: Seni sevdiğimden yaptım. Nereye attın torbaları?
17: Orasını sorma.
16: Nasıl fark ettin peki?
17: O da benim işim oğlum.
3: Ateş Böceği birazdan TV4'te.

0: Nejat.
1: Seni tutabiliyorum. Demek ki hayal değilsin. Demek ki yaşıyorsun.
0: Neler söylüyorsun Nejat? Sana yaşamadığımı kim söyledi? Herhalde bir yanlışlık olacak. Gerçi evden bir ölü çıktı ama bu seni vurduktan sonra intihar eden Namık'ın cenazesiydi.
1: Namık mı?
0: Evet, Namık. Seni vurduktan sonra üçüncü kurşunu da kendi şakağına sıktı. İki saat sonra hastanede öldü. Artık bunları unutalım Nejat. Hastaneden ne zaman çıktın? Yoksa kaçtın mı?
1: Evet Zülal. Seni tekrar görmek o kadar güzel ki. Gözlerimin önündeki son hayalin yatağın içindeki solgun bir yüzdü.
0: Artık acılarımız bitti Nejat.

bak Nejat. Gün ne güzel ağrıyor. Sanki özlediğimiz hayatın yolunu aydınlatıyor. Bu doğan gün yeni dünyamızın, mutlu dünyamızın güneşidir. Bu mutluluğa beraber el ele yürüyebiliriz.

0: yarınlar değil, bugünler bizimdir. Ve bugün hayırlı bir salıdır. Hayal görelim bir an. Diyelim ki yeni bir elbise alabilecek paran var. Şöyle üzerine kalıp gibi oturmuş bir elbise arkadaş. Aynaya baktın, çakı gibi olmuşsun. Keyfin yerinde, moralin yüksek. Gidiyorsun sevgilinle buluşmaya. Tam yürürken zengin çocuğunun arabası sıyırıyor kaldırımı. Savuruyor katran gibi yağlı zifosu üzerine. Sıçratıyor vatandaş. Nasıl mı? Just a moment, bir dakika. Böyle.
1: Ne yaptın ya?
0: Şimdi ilmin son harikası, silpak, leke ilacının nelere kadir olduğunu göreceksiniz. Mucize başlıyor. Bakın.
1: Başlarım böyle mucizenin içine be.
0: Dur be kardeşim.
1: Gömleğim mahvoldu lan.
0: Dert etme. Al şu 15 kağıdı. Bak karşıda bir temizleyici var. Hadi al yolun kabasını. Hadi kardeşim, hadi hadi. Kızılay'a çalışıyoruz iyi mi? Evet vatandaşlar, olur böyle vakkalar. Türk polisi gagalar. Ne diyorduk? Bu ilaç... Evet, bu ilaç... Ulan vay salatalık! Dağ başı mı lan burası? Ver lan şunu! Ver! Al bey babacığım. Paran helalmiş. Say bakalım tamam mı?
2: Emekli maaşımı almıştım. Çoluk çocuğu aç bırakacaktın ama. Allah razı olsun evlat.
0: Ne demek be abi?
2: Al evlat şunu.
0: Yok.
2: Sana benden bir hediye.
0: Yok estağfurullah.
2: Al hadi. Oğlum al.
0: Biz para için yapmadık.
2: Canı gönülden veriyorum. Sen olmasaydın cüzdanımın tamamı gidiyor.
0: Merhaba Aydar abi.
3: Merhaba. Merhaba.
4: Hoş geldin abi.
3: İşler nasıl? İşler?
0: Tatsız be abi. Halk yemiyor artık. Ispanaklı laftan bıkmış. Zaten seçimler yaklaşınca biz hava alırız. Vatandaş para verip beni dinleyeceğine para alıp onları dinliyor.
3: Bakalım vatandaşı ne zaman dinleyecekler?
0: Arayan oldu mu?
3: Cale diye bir kadın. Turneye çıkıyormuş. Selam söyledi.
0: Aleyküm selam. Abi be.
3: He. Hayrola?
0: Bugün başım derde giriyordu.
3: Neriman'ın kocası mı enseledi yoksa?
0: Yok be. Müşterilerden birinin cüzdanını çarptılar, zor enseledim herifi.
3: Acemiymiş, acemi. Benim zamanımda iyi işçiler vardı oğlum.
0: Adamcağız bir yüzlük toka etti. Hoşuma gitti ha. Adam da sevindi, ben de. Her gün bir iki defa bu numara olsa. Gel.
3: Bir dakika.
0: Bak, ne geldi aklıma. Beraber çalışalım abi. Sen cüzdanı çarparsın, ben seni yakalamış pozunda gözükürüm. Adam da sevinir, ben de. Halka hizmet gayesiyle halka dönük bir ortaklık kurarız. Halktan alıp halka veririz be.
3: Ulan uzun, kafan motor misali çalışıyor. Ama ben tövbekârım. Tüysüz Mahmud'a git, selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
0: Nerede bulurum Tüysüz Mahmud'u?
3: Hacı Hüsrev'de, tarif edeyim evini. Çok kolay.
5: Anlıyorum, anlıyorum. İşi iyi ayarlamışsın. Ama sana yardımcı bulmak çok zor.
0: Neden? Parasını verip eline çabuk bir yan kesici kiralamak istiyorum.
5: Oğlum nerede eski işçiler? Bu meslek ölüyor artık. İşçinin çoğunu Almanya çekti. Sonra şimdi tam iş mevsimi. Çoğu İzmir Fuarı, Bodrum, Marmaris gibi turistik yerlerde çalışıyor. Tam sezon.
0: Ya ben öyle bulunmaz Hint kumaşı istemiyorum ki abi. Şöyle gençten, yeni yetişen, açık göz biri olsun yeter.
5: Var. Biri var ama...
0: Çok mu acemi?
5: Yok. Çok yamandır. Ama... Sen kaç para verebileceksin?
0: Helalinden bir 1000 kağıdım var.
5: Alay mı ediyorsun? 1000 kağıda bir hizmetçi bile çalışmaz bir ay be.
0: Canım, kiminin parası, kiminin duası.
5: 1000 kağıda biraz zor. Ama... madem ki seni Haydar gönderdi, bir kolaylık yapacağız. Gel bakalım.
6: Evet. Kızımız bir tanedir yani. Kız, ne bakıyorsun öyle koyun gibi? Öpsene Tarık abinin elini.
4: Öpeyim amca.
7: Estağfurullah, dur yapma. Yapma Allah aşkına. Yapma, dur. Gıdıklanıyorum, yapma ya. Amca. Yapmasana be. Dur, yapma diyorum.
6: Nasıl buldun?
7: Yok ya, dalga mı geçiyorsun benimle? Çocuk bu be.
4: Çocuk senin anandır.
6: Evet, ağzını bozma kız. Oğlum, eğer bu kız seninle çalışmaya razı olursa... ellerini aç, Allah'ına dua et.
7: Yok be abi, çoluk çocukla uğraşamam. Dadılık mı edeceğiz bir de?
6: Hamşine mamay pi pi kaydın mı kız?
4: Evelallah.
7: Ne yapmış, ne yapmış?
6: Ya bu bir şey değil. Uyanık birini de çarpar evelallah.
7: Biz keriz miyiz yani? Boş bulundum da ondan.
6: Neyse. Ne kadar vereceksin?
7: Bak abicim şimdi. Dinle beni. Biliyorsun piyasada para darlığı var. Dolar düştü, altın yükseldi. Hem bana kaliteli bir işçi vermiyorsun ki.
6: Yo, bak. Malımızı boklayacaksan başka kapıyı arkadaş.
7: Abicim, abicim. 2000 olsun.
6: 2500. Tamam mı?
7: Kabul.
6: Hamşine mamay pi pi kaydın mı kız?
4: Evet Allah. Al.
7: Al bakalım, senin dediğin olsun.
6: Bereket versin. Hayrını gör.
7: Sen de git eşyanı topla hadi.
8: Bizim dava için Rüstem'le mutlaka konuşman lazım, bunu ihmal etme.
9: Bak kızım, ben buradayken senin yalnız kalman olmaz.
4: Yalnız değilim ki baba, Mahmut amca var. Sonra topu topu birkaç ay sonra gene beraberiz nasılsa.
9: Çıkamıyorum kızım. 14 ay yedim.
4: 14 ay da geçer, ne yapalım?
9: Olmaz. İzmir'e dedenin yanına gideceksin.
4: Ölürüm de o ihtiyar keçinin yanına gitmem.
9: Sus terbiyesiz, o senin deden.
4: Dedemmiş, neredeymiş şimdiye kadar? Gitmemiş de gitme.
9: Bak, sana zahmet delikanlı, İzmir'e gidince kızımı dedesine teslim ediver.
4: Hayır baba.
7: Bana bak, ayağını dayama oraya. Doğru dürüst otursana be. Elma kırıntılarını dökme.
4: Nereden buldun bu külüstürü? Niyetten mi çıktı?
7: Bana bak, bir kere bu arabaya külüstür diyemezsin.
4: Haklısın, külüstür değil, hurda sayılır bu. Nasıl yürüdüğünü aklım ermedi. Neyin nesi bu be? Aferin, silecekleri de varmış.
7: Bana bak, rahat duracak mısın sen? Ulan çattık senle be birader.
4: Amma da kıymetli malım varmış be.
10: Vatandaş! Bütün dünya dinleri ruhun ölmezliğini kabul ederler. Evelallah Müslümanız inanırız.
11: Elhamdülillah.
10: Evet vatandaş. Geçen ay New York'ta bir ruh çağırma toplantısına Hitler'in ruhu da gelmiş. Gülme arkadaş, Avrupa'da yalan var, bizde yok arkadaş. Burası ciddi bir müessesedir. İşte bu toplantıda vatandaş... Evet, ne diyorduk? Hitler'e şu soru soruluyor. Diyorlar ki, harbi niçin kaybettin? Hitler ordumun her silahı vardı ama ufak bir alet eksikti. Bize harbi o alet kaybettirdi diyor. Ve ağlıyor vatandaş. Hitler'in ruhu ağlıyor. İşte vatandaş, tarihi değiştiren bu çakı şu anda huzurunuzda. Vatandaş, tarihi hizmetini arz ediyorum vatandaş. Allah belanı versin senin. Ne diyorduk? Kıpırdasana vatandaş! Kıpırdasana ulan! Uyuma vatandaş! Hamişine pi pi kaysana ulan vatandaş! Allah Cem'i cümleyi dolandırıcılardan korusun kardeşler, amin! Halk

0: arka dönük bir zihniyet ve ilerici bir ticari anlayışla sadece 15 lira vatandaş, 15 lira. Evet, vatandaş. Ben böyle işin içine dışına bilmem ne ederim vatandaş. Ben seni bir sürü para dolu cüzdanın arasında elma yiyip korna çalasın diye tutmadım. Tam 2500 papel saydım o Mahmut şeysini.
1: Anladık. 2500 kağıt, 2500 kağıt. Başka laf bilmez misin sen? Hem bana ne be? Bana mı verdin parayı?
0: Sana ne diye verecektim? Adam bir at alırken sahibiyle konuşur, atla değil.
1: Ama ben at değilim.
0: Allah cezanı versin! Mahvettin arabamı! Arkadaş, sen çalışacak mısın, çalışmayacak mısın?
1: Yok ya! Ben mi kaldım vatanı kurtaracak?
0: O halde alsınlar mallarını, versinler paramı!
2: Ne oluyor?
0: Dolandırdın beni! Ver paramı, Allah'ıma kitabıma yakarım bütün mahalleyi!
2: Ne oluyor ya?
0: Çalışmıyor ya, kurusu!
1: Ulan senin biraderindir, anana sordu bak!
2: Dur!
0: Anamı karıştırma, fena döverim seni!
2: Anlaşıldı. Racon keseceğiz arkadaş. Tamam mı? Bunu da kurtul bana. Ha, bu bizim kurtul bu değil mi?
3: Tabii.
2: Racona göre kız haklıdır. Madem ki arabayı kiraladın, benzinini de koyacaksın.
4: Doğru söylüyor.
0: O ne demek oluyor?
2: Kızın hakkını ver. Var mı böyle istismar? Biz sosyal adaletçiyiz. Bak, Ecevit abimiz ne diyor? Emekçinin hakkını yememek lazım.
0: Ulan biz seninle anlaşmadık mı?
1: Yoo! Mahmut abiye komisyon verdim. Benim şartlarımı konuşmadık ki.
0: Neymiş senin şartların canım?
1: Karın yarısını isterim.
2: Ha? İster!
1: Günde 8 saat mesai.
2: Tamam!
1: Cumartesi, pazar ve bayram günleri de katliyen çalışma.
2: Çalışmaz!
1: Otel ve yemek masrafları işverene aittir.
2: Tabii.
0: Başka bir sıkıntın var mı senin? Mesela müzmin kabız, basur memesi gibi.
1: Yok. Unutmadan söyleyeyim. Günde 5 kilo da elma isterim.
0: Memnuniyetle.
1: Tamam mı? Tamam mı canım?
0: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
1: Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış. Ninem söylerdi ya.
0: Elmanın insanı güzelleştirdiğini hiç sanmam. Kaç yaşında öldü nine?
1: Daha 93'ünü sürüyor ninem. Geçen ay da 8. kocasını aldı.
0: 93 yaşında evlendi ha?
1: Zavallının hayatta kocadan yana hiç yüzü gülmedi ki.
0: İyi. Bırak artık şu elmaları ya.
1: Acıktım, şuralarda bir yemek yiyelim.
0: Önce iş. Çalış da yemeği hak et.

0: Ateş böceğim misin?
1: Vatandaş, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası. Soğan, patlıcan, hı? Kabak soyma aletidir.
2: Cüzdanım!
1: Evvela soyar...
2: Cüzdanımı çarptılar!
1: Sonra... Cüzdanımı çarptılar! Abi ben gördüm! Gidiyor! Ver! Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
2: Ne? Ne salak şeysin sen be! Hem yakalıyorsun, hem de elinden kaçırıyorsun! Yuh sana de...
1: Ah eşek kafa! Böylesine insaniyetlik yapılır mı hiç? Ulan insan bir yüzlük toka eder be! Vay hamşo vay! Bir elliliğe de fit olurdum ya! Böylesinin cüzdanını sahiden yürütmek lazım! Cimri inek! Ulan bir ellilik kopmaz mı adamın gönlünden? Ne bu?
3: 50 kağıdın yarısı! O aksi inek var ya... Hamişine mamayı pi pi kaydı!
1: Ha?
3: Al paranı!
1: Peki ama yarı yarıya bölüşmeyecek miydik?
3: Tok gözlü ol biraz! Sen 50'ye fittin, yarısı 25 eder! Ben kimsenin hakkını yemem arkadaş! Hey, ne oldu bizim köfteler?
4: Geliyor hanımefendi!
1: Ne oluyorsun be? Bu ısmarladığın 3. ızgara! Ağır ol biraz!
3: Et insana iyidir!
1: İyidir ama parasını kendin ödersen!
3: Anlaşmamızda otel ve yemek parası sana ait! Madem para lafı ettin, şu hesabı görsek artık! Dükkanın uğuru kaçmasın, değil mi abicim? Ah, pardon, patron!
1: Hasılat 6 kere 50'den 300! 150 sana, 150 bana! Ne o?
3: 150 daha isterim!
1: Hepsini yani!
3: Yarısını!
1: Yarısı 150 eder! Sonuncusu 100 lira vermedi, 50 lira verdi!
3: 300 eder! Hasılat 600 çünkü!
1: Yalan mı söyleyeceğim be?
3: Kazık atmak istiyorsun, yutmam ben!
1: Yutmazsan gargara yap! Aldın 150'ni, kapat çeneni!
3: Paramı isterim ben! Paramı ver! Utanma yok mu sende, ver paramı!
1: Sus kız!
3: İmdat! Hem paramı alıyor, hem de
1: kime
3: vuruyor!
1: Kime vuruyor ya?
3: Çek elini, bana tecavüz edemezsin! Paramı ver, öldürürüm hiç... yoksa kendimi! Paramı ver! Paramı
1: kurbanın olayım, sus! Yeter!
3: Paramı.
1: Al paranı! Yanlışlık olmuş kardeşim! Al güzel çocuğum benim! Al işte paranı!
3: Nerede olan bizim ızgara?
4: Getireyim efendim, buyurun, buyurun, bir şey yok, buyurun efendim.
3: Oteli beğenmedim, yemekleri iyi değil.
4: Buyurun.
3: Servis de geç geliyor. Bir daha sefere razı olmam, şimdiden söyleyeyim.
1: Yatma öyle orada! Kalk kız şuradan!
3: Ne vuruyorsun be?
1: Kalksana ulan oradan!
3: Aa, şuna bak!
1: Hay Allah kahretsin seni, başımın belası!

0: Çatlayacaksın be Allahsız. Bedava buldun diye bu kadar balık yenir mi?
1: Biz evimizde de bu kadar yerdik evelallah. Görgü başka şeydir oğlum. Televizyonumuz da var evimizde. Amerikan kahvesi de var.
0: Hey güzel Allah'ım, nedir bu çilem? Hiç mi gülmeyecek şu kara bahtım?
1: Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevgilim, her şeyim el oldu gitti.
0: Sus, patlatırım ha. Haşa huzurda senin gibi keçi görmedim.

0: Şahane. Ne arıyorsun kız burada?
1: Ay, dur ne diyeceğiz ayol? Vallahi bırakmam, benimle geleceksin. Kim bu?
0: Yanımda çalışıyor. Satış işleri. Malum ya, halk çocuklardan hoşlanıyor. Şimdi yanıma genç bir kız alsam dedikodu olur.
1: Tabii tabii. Bu gece beraberiz canım.
0: Tabii canım.

0: Kimdi o geceki karı? Maşallah yaltulumu gibi.
1: Aa, beğenmedin mi yengeni?
0: Allah bağışlasın. Bizim Hacı Yüsrev'de bir ayı Selim'e vardı. Hıt demiş burnundan düşmüş.
1: Hadi hadi işe bakalım işe.
0: Ne işi?
1: Ne işi olacak canım? Ham işine mamay pi pi meselesi.
0: Bugün cumartesi çalışma yok.
1: Bak kız kafamı kızdırma.
0: Kızarsan ne olurmuş?
1: Ulan ulan ben seni... Kız otur şuraya dikilme başıma sinirime
0: otur. Dokunma bana ya.
1: Otur diyorum
0: hava
1: sana.
0: Hava alıyorum şurada be bırak.
1: Lan arabanın her yeri açık hava alıyorum.
0: Ne oluyor? Ne oluyor buna ya? Dur inip bakayım dur.
2: Allah Allah.
0: Yürü sen yürü yürü yürü.
1: Bekliyor be. Ha? Bekliyor.
0: Gitme!
1: Koş, atla!
0: Gene omurdanıyor senin külüsü.
1: Ağzını topla.
0: Bak, gene kaçacak.
1: Aslandır o, aslan.
0: Allah! Kaçıyor, kaçıyor!
1: Dur! Dur diyorum sana!
0: Dur!
1: Dursana lan!
0: Dur!
1: Dur be!
0: Dur ya!
1: Hay Allah kahretsin! Yetişemiyoruz, dur! Yaktın gene!
0: Ne romantik değil mi?
1: Ulan Allah yardım etsene biraz.
0: Ben romantik şeylere bayılırım.
1: Başlarım sana da romantikliğine de.
0: Aa, deli! Araba bozuldu diye ne kızıyorsun bana?
1: Sen susacak mısın yoksa?
0: Ben senin yerinde olsam bu arabayı hurda fiyatına leblebiciye satardım. Ama nerede sende o ticari kafa?
1: Ulan ulan lan işledi kendi kendine atla çabuk.
0: Hadi hadi.

0: mein Fahrrad ist kaputt gemacht und ich bin sehr, sehr müde. Kann ich fahren mit diesem Auto?
1: Ich nur, ja. Welcome. Du Amerikaner bist du?
0: Nein, aus Deutschland.
1: Ah, Deutschland. Ich liebe dich. Adria jetzt. Geçsene ulan Adria.
0: Gelinin zoruna bak. Ne oluyor be? Ne yaptım, boğuluyorum ya.
1: Dayan, başarırsın kızım. Buyur.
0: Eşek!
1: İster gut mahen kahve ya?
0: Ya.
1: Yağını yiyeyim senin. Ya, orman. Biz ikimiz. Drink.
0: Ya.
1: All right. Allah. Ulan seni hak dinine getirmezsem... ...bana da Tarık demesinler be!
0: Ay sıkıldım, boğuluyorum ya!
1: Dayan, başarırsın kızım!
0: Ama neyim? Dur, ineceğim ya!
1: Dayan, başarırsın!
0: Dur, sana sıkıştım be!
1: Sabret, başarırsın! Bırak şimdi Fulbay falan, gel bakayım.
0: Bitte, Mami. Du hast eine Freundin auch.
1: Olur, yavrum.
0: Bitte, Mami.
1: Müzikini seveyim.
0: Was ist denn los? Ist das gut? Was würde ich machen jetzt? Kann ich helfen?
1: Lastikigen patladı, Gensich. Hey Allah müstakını versin.
0: Topla! Kapısını defol buradan, defol!
1: Hayır be! Dur kız!
0: Gidiyorum arabadan, gel!
1: Dursana be! Beğendin mi ulan yaptığını? Zavallı turiste böyle mi muamele edilir?
0: Turistse turistliğini bilsin.

0: Bir daha benim yanımda el alemin kızına sataşmaya kalkma.
1: Bana bak. Bu benim hayatta işim kızım. Güzel kız gördüm mü kaçırmam. Tarih yazmaz kaçırdığımı. Tabii senin gibi çocuklara bundan bahsetmek doğru değil ama... hani ben bir kıza yan baktım mı o kendisini mutlaka yatakta... ve de hamile bilmelidir o kadar. Öyle fazla güzel olması da şart değil hani. Eli yüzü düzgün olsun kâfi. Bak korkma, çocuklara sataşmam. Yani emin ellerdesin.
0: Eşek! Hayvan!
1: İşte böyle aslanım. Besle kargayı, oysun gözünü. Milletin paramızda, malımızda gözü varmış meğer. Dost dediğin kara günde belli olurmuş. 3 kuruş için çarşaf gibi senet imzaladık elin çulsuzuna. İyi mi aslanım, he?
0: Bak, sen de eski modelsin aslancık. Çulsuz sayılırsın ama beyefendi gibi gözüküp de... meteliksiz olmaktansa... çulsuz olup paralı olmak daha şereflidir. Öyle değil mi aslancık?
1: Ağzını topla.
0: Niye gocundun yani? Ben arabayla dertleşiyordum. Hem önüne baksana sen.
2: Abi öldü mandacağızım, gitti buzuzakcağız. Ne ederim ben ya?
1: Allah'tan kork be amca, ufacık bir sıyrık.
2: Ya çalacağım azıcay. Bundan böyle sakat kalmıştır bu hayvancağız.
1: Yok deve. Belediye doktorundan rapor mu var bu bari?
3: Bağlayın bu işi be abi. Üdesin tazminatı olsun bitsin be yahu.
1: Yaşa be dayı. Tamam. Al bir 100'lük helalinden.
2: 2000 cihattan aşağı kan dökülür be yahu.
1: Dağ başı mı burası be?
4: Tövbe ya, istersen jandarmaya giderim.
1: Ya uzatmayayım be amcalar.
4: Benim hatırım için sen de kabul et Üsmen. Tövbe 1500 ver bitsin bu iş be ya.
1: Yahu delirdiniz mi siz be?
2: İstersen verme be abi. Ya bir sizden, bir bizden. Hiç kırarız otomobil cihazı be.
1: Bir dakika. Bana biraz borç versene.
0: Aha, banka mı açtık arkadaş?
1: Ya, görüyorsun işte.
0: Ne kadar?
1: 1500.
0: Vallahi yok.
1: 1000'lik ver idare ederim. Hadi canım, hadi güzelim.
0: Önce senet.
1: Ne?
0: Darılma, güvenilir adam değilsin.
1: Hay Allah be!
0: Sen bilirsin.
1: Dur. Getir imzalayayım.
0: Ayrıca benim şartları da görüşelim.
1: Ulan başlarım senin şartından be!
0: Sen bilirsin arkadaş!
1: Dur, otur. Otur da konuşalım, bak güzelim, dinle beni.

0: Hey, çabuk bitir işini. Gene kaçacak bu.
1: Kaçmaz, kaçmaz.
0: Sana kaç kere söyledim bağla diye. Kaçıyor. Koş, kaçıyor.
2: Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin?
3: Çok güzelsin.
0: Ne kadar?
3: 500 liracık.
0: Pis pis sırıtma. Ciddiyetine takın. İş görüşüyoruz. 500'ün karşılığı ne?
3: Yövmiyeden kesersin.
0: Aha! Onu evvelki borcuna kesiyoruz. Karşılık mal göster arkadaş.
3: Yahu çıldırtma adamı.
0: Ne biçim iş konuşması bu be? Hem borcu sen istiyorsun, ben değil.
3: Bak canım kardeşim, yavrum. Sizden bir miktar kredi talep ediyorum.
0: Aa şöyle, şimdi yap senetleri getir.
4: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
2: Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin?

0: Şimdi Charleston sabahda biraz palyaver yeter.
1: Bir haftalık evlilik bu. İdamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
2: Suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
3: Demek damat beyin haberi yok.
4: Tavan arasında yatarsın.
5: Olsun be! Şale hanımefendi bu işi tahmin edemezmiş.
0: Röpüş giyinen sizlersiniz.
1: Naciye kendine gel.
0: Dumanı tutuyor Naciye'nizin.
3: Nazlı Şah hanımefendi hazretlerinin teyzesi... ...Asalet Maab Safiye Sultan.
1: Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses.
3: Büyülen değil sensin aslında.
1: Dünyasından bezdirir insanı.
0: Siz de aynı silahı kullanın o halde. Toplanın gidiyoruz.
1: Siz?
0: Evet ben.
6: Kadın değil, baş belası. Yarın 16.15'te TV4'te.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kurulu.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya, hesabını bilin cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
8: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
7: Kıldın mı şu an?
8: Bonus kurulu da ekliyor dede.
10: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
11: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
12: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
13: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... ...beş bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimes Cool Mix.
17: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
23: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... ...karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
24: Buraların redlisiyim.
25: Nerelerim mi?
24: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten.

0: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalı?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsınız?
3: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: EFL

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Günaydın Türkiye.
5: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Ipsos. Favori Ipsos'unla sende twist'le.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: Ere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Bugün iyi çalıştık.
1: Hı, fena sayılmaz. Ne topladın?
0: 1 liradan fazla.
1: Hı, iyi. Bugün yola çıkarız öyleyse.
0: Ya, bu gece burada dinleneceğiz.
1: Burada daha fazla çalışamayız. İşin kokusu çıkar sonra.
0: Çalışmayacağız ki. Dinleneceğiz.
1: Hı?
0: Biraz dinlenip eğlenmek bizim de hakkımız. Kefenin cebi yok kızım. Gezip eğlenmek de lazım. Şimdi bir otele gider önce güzel bir yıkanırız. Sonra temiz pak giyinip eğlenmeye gideriz.
1: Hmm. Sahi mi söylüyorsun?
0: Tabii, neden olmasın? Hadi vakit nakittir.
1: Ben de hazırlanayım bari.
0: Tabii tabii, hazırlan. Ya kendine giyecek doğru dürüst bir şeyler alsana sen.
1: Doğru dürüst bir şey mi? Nasıl yani?
0: Seni tanıdığımdan beri pantolonla görüyorum. Ne bileyim, şöyle kadınca bir elbise al. Saçını başını düzelt. Biraz güzelleş. Tonla paran var. Öbür dünyaya mı götüreceksin bu paraları?

0: Nasıl olmuşum? Beğendin mi?
1: Aferin. Bak adama dönmüşsün.
0: Elbisem güzel mi?
1: İyi, iyi. Bayağı yakışmış.
0: Ya saçlarım?
1: İyi, hiç fena değil.
0: Bu akşam çok eğlenmek istiyorum.
1: Tabii, eğlenmek senin de hakkın. İstediğiniz numara hazır efendim. Jale? Tabii. Yavrum, canım. Tamam, görüşürüz. Tam formumdayım. Ne? Lafım mı olur? Oo, bildiğin gibi değil. Canavarım, canavar. Tamam. Tamam, tabii. Görüşürüz yavrum. Eski bir sınıf arkadaşı. Bak, istediğin kadar eğlen. İyice gez. Ama saat 7'de falan otele dönmeye bak. Genç bir kızın geç saatlerde yalnız dolaşması doğru değildir. Hadi, akşama görüşürüz. İyi eğlenceler.
2: Hey!
3: Hello! Hello, guten Freund!
1: Tamam, delirdin iyice. Yer yok ya, alamazsın be.
0: Aldım bile, sığışırsınız.
1: Bu ayılar binerse zor sığışırız.
0: O zaman sen yaya gelirsin. Kafayı tüledin ama. Hadi geç arkaya, geç geç.
1: Ben senin...
0: Hey! Gel gel!
4: Sorry, I am very sorry.
1: Senin sülalenin sorry eşyalısı.
5: Ich bitte um Verzeihung.
1: Senin de sülaleni ve de Beckenbauer'unu ve de Mayer'ini ve de bütün Bayern München'inin

0: Sustur herifleri, bozuluyorum ha.
1: Aa, ne güzel söylüyorlar. Zaten sen de müzikten anlayacak ince ruh, ne güzel.
0: Bak kötü olacak sonra.

0: Leş gibi kokuyorlar abdestsiz deyüsler.
1: Nereye gidiyorsun sen? Yani yuvar İzmir'e mi gidiyorsun?
2: Oh ya ya İzmir.
1: Ay ne tatlı çocuk be.
0: Bana bak, indir şu pis herifleri yoksa fena yaparım ha.
1: Sana ne be? Araba benim. Bunlar da benim misafirlerim. Allah'ım.
3: Ay.
0: Nasılsınız hanımefendi?
1: Başlarım şimdi senin hanımefendine. Ne oldu buna?
0: Ne bileyim, senin araban.
1: Ama bir zamanlar senindi.
0: O zamanlar ben insanların iyiliğine, saflığına, dostluğuna, kardeşliğine inanırdım ya.
1: Ah oh, ah ne güzel. Ali Rıza Binboğa gibi şarkısını yap bu lafların. Uzatma da bak şu arabaya.
0: Bir yüzlüğünü alırım. Canım.
1: Eşek.
0: 150 oldu canım.
1: Domuz.
0: 250 oldu. Veli nimetim benim.
1: Deve sen de ne olacak?
0: Bir kelime daha söylersen 300. Tamam mı? Gazozacım benim.

0: arabanın nesi var? Hadi söyle.
1: Benzin yok. Koyarsan çalışır.
0: Aa, bu mıydı arızası?
1: Allah safları yaratmış ki akıllılar geçinsin diye.
0: Benzini nereden buluruz?
1: 4 kilometre ileride istasyon var. Arkada da bidon.
0: Bir zahmet getiriver.
1: Araba senin kızım. Turist arkadaşlarına rica et istersen. Bak bak.
0: Gel inat etme be. Hadi ne olur. Hadi canım kardeşim hadi.
1: Bu kadar konuşacağına yürüseydin yolun kabasını almıştın. Hadi bakalım.

0: Yedek benzin varmış ufak bidonda. Bak, Allah belamı versin, yorulmayasın diye atladım geldim. Ne de olsa yumuşak kalpliyim, elimde değil. Hadi geç arabaya, hadi.
1: Ne güzel şehir burası ya.
0: Tabuk Amerikan filmlerindeki gibi. Önce bir otele yerleşelim, sonra da seni gezdiririm, oldu mu?
1: Sahi mi?
0: Hak ettin.
1: Bazen iyi tarafın tutuyor hayret.
0: Benim için melek gibi derler.
1: Azrail de melektir, ona benzetmiş olacaklar.
0: Yine ahmaklığa başladım be.
1: Rahmetli büyükannem, bütün uzun boylular ahmak olurlar derdi. Sen de kısa boylu sayılmazsın maşallah.
0: Bak fena olacak sonra.
1: Somurtma be! Ne güzel gülüyordun demin.
0: Bütün kızlar gülüşüme bayılırlar.
1: Kızlar yolunacak kazı iyi bilirler.
0: Ulan elimden bir kaza çıkacak.
1: Önüne bak, önüne! Nereye gidiyor bu herif?
0: Odamızı gösterdi, işi bitti. Ne yapalım yani?
1: Yani ikimiz burada beraber mi kalacağız?
0: İki yatak var işte, görmüyor musun?
1: Bana bak lan! Sen beni ne sanıyorsun yani ha?
0: Başlama gene! Otelde bir tek boş oda buluncaya kadar canım çıktı. Yoksa seninle aynı odada kalmaya meraklı değilim.
1: Yapmayacaksın zaten! Hemen aşağı in, bir oda daha bul kendin için.
0: Olmaz! Bir kere oda yok. Olsa da çok pahalı. Bir gece için parayı sokağa atmaya değmez.
1: Aa, şuna bak, pahalıymış! Seninle bir odada kalmam, anlıyor musun?
0: Aman! Ben de çok meraklıydım sanki.
1: Hadi çık dışarı! Hadi!
0: Nereye?

0: Nereye gidersen git, burada yatamazsın.
1: Bağırma lan. Burası kibar bir pansiyon. Hacı Hüsrev mahallesinde değilsin. Rezil etme beni.
0: Sen zaten rezilsin.
1: Bağırma be.
0: Bağırsam ne olur, ne olur ha?
1: Bütün pansiyon ne edepsiz olduğunu öğrenir. Seni medeni bir insan sanıp içeri aldıklarına pişman olurlar.
0: Dur ya! Ne demek istiyordun sen demin? Yani ben medeni değil miyim?
1: Hayır. Yabani ve de görgüsüzsün.
0: Ne dedin, ne dedin? Yabani de sensin, görgüsüz de sen! Kendini adam mı sanıyorsun?
1: Bana bak, tepemi attırma ha!
0: Tepen atarsa ne olur be, ha? Ne olur?
1: Susacak mısın be?
0: Ne yaparsın yani, dövecek misin? Ulan bana vuracak adam daha anasından doğmadı, anladın mı? Anasından doğmadı!
1: Ulan sus yoksa! Sus, sus! Allah aşkına sus! Hay Allah!

0: Çok acıdı mı?
1: Acımadı dersen bir daha mı vuracaksın yani?
0: İstemeyerek oldu. Affedersin. Dur, şimdi ben çaresine bakarım. İlaç süreyim mi?
1: İstemez, zehirlersin.
0: Nazlanma be!
1: Aman aman uzak dur, başka lütuf istemez. Ay. Uf, saçlarımı yoluyorsun be?
0: Kes sesini hanım evladı! Kıpırdama oğlan, tentür diyot süreceğiz. Mikrop kapar, bakarsın ölürsün.
1: Aa, oh! Ne tükürüyorsun ya o kafama?
0: Üflüyorum, üflüyorum!
1: Amma da rutubetli nefesin varmış, eksik olma.
0: Hala dargın mısın?
1: Yok canım.
0: Kendimi affettirmek için... istersen... istersen gömleğini dikeyim, ha?

0: Gene işmiş hak getire. Hazırlan da çıkalım.
1: Senin keferin cebi var galiba. Nereye götüreceksin bu kadar parayı be?
0: Çalışmayacak mıyız?
1: Bir iki saat için değmez.
0: Ne yapacağız?
1: Ben gezeceğim, istersen sen de gel.
0: Sahi mi be?
1: Fuara gideriz. Atlı karınca filan. Tren. Dönme dolap. Uçak. Paraşüt.

0: Böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk heyecan.
1: Kovalar tıkça kaçan, ateş böceğim misin?
2: Yoruldun?
3: Hayır, çok güzel bir gece geçirdim, hiç uykum yok.
2: Sabaha edeceğiz dolaşa dolaşa.
3: Ne iyi, hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Hayatımda hiç böyle tatlı bir gece geçirmemiştim. Çok çok teşekkür ederim.
2: Asıl ben sana teşekkür ederim. Ben de hayatımda hiç böyle samimi bir kızla buluşmamıştım.
3: Hop hop hop! Hani senin göz koyduğun her kız kendini hamile ve de yatakta bilmeliydi?
2: Aha! Onlar o biçim kızlar. Sen kendini onlarla bir mi tutuyorsun?
3: Ben...
2: Sen inatçı, dik kafalı, küçük bir keçisin. Ama dünyanın en şeker, en tatlı, en candan...

0: Bu hayata layık değilsin sen. Çok, çok iyiliklere, mutluluklara layıksın.
1: Konuşma, utanıyorum.
0: Dedim ya, çok şekersin.
1: Ne olur sus. Ben hiç alışık değilim böyle sözlere. Hep horladılar, küfrettiler, azarladılar, küçülttüler, aşağıladılar beni.
0: Of. Peki, peki. Başka şeylerden bahsedelim. İzmirli sayılırsın sen. Büyük baban nerede?
1: Orada.
0: Orası neresi be?
1: Gel de göstereyim. Nah, burada.
0: Neci, ne yapıyor?
1: Kira topluyor.
0: Büyük baban olan bey vekil Ars mı?
1: Uyan oğlum uyan! Yüzbaşı teftişe geliyor. Bina onun be!
0: Affedersin yani, alayı bırak.
1: Vallahi be! İnanmazsan oku. Levhada adı var. Ne? Kapı üstünde. Ne haber?
0: Vay canına be!
1: O da bir şey mi? Ya sen köşkünü görsen?
0: Ha?
1: Bütün bu sıra apartmanlar onun. Kendisi bu eski evine bayılır. İlle de burada oturacak.
0: Vay anam vay be!
1: Bunlar bir şey mi? Söke'de, Aydın'da koskoca arazisi var. Pamuk, tütün mü istersin? Manisa, Salihli, Tire'deki bağları da hariç. Allah vermiş.
0: Peki o zaman niye sürünüyorsun böyle?
1: Kim demiş sürünüyorum diye, ben hayatımdan memnunum. Hem sürünsen bile o aksi ihtiyarın yanına gene de gitmem.
0: Neden?
1: Birbirimizi pek sevmeyiz de ondan. Daha doğrusu annemi babamı sevip evlendiği için evlatlıktan reddetmiş. Ben de onu dedelikten reddettim.
0: Ama bu annenle deden arasında bir mesele. Sen ne de olsa onun torunusun. Seni sever herhalde.
1: Sevse ne olacak, sevmese ne olacak? Yüzünü görmeye niyetim yok ki.
0: Hata edersin. Eğer onun yanına gidersen hayatın kurtulur.
1: Ne varmış hayatımda?
0: Daha ne olsun? Yarın aç kalmayacağın belli değil. Adamın böyle milyoner bir dedesi olsun da...
1: Niyetin beni başından atmaksa açık söyle. Gidecek bir yer bulurum.
0: Onu demek istemedim. Seninle beraber olmak benim de hoşuma gidiyor. Ama...
1: İyi öyleyse, bir daha bana dedemden söz etme.
0: Sen bilirsin.
1: İleride kuralım tezgahı.
0: Meydan daha kalabalık, orada kurarız.
1: Tarık! Tarık, gel, gel! Gel be, yemem seni. Mühim bir iş var.
0: Bir dakika. Ne haber, nasılsın? Ne var?
2: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var. Sonunda da 15-20 bin lira para alacaksın.
0: Ne biçim bir iş?
2: 2 gün bile sürmez.
0: İstemem, hoşlanmadım.
2: Aptallığı bırak. Bu gece Feza Pavyon'a gel. Bekliyorum. Pişman olmazsın.
0: Sağ ol. Boşuna bekleme yavrum. Bir iş teklif etti, saldım. Somurtma be. Hadi yüklen bakalım, hadi.
3: Sayın İzmirliler! Ege'nin kahraman ve asil çocukları! Şu anda, burada, milli mücadele günlerinin... 9 Eylül'ünün henüz aydınlanmamış bir destanını gün ışığına çıkarmak için toplanmış bulunuyoruz. Yunan ordusu perişan kaçıyor. Zaten o arkadaşlar çok konuşur ve de iş erkekliğe geldi mi daima kaçarlar. Derken kahramanca teslim oluyorlar erkek arkadaşlarımız, değil mi? General Trikopis, Yunan orduları başkumandanı ağlayarak ellerini uzatıyor. Herkes şaşkın. Tam fırsatıdır! Kaçırma vatandaş! Evet, ne diyorduk? Hamişine mamay, pipi lütfen diyor, durma arkadaş! Bu ufacık hazineyi bana bağışlayın diyor! Evet! Nedir bu hazine diyorlar? Elini göğsüne atıyor... ufacık bir paket çıkartıyor. Uzatıyor. Evet vatandaş, uzattığı karma tıraş jiletleri. İşte bu jilet şimdi sadece 5 lira. Halka dönük, ilerici ticari zihniyetin bu örneğini alkışlayalım. Hadi bakalım. Ulan, ulan!
1: Abi bırak! Sen yapmadın abi, bırak, yapma!
3: Bırakın, bırakın lan! Tanıdım o... Dün de beni çarptı.
1: Abiciğim,
3: bırak! Ulan velet, 600 liramı çarptı dün. Bırak, bırakın diyorum, yürü abi. Gidelim Aslancak karakoluna, şurada yürü.
1: Bırakın! Abi, affet abiciğim. Ne olur abiciğim, yapma. Kardeşlerim açtı abiciğim, vallahi.
4: Seni de mi çarptı?
3: 600 lira vurdu dün. Gösteririm ben sana.
1: Allah aşkına bırakın, öldürün de vermeyin beni polise, ne olur.
4: Bey abiler, bu ders kafi. Affedin, gitsin. Ya bu defa affet istersen. Bizden bulmasın. Baksana daha küçük.
3: Yok arkadaş, acımayacaksın bu mikroplara. Bıraksan ne olacak sanki? Burada inecek, 10 metre ileride başkasını vuracak.
1: Vallahi yapmam abiciğim. Allah aşkına bırakın beni.
4: Ya arkadaş, istersen 600'ünü ben vereyim. Yapmam diyor bak.
1: Kur'an çarpsın bir daha yaparsam. Kardeşlerim var benim, annem var.
4: Tamam tamam yahu, ben davacı değilim.
3: Ne olacak benim 600?
4: Ben veriyorum arkadaş.
3: Olmaz abi, sadaka mı?
4: Ayıp ettin yahu. 600'ü ben bir dakikada kumarda veriyorum, al.
5: Bey abi gördüm ama senin gibi erkek görmedim.
4: Sağ olasın.
5: Helal olsun.
4: Eksik olma, ne de olsa Beşiktaşlıyız. Ha, şu ileriki köşede duruver.
5: Çok mu korktun?
1: Sen yanıma geldikten sonra hiç korkmadım.
5: Niye o?
1: Beni nasılsa kurtaracağını biliyordum.
5: Ya başaramasaydım?
1: Emindim beni kurtaracağını.
5: O kadar güveniyor musun bana?
1: Evet.
6: Hırsız!

0: Bu arkadaşa güvenebilir miyiz?
1: Sağlamdır. Eski bir dost.
2: Şu işi bir de biz bilsek.
0: Mal taşıyacaksın.
2: Mal? Ne gibi bir mal?
3: 800 bin liralık bir mal.
0: Marmaris'e götüreceksin. Sahilde kanat kahvesinin önünde duracaksın. Gelip alacaklar. O kadar.
2: Ben ne alacağım?
0: 10 bin lira.
2: Değmez.
0: Çok mu zenginsin?
2: Konuşmamış olalım.
0: 15 bin.
2: Nereden alacağım?
0: Sabah 9'da buradan.
2: 9'da buradayım. Necla Hanım yukarıda mı?
4: Biraz önce otelden ayrıldı.
2: Nereye gitti? Bir şey söylemedi mi?
4: Kordona doğru yürüdü.
2: Peki, sağ ol. Nereye gittiğini sorabilir miyim?
1: Bunun bir önemi var mı?
2: Var tabii. Beni niçin terk ettiğini bilmek hakkımdır.
1: Senin tavsiyene uydum, dedeme gidiyorum.
2: Ama sebep? Hani onu sevmiyordun?
1: Ne fark eder? Ben kimseyi sevmiyorum. Zaten sevmek diye bir şey yok ki dünyada.

0: Var. Ben seni seviyorum.
1: Ne tuhaf sevgi bu. Gece yarısı başka bir kadını aramana bile mani olmuyor.
0: Ama ben oraya iş için gittim. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
1: İnanmak zorunda değilim.
0: Bak. Sana her şeyi anlatacağım. O zaman inanacaksın. Hadi bin arabaya.
1: Hayır.
0: Konuşalım. Önce anlatacaklarımı dinle. Eğer gene gitmek istersen seni elimle götürürüm dedene. Hadi bin arabaya. Bin, ne olur.
1: Sana inanıp yola çıktığım için deli olmalıydım.
0: Yahut da aşık. Benimle geldiğine pişman olmayacaksın. Bak, bak şunlara kızım. Bunlara para derler, para.
1: Banka mı soydun?
0: Tam 15.000 lira var burada. 15.000.

0: İnin aşağı.
1: Hayrola abi?
0: İhbar var, arayacağız.
1: Ama nasıl olur biz...
0: Zorluk çıkarma. Sen de in kızım.

0: Yandık, mahvolduk.
1: Ne oluyorsun ya?
0: Necla, dinle beni. Ne olursa olsun her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptın? Açık konuş.
0: Seni sevdiğimden yaptım. İnan bana.
2: Delikanlı. Bir şey yok. Gidin.
0: Ne arıyordunuz ki?
2: Ön aradık. Devam edin.
3: Ağlamak yok. Gülmek var. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var.
0: Ulan ne şeytansın sen! Nereye attın torbaları?
1: Orasını sorma!
0: Hay Allah'ım! Nasıl fark ettin peki?
1: O da benim işim oğlum!
0: Aslanım benim, gel bakayım!

0: Mutlu olacağız. Seni seviyorum. Hayatımın tek aşkısın sen. İnanıyorsun bana, değil mi? O halde senden istediğimi hiç itiraz etmeden kabul edeceğiz.
1: Sen ne istersen yaparım.
0: Bana sakladığın torbaların yerini söyleyeceksin.
1: Torbaların yerini mi?
0: Evet.
1: Hayır, hayır, hayır.
0: Bu hayat değil ki bizimki. Her an korku, korku, korku. Bir lokma ekmek için. Yaşamak değil bu.
1: Ama yakalarlarsa?
0: Çocuk değilim ben. Bıktım bu hayattan.
1: Elimizden ne gelir ki?
0: İnsan yalnız başına olunca dünya toz pembe görünüyor. Ama birini sevdiği, birini kendi canı gibi düşündüğü zaman ne çıkmazda olduğunu anlıyor. Yalnız kendim için düşünmüyorum hayatı artık. Güzelsin, çiçek gibisin. Üstelik akıllısın. Zengin kızı olmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan o süslü kuklalar gibi mutlu olmak senin hakkın. İkimizin de hakkı. Yalnız onlar mı mutlu olacak bu dünyada? Yalnız onlar mı her gün aşk, servet, saadet içinde yüzecekler? Ne olur inan bana. Biliyor musun, bir servet yatıyor ellerimizin altında. Bir dakikalık cesaret, sonra dünya bizim olacak Necla. Düşünebiliyor musun? Dünya bizim olacak. Gönlümüzce yaşayacağız. Söyle yavrum.
1: Hayır.
0: Bak, namuslu bir iş kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. İstediğimiz her şey elimizin altında olacak. Dünyanın çılgınlığını yapacağız seninle. İspanya'ya gideceğiz. Boğa güreşi seyretmeye.

0: Londra'ya gideceğiz. Kral Kupası finalini seyretmeye. Fasching var ya Almanya'da. Karnavalı, oraya gideceğiz. Ama bak, başkasıyla kırıştırmak yok ha. Tamam mı? Söyleyecek misin o torbaların yerini?
1: Hayır.
0: Eğer isteseydin şu anda Avrupa'nın herhangi bir şehrinde bir plajda olabilirdin.
1: Burası çok güzel.
0: Nereye attın torbaları, söyle ne olur.
1: Hayır. Nasıl, yakıştı mı?
0: İşte.
1: Ne demek işte? Beğenmedin mi yani?
0: Sen altından, pırlantadan taçlara layıksın. Seni Paris mağazalarından giydirmek isterdim.
1: Ona çok para lazım.
0: Ve o çok para elimizin altında ama.
1: Ben o parayı istemiyorum.
0: Söyle ne olur, nereye attın torbaları?
1: Hayır.
0: Senelerden beri hep iyi bir hayatın hayalini kurardım. Ama daima bir eksiklik, bir boşluk vardı kurduğum hayallerde. Birini sevmek ve onu mutlu edebilmekti hayallerimde olan noksan. Şimdi buldum mutlu edeceğim kızı. Özlediğim o zengin hayatın benim için bir gayesi var. Ne olur, seni çok mutlu görmeme yardım et. Hadi söyle o torbaların yerini.
1: Hayır.
0: Yalvarırım söyle. Nereye sakladın torbaları?

0: Öyle sevindim ki bilemezsin. O kirli paranın ne hayrı olurdu ki bize? Hep korku içinde yaşayacaktık. Halbuki şimdi namuslu bir hayat kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. Kendi elimizle kuracağız onu. Evleneceğiz. Mutlu olacağız. Mutluluk sadece parayla olmaz ki. Biz birbirimizi ölesiye sevdikten sonra değil mi? Hem çalıştıktan sonra. Bir gün bakarsın biz de zengin oluruz. Değil mi? Çok çok zengin olacağız değil mi sevgilim?
1: Dur.
0: Ama niye?
1: Dur diyorum.
0: Neden?
1: İn aşağı.
0: Ne var? Ne oluyor?
1: Dedene gideceksin.
0: Hayır.
1: Tartışmaya kalkma, faydası olmaz.
0: Bırakmam seni.
1: Sana ihtiyacım yok.
0: Ama benim var. Seni seviyorum.
1: İstediğin kadar sev, vız gelir.
0: Tarık.
1: Hadi in dedim.
0: Sen de beni seviyorsun. Biliyorum.
1: Yanlış biliyorsun. Ben hayatta kimseyi sevmedim. Sevmeye de niyetim yok.
0: Yalan söylüyorsun. Eğer o adamlar gelmeseydi, eğer paraları alsaydın...
1: Seni terk edip Avrupa'ya gidecektim. Yalnız başıma gidecektim, anlıyor musun? Bütün o vaatler seni konuşturabilmek, paketlerin yerini öğrenmek içindi.
0: Hayır, inanmam buna. Bu kadar kötü olamaz.
1: İstediğin gibi düşün. Hadi in aşağı.

0: Siz aşk bana çok acı çektirdi.
1: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
2: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
0: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
1: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
0: Kararsızın ve Zülal'in.
3: Hali vakti yerinde.
1: Daha yakışıklı da.
2: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
1: Odamda ne işin var?
0: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
4: Samanyolu birazdan TV4'te.
5: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira, piliç bagetin kilosu 94 lira 50 kuruş.

0: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
1: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlığı...

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Gün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle

0: buluştu.
1: Vay. Baloncuk dedik son mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim küpür küpür.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye, McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te. Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba. Nasılsınız?
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.

25 yıldır hep seninle.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.

0: Getir günü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
7: Şok şok cepte şok.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı

0: Doğanların dondurması Oando. Oando.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Annem o mu?
5: Annen turnadan dönmedi daha. Yarın gelecek.
4: İlker!
6: Annem de.
4: Canım.
6: Benim annem de eve döndü.
7: Bugün hayırlısıyla İzmir'de işe başlıyorsunuz.
8: Saat 10'da hazır olacağım.
6: Kalkacak olan ilk otobüse 2 bilet. İzmir'e.
7: Annen çağırıyor. Seni ona götüreceğim.
8: Yarın sabah ilk uçakla eve döneceksin, anladın mı?
9: Annenden haber gelince deliye döndüm, deliye.
5: Senin burnun her zaman böyle kanar.
6: Arada sırada kanar.
8: Lütfen söyleyin doktor bey, oğlumun nesi var?
5: Nefsemi.
6: Yeter artık tembellik. Okula dönmelisin.
8: İşte dönebilir. Onu görmek istemez misin?
7: Ben onu bu halde görmek istemem. Yüreğim dayanmaz buna.
8: Şimdi anladım ki şöhret, alkışlar hepsi boşmuş.
10: Yumurcak Veda, yarın 18'de TV4'te.

0: Bu jilet... Bu jilet... inanma arkadaş. Dünyanın en b**an jileti. Bir kere bile tıraş olamazsın. Laf olsun diye konuşuyoruz işte. Alma. Durma kardeşim sen de. Hadi dağılın. Ne jilet on para eder ne de ben. Dünyanın kaderine de, gelmişine de, geçmişine de, anasına da, avradına da...
1: Kaça bunlar? Hepsini alıyorum. Evet, hepsini. Jilet için söyledikleriniz doğru ama... size gelince dünyanın en tatlı, en şeker, en sevimli... en becerikli hergelesisiniz. Affedersiniz. Gel. Gelsene.
0: Sen gel.
1: Gel be.
2: Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.

0: Artık askerlik bitti. Eve, annemin ölümünden sonra bana ikinci bir anne olan teyzemin yanına dönüyorum. Çocukluğumdan beri acı tatlı bir sürü hatıralarla dolu günler geçirdiğim o yalıda kavuşmak için sabırsızlandığım biri var. Teyzemin kızı Zülal. Zülal'i çocukluğumdan başlayan ve her gün biraz daha gelişen gizli bir aşkla sevdim. Ama bu aşkımı ondan daima gizledim. O da beni sever. Ama bu daha ziyade hayatta muvaffak olamamış bir akraba çocuğuna karşı beslenen acımaya benzer bir duygudur. Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi. Bundan sonra da çektirecek. Ama gene de onun yanında olmak, aynı havayı teneffüs edebilmekten başka bir şey düşünemiyorum.
1: Teyze!
2: Nejat! Yavrum benim! Nihayet dönebildin demek.
1: Askerlik bitti, tezkereyi aldık teyzeciğim.
2: Allah bize bu günleri de gösterdi. Seni öyle özlemiştim ki.
1: Ben de sizleri çok özledim.
2: Dur bakayım sana şöyle. Bayağı süzülmüşsün. Biraz da yanmışsın galiba.
1: Tabii, bütün gün güneş altında talim yapıyorum.
2: Yavrum benim.
1: Zülal yok mu?
2: Biraz evvel odasındaydı. Hadi çık yanına. Seni görünce çok sevinecek. Hadi.

0: gelmişti ki. Hı, koca asker. Tamam artık bitti bu iş değil mi?
1: Evet bitti, terhis olunduk.
0: Desene hava kuvvetleri bir şair kaybetti. Ama askerlik sana pek yaramamış, biraz süzülmüşsün mü ne?
1: Sahi mi? Biraz evvel teyzem de öyle söyledi.
0: Biliyor musun ben imtihanların hepsini verdim. Biraz sıkıştım ama zor olmadı. Şükran, Jale, Necla hep beraber mezun olduk. Bugün eve dönüşün çok iyi oldu. Yarın mektepte diploma merasimi yapılacak. Herhalde böyle bir günde beni yalnız bırakmak istemezsin. Hem bir sürü de güzel kız göreceksin orada. Sen neden hiç konuşmuyorsun? Görüşmeyeli 2 yıl oldu. Yoksa bana anlatacak hiçbir şeyin yok mu?
1: Olmaz olur mu hiç? Bu evden ayrı geçirdiğim kocaman 2 yıl boyunca bütün tesellim şu anı düşünmek oldu. Günün birinde sana... yani sizlere kavuşacağım anı düşünerek...
0: Kusura bakma Nejat, hemen gitmem lazım, arkadaşlar bekliyor. Nasıl olsa artık hep evdesin, akşama bol bol görüşürüz ha? Hadi bay bay.

0: Neden gelmedin merasime?
1: Bilmem, olmadı işte.
0: Bilirim, eskiden beri mektepleri sevmez, öyle diplomaya falan önem vermezsin. Ama gene de benim hatırım için gelirsin sanmıştım.
1: Orada olmamın senin için bu kadar önemli olduğunu bilseydim...
0: Ah, neyse, bu konuşmanın faydası yok artık. Bütün gün evde miydin?
1: Evet.
0: Peki ne yaptın akşama kadar?
1: Hiç, denizi seyrettim, düşündüm.
0: Kuzum, bir şeyler yapmaya niyetin yok mu senin?
1: Ne gibi?
0: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın? Bir baltaya sap olmaya niyetin yok mu senin?
1: Elbet bir iş bulacağım. Yalnız birkaç gün dinleneyim demiştim.
0: Dinlen tabii ama bu aylarca sürmesin.
1: Sizlere çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Annemin ölümünden sonra teyzem beni yanına aldı. Onun sayesinde yetiştim. Ama gene de artık ağır geldiğimi söyleyip bunu başıma kakmamalıydın Zülal.
0: Neşat, neler söylüyorsun?
1: Bunu hatırlatmana lüzum yoktu. Üzerinizdeki yükümü hafifletmekte gecikmeyeceğim zaten.
0: Bunu demek istemedim, beni çok yanlış anladın.
1: Neden yanlış anlayayım Zülal? Doğrusu biraz da haklısınız.
0: Dur, nereye gidiyorsun?
1: Odama.

0: Ömürsün Didar. Unutma ki Nejat hayatta yolunu bulamamış bir insandır. Yalnız içli şiir yazmak karın doyurmaz.
1: Ya hiç de değil.
0: Nedense Nejat'a karşı daima böyle insafsız davranırsın. Halbuki onu sevdiğini sanırdım.
1: Tabii. Hem de çok severim. Ama sadece birlikte büyüdüğüm teyzemin oğlu olarak. Bir kardeş sevgisidir bu. Hepsi o kadar. Aşık olacağım erkekte daha başka şeyler ararım.
2: Ne gibi?
1: Sosyal durum, servet, şahsiyet gibi.
2: İşte Nejat Bey geldi. Belki rica edersek şiirlerini kendi okur bize.
1: Pek sanmam, inatçının biridir. Ama bir denerim.
2: Ay, hadi.
1: Nejat, gelsene. Bak, arkadaşlarım var.
3: Rahatsız etmeyeyim.
1: İnatçıdır demedim mi? Gel canım.
3: Bırak Zülal, ben yabancıların yanında sıkılırım.
1: Aa, hadi gel. Çocuklar, şu vahşiden neler çektiğimi bir bilseniz. Yabancıların yanında sıkılırmış efendim.
3: Zülal!
2: Aşk olsun Nejat Bey. Biz sizin yabancınız mıyız?
1: Değil mi ama Allah aşkına? Ha.
3: O defter nasıl geldi buraya?
1: Ben getirdim. Çocuklar şiirlerini okumak istediler, odandan aldım.
2: Hepsi o kadar güzel ki Nejat Bey. Siz büyük bir şairsiniz.
3: Aman efendim.
2: Acaba rica etsek birkaç tanesini bize o güzel sesinizle dinletmez misiniz?
3: Ha, ha. Hayır. Yani ben pek güzel şiir okuyamam zaten.
1: Ha çocuklar, Nejat'ın asıl başka bir marifeti vardır ki.
0: Öyle mi? Nedir o acaba?
1: Benim şair kuzenim müzikten de anlar. Gayet güzel but çalar.
4: Zülal! Yok canım, enteresan.
1: Eğer rica ederseniz belki size bir şeyler dinletir.
3: Rica ederim Zülal.
4: Tabii tabii, dinlemek isteriz.
0: Cidden memnun olurduk Nejat Bey.
3: Maalesef arzunuzu yerine getiremeyeceğim. Çünkü benim çalacağım şeyler sizi tatminden o kadar uzak ki.
0: Hiç de değil, ben otu çok severim.
3: Nezaket göstereceğim diye kendinizi boşuna zorlamayın. Zülal'in ve arkadaşlarının nazarında ut çalmanın ne demek olduğunu bilirim.
0: Yanlış düşünüyorsunuz. Belki Zülal ut çalıyorsunuz diye size şaka kastiyle takılmıştır. Fakat...
3: Zülal'in beni kızdırmaktan hatta darıltmaktan zevk aldığını herhalde siz de bilirsiniz. Ama bu kanaatlerimin değişmesi için bir sebep değil.
1: Bu kadar uzun söze lüzum yok. Utunu getirmeye gidiyorum.
3: Hayır Zülal. Zaten ut çalınacak vaziyete değil. Bütün telleri kopuk.
1: Aa, vallahi inanmam, gidip bakacağım.
3: Dur, boşuna gitme Zülal!

0: Bırak onu yerine.
1: Hayır. Hani bunun telleri kopuktu?
0: Bu şakanın burada bitmesini istiyorum.
1: Şaka mı? Şaka yapan kim?
0: Ben arkadaşlarının maskarası değilim Zülal.
1: Bunu da nereden çıkardın? Ut çalmak maskaralık mı? Hadi yürü, aşağıya gidiyorum.
0: Hayır.

0: Öleceğim bilsem gene de budu çalmam.
1: Ben çalmanı istiyorum. Hem madem ki telleri kopuk değil.
0: Öyle mi? Al işte.
1: Sen bir delisin.

0: Niçin bana öyle bakıyorsun? Beni ilk defa mı görüyorsun?
1: Evet. İlk defa görmüş gibi bambaşka buluyorum seni. Sana acıyorum Necat.
0: Neden?
1: Çünkü normal bir insan değilsin. Hayatın yükünü çok zor taşıyacaksın. Sana yazık olacak.

0: biraz uyumam lazım. Öyle yorgunum ki. İyi geceler. Daha doğrusu iyi günler.
1: Sana da yavrum. Öf be! Dikkat etsene be!
2: Affedersiniz, dalmışım.
1: Nejat! Nejat, yoksa beni tanıyamadın mı ha? Eski mektep arkadaşını nasıl tanıyamazsın? Ben Namık.
2: Ha, evet. Hatırladım tabii. Ne de olsa aradan zaman geçti. Sonra sen de çok değişmişsin.
1: Ne arıyorsun sen bu saatte buralarda?
2: Bir iş için bir yere uğrayacaktım da.
1: Bırak şimdi işim işi de hadi atla arabaya biraz konuşalım. Şu garip tesadüf olmasaydı belki de sana rastlamayacaktım. Allah'tan tam zamanında fren yaptım. Yoksa gidiyordun tekerleğin altına.
2: Demek daha ecelim gelmemiş. Araban çok güzel.
1: Bunu gelirken getirdim. Ben 4 senedir Amerika'daydım. Mühendislik tahsilimi orada tamamladım.
2: Şimdi İstanbul'da mı çalışıyorsun?
1: Hayır, Ankara'dayım. İstanbul'a birkaç gün için dinlenmeye geldim. Sen ne yapıyorsun, ne işle meşgulsun?
2: Uzun hikaye Namık.
1: İşler pek yolunda değil galiba. Bir derdin varsa bana anlatabilirsin.
2: Sıkıntılarımla seni de üzmek istemem.
1: Oh, ne demek, ben yabancı mıyım? Gel seninle bir yerde oturup biraz dertleşelim. Seni çok bozulmuş gördüm Nejat. Yüzünde yer etmiş bir keder var sanki. Hasta mıydın?
2: Hayır.
1: Mektepteyken canlı, zeki, kabiliyetli bir çocuktun. Hayatta yükseleceğine inanmıştım.
2: Evet ama derslerden birdenbire soğudum ve tahsilimi yarıda bıraktım.
1: İnanılır şey değil.
2: Sonra da bir hayal alemine dalıp büsbütün avare oldum.
1: Ya, bir aşk falan mı?
2: Hayır. Katiyen. Edebiyat merakı.
1: Kendine yazık etmişsin.
2: Bugün pişmanlık içindeyim. Ve acele bir iş bulmak zorundayım.
1: Nerede kalıyorsun?
2: Teyzemin yanında.
1: Nasıl bir iş düşünüyorsun?
2: Ne olursa olsun, yeter ki acele olsun.
1: Yoksa teyzen bir imadan bulundu?
2: Yok, hayır. Beni çok sever. Bu sevgisini daha fazla suistimal etmek istemem.
1: Üzülme. Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım. Nasıl olsa bir iş buluruz sana.
2: Namık, bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
1: Merak etme. Yalnız seni nasıl bulurum?
2: Bütün gün teyzemin evindeyim.
1: Adresini yazıver şuraya.

0: Baban çok hasta. Seni görmek istiyor, hemen gel. Nedime.
1: Aklından geçenleri biliyorum. Ama gene de gitmen lazım.
0: Bir oğlu olduğunu bugün mü hatırladı?
1: Haklısın. Fakat ne de olsa babandır. Durumu ağır olabilir. Gideceksin değil mi?
0: Evet.

İyi ki geldin Nejat. Boyuna seni soruyor. Gel.

0: Nejat. Otur şöyle yanıma. Oğlum. Seni nasıl özledim bilemezsin. Şu son saatlerimi büyük bir pişmanlığın ıstırabıyla geçiriyorum. Senden beni affetmeni istiyorum oğlum.
1: Sizi affetmek haddim olamaz baba. İçimde bir kırgınlık varsa bile bu size karşı değil, kötü talihime karşıdır.
0: Haklısın oğlum. Annenin ölümü talihsizliğimin başlangıcıydı. Fakat benim ihmalim buna eklenmeyecekti. Bütün hatam annenin ölümünden sonra evlenmem oldu.
1: Artık bunlardan bahsetmenin bir faydası yok.
0: Doğru. Ama ölmeden beni affetmeni istiyorum. Kötü bir baba olarak hatırlamanı istemiyorum. Maaşım kız kardeşine ve annesine kalacak. Sana hiçbir şey, küçük bir irat bile bırakamıyorum. Bir iş edinir, gene teyzenle yaşarsın. Yüzüme öyle bakma. Biliyorum, ben suçluyum. Fakat artık elimden ne gelir? Beni affedebilecek misin?
1: Böyle şeyler düşünmeyin.

0: Nejat. Ne haber?
1: Öldü. Cenazeyi bugün öğleden sonra kaldırdık.
0: Başın sağ olsun. Üzülme. Artık elden ne gelir? Ömrü bu kadarmış.
1: Öyle.
0: Nejat bir dakika. Az daha unutuyordum. Bugün seni bir arkadaşın aradı.
1: Kimmiş acaba?
0: Adı Namık'mış. Bir hayli bekledi. Beraber bahçede oturduk. Çok efendi, çok sempatik bir genç.
1: Evet, öyledir. Bir şey söylemedi mi?
0: Hayır, ben tekrar uğrarım dedi. Böyle arkadaşların olduğunu bilmiyordum.
1: Benden çok farklı değil mi?
0: Yok, onu demek istemedim. Darılma ama ne bileyim, ben seni daima somurtkan gördüğüm için arkadaşlarını da hep öyle düşünürdüm. Aynı sınıfta mıydınız?
1: Evet. Niçin onun hakkında bu kadar çok sual soruyorsun?
0: Hiç! Geldi işte!
2: Seni evde bulmak ne zor şeymiş Necati.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba efendim.
0: Hoş geldiniz.

0: Onlar sizin için.
1: Teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
0: Rica ederim.
1: Ben bu çiçekleri vazoya yerleştirip geleyim.
0: Sana bir müjde getirdim. İşin oldu.
2: Sahi mi?
0: Eniştemle konuştum. Fabrikada sana bir iş verecek. Şimdilik öyle pek aman aman bir şey değil ama hele sen bir başla. İleride daha iyi bir yere geçersin.
2: Namık, çok teşekkür ederim. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. İşe ne zaman başlayabilirim?
0: Hemen, yarın. Necat, fabrikaya seni almaya geldim. Fakat paydos olmuş, yetişemedim. Eve motorla gideceğini bildiğim için seni burada bulacağımı tahmin ettim.
2: Namık, sana çok teşekkür ederim.

0: Teşekkür ederim. Bugün işe başladım.
1: Biliyorum. Hadi bu akşam bunu kutlayacağız.
0: Nasıl olur? Evden beklerler.
1: Çocuk değilsin canım. Bir telefon edersin. Hadi gidiyoruz. Benim için hayati ehemmiyeti olan bir meseleyi görüşmek istiyorum seninle Necat.
0: Seni dinliyorum.
1: Bilmem ki nasıl başlamalı. Ben görünüşte mazbut fakat aslında çok havai ruhlu bir insanım Necat. Sen benim kardeşimsin. Onun için söylemekte bir mahsur görmüyorum. İşte böyle gördüğün gibi çok başıboş bir hayat yaşıyorum. Ama biliyorum ki bunun sonu yok. Beni bu gidişten çekip kurtaracak bir kuvvet lazım.
0: Ne gibi?
1: Bunu çok düşündüm. Nihayet bir çare buldum.
0: Nedir o çare?
1: Evlenmek.
0: Güzel.
1: Şimdiye kadar buna teşebbüs etmedim. Çünkü beni bu yuvaya bağlayacak bir kadına rastlamamıştım.
0: Anlıyorum.
1: Fakat birden bir mucize oldu Necat. Bu mucize sana rastlayışımdır. Senin sayende Zülal'i tanıdım.
0: Zülal'i mi?
1: Evet. Niçin bu kadar şaştın?
0: Ha, ben mi? Yok, hayır.
1: Bir hoş oldun, yoksa...
0: Yok, hayır, katiyen.
1: Eğer böyle bir şey varsa, sakın saklama.
0: Seni temin ederim ki yok. Biz onunla iki kardeş gibi bir arada büyüdük.
1: Anlıyorum, sözlerim seni ürküttü. Zülal'e yazık olacak diye korkuyorsun. Endişen de haklısın ama, değişmeye karar verdim artık. Göreceksin onu nasıl mesut edeceğim. Necat, bu hususta bana yardım etmeni istiyorum.
0: Ben ne yapabilirim? Gidip Zülal'i senin hesabını isteyemem ya.
1: İşin o tarafını bana bırak. Zülal'e hislerimi açıklayan bir mektup yazarak evlenme teklifinde bulunacağım. Tabii arkadaşım olduğuna göre senin fikrini soracaklardır. İşte o zaman da sen beni destekleyeceksin.
0: Anlıyorum. Elimden geldiği kadar gayret ederim.
1: O halde şerefe.

Oo, beyefendi, neredesiniz bu saate kadar? Bir iş sahibi olur olmaz gece hayatına da başladınız. Sakın aklına bir şey gelmesin. Kendi hesabıma konuşmuyorum. Annem seni sofrada göremeyince bayağı mahzunlaştı. Ama alışır elbet. Bana bak, sen hayırsız kocalara benziyorsun. Onlar da biraz para sahibi oldular mı hemen evden uzaklaşırlar. Ama bari ilk geceden başlamasaydım.

0: diyorsun Necat?
1: Vallahi ne diyeyim teyzeciğim, kararsızın ve Zülal'in.
0: Senin arkadaşın bu adam oğlum. Mektubunun sonunda da hakkımda öğrenmek istediğiniz her şeyi Necat'tan sorabilirsiniz diyor.
1: Namık hakkında öğrenmek istediğiniz bir şey mi var? Onu gördünüz, tanıdınız. Zülal de beğenmiş olmalı. Öyle değil mi?
0: Canım, o başka mesele. Annem bir de senin fikrini öğrenmek istedi.
1: Bunun bir önemi var mı?
0: Tabii oğlum, ne de olsa arkadaşın. Doğrusu biz beğendik. Tahsilli, terbiyeli, hali vakti yerinde.
2: Aa, yakışıklı da.
0: Zülal için mükemmel bir koca olabilir.
1: Haklısınız.

0: Tamam, bu da tamam. O da yerinde. Kekler, pastalar, sandviçler. Tamam. Ah, bir şey eksik olacak diye öyle korkuyorum
1: ki. Her şey tamam.

0: Teşekkür ederim. Sen aşağı gelmiyor musun?
1: Gelirim şimdi.
2: Öyle heyecanlıyım ki Necla'cığım, tarif edemem sana.
3: Tahmin ediyorum.
2: Ah, darısı başımıza, hani dersin? O gün gelecek mi?
3: Hoş geldin.
2: Hoş geldin. Nerede kaldın Zülal?

Sevgili dostlarım, bu gece benim en mesut gecem. Bu iki evladımın yüzüklerini takmak şerefini bana bahşettiler. Ömürleri boyunca saadet içinde yaşamalarını temenni ederim. Onların ilerideki müşterek hayatları esnasında da birbirlerini bugünkü heyecanla sevmelerini gönülden dilerim.

0: Beni tebrik etmeyecek misin?
1: Tebrik ederim Zülal. İnşallah çok mesul olursun.
0: Beni öpmeyecek misin?

0: Necat, saadetimi sana borçluyum. Bunu hiç unutmayacağım.
1: Yok canım, o kadar büyütme.
2: Hadi bakalım, çeneyi bırakın da artık dansa açın. Herkes sizi bekliyor, yürüyün.
3: Aşkım yok, seni sevmeyim. Çıksın karşıma ne diye.

0: Nejat. Burada odamda ne işin var? Burada ne arıyorsun Nejat?
1: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım. Seni seviyorum Zülal. Seni yıllardan beri, kendimi bildim bileli seviyorum. Bu sevginin ıstırabına o kadar alıştım ki, çektiklerimi hiçbir zaman çok görmedim. Çünkü bu acı benimle beraber doğmuştu, benimle beraber ölecekti. Ona o kadar alıştım ki, işte bunun için şu anda odamdayım. Seni seviyorum Zülal. Hem de hiç kimsenin sevemeyeceği kadar.
0: Biliyorum.
1: Nasıl? Biliyor musun? Seni sevdiğimi biliyor musun?
0: Evet Nejat. Yeryüzünde sevildiğini bilmeyen hiçbir kadın yoktur.
1: Peki, o halde neden? Neden bu kadar insafsızca davrandın?
0: Ne gibi?
1: Bilmiyorum. Beni affet Zülal. Belki de saçmalıyorum. Ama madem ki itiraf ettim, bırak da tamamlayayım. Böylece belki biraz teselli bulurum.
0: Zavallı Nejat. Bu kadar acı çektiğini bilmiyordum. Ama ben ne yapabilirdim?
1: Eğer bana biraz ümit, biraz cesaret verseydin her şey çok başka türlü olurdu.
0: Bu seni aldatmaktan başka bir şey olamazdı ki. Sana karşı daima bir kardeş sevgisi besledim. Daha başka ne bekleyebilirdin? Acını anlıyorum ama günün birinde evleneceğimi bilmen, kendini buna hazırlaman lazımdı. Elbette seçeceğim erkek mevki ve şahsiyetiyle iftihar edeceğim biri olacaktı.
1: Doğru. Benim gibi tahsili yarım kalmış, hayatta yolunu bulamamış bir insan aşktan ne bekleyebilir ki?
0: Bu gece bunları konuşmaya lüzum var mıydı Nejat?
1: Haklısın, lüzum yoktu. Fakat akşamdan beri öyle perişanım ki ne yapacağımı bilmiyorum. Bu mesut geceni acılarımla zehirlediğim için beni affet. Aslında ben sadece senin saadetini istiyorum Zülal.

0: Seni ağlatmak istemezdim. Ama böyle bir kalbin olduğunu keşke bana göstermeseydin. Çünkü bu geceden sonra seni daha fazla seveceğim.
1: Yeter Necat. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Hadi, git artık odana. Neredeyse sabah olacak. Bundan sonra bana bir kardeş gözüyle bakmanı isterim Necat. Anlıyorsun değil mi?
0: Anlıyorum.
1: O halde beni yalnız bırak.

0: Nihayet Zülal'e aşkımı itiraf edebilmiştim. Ama ne yazık ki bu bana hiçbir şey kazandırmadı. Nişan gecesi aramızda geçen üzücü olaydan sonra ona rastlamaktan adeta çekinir oldum. Şimdi tek tesellim çalışmak, durmadan çalışmak. Kendimi tamamıyla yeni hazırlamakta olduğum bir romana vermiştim. Bir gün gene odamda romanımın satırları arasına dalmış çalışırken...
1: Saat 12. Daha çalışıyor musun?
0: Uykum yok. Hem gündüzleri yazımla uğraşmaya vakit bulamıyorum.
1: Bu gece benim de uykum yok. Seni rahatsız etmezsem biraz odana gelebilir miyim?
0: Tabii. Memnun olurum.
1: Ama şimdi çalışamayacaksın.
0: Çalışmak için bütün geceler benim. Fakat bu kadar yakından seyredebilmek için sen benim değilsin. Ne kadar güzelsin Zülal.
1: Yok, bu tarzda konuşmayacağız.
0: Ya nasıl konuşacağız?
1: Daha ciddi.
0: Ciddiyeti bana pek yakıştıramazsın.
1: O başka. Nejat, biliyor musun sende gizli bir kabiliyet var. Yorulmadan çalışman kıymetini daha da arttırıyor. İleride büyük bir şöhret olacaksın. Dünyada tanınmış nice büyük şöhretler vardır ki... tahsilsiz, diplomasız yetişmişlerdir.
0: Ne diploma, ne şöhret. Yaşamam için hiçbiri önemli değil Zülal. Bunlara sahip olmak da... bendeki eksikliğin yerini dolduramazdı.
1: Sana haksız davrandığım için üzülüyorum. Ama ne yapabilirdim? Zavallı Nejat'ım. Niçin beni bu kadar çok sevdin? Sanırdım ki... sevilmediklerini anlayan insanlar... günün birinde aşklarından vazgeçerler.
0: Ben sevilmiyor muyum Zülal?
1: Herhalde bir aşkla değil.
0: Senin tarafından... aşkla sevilmeyi tasavvur ediyorum da... böyle biri var değil mi? Acaba... o bu saadete layık olacak mı?
1: Herhalde. Bana biraz ondan bahsetsene. Mektepteyken de böyle yakışıklı mıydı? Küçükken de böyle sevimli miydi? Ya hocaları, arkadaşları onu severler miydi? Ne olur, anlat bana. Biraz ondan bahset. Onun hakkında her şeyi bilmek istiyorum.
0: Affedersin, elimde olmadan yaptım bunu. Zülal, Zülal seni çılgın gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Dur, sözümü bitireyim. Madem ki birbirimiz için yaratıldık, niçin araya bir yabancı sokuyoruz? Sonra çok pişman olacaksın.
1: Sen çıldırmışsın.
0: Namık'la evlenmeyeceksin. İkimizin saadeti de buna bağlı.
1: Tamamen şuursuz bir insan gibi konuşuyorsun. Onu seviyorum ben. Sana gelince, sen benim için sadece bir akraba çocuğusun. Bir takım münasebetsiz hareketlerine müsamaha göstermekle büyük hata ettim.
0: Hayır, bu senin elinde değildi. Çünkü seni öptüğüm zaman...
1: Sus Nejat! Senden nefret ediyorum. Sen bir cahil, bir hiçsin. Sana zerre kadar kıymet vermiş değilim. Sadece acıdığım için...

0: müsamaha gösterdim. Ama sen bundan yüz bulup ileriye gitmeye kalktın.
1: Bir uçurumun kenarında bulunuyorsun Zülal. Evlenmek üzere olduğun adam seni kötü ihtiyatlarına gem olmak için alıyor. Eğer onu yola getirebilirsen ne mutlu sana. Aksi halde bedbaht bir kadın olarak yaşamaya mahkumsun.
0: Yalan! Yalan söylüyorsun! Beni bu iğrenç yalanlarla inandıramazsın. Demek ki senelerce koynumuzda bir yılan beslemişiz. Sen veli nimetin olan insanların saadetine göz dikecek kadar küçük bir insansın. Ama bu yalanların hiçbir faydası olmayacak. Ben Namık'la evleneceğim ve sen baka kalacaksın.
1: Zülal!
0: Namık'ı benden koparmak istedin. Ama eline ne geçti? Şimdi nazarımda nesin?
1: Çok ileri gidiyorsun Zülal, sözlerine dikkat et!
0: Ben ne söylediğimi biliyorum. Asıl nerede olduğunu ve kim olduğunu unutan sensin.

0: bunu unutmayacağım Nejat.
1: Kardeşimle Charleston sabahda biraz palya ver yeter.
2: Bir haftalık evlilik bu. İdamiyle evlilikten bekarlığa terfi ediyorum.
3: Suçsuz olduğun anlaşıldı, serbestsin artık.
4: Demek damat beyin haberi yok.
5: Tavan arasında yatarsın.
1: Aa, olsun be! Şale hanımefendi bu işe tahammül edemezmiş.
0: Bırakış giyinen sizlersiniz.
2: Naciye kendine gel.
0: Dumanı tutuyor Naciye'nizin.
4: Nazlı Şah hanımefendi hazretlerinin teyzesi, Asalet Mab Safiye Sultan.
2: Her gözleyen yeri bir başka sihir taşır. Tıpkı sizin gibi prenses.
4: Büyülen değil sensin aslında.
2: Dünyasından bezdirir insanı.
0: Siz de aynı silahı kullanın o halde.
4: Toplanın gidiyoruz.
2: Siz?
0: Evet ben.
6: Kadın değil baş belası. Yarın 16.15'te TV4'te.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün emel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
8: Aldığınızdan daha fazlası.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle. Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
7: Şok şok cepte şok.
8: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
13: Bugün burada uyuyamayacağız.
14: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
2: Şok şok cepte şok.
3: Bir beslen tarifimize. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Karşınızda Arçelik Maxifit.
6: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
1: Kuşları...
2: Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam.
1: Artık anladım. Üç kilo sık.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Buraların redlisiyim.
7: Nerelerim mi?
6: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kıllı.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
2: Yıkıldın mı şu an?
3: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
6: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti? Ben ben.
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
9: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
6: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Hadi oğlum geç kalacaksın. Daha kahvaltı bile etmedin.
11: Bir şey yiyecek değilim teyzeciğim.
10: Niye? Rengin de sararmış. Hasta mısın yoksa?
11: Merak etmeyin üşütmüş olacağım. Gece biraz midem ağrıdı da pek uyuyamadım.
10: Aç karnına mı gideceksin? Olmaz öyle şey.
11: Benim için bugüne kadar çok yoruldunuz. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim size?
10: Bu sözlere ne lüzum var şimdi?
11: Bana annemin yokluğunu duyurmadınız. Size daima minnettar kalacağım.
10: Hadi çekil karşımdan deli oğlan. Vapura gitmeden mutfağa in de dadı sana biraz süt koysun.

Kötü talihim beni burada da bulmuştu. Kapıdaki yabancı bir kadın, üvey annemin evden taşındığını ve İç Eren köyünde akrabalarından kendisine miras kalan bir çiftlikte yaşadığını söyledi. Oraya gitmekten başka çarem kalmamıştı. Aşağı yukarı bir aydır burada kalıyorum. Üvey annem beni sandığımdan iyi karşıladı. Nebahat'le de çok iyi anlaşıyoruz. Ama bütün bunlar dertlerim onu...

0: unutmama kâfi değil ki. Zülal'le Namık'ın geçen hafta evlendiklerini bir gazetede okudum. Artık benim için yapılabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Bütün bunları düşünmek bile istemiyorum. Ama ne mümkün.
1: Abi, seni bir arkadaşın arıyormuş.
2: Bir arkadaşım mı?
1: Evet abi, bizim evde seni bekliyorum.
2: Peki, gidelim.
1: Buyur abi.

0: Zülal. Ne arıyorsun burada?
1: Seninle konuşmam lazımdı. Onun için çağırdım.
0: Emriniz?
1: Derhal yalıya döneceksin Nejat.
0: Yalıya dönmek mi? Hayır.
1: Buna mecbursun. Aramızda bazı tatsız hadiseler geçti. Ama sen suçun bende olduğuna inanarak olanları unutmak istemiyorsun. Zaten buraya af dilemek için gelmedim. Dilediğin gibi düşünebilirsin. Hatta istersen aramızda hatıralar bile yaşamaz. Fakat mutlaka yalıya dönmen lazım. Ben bir iki güne kadar Namık'la İzmir'e gidiyorum. Artık orada yaşayacağım. Annem yapayalnız kalıyor. Ona arkadaşlık etmek zorundasın. Senin bir arkadaşında misafir kaldığını sanıyor. Düğüne gelmeyişini izah edebilmek için hasta olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ama artık onu kandıramıyorum. Boyuna seni soruyor. Fabrikayı da bırakmışsın. Patronun haklı olarak öfkeliydi. Yakında işine döneceğine dair kendisine söz verip seni bağışlamasını rica ettim.
0: Bütün bunları benim için mi yaptın Zülal?
1: Hayır. Ailemizin şerefi için. Burası bir arkadaşımın evi Nejat. İçeride bekliyorlar. Daha fazla vakit kaybedemem. Cevap ver. Döneceksin değil mi?
0: Evet.

0: Namık.
1: Namık dışarıda Zülal. Otomobilin yanında.
0: Nejat, ne olur biraz yukarıya gelir misin? Nejat, ne olur yardım et de şunu kapayalım.

0: yapmadık anne
1: yavrum.
2: Bırakın ağlamayı canım, bu kadar üzülecek ne var? Hadi çok gecikeceğiz sonra.

0: Gider gitmez telgraf çekmeyi sakın ihmal etme.
1: Merak etme anneciğim.
0: Gel seni de öpeyim evladım. Allah'a ısmarladık Necdet.
2: Güle güle Zülay. Sana sonsuz saadetler dilerim.
1: Allah'a ısmarladık Necdet.
2: Güle güle, iyi yolculuklar.
1: Teşekkür ederim.

0: Artık onu tamamen kaybettim. Arabanın içinde tebessüm etmeye çalışarak el sallarken ağlıyordu. Şüphe yok ki bunlar sevinç gözyaşları değildi. Zülal büyük bir pişmanlık içinde kıvranıyordu. Mesut olamayacağını o da anlamıştı. Mevsimler durmadan geçiyor, seneler birbirini kovalıyordu. Zülal yalıdan ayrılalı 6 sene oldu. Zaman ne çabuk geçiyor. 6 senedir İzmir'de yaşıyorlar, bir de çocukları var. Hemen hemen hiç temasımız kalmadı. Ona ait haberleri ara sıra annesine yazdığı ve benim için de kuru bir selam ilave ettiği mektuplardan alıyorum. Zülal'i unutmama imkan yok. Ama ne garip, yokluğuna alışmış gibiyim. Şimdi tek tesellim çalışmak, durmadan çalışmak.
1: Nejat'ın yeni romanı değil mi bu?
2: Evet.
1: 5-6 sene içinde cilt cilt eserler verip iyice meşhur oldu. Aşk olsun doğrusu. Nejat'ın böyle yetişeceğini hiç tahmin etmezdim.
2: Evet, romanları adeta kapışılıyor.
3: Al çayını Şükrancığım.
1: Ama bana sorarsan ona yazık oldu.
2: Neden?
1: Hem yalnız ona değil, sana da yazık oldu Zülal.
2: Ne demek istediğini anlayamadım.
1: Bugün Mesut değilsin Zülal. İkimiz de İzmir'de yaşıyoruz. Hemen hemen her gün beraberiz. Onun için bu gözümden kaçmadı. Namık'la birbirinizden o kadar uzaksınız ki. Bildiğime göre Namık uzun zamandır İstanbul'da değil mi?
2: Evet. Ne yapsın? İşleriyle uğraşıyor.
1: Doğru. Kim bilir şu anda hangi büyük işin peşindedir.

0: نعم. Necat!
1: Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama... Namık Bey'in bir mektubunu getirdim.
0: Gelsene içeri. Necat, ne diye kapının önünde duruyorsun? Islanmışsın zaten. Hadi gel içeri, hadi gel, gel. Aa. Girsene Necat.

0: Endişelenmeyin. Namık Bey sizi İstanbul'a almak istiyor. Bu işte beni vazifelendirdi.
1: Zülal, İstanbul'a yerleşme fikrim tahakkuk etti. Bir de çiftlik satın aldım. Fakat işlerimin çokluğu dolayısıyla gelip sizi alamıyorum. Bu arada iyi bir tesadüf oldu. Nejat bazı işleri için İzmir'e gelecekti. Evi toparlamanız hususunda size yardımcı olması için ona ricada bulundum. Bir an evvel gelmeye çalışın. Erol'u ve seni hasretle kucaklarım. Demek artık İstanbul'a dönüyoruz.
0: Öyle anlaşılıyor. Ben müsaadenizi isteyeceğim.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Artık vazifem bittiğine göre kalacağım otele.
1: Çıldırdın mı sen? Bu saatte kapımı çaldıktan sonra seni bırakır mıyım sanıyorsun?
0: Eşyaları toplayacağınız zaman gelirim. Gece burada kalmam doğru olmaz.
1: Nejat, beni üzüyorsun. Şakanın da bir haddi vardır.
0: Şaka yapmıyorum. Yuvanıza sokulmaya, sizi eski günlerde olduğu gibi izah etmeye asla hakkım yok. Bırakınız gideyim Zülal Hanım.
1: Hiçbir yere bırakmayacağımı bildiğin halde neden ısrar ediyorsun? Nejat, aramızdaki bu büyük kırgınlığın tamamen yok olmasını istiyorum.
0: 6 yıl önce bu hususta sizinle anlaşmıştık.
1: O halde niçin hala resmi ve zalimsin? Ben senelerdir çektiğim bu acının dinmesini istiyorum Nejat. İtiraf ederim ki 6 yıl daima üzüldüm. Eğer bu kırgınlık sürüp gidecekse üzüntüm hiç eksilmeyecek.
0: Saadetini gölgeleyecek her şeyden uzak olmanı isterim Zülal.
1: O zaman içindeki bütün üzüntüleri atacağını, aramızda geçen acı şeyleri tamamen unutacağını, gene eskisi gibi iyi kalpli olacağını vaat et bana.
0: Eğer bu seni mesut edecekse söz veriyorum istediğin olacak Zülal.
2: Anneciğim, babam mı geldi?
1: Hayır yavrum. Nejat dayın geldi. Nejat bak, sen Erol'u hiç görmemiştin değil mi?
0: Hayır. Sadece eve gönderdiğin resimlerden tanıyorum. Merhaba Küçük Bey.
2: Kim anneciğim bu amca?
1: Dayın yavrum, Nejat dayın senin o.
2: Ben de babam geldi zannetmiştim.
0: Babanı çok mu özledin?
2: Tabii. O gelince beni gezmeye götüreceğine, İstanbul'a götüreceğine söz verdi. Hem sen artık burada mı kalacaksın?
0: Sadece birkaç gün.
2: Beni gezmeye götürür müsün?
0: Tabii götürürüm.
2: İstanbul'a?
0: Orada otururum ben.

0: Alo, Nejat Bey ile görüşmek istiyorum efendim. Oradalar mı acaba? Bir dakika efendim, çağırayım. Nejat, seni arıyorlar.
1: Beni mi?
0: Evet. Bir hanım seninle görüşmek istiyormuş.
1: Bir hanım mı?
0: Evet.
1: Alo?
0: Nejat Bey'le mi görüşüyorum? Bir dakika efendim. Buyurun.
2: Alo, Nejat. Ben Namık. Senden mühim bir ricam var. Çok büyük bir ihtiyatsızlık yaptım. Beni bu müşkül durumdan sen kurtaracaksın. Dün giydiğim gri elbisenin cebinde iki tane mektup var. Bunlar karımın eline geçmemeli. Anlıyor musun?
1: Evet, anlıyorum.
2: Elbise bizim odadaki gardıropta. Hemen o mektupları Zülal'e belli etmeden ceketin cebinden alıp yok ediver.
1: Olur, olur. Şey etmeye çalışırım.
2: Unutkanlığım beni bu çirkin itirafa mecbur etti Nejat. Beni anlayacağından eminim. Sen dostumsun. Eve gelince her şeyi izah ederim. Sana güveniyorum. Güle güle.
1: Evet. Gelmeye çalışırım. Tabii tabii. Güle güle.

0: Kimdi o?
1: Hiç. Hiç.
0: Sevgilin miydi?
1: Evet. Evet, sevgilimdi.
0: Ya. Demek sevgilindi. Güzel mi bari?
1: İşte. Fena değil.
0: Kimin nesi? Ailesini tanıyor musun?
1: Tabii tanıyorum.
0: Demek ailesini de tanıyorsun.
1: Sana ne? Niçin bu kadar ilgileniyorsun?
0: Doğru, bana ne? Serbestsin. Dilediğin gibi yaşayabilirsin.

0: Nevzat, ne arıyorsun gardırobun içinde?
1: Hiç.
0: Hiç mi? Çıldırdın mı sen?
1: Sana bir şaka yapayım, biraz korkutayım dedim.
0: Eskiden böyle münasebetsiz şakalar yapmazdım. Anlayamadım doğrusu.
1: Dolaba saklanmakta şakadan başka ne gayem olabilir? Hatırına ne getirebilirsin? Tecessüs mü, hırsızlık mı?
0: Elbette şakadan başka bir gayen olamaz. Ama şaşırdım diye de kızmaya hakkın yok.
1: Affet beni Zülal. Bu münasebetsizliğimi de diğerleri gibi affet.

0: Sen?
1: Nereden çıktın sen? Gel, buyursana içeri. Seni öyle özlemiştim ki. Nasıl oldu da adresimi buldun? Bizleri unuttun sanıyordum. Görüşmeyeli kaç sene oldu, değil mi?
0: Evet, çok oldu. Bakıyorum bu ara bir hayli değişmişsin. Kimle oturuyorsun burada?
1: Annemle.
0: Başka?
1: Başka kim olabilir abi?
0: Mesela bu mektupların sahibi.
1: Abi!
0: Cevap ver! O adamın evli olduğunu bilmiyor muydun?
1: Abi, yemin ederim ki bende kabahat yok!
0: Söyle, neden evli bir erkeğin hayatına girdin? Ondan ne bekleyebilirdin?
1: Bırak kolumu abi, canım acıyor!
0: Cevap ver!
1: Benim hiçbir suçum yok! Her şey kendi kendine oldu! İçeren köydeki çiftliği satılığa çıkarmıştık! Müşterilerden biri de Namık Bey'di! İşte o satış sırasında tanıştık! O zaman bana karşı çok iyi davrandı! Evleneceğimizi söyledi. Hatta annemi bile razı etti. Bize bu apartmanı da tuttu. Fakat sonra...
0: Evet, sonra?
1: Evli olduğunu öğrendim ama

0: işten geçmişti.
1: Ve sen de evli bir erkekle yaşamaya razı oldun ha?
0: Ama abi!
1: Bana abi deme! Söyle bakalım niyetin nedir? Bu hayata devam edecek misin söyle!
0: Başka çare var mı? Vurma abi!
1: Bu adam sana kaç gün yar olacak sanıyorsun? Büyük sadakat yeminleriyle bağlandığı karısına bile yar olmayan bir vicdansız sana mı yar olacak? İstikbalden ne umuyorsun? Masum bir kadının saadetini çalıp yuvasını yıkmak ne kazandıracak sana?
0: Abi!
1: Artık abi deme bana! Senin gibi bir kardeşim yok benim! Şimdi beni iyi dinle! Namık bir daha bu eve girmeyecek!
0: Fakat bu imkansız abi! Çünkü burasını o tuttu, bizi buraya o getirdi! Nasıl kapıyı yüzüne kapayabiliriz?
1: Defolup başka bir yere çıkarsınız! Zaten kendisiyle de konuşacağım! Şimdi gidiyorum! Eğer aklın varsa beni bir daha buraya gelmeye mecbur etme! Çok daha kötü şeyler yaparım!

0: Oo, Necat! Hoş geldin. Mektupları getirdin mi?
1: Bu yumruk üvey kız kardeşimle olan çirkin münasebetin için.
0: Üvey kız kardeşin mi?
1: Evet.
0: Yemin ederim ki Nebati'nin kız kardeşin olduğunu bilmiyordum. Aramızda böyle tatsız bir sahnenin geçmesini istemezdim. Olanları unutmaya çalışalım.

0: Oo. Demek randevunuzdan döndünüz küçük bey. Bakıyorum suratınız pek asık. Yoksa sevgilinizle kavga mı ettiniz? Ama beni alakadar etmez değil mi?
1: Zülal.
0: Yok. İzahat vermek zorunda değilsin.

0: Alo. Evet Namık, benim.
1: Dinle Zuhal. Ben bu akşam biraz gecikeceğim galiba. Haber vereyim dedim.
0: Ama nasıl olur Namık? Erol'a söz vermiştin. Gece dışarı çıkacaktık.
1: Biliyorum ama ne yapayım? Çok mühim bir işim çıktı. Başka bir akşam gideriz. Siz beni yemeğe falan beklemeyin. İşim uzayabilir.
0: Gene mi mühim bir iş? Evet. Evet, anlıyorum. Güle güle.

0: Bu sonu gelmeyen gece işlerine bir türlü mana veremiyorum. Eğer benden sakladığın bir şey varsa açıkça söyleyebilirsin.
1: Ne demek o? Ben hareketlerime müdahale istemem Zülal. Çocuk değilim. Üstelik koca olarak da vazifelerimi yapmaktayım. Nedir bu huzursuz halin? Neyin eksik anlamıyorum ki? Seni memnun edebilmek için ne yapmalıyım acaba?
0: Senden hiçbir şey istemiyorum artık. Zaten senin nazarında ne Erol'un ne de benim bir değerimiz var.
1: Öyle mi? Bu kadarına da nankörlük derler.
0: Namık, rica ederim bağırma. Senden hiçbir şey beklemediğimi söyledim. Daha ne istiyorsun? Dilediğin gibi yaşayabilirsin.
1: Çok iyi bilirim ben bu kadınca numaraları. Benden bir şey beklediği yokmuş. Biraz geciktim diye bu surat nedir öyleyse? Yeter artık, yeter!
0: Namık, ne olursun bağırma. Senden münakaşa edecek halim yok.

0: Zülal. Şu rengin sapsarı, hasta mısın?
1: Yok, hayır. Hasta değilim. Birkaç gündür evden çıkmadım. Ondan olacak. Biraz hava almaya ihtiyacım var. Benden şöyle bir gezinti yapmak ister misin?

0: Bana çok güzel bir gün geçirttin Nejat. Buna o kadar ihtiyacım vardı ki.
1: Zülal. Mesut değilsin değil mi?
0: Bu sualin cevabını vermek için çok geç kaldım Nejat. Sen yıldızların isimlerini bilir misin?
1: Evet. Biraz.
0: Şu sayısız yıldızlardan meydana gelmiş beyaz enli şeridin adı ne?
1: Saman yolu.
0: Nereye gider bu saman yolu?
1: Öyle bir ülkeye ki orada yalnız saadet vardır.
0: Niye öyle bakıyorsun gözlerime?
1: Orada yıldızları seyrediyorum. Gökyüzünün bütün ışıkları içlerinde parlıyor.
0: Saman yolunu da görüyor musun?
1: Evet. Saadet ülkesine doğru uzanıyor. Biz de oraya gidelim mi Zülal?
0: Bu yolculuğu geciktirdik Nejat. Bak ne kadar yükseklerde. Ona ulaşamayız ki.
1: Evet ama eğer istersen yetişmek senin elinde.
0: Ya demek nihayet...
1: Evet itiraf ediyorum. Eğer bu bir günahsa affet. Seni hala çılgınlar gibi seviyorum Zülal. Sen de beni biraz sevseydin ne olurdu?
0: Seni her zaman sevdim Nejat.
1: Bu itirafını duymak benim için dünyanın bütün hazinelerine bedeldir. Demek kalbim aldanmamış.
0: Artık bu hayata daha fazla dayanamayacağım Nejat. Sana yaptığım kötülükler için beni affet.
1: Geçmişi unutalım. Bundan sonra kaybettiğimiz şeyleri yeniden kazanmaya çalışacağız.
0: Ben saadeti gösterişte sanıyordum. Meğer bütün saadetim küçümsediğim bir varlığın altın kalbindeymiş. Sen beni yalnız benim için sevdin. Ben bunun kıymetini çok geç anladım. Ne kadar pişman olduğumu bilemezsin. Seni seviyorum Nejat. Eğer bana yardım edersen her şeye rağmen geciken saadetimize kavuşabiliriz.
1: Her şeyin çaresini bulacağız Zülal. Bu ikimiz için de şart sevgilim.

0: Ne fena hava değil mi dayıcığım? Çok korkuyorum.
1: Korkacak bir şey yok ki yavrum.
0: Ama ben korkuyorum.
1: Korkma yavrum, korkma.
0: Babam da nerede kaldı? Eskiden böyle havalarda beni hiç yalnız bırakmazdı. Ne olurdu sanki şimdi burada olsaydı?
1: Babanı çok mu seviyorsun yavrum?
0: Çok seviyorum dayıcığım. Annemi de çok seviyorum. Allah baba, annemle babamı benden hiç ayırmasın inşallah. Anneciğim! Babam ne zaman gelecek anneciğim?
2: Çok gecikebilir yavrum, onu bekleyemezsin. Hadi bakalım gidip yatalım artık.

Zülal, bizi saadete götüreceğini sanarak verdiğimiz karar çocukça bir hayalden ibaret. Bir an için hislerimize kapılıp güzel bir rüya gördük. Ama Erol'un sözleri aklım başıma getirdi. Bir yuva ne kadar ahenksiz olursa olsun, onu dağıtmaya ne senin ne de benim hakkımız var. Tek çare benim aradan çekilmem. Bir daha dönmemek üzere gidiyorum. Beni affet Zülal.

neden yaptın bunu? Hani artık yıldızlara hiç sönmeyen pırıl pırıl bir gecede yaşayacak. Hani bize mutluluğu getirecek olan Samanyolu'na

0: Merhaba.
1: Namık?
0: Şaşırdın mı? Seni götürmeye geldim. Bir haftadır ortada yoksun. Birkaç defa burada, yazıhanende aradım, bulamadım.
1: Bazı işlerim vardı da.
0: Anlıyorum ama insan bir telefon eder. Hem hastamızın durumu da pek iyi değil.
1: Hasta olan kim?
0: Öyle ya, senin haberin yok. Zülal, sen gideli ölümle pençeleşiyor.
1: Ha? Ölümle mi?
0: Evet, bütün bir gece yağmur altında bahçede kalmış. Sabah bahçe kapısının önünde baygın bulmuşlar. Doktor zatürre teşhisi koydu.
1: Zatürre mi?
0: Evet. Kah dalıyor, sayıklıyor, kah açılıyor. Annesi de perişan oldu. Zavallı kadına acıyorum.
1: Ya Zülal, ona acımıyor musun?
0: Ona da acıyorum tabii. Hatta sana da acıyorum.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Sen beni bırak şimdi de eve koş. Durmadan seni sayıklıyor.
1: Peki sen gelmiyor musun?
0: Bazı işlerim var. Daha sonra geleceğim. Hadi durma, git.

0: Züler. Neden yaptın bunu? Öğrendiğim zaman ne hale geldim biliyor musun?
1: Kimden haber aldın?
0: Namık söyledi.
1: Eğer duymasaydın hiç gelmeyecek miydin?
0: Züler.
1: Ama çabuk iyileşirim ben. Üzülme. Nejat, kararını verdin mi?
0: Şimdi bunları bırakalım Züler. Sen iyi ol, sonra konuşuruz. Bir ıstırabın var mı?
1: Sen artık yanımdasın ya. Hiçbir acı beni yıldıramaz. Hakiki sevginin ne olduğunu... karşılık beklemeyen... tertemiz bir aşkla sevilmenin büyüklüğünü... artık anlayabiliyorum Nejat. Bir zamanlar aşkına değer vermemiş, sana acı çektirmiştim. Ama inan ki bunun cezasını ağır ödedim.
0: Züler. Züler.
2: Rahatsız etmiyorum ya. İnşallah aşıkların keyfini kaçırmadım.
1: Namık.
2: Doğrusu pek şaşırmadım. Çünkü bu benim için bir sürpriz olmadı.
0: Bir dakika beni dinle Namık.
2: Bu gizli münasebeti baştan beri seziyordum. Ama üçümüzün bir araya gelmesi bugün kısmetmiş.
0: Saçmalıyorsun sen.
2: Öyle mi dersin? Halbuki biraz evvel birbirinize sarılmıştınız. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Madem bu kadar sevişiyordunuz, beni araya sokmaya ne lüzum vardı? Ama parlak bir kısmeti geri çevirmek akılsızlık olurdu değil mi? Kurnaz bir kadın hem zengin kocasının koltuğunda rahat yaşar, hem de aşığıyla gizlice sevişebilir.
1: Namık!
0: Namık, şunu iyi bil ki Züler'le aramızda hiç de sandığın gibi bir münasebet yok. Bütün günahımız işte bu gördüğünden ibaret.
2: Kusura bakmayın ama sandığınız kadar budala olmadığım için buna inanamam. Hele karımın baygınlığı esnasında durmadan sayıkladığı ismini, yıldızlı geceleri, saadete giden samanyolu teranelerini işittikten sonra.
1: Nejat yalan söylemiyor Namık. Bugüne kadar hiçbir günah işlemedik. Fakat ruhen o kadar çok birbirimizin olduk ki. Sen bunu anlayamazsın. Yalnız şunu bil ki artık senden yaşayamam.
2: Ne demek o?
0: Ona bakma sen. Hasta olduğu için ne söylediğini bilmiyor. Züler gene seninle yaşayacaktır. Ben gideceğim. Hem de bir daha dönmemek üzere.
1: Gitmek mi? Hayır. Hayır Nejat. Buna dayanamam. Gitme ne olur. Bırakma. Bırakma beni Nejat.
2: Dokunma ona.

0: söyler.
1: Sana ona dokunma derim.
0: Onu daha fazla ezbere müsaade etmeyeceğim Namık. Evet, kararım gitmekte ama fikrimi değiştirdim. Kalacağım. Onu mesut etmek için kalacağım.
1: Öyle mi? Hadi mesut et bakalım.

0: Uyandınız mı Necat Bey? Akşamüstü bir ziyaretçiniz vardı. Uyuduğunuz için yanınıza alamadım. Bakın, size bu çiçekleri getirdi.
1: Kimdi acaba?
0: Genç bir hanım. Ha, unutuyordum. Bir de mektup bıraktı size.
1: Teşekkür ederim.

0: Nejat Bey, başınıza gelenlere çok üzüldüm. Felaketten sonra yalıya bas sağlığı için gitmeye ayağım... Allah başka acı göstermesin. Size de metanet ve sabır temenni ederim. Didar. Zavallı Zülay. Allah başka acı göstermesin.
1: Hayır. Hayır, bu olamaz. Hayır, Zülal ölmüş olamaz. Onun yokluğuna dayanamam ben. Bu acıya dayanamam.

0: Annem ne?
1: Annen turneden dönmedi daha. Yarın gelecek.
2: İlker!
0: Annem! Canım!
2: Benim annem de eve döndü.
3: Bugün hayırlısıyla İzmir'de işe başlıyorsunuz.
4: Saat 10'da hazır olacağım.
2: Kalkacak olan ilk otobüse 2 bilet. İzmir'e.
3: Annen çağırıyor. Seni ona götüreceğim.
4: Yarın sabah ilk uçakla eve döneceksin, anladın mı?
5: Annenden haber gelinceye kadar deliye döndüm, deliye.
1: Senin burnun her zaman böyle kanar.
2: Arada sırada kanar.
4: Lütfen söyleyin doktor bey, oğlumun nesi var?
1: Nefsemi.
2: Yeter artık tembellik. Okula dönmelisin.
0: Keşke dönebilirim. Onu görmek istemez misin?
6: Ben onu bu halde görmek istemem. Yüreğim dayanmaz buna.
4: Şimdi anladım ki şöhret, alkışlar hepsi boşmuş.
7: Yumurcak Veda, yarın 18'de TV4'te.
8: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis.

0: buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat

0: ultra hacimli saçlar, clear ver ultra hacimli hacim bir kepek spor.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim be?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
0: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Engincan.
5: Dedeciğim.
4: Yoksa sen de mi bonus doldun?
5: Bonus kullu.
4: Ne?
5: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
4: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
6: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
5: Seni dinledik bonus kullu oldum.
4: Yıkıldım şu an.
5: Bonus kullu da yıkılıyor dede.
7: Çocuğunuzun bonus kullu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Nejat.
1: Seni tutabiliyorum. Demek ki hayal değilsin. Demek ki yaşıyorsun.
0: Neler söylüyorsun Nejat? Sana yaşamadığımı kim söyledi? Herhalde bir yanlışlık olacak. Gerçi evden bir ölü çıktı ama bu seni vurduktan sonra intihar eden Namık'ın cenazesiydi.
1: Namık mı?
0: Evet, Namık. Seni vurduktan sonra üçüncü kurşunu da kendi şakağına sıktı. İki saat sonra hastanede öldü. Artık bunları unutalım Nejat. Hastaneden ne zaman çıktın? Yoksa kaçtın mı?
1: Evet Zülal. Seni tekrar görmek o kadar güzel ki. Gözlerimin önündeki son hayalin yatağın içindeki solgun bir yüzdü.
0: Artık acılarımız bitti Nejat.

bak Nejat. Gün ne güzel ağrıyor. Sanki özlediğimiz hayatın yolunu aydınlatıyor. Bu doğan gün yeni dünyamızın, mutlu dünyamızın güneşidir. Bu mutluluğa beraber el ele yürüyebiliriz.

0: ve bir başka ülkeye merhaba diyeceğiz. Ver elini Portekiz diyor. Portekiz'in başkenti Lizbon'a merhaba diyoruz. Lizbon'da meydandayız.
1: Lizbon'dayız. İşte Lizbon'un önemli noktalarından bir tanesi bu bulunduğumuz meydan. Lizbon'u iki gün boyunca sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Sadece Lizbon'a değil, bölgeyi de sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Ne yapıyorsak sizler için bugün Lizbon'dayız.
0: Lizbon'a gelmişken Belen Pastanesi'ne uğrayıp Belen tatlısı yemeden dönmek olmaz dediler, geldik. Tatlının adı Nata.
1: Efendim 6 milföy hamuru, üstünde bir muhallebi var. Tarçını da döktük mü oldu bizim Laz böreği. Vallahi Laz böreği, aynı Laz böreği.
0: Lizbon İstanbul'a inanılmaz benziyor. 7 tepeli bir şehir Lizbon.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yanlış görmüyorsunuz. Burası İstanbul değil, Lizbon. Hakikaten buraya ayak bastığımız andan itibaren İstanbul'a çok benzettiğimiz bir lokasyondayız. Hani birisi gelip tek bir fotoğraf karesi çekse, burası da Arnavutköy dese ve 70'lerden kaldı dese belki inanırız. Çünkü biliyorsunuz bizde bu karşı kıyılarda hep binalar var ama burada yok şu anda. Bu denize kavuşan bir nehir aslında. Evet, bizde Boğaz'daki gibi değil. Bizdeki Boğaz Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlıyor ve bir yandan da Ege'ye doğru gidiyor. Ama burada bir nehir ta İspanya'dan geliyor, yaklaşık 1043 kilometre geçiyor ve bu noktada artık denize doğru gidiyor. Hemen arka tarafımız, kameraman arkadaşımızın arka tarafı Atlantik Okyanusu. Ve işte görmüş olduğunuz gibi bu nokta hakikaten Lizbon'da gelinip görülmesi gereken bir lokasyon diyoruz.

0: burası da kaşifler anıtı. Dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlıyor Lizbon. Görmüş olduğunuz bu sokak sanatçısı İtalya'dan geliyor.
1: I'm drawing a picture from Arnavo. Is Muncha. Is an artist of 20s.
2: Evet, 20'lerden bir görmüş olduğunuz gibi 20. yüzyıldan bir fotoğrafı, bir resmi buraya yere çiziyor.
1: Yeah, I'm an artist from Italy. I'm usually travel around Europe and make this painting in big cities or in festivals. There are festivals from this kind of art.
0: Ve şimdi de Lizbon'un kalbine gidiyoruz. Rossio Meydanı burası.

0: dünyada izlenme rekorlarına sahip videoları olan bir sokak sanatçısı. Lizbon'da karşılaşıyoruz ve elbette sohbet ediyoruz. Türkiye'yi de Türkleri de çok seviyor. Çünkü bir süre Türkiye'de de bulunmuş.
1: Merhaba.
2: Merhaba. You know Turkey?
1: I love Turkey. It's one of the most beautiful country in the world. And the Turkish people, they have a heart like a gold. I've been performing for about 30 years all over the world in the street. Also, I worked in Turkey, in Bodrum, Çeşme, Side. When I was performing the first time, people telling me, you go to Turkey, you know, people are really, it was amazing. You know, yeah, because most of the people who speak, like they try to speak bad, or they think it's because it's a Muslim country, they are very close. No, the Turk must open. They treat me like a king.
2: Really?
1: Yeah, I mean, I will never forget that. And all my life, as long as I live, I will never place one bad word about Turkey. Metashakkar, acayip Turkey, number one.
0: Lizbon'u gezmeyi sürdürüyoruz. Burası Lizbon'da yukarı semt.
2: Değerli izleyenlerimiz, şu anda Lizbon sokaklarını turlamaya devam ediyoruz. Ve hakikaten İstanbul'a ben çok benzetiyorum. Hani sanki tünelden çıktık, böyle İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyoruz. Tramvay da geçti, böyle eski bir tramvay da geçti. Bildiğin İstiklal Caddesi.
0: Yokuşlar ve tramvaylar kullanılıyor bu yedi tepeli kenti gezmek için.
2: Yokuşlarla dolu yedi tepeli bir şehir Lizbon. Bu yokuşları aşmak için Portekizliler yollar bulmuşlar. Biz zaman zaman Cihangir'de Fransız sokakları bulduk. Ama onlar burada bu raylı sistemleri bulmuşlar ve aşağı kadar bu raylı sistemlerle

0: Lizbon'da gün batımı Santa Caterina Tepesi'nden izlenir.
1: 7 tepe dedik ya, işte keyifli bir nokta. Gün batımı buradan izleniyor dediler, geldik. Sadece biz gelmedik, Lizbon'un yarısı da burada neredeyse. Harika bir müzik var ve insanlar keyifli kahvelerini yudumlarken bir yandan da gün batımını bekliyorlar.

0: son gün Fatima kasabasını geziyoruz. Fatima, Hristiyanlar için önemli bir kasaba.
1: Lisbon'dan yaklaşık olarak 1,5 saatlik bir otobüs yolculuğuyla Fatima kasabasına ulaştık. Fatima'nın Hristiyanlar, özellikle Katolikler için büyük bir önemi var. 1917 yılında bir mucize gerçekleşiyor Katoliklere göre ve bu mucize sonucunda bu nokta onlar için bir haç merkezi haline geliyor. Burada Meryem Ana için yapmış oldukları bir kilise, ibadethane var ve dünyanın dört bir yanından Katolikler bu noktaya geliyorlar ve hacı oluyorlar.
0: Burası da Batalya Manastırı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Fatima'dan çıktık, yola yaklaşık olarak yarım saat sonra Batalha Manastırı'nın önündeyiz. Orta Çağ sonrasında yapılmış bir yapı. Önceki yıllarda burada var olan bir mabet tekrar üstüne konarak inşa edilmiş ve gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olarak bu noktada yer alıyor diyoruz ve bu tarihi yapıyı sizler için görüntülüyoruz.
0: Biraz da deniz havası alalım diyoruz. Nazare'ye gidiyoruz. Nazare harika bir sahil kasabası. Okyanus kenarında. Dalgalarıyla meşhur. Her yıl dünya sörf şampiyonalarının yapıldığı harika bir kasaba burası.
1: Lisbon'dan yaklaşık 120 kilometre dışarıdayız. Yaklaşık 2 saatlik bir mesafemiz var merkeze. Bu eşsiz sahili görüntülemek için geldik. Nazare'de harika bir sahil, çok güzel bir hava var. Ve Atlantik Okyanusu'nun hemen kıyısında yer alan bu tatil kasabası, Portekizlilerin, Lisbonluların uğrak noktası diyoruz. Tabii ki yaz aylarında tıklım tıklım oluyor bu sahiller ama şu anda bile denize girilebilir gözüküyor. Şimdi bunu test edeceğiz. Şu anda evet hazırız tabii ki. Ayaklarımızı en azından şöyle bir denize sokalım istiyoruz. Yapabilirsek de belki yüzeriz. Hani Ekim sonunda böyle bir yüzme deneyimi yaşarız diyoruz ve denize doğru gidiyoruz. Buyurun.

0: Deniz kenarındayız. Ayağımızı suya sokacağız. Denize girmeden dönmek olmaz.
1: Gerçekten inanılmaz büyük dalgalar var ve bu dalgaların çok daha büyük olduğu söyleniyor kış aylarında. Ekim'in sonu olmasına rağmen bazı cesur kişiler, soğuk denizden hoşlanan kişiler denize giriyorlar elbette.
0: Ve şimdi de bu keyifli sahili tepeden görüyoruz. Nazare işte böyle gözüküyor.
1: Portekiz'in değil dünyanın dört bir yanından insanların yaz döneminde tercih ettiği bu sahiller Ekim sonu olmasına rağmen revaçta. Çünkü şu anda sıcaklık Nazare'de 28-30 dereceler. Kasım'ın başı neredeyse ama buradaki sıcaklık kendini koruyor diyoruz. Ve bu güzel Atlantik Okyanusu manzarasında sol tarafımıza da Martı'yı aldık. Ve böylece Martı ile birlikte güzel Nazare sahillerinin görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz.

Ve turumuzda artık Türkiye'ye dönme zamanı. Uçağımız öğleden sonra. Sabahı değerlendirelim istiyoruz ve bugün Batı'nın en uç noktasına gidiyoruz. Kapadokya.

Börek gerçekten çok lezzetliydi. Kesinlikle yemenizi tavsiye ediyorum. Hmm. Beykoz'un biraz da ara sokaklarını, caddelerini göstermek istedim size. Birbirinden güzel eski evler var, tarihi evler var.

0: Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel değil mi? Yemin ederim un kullanılmamış ya.
1: Bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Deniz, bol yeşillik, her şey bu programda. Ben susuyorum. Bütün güzel enerjimizle programımız başlasın mı? Başlasın. Beykoz sahildeyiz. Buraya aslında ulaşım çok kolay. Yıldız, saçmalama Beykoz, oh, bana çok uzak diyebilirsiniz. Yok, bir yere gitmek isterseniz her yer size yakın oluyor. Siz hiç merak etmeyin. Buraya gelen birçok belediye otobüsleri var. Avrupa yakasında oturuyorsanız Mecidiyeköy

Yeniköy'den direkt olarak buraya gelen belediye otobüsü var. Yeniköy'den buraya gelen tekne var. Şöyle teknelerin sahipleri olsaydı soracağım. Yani hani Beykoz'dasınız mesela, Boğaz'da arkadaşlarınızla gezmek istiyorsunuz ya da karşıya geçmek istiyorsunuz Avrupa yakasına. Mesela bunun maliyeti nedir diye teknelerde kimse yok. Öğrenecektim. Ama dediğim gibi gerçekten de renkli bir yer Beykoz. Özellikle aslında şöyle yürüyebilir miyim artık Recep? Özellikle aslında köyleri falan çok güzel Beykoz'un. Biz bugün tabii ki Beykoz sahilde kalmayacağız. Beykoz sahilde biraz dolaşacağız, kahvaltımızı yapacağız ki birazdan sizi çok ama çok güzel bir börekçiye götüreceğim. Sonra biraz tarihi evlerin arasında gezeceğiz ve mükemmel bir yere gideceğiz. Beykoz'da bulunan Cam de Billur Müzesi'ne gideceğiz. Önce ben bir susayım, Beykoz konuşsun şöyle sahil falan. Sonrasında sizleri karşılayayım.

Şimdi börekçiye gitmeden önce kahvaltı yapmaya sizi tarihi bir fırına getirdim Beykoz'da. Burası Beykoz Tarihi Fırını. Kaç senelik biliyor musunuz? 58 senelik sevgili seyirciler. Feyzi Paşa Caddesi'nde köşede. Kesinlikle görürsünüz zaten buraya geldiğinizde. Şimdi bu fırında her şey taze taze. Diyeceksiniz ki burası haftanın kaç günü açık Yıldız'cığım? Hemen söyleyeyim. Ya da kaç saatleri arasında açık? 24 saat açık. Ya burada kahvaltı yapabilirsiniz. Kafe kısmı da var. Ya da hemen camdaki tatlılardan seçip, dolaptaki tatlılardan seçip yiyebilirsiniz. Ya da yiyeceğinizi alıp sahildeki banklara oturup deniz havasını içinize çeke çeke boğazı izleyerek boğazda kahvaltınızı yaparsınız. Börek var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle sakallı bunun ismi galiba. Sakallı var. Özel sandviçler var. Biz geç kaldık. Kalmamış. Tarihi simitleri çok meşhurmuş. Bakın şöyle. Pizza var, açma var. Ne ararsanız var. Bir de tatlı tuzlu kurabiyeler var. Buradan kurabiyelerinizi alıp da banklarda oturup yiyebilirsiniz ya da evinize götürür, misafirlerinize ikram edersiniz. Hep ben bunu söylüyorum, ben yaptım dersiniz. Yani. Bir de burada askıda ekmek var. Ben çok seviyorum fırınların askıda ekmek olayını. Parayı veriyorsunuz, onlar ekmekleri ihtiyacı olanlara veriyorlar. Gerçekten mis gibi bir koku var içeride bu güzel tarihi fırında. Keşke, bunu her zaman söylüyorum, böyle içinize bu güzel kokuyu çekebilseniz. Tatlılar ayrı güzel, şöyle dolapta görüyorum. Bence tuzlular ayrı güzel. Tekrar belirtiyorum. Beni hangi saatte izlerseniz izleyin. Canınız simit mi çekti, açma mı çekti, kurabiye mi çekti? 24 saat açık Beykoz'da bulunan bu tarihi fırın. Ben susuyorum. Bu güzel fırın ve fırının içindekiler konuşsun. Haydi artık börekçiye doğru yola.

0: Beykoz'da meydandayız şu anda. Beykoz'a gelmişken, ay bu arada bir kahvaltı yapmaya gidemedik. Benim bu çenem var ya çenem. Annem her zaman diyor ki ne çekersen çenenden çekeceksin Yıldız diyor. Doğru söylemiş diyor, hemen bilmiş kameramanım Recep. Niye etrafımda dönüyorsun?
1: Herkes görsün seni.
0: Herkes görsün seni diyor, şöyle döneyim de diyor. 360 derece diyor, seni herkes görsün diyor. Şimdi Beykoz'da meydandayız. Bu arada şurada, yani şu tarafta ve şu sokakta falan, şurada bir o sokağın arkasında falan o kadar güzel tarihi evler var ki sizlere gerçekten anlatamam. Buraya geldiğiniz zaman yürüyerek gezmek gerekiyor. Ama dediğim gibi programın içinde Can ve Billur Müzesi'ne gideceğiz. Milli saraylara ait olan. Oraya yürüyemeyebiliyorsunuz. Bu arada biz oraya, yani buraya çok güzel yeşillik bir yoldan geldik. Eğer siz de hani kendi aracınızla gelirseniz o yoldan gelebilirsiniz diyeyim size. İki çift daha lafım var. Böyle kaldırımlarda motorla gezip durmayın motor kullananlar. Yani kaldırım yaya için, motor için değil. Onu bir söyleyeyim size. Çünkü bizim evin orada da yürüyüş yolu var. Motor, kurye motorlar, Allah yardım etsin, evet işiniz çok zor ama sırf yolu kısaltmak için yaya yolundan, o yürüyüş yolundan geçiyorlar. Sinirlenince de ne sinirleniyorsun be diyorlar. Bana göre normal değil de neyse. Şimdi arkamda tarihi bir çeşme var. Beykoz'da meydandayız. 402. İshak Ağa Çeşmesi. Bu çeşme tarihi bir çeşme. Şimdi gideceğiz oraya. Recep zaten gidiyor ama eğer ki çeşmenin tarihini okumak isterseniz bakın burada yazıyor. Bu çeşme sevgili seyirciler, İstanbul'un gümrük emini İshak Ağa tarafından 18. yüzyılın ortalarında yaptırılmıştır. Onu söyleyebilirim size. Şimdi farklı mimarisi ve estetik özellikleri bakımından değer taşımaktaymış. Zaten şöyle dışarıdan baktığınız zaman gerçekten mimarisinin ne kadar güzel ve farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Çok da güzel bir çeşme bence, değil mi? Bu zamana kadar gelmiş. O zaman bu güzel çeşmede, 402. İshak Ağa Çeşmesi'nde, bu tarihi çeşmede bir ellerimizi yıkayalım. Havanın böyle azıcık kapalı olduğuna bakmayın. Birazcık böyle basıyor sıcakta. Gezmeye devam edelim.

Burası çok meşhur bir pideci. Bir kere onu söyleyeyim. Beykoz'a gelip de burada pide ve börek yemeden gitmek olmaz. İmalathanesi hemen arka tarafta, her şey görülüyor. Tertemiz. Beykoz'a gelirseniz eğer kesinlikle burada pide ya da böreğinizi yemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bana da kameraman arkadaşlarım önceden gelmişler de tavsiye ettiler. Haftanın kaç günü açık? Bilmiyorum, birazdan öğreneceğiz. 402. İshaka Çeşmesi'nin hemen sol tarafında. Sırf börek için bile buraya gelenler varmış ya da pide yemek için. Onu söyleyeyim size. Taze poğaçaları var böreklerin, pidelerin yanı sıra. El yapımı sandviçler var şöyle. Bu güzel börek ve pide salonu konuşsun. Ben de siparişimle sizi karşılıyorum.

burası 26 yıllık bir börek ve pide salonu. Size bir şey söyleyeyim mi? O kadar kalabalık oluyor ki günün hangi saatinde gelirseniz gelin. Bak sabah geldik, bayağı bir kalabalıktı, oturacak yer yoktu. Öğle saatinde geldik, gene kalabalık. Ve buranın pizzası ve aynı zamanda tavuklu pidesi çok satıyormuş. Tavuklu pide de fazla bir yerde yokmuş. Şimdi önce börekleri tanıtayım. Küt böreği, kıymalı börek ve bu da su böreği. Bak, bak. Çok teşekkürler. Bu da pide. Bir de pideleri meşhur ya buranın. Pide söyleyeyim dedim. Baksana tereyağlı. Ay, dumanı üstünde. Ne oldu Recep? Çok kötü diyor. Ay var ya, bir tereyağı kokuyor sevgili seyirciler, size anlatamam. Şu su böreğinin peynirinin akışkanlığına bakar mısınız? Ben şimdi bir pudra şekeri dökecektim küt böreğine. Bir dursun o küt böreği. Ben önce bilin bakalım neyden başlayacağım. Tabii ki sıcak sıcak pideden. Bir bakar mısınız? Oh. Bunu bu kadar sıcaklıkta yiyemem ben. Biraz bu soğusun. Şöyle. Ben küt böreğini pudra şekerliyim. Sonrasında şu böreklerimi önce yemeye başlayayım. Pide de o arada birazcık böyle soğur. Ay, mis gibi tereyağı kokuyor. En sevdiğim

Çayı da böyle su bardağında içmeyi özlemişim. Bak yemin ederim böyle bir lezzet yok. Vallahi mükemmel. Pide birazcık soğumuş ama çok az. Yiyorum. Yemin ederim çok güzel, yemin ederim. Güvenle yiyebilirsiniz bunları. O kadarını söyleyeyim size. Sabah 6'da açılıp akşam 9'da kapanıyor burası. Beykoz Meydan'da 402. tarihi İshaka Çeşmesi'nin hemen yan tarafında bu güzel börek ve pide salonu. Kesinlikle buraya gelip börek ve pide yemeden ben börek ve pide yedim demeyin. Son kez buraya bir göz atın. Sonrasında sizleri Beykoz sokaklarından, caddelerinden karşılayalım.

0: Börek gerçekten çok lezzetliydi. Kesinlikle yemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben börekçiden çıktım ve bu caddeye geldim. Caddenin adı Mehmet Yavuz Caddesi. Bu Mehmet Yavuz Caddesi'nde o kadar güzel evler var ki. Yani şöyle bakıyorum kafamı kaldırıp falan. Sanki böyle mahalle kültürü ölmemiş bir de burada, biliyor musunuz? Sevgili seyirciler, gerçekten. Hani böyle esnaflar oturuyor, birbirleriyle sohbet ediyorlar, çaylarını içiyorlar. İşte boyacı, normalde ayakkabı boyacısı, sokak boyacıları fazla görmeyiz. Sokak boyacıları falan var. Yani ne bileyim, güzel. Mesela şurada bir tarihi yufkacı galiba, değil mi o? Girsek mi bir tarihi yufkacıya? Vallahi yufkacı çok küçük. Kaç senelik?
1: 25 sene oldu.
0: 25 sene oldu. Evet. Erişte, kadayıf, tarhana. Şu ne? Cips gibi.
1: Erişte.
0: O.
1: O evet, erişte. O.
0: Cips gibi olan erişte, kare.
1: Evet.
0: Aa, ilk kez öyle erişte gördüm. Bir verebilir misiniz? Kastamonulara özel erişteymiş bu. Aa, ilk kez gördüm.
1: Evet,
0: sonra bir de aa, mantı varmış. Bak, dolabı açtı bize. Şuradan bir... Kimler yapıyor bu mantıyı?
1: Hanımlar yapıyor onu.
0: Hanımlar yapıyor. Allah Allah. Şöyle aa, kadayıf da var burada gene, böyle tel kadayıf. Böyle açı, siz evde kendiniz açıp cevizini içine koyuyorsunuz. Annem bir güzel yapar. Öpücüklerimi gönderiyorum buradan anneme. Küçük, çok güzel bir dükkan burası. 25 senelik Mehmet Yavuz Caddesi'nde Beykoz'da. Ay, yufkalar da ne güzel duruyor ya. Sabah kaç, akşam kaç açıksınız?
1: Sabah 8, akşam 8.
0: Sabah 8, akşam 8. AVM evet. Gibi burası da. Evet. Pazar günü kapalısınızdır herhalde. Pazar günü de mi açık?
1: 9-7 arası.
0: Haftanın 7 günü açık burası. Pazar günü de 9-7. Onun dışında 8-8 açık. Beykoz'a yolunuz düşerse İnşallah mutlaka yapıyorum. Bu beyefendinin, güler yüzlü beyefendinin küçük dükkanına uğramanızı, küçük ama sıcak dükkanına uğramanızı tavsiye ederim.

Beykoz'un biraz da ara sokaklarını, caddelerini göstermek istedim size. Ara sokaklarında ve caddelerinde gerçekten birbirinden güzel eski evler var, tarihi evler var. Onu söyleyebilirim sizlere. Bir Balat, bir Kuzguncu andırıyor. Her ne kadar ki Kuzguncu kadar renkli olmasa da buradaki tarihi evler de bence görülmeye değer. Birazdan Fevzi Paşa Caddesi'ne tekrar gideceğiz. Sahilin olduğu caddeye Beykoz'da. Orada da birbirinden güzel evler var. Bakın yalıları demiyorum. Evler var caddeye bakan gerçekten de. O zaman siz Beykoz'un ara sokaklarında tarihi evlere biraz göz atın ve dolaşın. Ben sizi caddeden, Fevzi Paşa Caddesi'nden, sahilden, Beykoz'dan karşılayayım.

0: Beykoz sahile giderken bir mahalleye, bir caddeye çıktık Beykoz'da. Film gibi. Hani benim bir lafım var, tablo, tablo. Televizyonlarda izlediğiniz diziler, Türk sinema filmlerinin birçoğu bu mahallede çekilmiş. Buraya yani tarihi olduğu için mesela diyelim şu binanın şöyle tahtası sarkıyor ya, o tahtayı çakamıyorsunuz bile geri izin almadan. O kadarını söyleyeyim. Şimdi beni buraya kim çıkardı? Onu göstereceğim hemen size. Fazla aslında araba geçmiyor ama bizim ayağımız o kadar bereketli ki biz nereye gidersek böyle işlek bir cadde oluyor. Gel amca, gel yanıma, gel. Biz sahile gidiyorduk. Fevzi Paşa Caddesi'ni çekmeye. Amca dedi ki, gel dedi, ben seni bir mahalleye çıkaracağım Beykoz'da. Bütün tarihi evler orada dedi. Bütün eski evler orada dedi.
1: Burada köşkler de mahallesidir. Yukarıda köşkler vardır.
0: Sizin adınız?
1: Burası benim adım.
0: Evet.
1: Onur Sönmez.
0: Onur amca, bir şey söyleyeceğim. Evet. Ne zamandan beri Beykoz'da oturuyorsun?
1: Ben doğma büyüme buralıyım.
0: Kaç yaşındasın ayıptır sorması?
1: 76 yaşındayım. İki kişi kaldı bu mahallede sağ.
0: Allah sana sağlık versin. Amin. Yani ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Evet. Sana çok teşekkür ediyorum bir kere.
1: Sizi ben şimdi Boğaz'ı çekmek istiyorsanız.
0: Çekmek istiyoruz, izleyicilerime göstermek istiyorum. Şu an zaten kameraman arkadaşım detayları çekiyor, evet, Zafer. Çeksin. Evet, ben Şahin Kaya Caddesi, mahallesi mükemmel. Evet. Bu arada buralar padişah yolu olarak geçiyormuş. Eskiden padişahlar buradan geçiyormuş. Biraz önce Mehmet Yavuz Caddesi'nde konuşmuştuk. Sizi sahilden karşılayacağım demiştim hatta. Orası falan hep padişah yoluymuş. Hadi sen bizi Boğaz manzarasının oraya götür. Ne şanslıyım maşallah yani. Hadi gelin.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık.
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa,
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak. Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Buraların redlisiyim.
10: Nerelerim mi?
9: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
11: Bonjour madame.
9: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
12: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
11: Très bien.
9: Merci.
10: Gezerken yol tarifi,
9: alışveriş fit check'i.
10: E buralarda bize hepsi sınırsız.
9: Grazie.
11: Aa Demet Hanım.
10: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
9: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
10: her yer redlilerin oluyor.
9: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi

0: Saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalı?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin

Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: biz şimdi tepeye geldik. Aklı Eren Çıkmazı diye geçiyor burası. Burada birincisi çok güzel evler var. İkincisi yollarda meyveler falan çok güzel. Yola sarkmış. O yüzden Göz Hakkı diye bir şey var değil mi? Tadına evet, bakabiliriz Onur amca. Muhteşem de bir Beykoz'dan görünen manzara var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Kulesi, her yer muazzam görünüyor. Bu manzara her yerde var Yıldız'cığım diyebilirsiniz. Evet doğru, her yerde var ama yürüdüğünüz yoldaki evler ve o güzel yol, yolu süsleyen çiçekler ve İstanbul'da öyle görünen yeşillikler, bana kalırsa hiçbir yerde yok, huzurda. Evet. Sence Onur amca?
1: Evet, öyle.
0: Değil mi?
1: Beykoz ayrı bir güzelliğe sahip yer.
0: Vallahi öyle. Sen de çok güzel yerde oturuyorsun.
1: Sağ olun.
0: Allah iyi ki seni, ya bizi seninle karşılaştırdı. Buraya kadar geldik. Sen de maşallah gençsin. Nasıl yokuş çıktı benimle var ya, nasıl çıktı. Şimdi de iniyoruz aynı yokuşu. Tamam mı?
1: Evet.
0: O Şahinkaya Mahallesi'nden ve Şahinkaya Caddesi'nden biz yürüyeceğiz. Onur amcayı evine bıraktıktan, eşine teslim ettikten sonra o güzel evlerin arasında yine dolaşacağız. Bu arada tarihi bir de cami var. Şahinkaya Mahallesi'nde ve Şahinkaya Caddesi'nde. Onu da sizlere göstereceğim. Hadi tamam. İzleyicilerimiz bu güzel Beykoz'un manzarasına bakarken biz de seninle aşağı doğru salalım artık tamam. Kendimizi. Hadi gel Onur amca. Şey,

0: Sevgili seyirciler, bu cami neredeyse en eski camilerden biriymiş. Meryemzade Camii. 1195 yılında yapılmış. 2014-2015 yıllarında da son restoresi yapılmış. Gerçekten çok enteresan ve çok değişik bir cami. Hadi
1: Osmanlı kurulmadan Araplar zamanında yapıldığı söyleniyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Biz seni artık evine teslim edelim. Bak hanım bize
1: tamam,
0: kızacak.
1: Tamam,
0: hanım bize kızacak bak. Tamam, 41 kere maşallah. Allah sağlık versin. Amin, 76 amin. Yaşında böyle bir enerji.
1: Sağ olun.

0: tebrik ediyorum. Merhaba. Hocamız da geldi. Cami hocamız. Merhabalar. Merhaba. Allah kabul etsin. Amin. Şimdi açacaksınız camiyi.
1: Evet, evet.
0: Tamam. Biz hiç girmeyelim dedim ben.
1: Girebilirsiniz.
0: Girebilir miyiz? Tabii, tabii. Girelim mi? Bence bir girelim o zaman.
1: Buyurun.
0: Tamam.
1: Buyurun.
0: Hocamız sağ olsun bize Buyurun. Camiyi gezdirecek şimdi.

0: Şimdi camiye girdik, tülbentler yıkamaya girmiş. Hemen girdiğim gibi çıktım çünkü cami bu şekilde. Hani her yere bir giriş adabı vardır. O yüzden çıktım ama Recep caminin içini şöyle bir gezdi. Eğer ki Beykoz'a yolunuz düşerse mutlaka bu camide ibadetinizi yapmanızı tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Allah şimdiden kabul etsin. Caminin hocası da gerçekten çok iyiydi. Allah ona da sağlık versin. Aa. Gerçekten de. Teyze merhaba. Ne güzel yerde oturuyorsun sen. Manzarası güzel mi?
1: Çok güzel.
0: Çok güzel diyor. Bayıldım evine.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Bir el salla bak, seni yakından görsünler. Ay çok güzelsin. İnsan burada yaşlanmaz.
2: Evet yaşlanmaz.
0: Onur amca biz seni nereden bırakıyoruz
2: ben
0: eve? Şimdi sevgili seyirciler, ben Onur amcayı artık hanımının yanına gönderiyorum. Uzun süreden beri bizimle değil mi? Ben gene bu programda da yolumu buldum. Onur amca bana yardım etti. Bu güzel mahalleye, bu güzel caddeye getirdi. Onur amca da şurada oturuyor. Çok teşekkür ediyorum
2: teşekkür
0: Onur amca
2: ederim,
0: sana. Allah sana sağlık versin.
2: Size de.
0: Hanıma da selam söyle.
2: Dilerim.
0: Öp onu benim için, tamam mı? Haydi görüşürüz. Dikkat et kendine. Şimdi.

Hemen arka tarafımda Beykoz iskelesi var. Burası Feyzi Paşa Caddesi, hemen Beykoz sahilde. Bu caddeden bu tarafa doğru, yani arka tarafıma doğru devam ettiğiniz zaman birbirinden güzel evler var. Şimdi sizi biraz Beykoz merkezle baş başa bırakıyorum. Sonrasındaysa sizi Milli Saraylar Cam ve Billur Müzesi'nden karşılıyorum.

Ve Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ne gireceğiz şimdi. Burası Beykoz'da Mehmet Yavuz Caddesi üzerinde. Biz Mehmet Yavuz Caddesi üzerindeki tarihi evleri ve anonsumuzu çekmiştik zaten. Oradaki evleri falan göstermiştik sizlere. Şimdi müzeye girelim.

bu yeşil alan için gelinip görülmeye değer. Buranın ziyaretçisi çocuklu ailelermiş genellikle. Hafta sonları bayağı kalabalık oluyormuş. Şu anda bulunduğum alanda serbest gezen tavuk, tavus kuşu, tavşan ne ararsanız var. Buraya gelen ziyaretçiler ellerinde poşetli yiyeceklerle geliyormuş. Marul ve havuçlarla. Tabii bir gelen öğreniyordur, bir sonraki gelişine havucunu marulunu getiriyordur. Değil mi hanımefendi? Evet dedi. Havucu veriyordur tavşanı, yediriyordur. Tavşanı kucağımıza alabilir miyim dedim. Alabilirsiniz dediler bana. Alışkınmış buraya gelen ziyaretçilerin çocukları sürekli böyle seviyormuş. Ama sizden ricam lütfen çocuklarınız hayvanların kuyruğundan çekmesin. O tavus kuşunu böyle çekiştirmesin. Diğer hayvanları çekiştirmesin. Çünkü biz bunu Emirgan'da hani yaşadık. Kaplumbağaya böyle taş atıyorlardı duran hayvana. Hayvanları koruyalım çünkü onların hiçbir zararı yok. Bizlere yakın olsun diye onlar ve böyle bir yeşil alanda serbestçe bırakmışlar bu güzel hayvanları. Biz de onları lütfen koruyalım ve sahip çıkalım. Şimdi ben şuradaki tavşanı almaya çalışacağım. Şu tavşana bakar mısın Recep? Şuna bakar mısın? Nasıl güzelliyor gitti ama. Bak bak şu siyahlı beyaza bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Bayağıdır tavşan görmüyordum ben biliyor musun? Baksana ikisi birden gidiyor. Şöyle gel bakalım. Gelmek istemiyor. Çok üstüne gitmeyelim o zaman. Dur bakayım. Şurada da var. O zaten bayağıdır tek başına duruyor. Şöyle biraz daha gidelim. Bak orada mesela tavus kuşu kafesi var. Şu an temizleniyor orası. Şurada mesela yeni doğan tavşanlar var. Onları çıkartmıyorlar. Etraftaki işte kargalar falan böyle zarar vermesin diye. Böyle yeşil alanda oturabilirsiniz. Lakin yeşil alanda oturmanın, işte hayvanlarla oynamanın yanı sıra bakın burada şöyle oturma alanları da var. Oralarda da oturabilirsiniz sevgili seyirciler.

İki kafeteryadan birisi bu. Burası açık bir kafeterya olduğu için burada genellikle yiyecek ürünleri var. Bir tanesi de müzenin içindeymiş. Bu arada oyun parkına baktınız, gerçekten ne kadar güzel. Baksanıza, hafta içi olmasına rağmen şöyle kameraman arkadaşım Recep göstersin. Bayağı yoğun. Çünkü anneler hani çocuklarını rahatça görebiliyorlar burada. Tekrar söyleyeyim, genellikle çocuklu ailelerin tercih ettikleri bir yermiş ki burada atölyeler de var. Şimdi ben susuyorum. Bu güzel müzenin biraz bahçesi konuşsun. Sonrasında bir de içeriye girelim. Tamam mı siz buralara bakarken? Bir de içeriği göstereyim sizlere.

Müzenin içine girdik sevgili seyirciler. Şunu söyleyebilirim ki müzeye gelene kadar dolaşacak o kadar çok alan var ki burada. Gerçekten de sizlere anlatamam. İstanbul içindeyseniz ve halen buraya gelmediyseniz mutlaka gelip görmeniz gerekiyor. 3 seneden beri Beykoz Cam ve Billur Müzesi Beykoz'da var. Kapıları sizlere açık. Pazartesi günleri hariç gelebilirsiniz. Her yerde oturma alanları var. Piknik kesinlikle yasak. Onu söyleyeyim. Hani ben yiyeceğimi alayım, geleyim, işte çimlerde oturayım, yeşilliğin keyfini çıkartayım falan yok. Şimdi müzeye gireceğiz, evet. Şimdi müzeye girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Genelde çocuklu aileler tercih ediyor dedik ya burayı. Şimdi buraya geldiğinizde bir sesli rehber var. Her numara, oda numaralara ayrılmış durumda. Her odada farklı bir camın hikayesi bizi karşılıyor. Odalara girdiğiniz zaman işte bir numaralı ya da 9 numaralı odaya girdiniz. Tuşluyorsunuz, size Türkçe ve diğer dillerde anlatım sağlıyor. En önemlisi çocuklara özel anlatımı da var. Yani çocuğunuz merak ediyor ve siz hiçbir şey bilmiyorsunuz değil mi? Çocuğunuza özel de hani böyle bunu kulağına dayadığında anlatım var ve merak ettiği şeyi bu sesli rehberden öğrenebiliyor. Geldiğinizde bunu alabilirsiniz. Çıkışta da tabii ki teslim ediyorsunuz. Siz önce müzeye benden önce tabii ki bir girin. Benim izleyicilerim önemli. Sonrasında ben müzenin içinden sizleri karşılayacağım.

Şimdi ilk girişte böyle bizi işte camın ne olduğu ve nasıl üretildiği ile ilgili bilgiler karşılıyor. Nasıl yapıldığı ile ilgili malzemeleri görüyoruz. Kameraman arkadaşımız Recep de gösteriyor zaten. Ateşten sanata mesela bu odanın adı. Hemen arka tarafta görmüş olduğunuz gibi nasıl yapıldığı gösteriliyor. Şimdi ben birazcık bahsedeyim size. Sultan Abdülmecit zamanında Beykoz'da bir cam fabrikası varmış sevgili seyirciler. Burası Abraham Paşa'nın şu an bulunduğumuz yer, Cam ve Billur Müzesi. Abraham Paşa'nın çiftliğiymiş aslında. Zamanında Sultan Abdülmecit zamanında Beykoz'daki cam fabrikasından esinlenerek burası açılıyor. O zamanın en önemli, en değer verilen eseri de arkada yapımı var zaten. Çeşmi Bülbül'müş. Onun yapımı da o yüzden bizi karşılıyor. Şöyle nasıl yapıldığını anlatan bir video var. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Osmanlı zamanında Çeşmi Bülbül bayağı önemli ve değer verilen bir ürünmüş. Değil mi? Bülbül gözü anlamındaymış çünkü. Şimdi içeriye girelim ve müzeyi gerçekten gezmeye başlayalım. Ben böyle camdan ürünleri de çok seviyorum. Evde genellikle sağlık açısından da cam ürünler kullanmayı tercih ediyorum mutfakta. O yüzden de benim ayrıca bir dikkatimi çekiyor Cam ve Billur Müzesi. Müzenin yanı sıra burada yapılan ürünleri satın alma şansınız da var. Birazdan sizi hediyelik eşya bölümüne de götüreceğim.

Şimdi burada cam atölyesi de var. Atölyenin yanı sıra çocuklar için burada atölyeler de yapılıyor. İnternet sitelerinden bakarak takip edebilirsiniz. Buraya geldiğinizde buradaki yetkililerden de öğrenebilirsiniz. Cam ve Billur Müzesi'nde iki kafe olduğunu söylemiştik. Biri dışarıda, birisi de görmüş olduğunuz gibi içeride. Çok güzel hanımlar var burada. Güler yüzlü merhaba. Hoş buldum. Şimdi bir de şunu söyleyeyim size, bulunduğumuz yer hediyelik eşya alanı. Burada beğendiğiniz ürünleri satın alabilirsiniz. Sizin saraydan ne eksiğiniz var, bir padişahtan ne eksiğiniz var? Yani 250 bin liralık vazo falan varmış burada satın alabileceğiniz. Muhtemelen altın işlemeli falandır. Ha, karşıda gördüğümüz vazoymuş. Bu 250 bin lira. Bak. Altın tozuyla falan yapılıyor. Altınla yapılıyormuş direkt. Yani kırdın gitti 250 bin yerlerde. Altını topla yerlerden. Önemli olan illa bir şey almak değil. Buraya gelip buradaki güzel ürünleri, buradaki güzel hanımları görmek, kolay gelsin deyip gitmek. İlla dediğim gibi bir şey almak zorunda değilsiniz. Hediyelik eşya alanına şöyle bir göz atın. Çok güzel anahtarlıklar, bileklikler, kolyeler, vazolar falan da var. Bir fikriniz olsun. Ben de sizleri kafeteryada oturup karşılayayım, bir nefes alayım. Vallahi çok yoruldum.

0: mükemmel tatlılar vardı vitrinde. Vitrinden tatlılarımı seçtim ve oturdum bahçeye. Bahçe çok güzel ya. Değil mi Recep? Şöyle. Şurada da atölye var zaten.
1: Yok.
0: Yok dedi, tamam.
1: Fit'ten alırım.
0: Fit'ten alırım dedi. Şu fit tatlı çünkü de. Sevgili seyirciler, ben bunu kesemedim. Vallahi kusura bakmayın. Elimi alıp yiyorum. Recep de dedi ki tek elle ye. Tamam. Çok güzelmiş. Vallahi. Ben çilekli tatlıları çok seviyorum. Sen?
1: Ben de. Çilek severim.
0: Kuş sesleri, bol oksijen. Tercih edilebilecek, İstanbul'da gelinebilecek çok güzel bir yer. Gelip bilgisayarınızda çalışabilirsiniz, kitabınızı okuyabilirsiniz. Bu huzurlu bahçede. Hemen mesela Recep'in sağ tarafında hanımlar bilgisayarda çalışıyorlar, sohbet ediyorlar. Yani güzel bir yer.

0: varmış içinde. Hurmayla tatlandırılmış. Ay çok merak ettim. Ay bu fitmit olamaz. Hurmayla tatlandırılmış hiç olamaz. Ne oldu? Sen diyetteydin.
1: Afiyet olsun.
0: O kadar güzel yapmışlar ki. Size anlatamam. Vallahi sırf bu tatlılar için buraya gelinir. Vallahi çok güzel. Hanımlar da bana bakıyor. Recep'in sağındaki biraz önce bahsettiğim hanımlar, sevgili seyirciler. Şurasına dokunmadım. Verebilirim tadına bakmak isterseniz. Vallahi bak. Çok şey kaybedersiniz. Tadına bakın öyle alın ama. Recep. Ne yapayım? Siz bana işaret verdiniz. Ben de kalktım geldim. Bak söyle. Şuradan. Vallahi çok güzel bak.
2: Eyvah. Şey yapmasaydım.
0: Afiyet olsun. Sizin şey yok, evet. Kaşık yok. Dur benim bıçağımla vereyim. Aa, sana da vermez miyim beni hiç? Dur. Hemen şöyle arka tarafından. Aman kesilmesin bir tarafınız. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel değil mi? Vallahi yemin ederim un kullanılmamış ya. Hiç unsuz gibi de durmuyor değil mi, çikolatasız gibi? Siz buraya çocuksuz mu geldiniz bu arada?
3: Çocuklarımız yok, çalışmaya geldik.
0: Ha, bak biraz önce söyledim. Yani illa çocuklu aileler gelecek diye bir şey yok. Hanımlar buraya bu güzel yeşillikte çalışmaya gelmişler. Evet, çok güzelsiniz. Allah nazarlardan saklasın. Keyfiniz bol olsun. Hoşça kalın. Ben ısmarlayabilirim bu arada tatlılarınızı. Vallahi. Ya yolda sokakta denk gelirsek birinizle, mesela canınız benim yediklerimden falan mı istedi, hepinize ısmarlayabilirim. Hani Yıldız bizim de canımız istiyor ekranda, sen yerken falan demeyin. Ben şimdi tatlılarımı bitireyim, artık Beykoz merkeze doğru gideyim ve oradan vapura binelim. Vapurda kapatalım programı, Yeniköy'e doğru geçelim artık. Değil mi? Yani sadece Beykoz'la sınırlı kalmayalım. Zaten bize ayrılan sürenin de sonuna geldik artık bence. Değil mi Recep? Tamam. Tatlılarımı yiyeyim o zaman. İskelenin orada buluşalım. Şu çok güzelmiş. Sevgili seyirciler, Beykoz'u arkamızda bıraktık. Yeniköy motoruna bindik. Cam ve Bildur Müzesi'nden İskele'ye geldik. Yeniköy buradan 15 dakika. Saat 5'e kadar saatte bir Yeniköy'e motor gidiyor. 5'ten sonra da 20 dakikada bir karşıya motor gidiyor. Şöyle bir Beykoz'u izliyorum da gerçekten çok güzel görünüyor değil mi? Tam bir sahil kasabası gibi. Kameraman arkadaşımız Recep şu an sizlere gösteriyor zaten. Bence muhteşem bir gün geçirdik bugün. Ve artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik değil mi Recep? Sizi muhteşem Boğaz manzarasıyla bırakmadan önce benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum efendim hepinizi. Bir hatamız olduysa affola. Hoşça kalın. Bayrağımız ve muhteşem Boğaz manzarasıyla sizi baş başa bırakıyorum.

0: Vatandaş, yarınlar değil, bugünler bizimdir. Ve bugün hayırlı bir salıdır. Hayal görelim bir an. Diyelim ki yeni bir elbise alabilecek paran var. Şöyle üzerine kalıp gibi oturmuş bir elbise arkadaş. Aynaya baktın, çakı gibi olmuşsun. Keyfin yerinde, moralin yüksek. Gidiyorsun sevgilinle buluşmaya. Tam yürürken zengin çocuğunun arabası sıyırıyor kaldırımı. Savuruyor katran gibi yağlı zifozu üzerine. Sıçratıyor vatandaş. Nasıl mı? Just a moment, bir dakika. Böyle.
1: Ne yaptın ya?
0: Şimdi ilmin son harikası, silpak leke ilacının nelere kadir olduğunu göreceksiniz. Mucize başlıyor. Bakın.
1: Başlarım böyle mucizenin içine be.
0: Kardeşim.
1: Gömleğim mahvoldu lan.
0: Dert etme. Al şu 15 kağıdı. Bak karşıda bir temizleyici var. Hadi al yolun kabasını. Hadi kardeşim, hadi hadi. Kızılay'a çalışıyoruz iyi mi? Evet vatandaşlar, olur böyle vakkalar. Türk polisi gagalar. Ne diyorduk? Bu ilaç... Evet, bu il... Ulan vay salatalık! Daha başı mı lan burası? Ver lan şunu! Ver! Al bey babacığım. Paran helalmiş. Say bakalım tamam mı?
2: Emekli maaşımı almıştı. Çoluk çocuğu aç bırakacaktı namussuz. Allah razı olsun evlat.
0: Ne demek be abi?
2: Al evlat şunu.
0: Yok.
2: Sana benden bir hediye.
0: Yok estağfurullah.
2: Al hadi. Oğlum al.
0: Biz para işi yapmadık.
2: Canı gönülden veriyorum. Sen olmasaydın cüzdanımın tamamı gidiyor.
0: Merhaba Aydar abi.
3: Merhaba. Aa, merhaba.
4: Hoş geldin abi.
3: İşler nasıl, işler?
0: Tatsız be abi. Halk yemiyor artık. Ispanaklı laftan bıkmış. Zaten seçimler yaklaşınca biz hava alırız. Vatandaş para verip beni dinleyeceğine para alıp onları dinliyor.
3: Bakalım vatandaşı ne zaman dinleyecekler?
0: Arayan oldu mu?
3: Cale diye bir kadın. Turneye çıkıyormuş. Selam söyledi.
0: Aleyküm selam. Abi be.
3: He. Hayrola?
0: Bugün başım derde giriyordu.
3: Neriman'ın kocası mı enseledi yoksa?
0: Yok be. Müşterilerden birinin cüzdanını çarptılar, zor enseledim herifi.
3: Acemiymiş, acemi. Benim zamanımda iyi işçiler vardı oğlum.
0: Adamcağız bir yüzlük toka etti. Hoşuma gitti ha. Adam da sevindi, ben de. Her gün bir iki defa bu numara olsa. Gel.
3: Bir dakika.
0: Bak, ne geldi aklıma. Beraber çalışalım abi. Sen cüzdanı çarparsın, ben seni yakalamış pozunda gözükürüm. Adam da sevinir, ben de. Halka hizmet gayesiyle halka dönük bir ortaklık kurarız. Halktan alıp halka veririz be.
3: Ulan uzun, kafan motor misali çalışıyor. Ama ben tövbekârım. Tüysüz Mahmud'a git, selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
0: Nerede bulurum Tüysüz Mahmud'u?
3: Hacı Hüsrev'de, tarif edeyim evini. Çok kolay.
5: Anlıyorum, anlıyorum. İşi iyi ayarlamışsın. Ama sana yardımcı bulmak çok zor.
0: Neden? Parasını verip eline çabuk bir yan kesici kiralamak istiyorum.
5: Oğlum nerede eski işçiler? Bu meslek ölüyor artık. İşçinin çoğunu Almanya çekti. Sonra şimdi tam iş mevsimi. Çoğu İzmir Fuarı, Bodrum, Marmaris gibi turistik yerlerde çalışıyor. Tam sezon.
0: Ya ben öyle bulunmaz Hint kumaşı istemiyorum ki abi. Şöyle gençten, yeni yetişen, açık göz biri olsun yeter.
5: Var. Biri var ama...
0: Çok mu acemi?
5: Yo, çok yamandır. Ama... Sen kaç para verebileceksin?
0: Helalinden bir 1000 kağıdım var.
5: Alay mı ediyorsun? 1000 kağıda bir hizmetçi bile çalışmaz bir ay be.
0: Canım, kiminin parası, kiminin duası.
5: 1000 kağıda biraz zor. Ama... Madem ki seni Haydar gönderdi, bir kolaylık yapacağız.

0: Gel bakalım.
1: Evet. Kızımız bir tanedir yani. Kız ne bakıyorsun öyle koyun gibi? Öpsene Tarık abinin elini.
2: Öpeyim amca.
3: Estağfurullah dur yapma. Yapma Allah aşkına. Yapma dur gıdıklanıyorum yapma ya. Hay yapmasana be. Dur yapma diyor.
1: Nasıl buldun?
3: Yok ya dalga mı geçiyorsun benimle? Çocuk bu be.
2: Çocuk senin anandır.
0: Evet ağzını bozma kız.
1: Oğlum eğer bu kız seninle çalışmaya razı olursa ellerini aç Allah'ına dua et.
3: Yok be abi. Çoluk çocukla uğraşamam. Dadılık mı edeceğiz bir de?
1: Hamşine mamay pi pi kaydın mı kız?
2: Evel Allah.
3: Ne yapmış ne yapmış?
1: Ya. Bu bir şey değil. Uyanık birini de çarpar evvel Allah.
3: Biz keriz miyiz yani? Boş bulundum da ondan.
1: Neyse. Ne kadar vereceksin?
3: Bak abiciğim şimdi. Dinle beni. Biliyorsun piyasada para darlığı var. Dolar düştü, altın yükseldi. Hem bana kaliteli bir işçi vermiyorsun ki.
1: Yo. Bak. Malımızı boklayacaksan başka kapıyı arkadaş.
3: Abiciğim, abiciğim. 2000 olsun.
1: 2500. Tamam mı?
3: Kabul.
1: Hamşine mamay pi pi kaydın mı kız?
2: Evet Allah.
3: Al bakalım, senin dediğin olsun.
1: Bereket versin. Hayrını gör.
3: Sen de git eşyanı topla hadi.
4: Bizim dava için Rüstem'le mutlaka konuşman lazım. Bunu ihmal etme.
5: Bak kızım, ben buradayken senin yalnız kalman olmaz.
2: Yalnız değilim ki baba. Mahmut amca var. Sonra topu topu birkaç ay sonra gene beraberiz nasılsa.
5: Çıkamıyorum kızım. 14 ay yedim.
2: 14 ay da geçer. Ne yapalım?
5: Olmaz. İzmir'e dedenin yanına gideceksin.
2: Ölürüm de o ihtiyar keçinin yanına gitmem.
5: Sus terbiyesiz. O senin deden.
2: Dedemmiş. Neredeymiş şimdiye kadar? Gitmem işte, gitme.
5: Bak, sana zahmet delikanlı. İzmir'e gidince kızımı dedesine teslim ediver.
2: Hayır baba.
3: Bana bak, ayağını dayama oraya. Doğru dürüst otursana be. Elma kırıntılarını dökme.
2: Nereden buldun bu külüstürü? Niyetten mi çıktı?
3: Bana bak, bir kere bu arabaya külüstür diyemezsin.
2: Haklısın. Külüstür değil, hurda sayılır bu. Nasıl yürüdüğüne aklım ermedi. Neyin nesi bu be? Aferin, silecekleri de varmış.
3: Bana bak, rahat duracak mısın sen? Ulan çattık senle be birader.
2: Amma da kıymetli malım varmış be.
3: Vatandaş! Bütün dünya dinleri ruhun ölmezliğini kabul ederler. Evelallah Müslümanız inanırız.
6: Elhamdülillah.
3: Evet vatandaş. Geçen ay New York'ta bir ruh çağırma toplantısına Hitler'in ruhu da gelmiş. Gülme arkadaş, Avrupa'da yalan var, bizde yok arkadaş. Burası ciddi bir müessesedir. İşte bu toplantıda vatandaş... Evet, ne diyorduk? Ha, Hitler'e şu soru soruluyor. Diyorlar ki, harbi niçin kaybettin? Hitler ordumun her silahı vardı. Ama ufak bir alet eksikti. Bize harbi o alet kaybettirdi diyor. Ve ağlıyor vatandaş. Hitler'in ruhu ağlıyor. İşte vatandaş. Tarihi değiştiren bu çakı şu anda huzurunuzda. Vatandaş. Tarihi hizmetini arz ediyorum vatandaş.

0: Allah belanı versin senin. Ne diyorduk? Kıpırdasana vatandaş! Kıpırdasana ulan! Uyuma vatandaş! Hamişine pipi kaysana ulan vatandaş! Allah Cem'i cümleyi dolandırıcılardan korusun kardeşler, amin! Halka dönük bir zihniyet ve ilerici bir ticari anlayışla sadece 15 lira vatandaş! 15 lira! Evet, vatandaş! Ben böyle işin içine dışına bilmem ne ederim vatandaş! Ben seni bir sürü para dolu cüzdanın arasında elma yiyip korna çalasın diye tutmadım! Tam 2500 papel saydım o Mahmut şeysini!
1: Anladık! 2500 kağıt, 2500 kağıt! Başka laf bilmez misin sen? Hem bana ne be? Bana mı verdin parayı?
0: Sana ne diye verecektim? Adam bir at alırken sahibiyle konuşur, atla değil!
1: Ama ben at değilim!
0: Allah cezanı versin! Mahvettin arabamı! Arkadaş, sen çalışacak mısın, çalışmayacak mısın?
1: Yok ya! Ben mi kaldım vatanı kurtaracak?
0: O halde alsınlar mallarını, versinler paramı!
2: Ne oluyor?
0: Dolandırdın beni! Ver paramı, Allah'ıma kitabıma yakarım bütün mahalleyi!
2: Ne oluyor ya?
0: Çalışmıyor ya, kurusu!
1: Ulan senin biraderindir, anana sordu bak!
2: Dur, dur!
0: Anamı karıştırma, fena döverim seni!
2: Anlaşıldı! Racon keseceğiz arkadaş! Tamam mı? Bunu da bulduk böyle! Ha, bu bizim kökü bu değil mi?
0: Tabii!
2: Racon'a göre kız haklıdır! Madem ki arabayı kiraladın, benzinini de koyacaksın!
3: Doğru söyle!
0: O ne demek oluyor?
2: Kızın hakkını ver! Var mı böyle istismar? Biz sosyal adaletçiyiz! Bak, Ecevit abimiz ne diyor? Emekçinin hakkını yememek lazım!
0: Ulan biz seninle anlaşmadık mı?
1: Ya, Mahmut abiye komisyon verdim! Benim şartlarımı konuşmadık ki!
0: Neymiş senin şartların canım?
1: Karın yarısını isterim!
2: Ha?
4: İster, ister!
1: Günde 8 saat mesai!
4: Tamam!
1: Cumartesi, pazar ve bayram günleri de katliyen çalışmam!
4: Çalışmaz!
1: Otel ve yemek masrafları işverene aittir.
4: Tabii. Abi.
0: Başka bir sıkıntın var mı senin? Mesela müzmin kabız, basur memesi gibi.
1: Yok. Ha, unutmadan söyleyeyim. Günde 5 kilo da elma isterim.
0: Memnuniyetle.
1: Tamam mı? Tamam mı canım?
0: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
1: Ha? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış. Ninem söylerdi ya.
0: Elmanın insanı güzelleştirdiğini hiç sanmam. Kaç yaşında öldü nine?
1: Daha 93'ünü sürüyor ninem. Geçen ay da 8. kocasını aldı.
0: 93 yaşında evlendi ha?
1: Zavallının hayatta kocadan yana hiç yüzü gülmedi ki.
0: İyi. Bırak artık şu elmaları ya.
1: Acıktım, şuralarda bir yemek yiyelim.
0: Önce iş. Çalış da yemeği hak et.

0: ateş böceğim misin?
1: Vatandaş, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp! Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası! Soğan, patlıcan, hı? Kabak soyma aletidir!
2: Cüzdanım!
1: Evvela soyar...
2: Cüzdanımı çarptılar!
1: Sonra... Cüzdanımı çarptılar! Abi ben gördüm! Gidiyor!
2: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden! Ne? Ne salak şeysin sen be! Hem yakalıyorsun, hem de elinden kaçırıyorsun! Yuh sana de...
3: Ah eşek kafa! Böylesine insaniyetlik yapılır mı hiç? Ulan insan bir yüzük toka eder be! Vay hamşo vay! Bir elliliğe de fit olurdum ya! Böylesinin cüzdanını sahiden yürütmek lazım! Cimri inek! Ulan bir ellilik kopmaz mı adamın gönlünden? Ne bu?
4: 50 kağıdın yarısı! O aksi inek var ya... ...Hamişine mamayı pi pi kaydı!
3: Ha?
4: Al paranı!
3: Peki ama yarı yarıya bölüşmeyecek miydi?
4: Tok gözlü ol biraz! Sen 50'ye fittin, yarısı 25 eder! Ben kimsenin hakkını yemem arkadaş! Hey, ne oldu bizim köfteler?
5: Geliyor hanımefendi!
3: Ne oluyorsun be? Bu ısmarladığın üçüncü ızgara! Ağır ol biraz!
4: Et insana iyidir!
3: İyidir ama parasını kendin ödersen!
4: Anlaşmamızda otel ve yemek parası sana ait! Madem para lafı ettin, şu hesabı görsek artık! Dükkanın uğuru kaçmasın, değil mi abicim? Ah, pardon, patron!
3: Hasılat 6 kere 50'den 300! 150 sana, 150 bana! Ne o?
4: 150 daha isterim!
3: Hepsini yani!
4: Yarısını!
3: Yarısı 150 eder! Sonuncusu 100 lira vermedi, 50 lira verdi!
4: 300 eder! Hasılat 600 çünkü!
3: Yalan mı söyleyeceğim be?
4: Kazık atmak istiyorsun, yutmam ben!
3: Yutmazsan gargara yap! Aldın 150'ni, kapat çeneni!
4: Paramı isterim ben! Paramı ver! Utanma yok mu sende, ver paramı!
3: Sus kız!
4: İmdat! Hem paramı alıyor hem de
3: kime
4: vuruyor!
3: Kime vurdun ya?
4: Çek elini, bana tecavüz edemezsin! Paramı ver, öldürürüm hiç... yoksa kendimi! Paramı ver! Paramı ver!
3: Kurbanın olayım, sus! Yeter!
4: Paramı.
3: Al paranı! Yanlışlık olmuş kardeşim! Al güzel çocuğum benim! Al işte paranı!
4: Nerede olan bizim ızgara?
5: Getireyim efendim, buyurun, buyurun, bir şey yok, buyurun efendim.
4: Oteli beğenmedim, yemekleri iyi değil.
5: Buyurun.
4: Servis de geç geliyor. Bir daha sefere razı olmam, şimdiden söyleyeyim.
3: Yatma öyle orada! Kalk kız şuradan!
4: Ne vuruyorsun be?
3: Kalksana ulan oradan!
4: Aa, şuna bak!
3: Hay Allah, kahretsin seni başımın belası!

0: Çatlayacaksın be Allahsız. Bedava buldun diye bu kadar balık yenir mi?
1: Biz evimizde de bu kadar yerdik evelallah. Görgü başka şeydir oğlum. Televizyonumuz da var evimizde. Amerikan kahvesi de var.
0: Hey güzel Allah'ım, nedir bu çilem? Hiç mi gülmeyecek şu kara bahtım?
1: Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevgilim, her şeyim el oldu gitti.
0: Sus, patlatırım ha. Haşa huzurda senin gibi keçi görmedim.

0: Şahane. Ne arıyorsun kız burada?
1: Ay, dur ne diye zayıf. Vallahi bırakmam, benimle geleceksin.

0: kim bu?
1: Yanımda çalışıyor. Satış işleri. Malum ya, halk çocuklardan hoşlanıyor. Şimdi yanıma genç bir kız alsam dedikodu olur.
0: Tabii tabii. Bu gece beraberiz, canamaz.
1: Tabii canım.
2: Kimdi o geceki karı? Maşallah yağ tulumu gibi.
1: Aa, beğenmedin mi yengeni?
2: Allah bağışlasın. Bizim Hacı Yüsrev'de bir ayı Selim'e vardı. Hıt demiş, burnundan düşmüş.
1: Hadi hadi, işe bakalım işe.
2: Ne işi?
1: Ne işi olacak canım? Ham işine mamay pifi meselesi.
2: Bugün cumartesi, çalışma yok.
1: Bak kız, kafamı kızdırma.
2: Kızarsan ne olurmuş?
1: Ulan, ulan ben seni... Kız otur şuraya, dikilme başıma, sinirime
2: bak. Dokunma bana ya!
1: Otur diyorum
2: hava
1: sana!
2: Hava alıyorum şurada be, bırak!
1: Lan arabanın her yeri açık, hava alıyorum.
2: Ne oluyor? Ne oluyor buna ya? Dur, inip bakayım.
0: Allah Allah!
2: Yürü sen, yürü yürü yürü!
1: Tekliyor be! Tekliyor!
2: Gitme!
1: Koş hatta!
2: Gene homurdanıyor senin külüsün.
1: Ağzını topla.
2: Bak gene kaçacak.
1: Aslandır o, aslan.
2: Allah! Kaçıyor, kaçıyor!
1: Dur! Dur diyorum sana!
2: Dur!
1: Dursana lan!
2: Dur!
1: Dur be!
2: Dur ya!
1: Hay Allah kahretsin! Yetişemiyoruz, dur! Yaptın ya be!
2: Ne romantik değil mi?
1: Ulan Allah, siz yardım etsene biraz.
2: Ben romantik şeylere bayılırım.
1: Başlarım sana da romantikliğine de.
2: Aa, deli! Araba bozuldu diye ne kızıyorsun bana?
1: Sen susacak mısın yoksa?
2: Ben senin yerinde olsam bu arabayı hurda fiyatına leblebiciye satardım. Ama nerede sende o ticari kafa?
1: Ulan, ulan lan! İşledi kendi kendine, atla çabuk!
2: Atla, atla!

0: Fahrrad ist kaputt gemacht und ich bin sehr, sehr müde. Kann ich fahren mit diesem Auto?
1: Ich will, ja. Welcome. You are American, sind es?
0: Nein, aus Deutschland.
1: Ah, Deutschland. Ich liebe dich. Adrien. Hm? Geçsene ulan Adrien.
0: Gelinin zoruna bak. Ne oluyor be? Ne yaptım? Boğuluyorum ya.
1: Dayan, başarırsın kızım.
0: Hem benim elmalarım nerede?
1: Buyur.
0: Eşek!
1: İster gut mahen kahve ya?
0: Ya.
1: Yağını yiyeyim senin. Ya orman. Biz ikimiz. Drink.
0: Ya.
1: All right. Allah. Ulan seni hak dinine getirmezsem bana da tarih demesinler be.
0: Ay sıkıldım, boğuluyorum ya.
1: Dayan, başarırsın kızım.
0: Ama neyim? Dur, ineceğim ya.
1: Dayan, başarırsın.
0: Dur, sana sıkıştım be.
1: Sabret, başarırsın. Bırak şimdi kulpayı falan, gel bakayım.
0: Bitte mach nicht. Du hast eine Freundin auch.
1: Olur, yavrum.
0: Bitte mach
1: nicht. Ne seveyim.
0: Was ist denn los? Ist das gut? Was würde ich machen jetzt? Kann ich helfen?
1: Lastik yem patladı, Gensi. Hay Allah müstakını versin.

0: Dur kız. Gitmiyorum arabadan.
1: Dursana sen. Beğendin mi ulan yaptığını? Zavallı turiste böyle mi muamele edilir?
0: Turistse turistliğini bilsin. Hem bir daha benim yanımda el alemin kızına sataşmaya kalkma.
1: Bana bak. Bu benim hayatta işim kızım. Güzel kız gördün mü kaçırmam. Tarih yazmaz kaçırdığımı. Tabii senin gibi çocuklara bundan bahsetmek doğru değil ama... hani ben bir kıza yan baktım mı o kendisini mutlaka yatakta... ve de hamile bilmelidir o kadar. Öyle fazla güzel olması da şart değil hani. Eli yüzü düzgün olsun kâfi. Bak korkma, çocuklara sataşmam. Yani emin ellerdesin.
0: Eşek! Hayvan!
1: İşte böyle aslanım. Besle kargayı, oysun gözünü. Milletin paramızda, malımızda gözü varmış meğer. Dost dediğin kara günde belli olurmuş. 3 kuruş için çarşaf gibi senet imzaladık elin çulsuzuna. İyi mi aslanım, he?
0: Bak, sen de eski modelsin aslancık. Çulsuz sayılırsın ama beyefendi gibi gözüküp de... meteliksiz olmaktansa... çulsuz olup paralı olmak daha şereflidir. Öyle değil mi aslancık?
1: Ağzını topla.
0: Niye gocundun yani? Ben arabayla dertleşiyordum. Hem önüne baksana sen.
2: Abi öldü mandacığızım, gitti kuzuzakcağız. Ne ederim ben ya?
1: Allah'tan kork be amca, ufacık bir sıyrık.
2: Ya çalacağım azıcay. Bundan böyle sakat kalmıştır bu hayvancağız.
1: Yok deve. Belediye doktorundan rapor mu var bu bari?
3: Bağlayın bu işi be abi. Üdesin tazminatı olsun bitsin be yahu.
1: Yaşa be dayı. Tamam. Al bir 100'lük helalinden.
2: 2000 cihattan aşağı kan dökülür be yahu.
1: Dağ başı mı burası be?
4: Tövbe ya, istersen jandarmaya giderim.
1: Ya uzatmayayım be amcalar.
4: Benim atırım için sen de kabul et üsmen. Tövbe 1500 ver bitsin bu iş be ya.
1: Yahu delirdiniz mi siz be?
2: İstersen verme be abi. Ya bir sizden, bir bizden. Hiç kırarız otomobil cihazı be.
1: Bir dakika. Bana biraz borç versene.
0: Aha, banka mı açtık arkadaş? Ya,
1: görüyorsun işte.
0: Ne kadar?
1: 1500.
0: Vallahi yok.
1: 1000'lik ver idare ederim. Hadi canım, hadi güzelim.
0: Önce senet.
1: Ne?
0: Darılma, güvenilir adam değilsin.
1: Hay Allah be!
0: Sen bilirsin.
1: Dur. Getir imzalayayım.
0: Ayrıca benim şartları da görüşelim.
1: Ulan başlarım senin şartından be!
0: Sen bilirsin arkadaş!
1: Dur, otur. Otur da konuşalım, bak güzelim, dinle beni.

0: peşinden. Gene kaçacak bu.
1: Kaçmaz, kaçmaz.
0: Sana kaç kere söyledim bağla diye. Kaçıyor! Koş, kaçıyor!
2: Kovaladıkça kaçan, ateş böceğin misin?
3: Çok güzelsin.
0: Ne kadar?
3: 500 liracık.
0: Pis pis sırıtma. Ciddiyetine takın. İş görüşüyoruz. 500'ün karşılığı ne?
3: Yövmiyeden kesersin.
0: Aa! Onu evvelki borcuna kesiyoruz. Karşılık mal göster arkadaş.
3: Yahu çıldırtma adamı.
0: Ne biçim iş konuşması bu be? Hem borcu sen istiyorsun, ben değil.
3: Bak canım kardeşim, yavrum. Sizden bir miktar kredi talep ediyorum.
0: Şöyle, şimdi yap senetleri getir.

0: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?
0: Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin?

0: keşke bağlasaydın külüstürü.
1: Korkma.
0: Fena umur diyor. Gene kaçacak.
1: Sen işine bak kızım. Allah! Bugün iyi çalıştık.
0: Fena sayılmaz. Ne topladın?
1: 1000 liradan fazla.
0: İyi. Bugün yola çıkarız öyleyse.
1: Ya, bu gece burada dinleneceğiz.
0: Burada daha fazla çalışamayız. İşin kokusu çıkar sonra.
1: Çalışmayacağız ki. Dinleneceğiz. Biraz dinlenip eğlenmek bizim de hakkımız. Kefenin cebi yok kızım. Gezip eğlenmek de lazım. Şimdi bir otele gider önce güzel bir yıkanırız. Sonra temiz bak giyinip eğlenmeye gideriz.
0: Sahi mi söylüyorsun?
1: Tabii. Neden olmasın? Hadi vakit nakittir.
0: Ben de hazırlanayım bari.
1: Tabii tabii hazırlan. Ya kendine giyecek doğru dürüst bir şeyler alsana sen.
0: Doğru dürüst bir şey mi? Nasıl yani?
1: Seni tanıdığımdan beri pantolonla görüyorum. Ne bileyim şöyle kadınca bir elbise al. Saçını başını düzelt. Biraz güzelleş. Tonla paran var. Öbür dünyaya mı götüreceksin bu paraları?

0: Nasıl olmuşum? Beğendin mi?
1: Aferin. Bak adama dönmüşsün.
0: Elbisem güzel mi?
1: İyi, iyi. Bayağı yakışmış.
0: Ya saçlarım?
1: İyi, hiç fena değil.
0: Bu akşam çok eğlenmek istiyorum.
1: Tabii, eğlenmek senin de hakkın.
2: İstediğiniz numara hazır efendim.
1: Jale? Tabii. Yavrum, canım. Tamam, görüşürüz. Tam formumdayım. Ne? Lafım mı olur? Oo, bildiğin gibi değil. Canavarım, canavar. Tamam. Tamam, tabii. Görüşürüz yavrum. Eski bir sınıf arkadaşı. Bak, istediğin kadar eğlen. İyice gez. Ama saat 7'de falan otele dönmeye bak. Genç bir kızın geç saatlerde yalnız dolaşması doğru değildir. Hadi, akşama görüşürüz. İyi eğlenceler.
3: Hey!
4: Hello! Guten Freund!
1: Tamam, delirdin iyice. Yer yok ya, alamazsın be.
0: Aldım bile, sığışırsınız.
1: Bu ayılar binerse zor sığışırız.
0: O zaman sen yaya gelirsin. Kafayı tüledin ama. Hadi geç arkaya, geç geç.
1: Ben senin...
0: Hey! Gel gel!
3: Sorry, I am very sorry.
1: Senin sülalenin sorry eşyalısı.
5: Bitti, verzeih.
1: Senin de sülaleni... ...ve de Beckenbauer'unu... ...ve de Mayer'ini... ...ve de bütün Bayer'in, Münhen'inin...
0: Hadi, come in, come in!
1: Sustur herifleri, bozuluyorum ha!
0: Aa, ne güzel söylüyorlar! Zaten sen de müzikten anlayacak ince ruh, ne güzel!
1: Bak, kötü olacak sonra!
0: You are Alman, ha?
5: Sie sind sehr schön, Fräulein, aber sie sind schön.

0: asılıyor.
1: Ani. Kokusun ne ki var çocuğum?
0: Leş gibi kokuyorlar abdestsizde yüzler.
1: Nereye gidiyorsun sen? Yani yuvar İzmir'e mi gidiyorsun?
2: Ya İzmir.
1: Ay ne tatlı çocuk be.
0: Bana bak, indir şu pis herifleri yoksa fena yaparım ha.
1: Sana ne be? Araba benim. Bunlar da benim misafirlerim. Allah Allah.
2: Ay.
0: Nasılsınız hanımefendi?
1: Başlarım şimdi senin hanımefendini. Ne oldu buna?
0: Ne bileyim, senin araban.
1: Ama bir zamanlar senindi.
0: O zamanlar ben insanların iyiliğine, saflığına, dostluğuna, kardeşliğine inanırdım ya.
1: Ah ne güzel. Ali Rıza Binboğa gibi şarkısını yap bu lafların. Uzatma da bak şu arabaya.
0: Bir yüzlüğünü alırım. Canım.
1: Eşek.
0: 150 oldu canım.
1: Domuz.
0: 250 oldu. Veli nimetim benim.
1: Deve sen de ne olacak?
0: Bir kelime daha söylersen 300. Tamam mı? Gazoz ağacım benim.

0: var, hadi söyle.
1: Benzin yok. Koyarsan çalışır.
0: Aa, bu mıydı arızası?
1: Allah safları yaratmış ki akıllılar geçinsin diye.
0: Benzini nereden buluruz?
1: 4 kilometre ileride istasyon var. Arkada da bidon.
0: Bir zahmet getiriver.
1: Araba senin kızım. Turist arkadaşlarına rica et istersen. Bak bak.
0: Gel inat etme be. Hadi ne olur. Hadi canım kardeşim, hadi.
1: Bu kadar konuşacağına yürüseydin yolun kabasını almıştın. Hadi bakalım.

0: Yedek benzin varmış ufak bidonda. Bak, Allah belamı versin, yorulmayasın diye atladım geldim. Ne de olsa yumuşak kalpliyim, elimde değil. Hadi geç arabaya. Hadi.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk kalk kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Gel.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonat.

0: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Alternatif çözümler kirici önlemede kalgon kadar etkili değildir.

0: Argon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar,
1: Argon'la. Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.

0: şehir burası ya?
1: Tabuk Amerikan filmlerindeki gibi. Önce bir otele yerleşelim, sonra da seni gezdiririm. Oldu mu?
0: Sahi mi?
1: Hak ettin.
0: Bazen iyi tarafını tutuyor hayret.
1: Benim için melek gibi derler.
0: Azrail de melektir, ona benzetmiş olacaklar.
1: Yine ahmaklığa başladım be.
0: Rahmetli büyükannem bütün uzun boylular ahmak olurlar derdi. Sen de kısa boylu sayılmazsın maşallah.
1: Bak fena olacak sonra.
0: Somurtma be. Ne güzel gülüyordun demin.
1: Bütün kızlar gülüşüme bayılırlar.
0: Kızlar yolunacak kazı iyi bilirler.
1: Ulan elimden bir kaza çıkacak.
0: Önüne bak önüne. Nereye gidiyor bu herif?
1: Odamızı gösterdi, işi bitti. Ne yapalım yani?
0: Yani ikimiz burada beraber mi kalacağız?
1: İki yatak var işte, görmüyor musun?
0: Bana bak lan! Sen beni ne sanıyorsun yani ha?
1: Başlama gene! Otelde bir tek boş oda buluncaya kadar canım çıktı. Yoksa seninle aynı odada kalmaya meraklı değilim.
0: Yapmayacaksın zaten! Hemen aşağı in, bir oda daha bul kendin için.
1: Olmaz! Bir kere oda yok. Olsa da çok pahalı. Bir gece için parayı sokağa atmaya değmez.
0: Aa, şuna bak, pahalıymış! Senden bir odada kalmam, anlıyor musun?
1: Aman, ben de çok meraklıydım sanki.
0: Hadi çık dışarı! Hadi!
1: Nereye?
0: Nereye gidersen git, burada yatamazsın!
1: Bağırma lan! Burası kibar bir pansiyon. Hacı Hüsrev mahallesinde değilsin. Rezil etme beni!
0: Sen zaten rezilsin!
1: Bağırma be!
0: Bağırsam ne olur, ne olur ha?
1: Bütün pansiyon ne edepsiz olduğunu öğrenir. Seni medeni bir insan sanıp içeri aldıklarına pişman olurlar.

0: Gloria, ne demek istiyordun sen demin? Yani ben medeni değil miyim?
1: Hayır, yabani ve de görgüsüzsün.
0: Ne dedin, ne dedin? Yabani de sensin, görgüsüz de sen. Kendini adam mı sanıyorsun?

0: Çok acıdı mı?
1: Acımadı dersen bir daha mı vuracaksın yani?
0: İstemeyerek oldu. Affedersin. Dur, şimdi ben çaresine bakarım. İlaç süreyim mi?
1: İstemez, zehirlersin.
0: Nazlanma be!
1: Aman aman uzak dur, başka lütuf istemez. Ay! Uf, saçlar mı yoluyorsun be?
0: Kes sesini hanım evladı! Kıpırdama oğlan, tentür diyot süreceğiz. Mikrop kapar, bakarsın ölürsün.
1: Ne tükürüyorsun ya o kafama?
0: Üflüyorum, üflüyorum!
1: Amma da rutubetli nefesin varmış, eksik olma.
0: Hala dargın mısın?
1: Yok canım.
0: Kendimi affettirmek için... istersen... istersen gömleğini dikeyim, ha?

0: Gene işmiş hak getire. Hazırlan da çıkalım.
1: Senin keferin cebi var galiba. Nereye götüreceksin bu kadar parayı be?
0: Çalışmayacak mıyız?
1: Bir iki saat için değmez.
0: Ne yapacağız?
1: Ben gezeceğim, istersen sen de gel.
0: Sahi mi be?
1: Fuara gideriz. Atlı karınca filan. Tren. Dönme dolap. Uçak. Paraşüt.

0: Gençlik başımda duman, ilk heyecan.
1: Kovalardıkça kaçan, ateş böceği misin?
2: Yoruldun mu?
3: Hayır, çok güzel bir gece geçirdim, hiç uykum yok.
2: Sabaha edeceğiz dolaşa dolaşa.
3: Ne iyi, hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Hayatımda hiç böyle tatlı bir gece geçirmemiştim. Çok çok teşekkür ederim.
2: Asıl ben sana teşekkür ederim. Ben de hayatımda hiç böyle samimi bir kızla buluşmamıştım.
3: Hop hop hop! Hani senin göz koyduğun her kız kendine hamile ve de yatakta bilmeliydi?
2: Aha! Onlar o biçim kızlar. Sen kendini onlarla bir mi tutuyorsun?
3: Ben...
2: Sen inatçı, dik kafalı, küçük bir keçisin. Ama dünyanın en şeker, en tatlı, en candan... Bu hayata layık değilsin sen. Çok, çok iyiliklere, mutluluklara layıksın.
3: Konuşma, utanıyorum.
2: Dedim ya, çok şekersin.
3: Ne olur sus. Ben hiç alışık değilim böyle sözlere. Hep horladılar, küfrettiler, azarladılar, küçülttüler, aşağıladılar beni.
2: Of. Peki peki, başka şeylerden bahsedelim. İzmirli sayılırsın sen. Büyük baban nerede?
3: Orada.
2: Orası neresi be?
3: Gel de göstereyim. Nah, burada.
2: Neci ne yapıyor?
3: Kira topluyor.
2: Büyük baban olan bey vekiller mi?
3: Uyan oğlum uyan! Yüzbaşı teftişe geliyor! Bina onun be!
2: Affedersin yani, alayı bırak!

0: Eve. İnanmazsan oku. Levhada adı var. Ne? Kapı üstünde. Ne haber?
1: Vay canına be.
0: O da bir şey mi? Ya sen köşkünü görsen?
1: Ha?
0: Bütün bu sıra apartmanlar onun. Kendisi bu eski evine bayılır. İlle de burada oturacak.
1: Vay anam vay be.
0: Bunlar bir şey mi? Söke'de, Aydın'da koskoca arazisi var. Pamuk, tütün mü istersin? Manisa, Salihli, Tire'deki bağları da hariç. Allah vermiş.
1: Peki o zaman niye sürünüyorsun böyle?
0: Kim demiş sürünüyorum diye, ben hayatımdan memnunum. Hem sürünsen bile o aksi ihtiyarın yanına gene de gitmem.
1: Neden?
0: Birbirimizi pek sevmeyiz de ondan. Daha doğrusu annemi babamı sevip evlendiği için evlatlıktan reddetmiş. Ben de onu dedelikten reddettim.
1: Ama bu annenle deden arasında bir mesele. Sen ne de olsa onun torunusun. Seni sever herhalde.
0: Sevse ne olacak, sevmese ne olacak? Yüzünü görmeye niyetim yok ki.
1: Hata edersin. Eğer onun yanına gidersen hayatın kurtulur.
0: Ne varmış hayatımda?
1: Daha ne olsun? Yarın aç kalmayacağın belli değil. Adamın böyle milyoner bir dedesi olsun da...
0: Niyetin beni başından atmaksa açık söyle. Gidecek bir yer bulurum.
1: Onu demek istemedim. Seninle beraber olmak benim de hoşuma gidiyor. Ama...
0: İyi öyleyse, bir daha bana dedemden söz etme.
1: Sen bilirsin.
0: İleride kuralım tezgahı.
1: Meydan daha kalabalık, orada kurarız.
0: Tarık! Tarık, gel, gel! Gel be, yemem seni. Mühim bir iş var.
1: Bir dakika. Ne haber, nasılsın? Ne var?
2: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var. Sonunda da 15-20 bin lira para alacaksın.
1: Ne biçim bir iş?
2: 2 gün bile sürmez.
1: İstemem, hoşlanmadım.
2: Aptallığı bırak. Bu gece Feza Pavyon'a gel. Bekliyorum. Pişman olmazsın.
1: Sağ ol. Boşuna bekleme yavrum. Bir iş teklif etti, saldım. Somurtma be. Hadi yüklen bakalım, hadi.
3: Sayın İzmirliler! Ege'nin kahraman ve asil çocukları! Şu anda, burada, milli mücadele günlerinin... 9 Eylül'ünün henüz aydınlanmamış bir destanını gün ışığına çıkarmak için toplanmış bulunuyoruz. Yunan ordusu perişan kaçıyor. Zaten o arkadaşlar çok konuşur ve de iş erkekliğe geldi mi daima kaçarlar. Derken kahramanca teslim oluyorlar erkek arkadaşlarımız, değil mi? General Trikopis, Yunan orduları başkumandanı ağlayarak ellerini uzatıyor. Herkes şaşkın. Tam fırsatıdır! Kaçırma vatandaş! Evet, ne diyorduk? Hamişine mamay, pipi lütfen diyor, durma arkadaş! Bu ufacık hazineyi bana bağışlayın diyor! Evet! Nedir bu hazine diyorlar? Elini göğsüne atıyor... ...ufacık bir paket çıkartıyor. Uzatıyor! Evet vatandaş! Uzattığı karma tıraş jiletleri! İşte bu jilet... Şimdi sadece 5 lira! Halka dönük, ilerici ticari zihniyetin bu örneğini alkışlayalım, hadi bakalım!
4: Ulan, ulan!
0: Abi bırak! Sen yapmadın abi, bırak, yapma!
3: Bırakın, bırakın lan! Tanıdım dün de beni çarptı!
0: Abiciğim,
3: bırak! Ulan velet, 600 liramı çarptı dün, bırak! Bırakın diyorum, yürü abi! Gidelim Aslanacak karakoluna, şurada yürü!
0: Bırakın! Abi, affet abicim! Ne olur abicim yapma! Kardeşlerim açtı abicim, vallahi!
5: Seni de mi çarptı?
1: 600 lira vurdu dün! Gösteririm ben sana!
0: Allah aşkına bırakın, öldürün de vermeyin beni polise, ne olur!
4: Bey abiler, bu ders kafi. Affedin, gitsin.
5: Ya bu defa affet istersen. Bizden bulmasın. Baksana daha küçük.
3: Yok arkadaş, acımayacaksın bu mikroplara. Bıraksan ne olacak sanki? Burada inecek, 10 metre ileride başkasını vuracak.
0: Vallahi yapmam abicim. Allah aşkına bırakın beni.
5: Ya arkadaş, istersen 600'ünü ben vereyim. Yapmam diyor bak.
0: Kur'an çarpsın bir daha yaparsam. Kardeşlerim var benim, annem var.
5: Tamam tamam yahu, ben davacı değilim.
3: Ne olacak benim 600?
5: Ben veriyorum arkadaş.
3: Olmaz abi, sadaka mı?
5: Ayıp ettin yahu. 600'ü ben bir dakikada kumarda veriyorum, al.
4: Bey abi gördüm ama senin gibi erkek görmedim.
5: Sağ olasın.
4: Helal olsun.
5: Eksik olma, ne de olsa Beşiktaşlıyız. Ha şu ileriki köşede duruver.
4: Çok mu korktun?
0: Sen yanıma geldikten sonra hiç korkmadım.
4: Niye o?
0: Beni nasılsa kurtaracağını biliyordum.
4: Ya başaramasaydım?
0: Emindim beni kurtaracağını.
4: O kadar güveniyor musun bana?

Yeah.

0: Bu arkadaşa güvenebilir miyiz?
1: Sağlamdır. Eski bir dost.
0: Şu işi bir de biz bilsek. Mal taşıyacaksın.
2: Mal? Ne gibi bir mal?
3: 800 bin liralık bir mal.
0: Marmaris'e götüreceksin. Sahilde Kanat Kahvesi'nin önünde duracaksın. Gelip alacaklar. O kadar.
2: Ben ne alacağım?
0: 10 bin lira.
2: Değmez.
0: Çok mu zenginsin?
2: Konuşmamış olalım.
0: 15 bin.
2: Nereden alacağım?
0: Sabah 9'da buradan.
2: 9'da buradayım.
4: Necla Hanım yukarıda mı?
5: Biraz önce otelden ayrıldı.
4: Nereye gitti? Bir şey söylemedi mi?
5: Kordona doğru yürüdü.
4: Peki, sağ ol.
2: Nereye gittiğini sorabilir miyim?
1: Bunun bir önemi var mı?
2: Var tabii. Beni niçin terk ettiğini bilmek hakkımdır.
1: Senin tavsiyene uydum, dedeme gidiyorum.
2: Ama sebep? Hani onu sevmiyordun?
1: Ne fark eder? Ben kimseyi sevmiyorum. Zaten sevmek diye bir şey yok ki dünyada.
2: Var. Ben seni seviyorum.
1: Ne tuhaf sevgi bu? Gece yarısı başka bir kadını aramana bile mani olmuyor.
2: Ama ben oraya iş için gittim. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
1: İnanmak zorunda değilim.
2: Bak, sana her şeyi anlatacağım. O zaman inanacaksın. Hadi bin arabaya.
1: Hayır.
2: Konuşalım. Önce anlatacaklarımı dinle. Eğer gene gitmek istersen seni elimle götürürüm dedene. Hadi bin arabaya. Bin, ne olur.
1: Sana inanıp yola çıktığım için deli olmalıydım.
2: Yahut da aşık. Benimle geldiğine pişman olmayacaksın. Bak, bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
1: Banka mı soydun?
2: Tam 15 bin lira var burada. 15 bin.

0: İnin aşağı.
1: Hayrola abi?
0: İhbar var, arayacağız.
1: Ama nasıl olur biz...
0: Zorluk çıkarma. Sen de in kızım.

0: Yandık, mahvolduk.
1: Ne oluyorsun ya?
0: Necla, dinle beni. Ne olursa olsun her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptın? Açık konuş.
0: Seni sevdiğimden yaptım. İnan bana.
2: Delikanlı. Bir şey yok. Gidin.
0: Ne arıyordunuz ki?
2: Ön aradık. Devam edin.

0: Yok, gülmek var. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var. Ulan ne şeytansın sen? Nereye attın torbaları?
1: Orasını sorma.
0: Hay Allah'ım. Nasıl fark ettin peki?
1: O da benim işim oğlum.
0: Aslanım benim, gel bakayım.

0: mutlu olacağız. Seni seviyorum. Hayatımın tek aşkısın sen. İnanıyorsun bana, değil mi? O halde senden istediğimi hiç itiraz etmeden kabul edeceksin.
1: Sen ne istersen yaparım.
0: Bana sakladığın torbaların yerini söyleyeceksin.
1: Torbaların yerini mi?
0: Evet.
1: Hayır, hayır, hayır.
0: Bu hayat değil ki bizimki. Her an korku, korku, korku. Bir lokma ekmek için. Yaşamak değil bu.
1: Ama yakalarlarsa?
0: Çocuk değilim ben. Bıktım bu hayattan.
1: Elimizden ne gelir ki?
0: İnsan yalnız başına olunca dünya toz pembe görünüyor. Ama birini sevdiği, birini kendi canı gibi düşündüğü zaman ne çıkmazda olduğunu anlıyor. Yalnız kendim için düşünmüyorum hayatı artık. Güzelsin, çiçek gibisin. Üstelik akıllısın. Zengin kızı olmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan o süslü kuklalar gibi mutlu olmak senin hakkın. İkimizin de hakkı. Yalnız onlar mı mutlu olacak bu dünyada? Yalnız onlar mı her gün aşk, servet, saadet içinde yüzecekler? Ne olur inan bana. Biliyor musun, bir servet yatıyor ellerimizin altında. Bir dakikalık cesaret, sonra dünya bizim olacak Necla. Düşünebiliyor musun? Dünya bizim olacak. Gönlümüzce yaşayacağız. Söyle yavrum.
1: Hayır.
0: Bak, namuslu bir iş kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. İstediğimiz her şey elimizin altında olacak. Dünyanın çılgınlığını yapacağız seninle. İspanya'ya gideceğiz, boğa güreşi seyretmeye. Londra'ya gideceğiz, Kral Kupası finalini seyretmeye. Fasching var ya Almanya'da, karnavalı, oraya gideceğiz. Ama bak, başkasıyla kırıştırmak yok ha. Tamam mı? Söyleyecek misin o torbaların yerini?
1: Hayır.
0: Eğer isteseydin şu anda Avrupa'nın herhangi bir şehrinde bir plajda olabilirdin.
1: Burası çok güzel.
0: Nereye attın torbaları, söyle ne olur.
1: Hayır. Nasıl, yakıştı mı?
0: İşte.
1: Ne demek işte? Beğenmedin mi yani?
0: Sen altından, pırlantadan taçlara layıksın. Seni Paris mağazalarından giydirmek isterdim.
1: Ona çok para lazım.
0: Ve o çok para elimizin altında ama.
1: Ben o parayı istemiyorum.
0: Söyle ne olur, nereye attın torbaları?

0: Hayır.
1: Senelerden beri hep iyi bir hayatın hayalini kurardım. Ama daima bir eksiklik, bir boşluk vardı kurduğum hayallerde. Birini sevmek ve onu mutlu edebilmekti hayallerimde olan noksan. Şimdi buldum mutlu edeceğim kızı. Özlediğim o zengin hayatın benim için bir gayesi var. Ne olur seni çok mutlu görmeme yardım et. Hadi söyle o torbaların yerini.
0: Hayır.
1: Yalvarırım söyle. Nereye sakladın torbaları?

0: öyle sevindim ki bilemezsin. O kirli paranın ne hayrı olurdu ki bize? Hep korku içinde yaşayacaktık. Halbuki şimdi namuslu bir hayat kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. Kendi elimizle kuracağız onu. Evleneceğiz. Mutlu olacağız. Mutluluk sadece parayla olmaz ki. Biz birbirimizi ölesiye sevdikten sonra değil mi? Hem çalıştıktan sonra. Bir gün bakarsın biz de zengin oluruz. Değil mi? Çok çok zengin olacağız, değil mi sevgilim?
1: Dur.
0: Ama niye?
1: Dur diyorum.
0: Neden?
1: İn aşağı.
0: Ne var? Ne oluyor?
1: Dedene gideceksin.
0: Hayır.
1: Tartışmaya kalkma, faydası olmaz.
0: Bırakmam seni.
1: Sana ihtiyacım yok.
0: Ama benim var. Seni seviyorum.
1: İstediğin kadar sev, vız gelir.
0: Tarık.
1: Hadi in dedim.
0: Sen de beni seviyorsun. Biliyorum.
1: Yanlış biliyorsun. Ben hayatta kimseyi sevmedim. Sevmeye de niyetim yok.
0: Yalan söylüyorsun. Eğer o adamlar gelmeseydi, eğer paraları alsaydın...
1: Seni terk edip Avrupa'ya gidecektim. Yalnız başıma gidecektim, anlıyor musun? Bütün o vaatler seni konuşturabilmek, paketlerin yerini öğrenmek içindi.
0: Hayır. İnanmam buna. Bu kadar kötü olamaz.
1: İstediğin gibi düşün. Hadi in aşağı.

0: Bu jilet... Bu jilet... İnanma arkadaş. Dünyanın en b**an jileti. Bir kere bile tıraş olamazsın. Laf olsun diye konuşuyoruz işte. Alma. Durma kardeşim sen de. Hadi dağılın. Ne jilet on para eder ne de ben. Dünyanın kaderine de, gelmişine de, geçmişine de, anasına da, avradına da...
1: Kaça bunlar? Hepsini alıyorum. Evet, hepsini. Jilet için söyledikleriniz doğru ama... size gelince dünyanın en tatlı, en şeker, en sevimli... en becerikli hergelesisiniz. Affedersiniz. Gel. Gelsene.
0: Sen gel.
1: Gel be.
2: Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Benim Yemeğim'de final gününde karşınızdayız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Oh be, nihayet güzel bir başlangıç. Final günü 10 bin liranın sahibi bugün belli oluyor. Evet, Serdar.
2: Bugün çok heyecanlıyım şefim. Hem finalin heyecanı var, hem 23 Nisan'ın heyecanı var. İnşallah size güzel bir yemek çıkarmak istiyorum. Buradan yemeğimin tadı damağınızda kalarak gideceğim inşallah.
0: Çocuk vardı değil mi sende?
2: Var, iki tane var.
0: İki tane. Onların bir 23 Nisan'ını kutla ya.
2: Adel Pera, Meriç Ata, 23 Nisan'ınız kutlu olsun.
0: Nalan'cığım.
3: Efendim şefim.
0: Senin çocuklar 23 Nisanlık'tan değil, 19 Mayıs'lık olmuş.
3: Evet şefim, evet. Ben ama bütün Türkiye'deki çocukların, dünya çocuklarının 23 Nisan'ını kutluyorum. Benimkiler büyüdü ama diğer çocuklarınkini kutluyorum
0: çocuklar
3: ben de.
0: Çocuklar bizim geleceğimiz.
3: Aynen öyle şefim.
0: Pınar.
4: Evet şefim, ben de bomba gibi geldim bugün yine. Evet. Ve bütün çocukların, özellikle kendi çocuklarımın, Mert ve Gökay'ın 23 Nisan'ını kutluyorum. Anneniz sizi çok seviyor. Oğullarım Mert ve Gökay. Sizi çok seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 10 bin liraya alıyorum ve bu bayramı birlikte kutluyoruz.
5: Tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. Mustafa oğlum ve Göksu kızım, sevgiler. Bayramınız kutlu olsun.
6: Benim yemeğim.
0: Çok dikkat etmeniz lazım. İşin ucunda 10 bin TL var.
3: Vallahi gayet de taktik uyguladınız.
7: Aramızda taktik maktik yok.
4: Bakarken bile tuhaf bakıyor Serdar abi.
3: İkiniz bir araya geldiniz, bizi elemeye çalışıyorsunuz ama...
4: Aynen, ama yemeyiz.
7: Kemal, görüyorsun, sana çok gördüler iki puanı.
4: Bana bakarak kopya çekiyor ama yemekler aynı. Bu nasıl oluyor şefim?
0: Kemal, sürekli hakikat Pınar'a bakıyorsun ya.
4: Şöyle durmak istiyorum ben artık, şu şekilde çalışmak istiyorum.
7: Ben sardım ama.
0: Bu da olmamış, yeniden ser. Saray mutfağından muhteşem güllaçlar yapıldı. Kemal, Nalan, Serdar ve Pınar. Artık tadım zamanı.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Ne taraftasın şef?
0: Buradayım, burada.
5: İrkildim biraz.
0: 10 bin liranın sahibi az sonra belli olacak.
4: Bugün biraz zor sanırım.
5: Bu benim yemem değil.
0: Sen de olabilir mi?
3: Ha, olabilir şefim.
0: Puanın gelsin.
7: 10 puan vermek istiyorum.
0: Bak. Yok yok, takabilirsin. Bir şey söyleyeceğim.
6: Benim yemeğim.
0: 23 Nisan'ı kutladığımıza göre bugün bizim final günü.
4: Evet.
0: 10 bin liranın sahibi acaba kim olacak derken öncelikle bugünü bir hatırlatmak istiyorum. Bugün 10 bin liranın sahibi acaba Kemal mi olacak, Serdar mı? Yoksa Nalan abla mı, yoksa Pınar mı? Yapmamız gereken muhteşem bir de Ramazan'a özel bir tatlı gelecek. Bu tatlıyı benim vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonrasında gözlüğü takıyorsunuz. Sıfırdan 10'a kadar puanı veriyorsunuz. Aynı şekilde ben de bugün sıfırla 10 arası puan veriyorum. Ve 10 bin liranın sahibi bakalım bugün kim olacak? Kaldıralım. Peçeteleri bir kaldıralım. Ramazan ayının sultanı, muhteşem bir tatlı, sofralarımızdan eksik etmediğimiz damla sakızlı, naneli, muhteşem bir güllaç geliyor. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış, izleyelim.
6: Benim yemeğim.
0: Mübarek Ramazan olur da güllaçsız benim yemeğim olur mu? Rafo Şef, mutlaka bir güllaç yapmam lazım. Naneli güllaç yapıyoruz. Gelsin malzemeler. 4 yaprak güllaç hamuru, 4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 çorba kaşığı gül suyu, yarım nar, 4 adet çilek, 2 yemek kaşığı ceviz içi, 1 çorba kaşığı toz antep fıstığı, 10 dal taze nane, 1 diş damla sakızı. Porselen tenceremin altını açtım. İçerisine hemen sütümü ilave edeceğim. Sütümün içerisine şeker ilavesi yapıyorum. 1 diş damla sakızı ve taze nane ile birlikte muhteşem bir güllaç hazırlayacağım. Gül suyunu ilave edeceğim, vanilyayı ilave edeceğim. Kaynamaya başladı ve altını direkt kapattık. Buradaki en önemli püf nokta ise altını kapattıktan sonra 1-2 dakika şöyle ılımanlaştırmak için biraz karıştıracağım ki hamur bir güllaç olmasın. Cevizleri havanda dişe gelecek şekilde ezeceğim. İyi bir güllaç için öncelikle geniş bir tepsiye ihtiyacımız var. Tepsinin alt kısmına sütümden ilave edeceğim. güllacımı ıslayacağım. İçerisine biraz nar ilavesi yapacağım. Biraz ceviz ilavesi yapacağım. Toz Antep fıstığı ve bunları katlayacağım. Gül şeklinde yapmış olduğum güllacı tabağıma alacağım. Sütünden ilave edeceğim. Damla sakızlı, vanilya, nane ve muhteşem bir gül suyu. Çileklerinden ilave edeceğim. Ve son olarak Antep fıstığı ilavesi yapacağım. Hafif üzerine gezdireceğim. Daha ne olsun? Afiyet olsun. Kolay gelsin.
6: Benim yemeğim.
0: 30 dakika içerisinde hemen yarışma başlamıştır. ₺10.000'a giden yolda bu güzel güllacı kim hazırlayacak?
3: Güllacı süper yapacağım. Tatlı benim işim. Daha önce de yapıyordum zaten. İnşallah çok da güzel, lezzetli olur.
2: Bugün de kendime güveniyorum. Yine en iyisini ben yapacağım.
0: Dünkü tantunilere benzemesin arkadaşlar.
2: Yok şefim, bu sefer...
0: İki kişi hariç, iki kişi tantuni yemedik, kavurma yedik. Burası kuruttu. Strateji uyguladı. Burası yaktı. Kendi damak tadıma göre.
4: Bu yemeği yapabileceğimi düşünüyorum. En iyi sonucu çıkartacağım. Ama Kemal abi ve Serdar abi yapamayacak. Bu işten çıkamayacak.
5: Vallahi ben yaparım. 4 gündür davul çalmıyoruz burada. Yemek yapıyoruz.
0: Puanları hatırlatmamı ister misiniz? İsteriz
4: olur
0: şef.
4: Olur şefim.
0: Hemen hatırlatayım. Kemal ve Pınar 28'er puandasınız. Eşitsiniz yani.
4: Evet şefim.
0: Birbirinizden ne kadar kopya çekseniz de.
4: Ben çekmiyorum şefim. Kemal abi benden çekiyor diyelim. Ben ondan kopya almıyorum.
0: Kemal, bugün bu sessiz ve suskunsun. Yine ofluyorsun pofluyorsun. Yine yapamayacaksın mı?
5: Yok, son tango bugün. Ondan hazırlanıyor.
0: Sana bir şeyler söyledi. Hiçbir şey demedin.
5: Gerek duymadım.
3: Kemal o kadar panikti ki zaten zor başladı. Bence onu da yapamayacak, beceremeyecek.
5: Hala anlayamadılar. Ben panik yapmıyorum ki, taktik yapıyorum.
0: Yani... Nalan Hanım, efendim, puanınız şefim. 35.
3: Evet şefim.
0: Serdar

0: Serdar, senin puanın 39. Bakalım.
1: Üstüne çok güzel puanlar.
0: Nalan'la aranızda 4 puan var. Bugün onarlı puanlar geliyor. 60'lar 70'ler olabilir.
2: Şefim, iki arkadaşım tabii ki taktik uygulamazsa geçen seferki gibi, dünkü gibi.

0: Kemal, bir şey soracağım sana. Rakip liderinle arandaki puan farkını biliyor musun?
1: Biliyorum şefim, 11.
0: 11.
1: 11.
0: 11 ile aranda bir problem var.
1: 11 rakamı problem değil, benim şanslı rakamım 11.
0: Evet.
1: Mesela şöyle anlatayım. Ben ilkokula başladım. Numaram 111. Askere gittim. Dolap numaram 11, yatak numaram 11. Pınarhisar'da oturuyorum. Nüfusu 11 bin. En sevdiğim asker arkadaşım üstümde yatıyordu o. Bilecikli. Plakası 11. Evlendim 11 Ekim. Ondan sonra...
0: Benim yemeğim desin.
1: Benim yemeğimdeyim. Bir çekime gittim. Kırklareli Ototim'in arkadaşlarımın çekimine hediye vereceğiz. 3 tane numara çek dediler. Çektim. Hediye numaralarının 11 ilki, 111 ikincisi.
0: Sence bu 11 bugün sana hayırlı mı gelecek, hayırsız mı gelecek?
1: Hayırlı gelecek bana.
0: Hayırlı gelecek.
1: Eminim hayırlı gelecek. 11 benim uğur rakamım, bana işaret ediyor ki, bir işaret bu. O fark kapanacak ve bu kardeşiniz o 10 bin lirayı alıp buradan gidecek güle güle.
0: Güllacın gül suyunu koyduk mu?
2: Koyduk şefim.
0: Kemal, koydun mu
1: gülsünü? Koyacağım şimdi şefim.
0: Ne zaman koymayı düşünüyorsun?
1: Dur şimdi, ne alacaktım?
0: Vanilyası, damla sakızı duruyor hala. Haydi. Koyacağım şefim. Hızlı. Gülsüyü ve damla sakızı.
1: Gülsüyü.
0: Şimdi bu beylerle hanımların arasındaki çekişmeden bahsetmek istiyorum.
2: Evet şefim.
0: İki hanımefendiye soruyorum.
2: Efendim?
0: Nalan ve Pınar.
2: Evet şefim.
0: Erkeklerde bir erkek dayanışması mı var son gün?
3: Bence dayanışma var şefim.
0: Dünden geliyor değil mi?
3: Dünden geliyor. 2 puanlı Serdar arkadaşımız, Kemal arkadaşımız da bastırdı. Neden? İkisi de yemeğini aynı tarzda yaptı. Neden acaba?
4: Taktik yapsak şefim. Kemal bana puan vermesi lazımdı. Bana 0 verdi Kemal.
1: Tahminimce Naren ablanın yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: Tabii ki de 0.
0: 0.
1: Tabii.
3: Zaten senin puana ihtiyacın yoktu ki, gayet yüksek biliyorsunuz.
4: Yok,
3: Kemal'e taktik.
4: Yüksek değil.
3: Vallahi gayet de taktik uyguladınız.
2: Kemal abi ve Serdar abinin işbirliği içinde olduğunu düşünüyorum. Buna sonuna kadar yürürüm. Ama onlar kabul etmiyorlar. Bu da bir taktik bence onlar için.
1: Ya tutturmuşlar bir işbirliği, işbirliği. Serdar benim babamın oğlu mu be? Ben Serdar'ı bir daha nerede göreceğim ben?
4: Aramızda taktik maktik yok. Bam bam bam.
3: Vallahi aramızda çok da güzel taktik var. Uygulandı.
1: Neyin taktiğini uygulayacağım?
2: Şefim, bakarken bile tuhaf bakıyor Serdar abi. Bakarken bile, Kemal abiye bakarken... Böyle bir şeyler yapıyor ya.
0: Ondan
2: yakaladım şu an.
0: Kendi aralarında konuştuklarını mı düşünüyorsun?
2: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü bir kişinin bana bakarak kopya çekiyor ama yemekleri aynı. Bu nasıl oluyor şefim? Bu nasıl oluyor yani?
1: O beceriksizlikten İmkansız. Oluyor. Siz de onu başka şey yoruyorsunuz.
4: Yapabilsek şefin aynı tabağını çıkartırım. Şefimden yüksek puan alırım. O da bir taktik değil mi?
0: Evet.
1: Rahat sıkı tutunursan alırsın. Doğru. Şefinden yüksek puanı.
3: İkiniz bir araya geldiniz, bizi elemeye çalışıyorsunuz ama...
2: Aynen, ama yemeyiz.
3: Yemeyecek.
0: Vay, kadın yemeyiz. Dayanışması...
4: Kadın dayanışması...
3: Lütfen sakın bana bakma.
4: Bastırmaya başladı. Yok, ben kendim yapıyorum abla.
3: Erkeklerin taktik yaptıkları için bence onlar duymazlığa getiriyor. Çünkü doğru birdir, biz onu yakaladık.
4: Bence liderliğimi hazmedemedikleri için başka başka yakıştırmalar yapıyorlar. Ama asla beni liderlikten indiremeyecekler.
2: Ya şefim, yemin ediyorum, nar ayıklıyorum. Şimdi cevize dönsem ceviz de ezecek.
1: İstersen şey... narı ayıklamayın. Bütün koyayım onu Çilebe abla.
0: Böyle narı niye şey ayıklıyorsun yani. Abi? Kaşıkla ayıklasene.
1: Ben böyle elle seviyorum şefim.
0: Elle. Kaşıkla ayıklamasını bilmiyor musun?
3: Ben al narı eline. Hemen.
0: Narı eline, al eline.
2: Ben ezilir diye korktum şefim. Kaşıkla
0: eline
2: vurdum
0: narı.
2: Ama.
0: Şöyle. Kaşığın arkasında narı ters çevir. Vur. Korkma, vur. Evet. Bak, gördün mü? Bak.
2: Ben de denedim ama yapamadım o yüzden.

0: Narı sıkma, biraz rahat bırak.
1: Rahat bıraktım.
0: Tamam, dökülüyor bak.
2: Kemal abi bugün de bana bakmaya devam etti. Artık zaten baksa da yapamadığı için umursamadım onu bugün.
1: Ne yapayım, yukarı bakarak mı yemek yapayım? Sağıma soluma bakıyorum malzeme ararken. Bu tarafa bakıyorsam ona baktım anlamına gelmez yani.
0: Kemal sürekli hakikat Pınar'a bakıyorsun ya.
2: Şefim bakın Allah aşkına şimdi bak direkt cevizlere geçecek cevizlere. Şöyle durmak istiyorum ben artık şu şekilde çalışmak istiyorum.
1: Neye geçeyim buradan, direkt köye mi geçeyim bizim? Nereye gideyim buradan?
2: Beni görmesin diye direkt o şekilde yapmak istiyorum.
3: Kemal çok beceremediği için Pınar'ı gözetliyor tabii ki. Pınar ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Kendisi yapamıyor ya, oradan tüy alıyor.
1: Yaptığım zaman göreceğiz bakalım, yapacağız mı yapamayacağız mı?
0: Vanilyaya atmayı düşünüyor musun?
1: Nereye atacağız onu?
0: Nereye atacaksın? Nereye atman lazımdı?
1: Süte
0: mi?
1: Süte mi?
0: Yok. Buyurun.
1: Süte atacağım. Kafacığım gitti be şef.
0: Ben söylemeseydim ne yapmayı düşünüyordun onu?
1: Vallahi hem muhabbet anlattı hem konsantre olamadım. Muhabbet anlatırken.
0: Abi bugün son gün artık bir şey. Her gün konsantre olamıyorsun ya. Hiçbir şey yapamıyorsan Pınar'da kopya çekiyorsun.
2: Şefim zaten dört
3: gün ben bir şey söyleyebilir miyim bu damla şeyin vanilya için?
0: Evet.
3: Vanilya bence süte kaynarken en son atılır ki kokusunu, lezzetini versin. Hı. Onunla birlikte olursa vanilya özelliğini yitirir bence.
0: Allah Allah.
3: Evet. En son indirirken vanilya ekledir. Yoksa koku yok oluyor.
0: Ben o yüzden düşünmüyorum.
3: Ben o yüzden bekletiyorum. Sütüm kaynadı mesela. Şimdi atacağım. O koku burada kalacak.
0: Kesilirse ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Kesilmez şefim. Sürekli ben böyle
0: yapıyorum. Profesör anlatıyor yine profesör.
3: Bakın kokuyu aldınız mı? Yok, almadım. Sonra ne kadar
0: hiç,
3: güzel.
0: Vallahi gibi. Hiç almadım. Şunu da hesap ediyor musun? Vanilya kokusunun baskın bir vanilya kokusu düşünürseniz Kemal Bey, Pınar Hanım. Buyurun, evet, bilin şefim. Ki Nalan Hanım'ın.
2: Evet.
0: Sonradan.
3: Yok şefim ekliyor. Naneler var ya onu bastırıyor, merak etmeyin.
0: Biz kendi hepsinin kokusunun aynı olması için sakız, nane, vanilya üçü aynı anda gelsin diye uğraşırız. Ben yoksa vanilyayı ben de başta atardım. Sadece ama vanilya kokusu almak isterdim. Sakızın kokusu ne oldu peki?
3: O da duruyor.
2: Kendi ağzıyla vanilyayı en son katacağını söyledi. Bir nevi taktik uyguladığını düşündü. Ama ben bunu yemedim, yemeyeceğim de puanlamada göreceğiz.
3: Onları attıktan sonra söyledim. Eğer taktik yapsaydım zaten bunu söylemezdim ki.
0: Şöyle gözümün önünde bir canlanıyor. Sen benim kaynanam olsan her yerde
3: çok iyi anlaşırız şefim
0: kim?
3: Ya. Vallahi anlaşırız.
0: Sen ne ben mi?
1: Seninle mezar komşusu olmaz, toprağını çalarsın adamı sen.
3: Şefim inanın ki çok güzel anlaşırız. Bak size ciddi söylüyorum.
0: Vallahi hiç anlaşacağımızı
3: yok,
0: düşünmüyorum.
3: Yok anlaşırız. Benle anlaşmayan hiç kimse yoktur.
0: Şimdi ben yemek konusunda Kemal anlaşabilir miyim yemek konusunda?
1: Ya hocam normalde anlaşamayın, yemek konusunda nerede anlaşacağım ben?
0: Evet, karıştıralım. Sütü çok fazla fokur fokur kaynatmamamız lazım.
3: Kaynatmadım
0: sütü
3: ben.
0: Sütü soğutmamız lazım Pınar gibi.
2: Şefim lütfen ama taktiğimi verdiniz yine. Lütfen.
0: Kemal.
1: Efendim şefim.
0: Nazarcı Nalan diyorsun, bana gıcık oluyor diyorsun. Niye?
1: Bana sadece nazarcı Nalan gıcık oluyor gibi geliyor bana. Niye gıcık olduğunu anlamadım. İllet oluyor bana, gıcık kapıyor, bilmiyorum. Bakışlara öyle baksana.
3: Asla asla kimseye gıcık kapmam. Niçin gıcık kapayım ki? Hepimiz kardeşiz. Öyle bir şey olabilir mi? Kemal'in bana söyleyecek başka cümlesi yok. Ne bulayım ne bulayım. Önce yaştan yürüdü. Olmadı. Şimdi nazarcıdan yürüyor. Aslında hiç kimseye de nazarım değmez. Temizimdir.
1: Değil mi yani nazarcı? Bence nazarcı yani. Maşallah dediği 3 gün yaşamaz onu.
4: Nalan abla bana yalnız gıcık kapmıyorsun değil mi?
3: Hani hayır, sadece
4: taktik yapıyorum gibi düşünüp de sonradan.
3: İşte taktik yaptığınızda biraz sinirleniyorum.
1: Çünkü
3: biz alnımızın teriyle taktik yapmadan şefimin yaptıklarını evet uygulamaya çalışırken.
4: Aşk olsun biz de
3: birbirinize alnımız taktik taktik yok, taktik.
4: Pınar'cığım Kemal'le taktik yapsak.
2: Evet.
4: Kemal'le yakın puanlarda böyle üst olmamız dip gerekmez olsak mi?
1: Dip dibe olsak tamam.
4: Yani.
2: Yapıyorsunuz, kendinize puan veriyorsunuz zaten.
1: Ya güzeline, ayağınız takılsa bizden biliyorsunuz be.
4: Bir kere puan verdim dün. Kemal'e 2 puan o da. Sahibini biliyorum galiba.

0: Kim olabilir?
1: Bence bunu kesinlikle Kemal yaptı.
2: Puanın gelsin.
1: Taktik yapıyorum. 2 veriyorum.
3: Kemal görüyorsun, sana çok gördüler 2 puanı.
4: Çok gördüler Eyüp, onlar sıfır.
3: Vallahi yarısını geri almak lazım şimdi.
5: Yok Serdar abi, o değil. Yapamadığınızı bildiğiniz için en kötü tabağı bulup bu benimdir tabağım deyip 5'i basıyorsunuz. Çünkü olmuyor, olmuyor, olmuyor.
3: Ama format benim yemeğim.
4: Ya burada amaç alemin yemeğini bulmak değil. Biz bulduk alemin yemeğini, sıfıra bulduk.
5: Kemal abinin ve Serdar abinin puanlamada yorumlarına çok dikkat edeceğim. Taktik yaptıklarını oradan bulacağım ve onlara sıfırı basacağım.
2: İnşallah bir sıkıntı bilmem.
1: Çıkmaz.
2: Vanilya nerede?
1: İçine attım ben vaniliyi.
2: Tamam sakızı.
1: Hepsi içinde attım. Sonradan atmadım, hepsini sırayla attım.
5: Bilmiyorum.
6: Yardımlaşın, yardımlaşın. Devam
5: Hayır,
6: edin.
5: Hayır, Nalan abla sordu, bilmiyorum dedim. Bugün yardım
4: Serdar,
5: yok. Bugün final günü.
4: Mi?
6: Devam edin.
4: Serdar.
5: Bugün final günü.
2: Haydi. Süzüyor muyuz? Yok, cebime getir, koy. Son 15 dakika. Enişte Bey yemek yapıyor mu?
5: 2 yumurtayı zor kırıyor.
2: Aa, niye kızardın böyle? Gel gel gel gel gel. Vallahi bildiğin aha bu kepçe bunu, gibi oldu.
5: Bunu seyredince bir fırça yiyeceğim sanırım.
2: Adama 2 tane yumurtayı zor kırıyor dedi ya.
5: Ama gerçekten
2: i̇ki
5: doğru. Babası çok güzel yemek yapıyor.
2: Boş ver sen babasını, sen enişteye bak sen.
5: Enişte
2: 2 yumurtayı zor kıran adamla niye evleniyorsunuz arkadaş o zaman?
5: Bilmiyorduk şefim o kadar olduğunu.
2: Öyle mi? Yemek yapmaz mı?
5: Yapmaz.
2: Sen güzel yemek yapıyorsun. Öğretseydin enişte.
5: Yapmıyor şefim. Bir melemen, birkaç kere melemen yaptı. Bir de
2: o
5: sucuk
2: da elini
5: pişiriyor.
2: Yüzüne bulaştırdı diyorsun.
5: Yok, onu güzel yapıyor. O da soğan falan yok ama domates ve biber sadece. Eşime biraz laf söyledim. Haklıyım da. Çünkü sadece yemeği çok seviyor, yapmayı hiç beceremiyor. Ama yine de kusura bakmasın. Onu üzdüysem eğer.
4: Andan. Bak kocacığın neler yapıyor. Hangi kameraya konuşayım? 1 numara. Andan bak. Kemal'in neler yapar gör. Şu şeye yapacağım birazdan. Güllaç. Gör parmaklarını yiyecek herkes. Şaşırtıracak mı oldun?
2: Bak Pınar'ın kocası yemek yapmıyor mu? Sen evde yemek yapıyorsun. Handan senin değerini biliyor mu?
4: Biliyor.
2: Vallahi mı diyor?
4: Tabii çiçeğim böceğim diyor bana.
2: Ne diyor?
4: Çiçeğim diyor. Adaş diyor. Devrem diyor.
2: Asker arkadaşın mı?
4: Beni telefonla mutasyon diye kaydetmiş. Ben de onu Covid-19 diye kaydettim.
2: Covid-19. Allah Allah.
4: Boğuyor beni, nefes aldırmıyor şef. Biz birbirimizi seven insanlarız. Bizde yapmacıklık yok dayıcım. Neyse koyuz biz. Canım cicim yok bize. Adaş var. Eşim de benim adaşım. Biz bu yolda, bu hayat yolunda onunla beraber çıktık. İnşallah bir ömürde beraber olacağız.
2: Nalan Hanım, sizde nasıl oluyor bu? Evde enişteyle aranızda.
6: Şefim şöyle bir şey söyleyeyim. Benim eşim yemek programlarını seyretmesinin hastası. Sürekli seyreder. Ondan sonra uygulamaya geçer. Ondan sonra yapar. Bir şeyler de becerir. Bazen pek güzel olmaz. Hatta bir yemek var. Onu söyleyeyim size şöyle.
2: Evet.
6: Bir gün taze fasulye yapmıştım. Eti çok sevdiği için içine tutmuş sucukları doldurmuş. Zeytinyağlı
2: taze fasulye.
6: Taze fasulye, zeytinyağlı. Hiç güzel olmamıştı. Anlatamam ben
4: Şeker
6: size.
4: Şeker yerine naftalin mi koymuş?
5: Şefim, taktiğe bakar mısınız?
2: Serdar da seni izliyor
5: beni
2: ama.
5: Beni izliyor
3: bakıyorum
5: oradan, evet.
3: Yemeğini bilmem lazım şimdi senin. Bugün 10 puan var.
5: Benim yemeğimi bilmen lazım. Hadi bakalım.
2: Bugün hiçbiriniz birbirinizin yemeğini bilemeyecek. Ben iddia ediyorum çünkü malzemeler hep aynı.
5: Aynen.
6: Evet şefim.
2: Çok farklı baharat, baskın baharat tatları falan da yok. Bakalım bugün 10 puanlar kime gidecek? Ben çok merak ediyorum.
3: Ben de çok
5: şefim,
3: merak
5: suya
3: ettim
5: koydum.
3: Şimdi.
5: Kemal abi direkt suya
4: bak,
5: koydum.
4: Ne yapayım, üfleyerek mi soğutayım be bacım?
2: Yine taktik uygulayan olursa o çilekleri böyle küçük küçük doğrayayım. İşte büyük büyük koyun falan ben yemem. Çileksiz yerinden veririm. Benim zanneder 10 puan verirsiniz. Ben nasıl yaptıysam aynısını istiyorum.
3: İlk defa güllaç yapıyorum ama şefin verdiği tarif çok iyiydi. En iyisini ben yapacağım.
4: Bu kardeşin o yemeği sunumunu yapacak. Kendi yemeğini bulacak. Şefinden de en iyi puan alacak. Ve buradan şampiyon olarak ayrılacak yani.

0: Evet, hızlanalım. Evet. Evet.
1: Hızlanıyoruz şef.
0: Hadi be hızlanalım be ya. Hadi koştur hızlı. Hadi. Süt artık yavaş yavaş kıvama gelmiş. Böyle gül şeklinde istiyorum.
2: Kemal abi çilekleri kocaman doğradı. Sanırım o çilekleri şefin dörde böldüğünü gözünden kaçırmış olabilir diye düşünüyorum. Bilerek yaptığını da zannetmiyorum.
0: Son 10 dakika. ...10.000 lirayı alınca ne yapmayı düşünüyorsun acaba?
3: Direkt eşime veriyorum. Çocuklarım için harcayacağız.
0: Evet.
3: Onların odasını yenileyeceğiz.
0: Güzel.
3: Onlara ufak bir hediye olacak.
0: Onları mutlu etmek. Yani, oda mı?
3: Oda evet. Takımı yapacağız. İki çocuğum var. İkisi aynı odada kalıyorlar.
0: Öyle mi?
3: Biri erkek, biri kız. Ellerinizden öper şefim.
0: Maşallah.
3: Kızım çok bicirik, çok yaramaz.
0: Ah, canım benim.
3: İnşallah onu mutlu etmek istiyorum.
0: Ne güzel.
2: Serdar abi çocuklarına çocuk odası yaptırmayı düşünüyor ama hiç kusura bakmasın. Bugün o parayı ben alacağım ve çocuklarımla çatır çatır harcayacağım.
3: Pınar dün şeften 5 puan aldığı için fazla bir özgüven yüklemesi yaşadı. Bugün bence aşağı doğru inecektir o.
0: 10 bin liraya alırsan ne yapacaksın?
4: 10 bin liraya alırsam çocuklarıma harcayacağım ben şef.
0: Ne yapacaksın?
4: Daha yadır tatile gitmiyoruz onlarla. Güzel bir tatile götürürüm çocukları.
0: Antalya'ya.
4: Antalya olabilir.
0: Bodrum.
4: Bodrum olabilir.
0: Paris'e götür.
4: Paris. Aydın. Paris'e kadar gittim. Böbreğin birine vermemiz lazım. O 10 bin lira yetmez. Pasaport parasına.
0: Aydın'da ne yapacaksın ya?
4: Aydın'da kardeşimin eşi Aydınlı'ya bizim damat.
0: Öyle diyor. Mi?
4: Bizim güvey Aydınlı diyecektim. Aydınlı.
0: Aydın bol tarihi eserle dolu bir
4: çok ilimiz. Güzel. Benim orada bir anım var. Ben ilk...
0: Anlat be. Oradaki anıyı da anlat.
4: Şimdi ben... Trakya'dan çok çıkmadım şimdi. Tamam,
0: bu arada
4: kız kardeşimin sayesinde.
0: Bu arada çalışalım hem de anlatalım.
4: Kız kardeşimin evet. Sayesinde Aydın'a da gittim.
0: He.
4: Biz şimdi görmemişiz turunç diye bir şey meyve.
0: Evet.
4: Ben gördüm ağaçta dedim mandalina bak bedavaya mandalina yiyeyim. Bir ısırdım onu 3 gün ekmek yemedim. O gene tek başına yenmezmiş. Vallahi kezzap gibi dişlerim döküldü zannettim ilk ısırdım. Görmedik ki mandalina ağacı nerede göreceğim ben burada Trakya'da.
0: Trakya'da ne ağaçları var?
4: İncir var, işte meyve ağaçları var.
0: Trakya'da incir var mı ya?
4: Var tabii.
0: Nerede var be?
4: Var be, benim bahçede bile var.
0: Bahçede incir. Olabilir canım, dağlarda var mı?
4: Var. Yabani tamam. İncir var böyle ekmeği.
0: Istıranca dağlarında hiçbir incir görmedim.
4: Kenarları aşağı taraflarında var.
0: Var mı?
4: Var tabii, be şef ayıp ettin. Karış karış bir yüzler olur.
0: 10 bin liraya tatil yaptıracağız.
4: He, çocukları alıp tatile
0: devam götürsün. Edelim, hızlanalım.
4: Vallahi çocuklar, uzun zamandır tatil yapmıyoruz beraber. Ben... Evlatlarıma güzel bir tatil yaşatmayı düşünüyorum bu sene.
0: Siz ne yapacaksınız 10 bin lirayı kazanırsanız?
2: Çocuklarıma vereceğim. Onlarla çatır çatır harcamayı düşünüyorum.
0: Wow, çatır çatır.
2: Evet.
0: Yemeği düşünüyorsun.
2: Aynen öyle.
0: Siz 10 bin lirayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?
5: Şefim benim oğlum bu sene üniversiteye girecek.
0: Evet.
5: Onun eğitimi için ona biraz ders aldırmak istiyorum.
0: Güzel.
5: Hayırlısıyla öyle bir şey yapmak istiyorum. Bu devlete millete hayırlı bir evlat olsun.
0: Peki,
5: iyi bir
0: yeri
5: kazansın. Onu istiyorum.
0: Öbür çocuğa bir şey yapmıyor musunuz?
5: Öbür çocuğuma şu an bir şey yapmıyorum. Belki ona da biraz bir şeyler veririm.
0: 5 bin 5 bin ayır canım.
5: Öyle yaparım olmazsa onu da öyle olur. Ama şimdi o...
0: Sen çocuklarına çok düşkün mü annesin?
5: Çok hemen yaşlı.
0: Ne? Niye gözlerin doldu?
5: Doluyor şefim, hemen dolar.
0: Niye doldu ya? Bir şey mi var?
5: Yok şey öyle var? Çocuk dedim hemen doluyor işte.
0: Kıyamam sana ben ya.
5: Her anne evladını sever. Ne bileyim ben de belki çok duygusalım. İsmim Nalan ya, ağlayan, inleyen. Tutamıyorum.
0: Küçük çocukta bir şey var mı?
5: Büyük oğlu.
0: Büyük oğlunda ne var?
5: O 2,5 yaşından beri diyabet.
0: Diyabet.
5: Şeker hastası. İnsülin
0: kullanıyor. O kadar büyük bir hastalık değil ya.
5: Ama işte düzensiz giderse 400, 500, 600. Of. Şeker biliyorsunuz organları yok ediyor. Yani her şeyi mahvediyor.
0: Rabbim bütün çocuklarımıza şifalar versin.
5: Büyük şifalar.
0: Bugün 23 Nisan çocuk bayramı. Ağlamanı istemiyorum.
5: Çok hassızım. Özellikle çocuklarıma karşı. Buradan onları öpüyorum. Atakan ve Emirhan'ı. Çok seviyorum. Onlar benim göz bebeklerim.
2: Nalan abla çocuklarından bahsedince çok duygusallaştı. O anda biraz daha konu uzamış olsaydı orada ben de ağlardım diye düşünüyorum. Çünkü ben de çocuklarıma çok bağlıyım.
0: Son 5 dakika.

0: Diyorum.
1: Şef hatam olduğunu söyledi. Gözümden tamamen kaçmış. Hemen hatamı bulup düzelttim.
2: Pınar erken bitireyim diye bayağı hata yaptı. Narları belki de içinde taneciklerini belki de strateji uyguladı. Bilemiyoruz onu.
0: Ramazanın bereketi bu muhteşem güllaç olması lazım. Nalan ablacığım.
2: Efendim şefim.
0: Ya ben pek beğenmiş gibi duruyor muyum? Gül şeklinde olacak demiştik. Dolayacağız demiştik.
2: Doladım ama açıldı. Ya
0: açılmaz efendim. O zaman sıkı sarın.
2: Tamam.
0: Sıkı sarın hızlı.
1: Nalan abla normalde çok güzel güllaç yaptığını söylüyor. Ama bugün yapabildiğini düşünmüyorum çok fazla.
2: Pınar öyle zannetsin. Güllacı güzel yapamadığımı kıskanıyor o yüzden. Kendi güllacına baksın o. Benimki süper oldu.
3: Şefim ben sardım ama.
0: Bu da olmamış. Yeniden sar. Böyle gül şeklinde dolama istiyorum. Dolama. Dolanmış, ıslatıp koyulmuş bir güllaç istemiyorum. Yaptırırdım bir tane küvetin içerisine. Böyle eski usul bir parça, dilim. Farklılık olsun dedim, evet. Bu tabaklardakilerin ne olacak? Tezgahın leş.
1: Leş
0: hızlı,
1: mi?
0: Evet, evet,
1: hemen
0: hızlı.
1: Doluyorum.
0: Haydi Kemal.
3: Azıcık daha hızlı aslında.
0: Kemal, şey, vallahi en güzel seninki olmuş ha. Ciddi söylüyorum. En yanı dönmüş dolamış olan seninki.
4: Güllacım pamuk gibi oldu. İddialıyım. En iyi puanı alacağıma ve kendi yemeğimi bulacağıma da güllacımı da bulacağıma eminim. Şeften de en iyi puanı alacağıma eminim yani. Çiçek gibi oldu.
0: Evet şimdi güzeli bir tane gelecek gibi görünüyor. Evet, evet. Çok güzel, aferin. Sık sık sık. Sık sar. Evet işte bu. Muhteşem. Örneği burada. İstediğim oldu. Budur. Aferin. Çok güzel.
1: Tamamdır.
0: Budur. Ver sütünü.
1: Dün ve bugün yemeğimi erken bitirdim. Son dakika açıldım. İnşallah sonu da güzel biter.
3: Yeni bir tane daha.
0: Malzeme sonra kalmadı mı başka?
3: Bu kadar var.
0: Öbür taraftaki ne oldu? Hem orada hem burada.
3: O çok yapıştı diye tek kat hata yaptım düşündüm.
0: Bilmiyorum. Hemen temizle, zaman kısıtlı. Tamam. Evet çok güzel oldu, budur. Güllaçlı çilek istemiyorum. Direkt güllaç yemek istiyorum.
1: Tamamdır.
0: Tamam mıdır?
1: Tamamdır.
0: Evet. Sulu sulu o damla sakızı kokusunu, tadını almak istiyorum. Evet çok güzel olmuş. Tabağın nerede?
3: Geliyor şefim.
0: Haydi! Çok dikkat etmeniz lazım. İşin ucunda 10.000 TL var.

Evet, son bir. Son 30, tezgahlardan puan kırarım. Tezgah batık, kirli. Tezgah sütlü. Onaneyi al, onane olmaz. Elini değme 500 kere. Beş, dört, ön taraf, üç, iki, bir, kaldıralım elleri.

0: Bugün puanlamada en yakın rakibim Nalan abla. Onu da geçersem kesin şampiyonum.
1: Ben çilekleri elma dilimi doğradım. Sen niye büyük büyük böyle uzun uzun doğradın? Oraya niye bakıyorsun?
2: Öyle doğramak daha kolay geldi bana şefim.
1: Daha kolay geldi. Strateji olmasın mı?
2: Ben kim, strateji kim be?
3: Benimki öyle değil ki şefim.
1: Hepiniz hemen hemen aynı. Sıkıntı yok. Evet. Çok güzel. Bir tabağın kenarını... Bu ne ya?
4: Dörde böldüm.
1: Yok, tabağın etrafı ne etrafı?
3: Kemal abi ve Serdar abinin sunumları vasattı. Bugün 10 bin liraya alabilecek

0: Düşünmüyorum.
1: Evet, muhteşem güllaçlar hazır. Şimdi 10 bin liranın sahibi az sonra tadımda belli olacak. Yapmanız gereken 0 ile 10 arası kendi yapmış olduğunuz güllaçı bulup 0'dan 10'a kadar puanları veriyorsunuz. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Hazır.
1: Güllaç tadımı başlasın. Benim yemeğim. Saray mutfağından muhteşem güllaçlar yapıldı. Kemal Nalan, Serdar ve Pınar. Artık tadım zamanı.
0: Çok heyecanlıyım.
3: Ne taraftasın şef?
1: Buradayım, burada.
3: İrkildim biraz.
1: 10 bin liranın sahibi az sonra belli olacak.
0: Bugün biraz zor sanırım.
3: Bu benim yemem değil.
1: Sen de olabilir mi?
4: Ha, olabilir şefim.
1: Puanın gelsin.
5: 10 puan vermek istiyorum.
1: Bak. Yok yok, takabilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Benim yemeğim. Saray mutfağından muhteşem güllaçlar yapıldı. Artık tadım zamanı. İlk Pınar, seninle başlamak istiyorum. Lütfen buyur.
0: Bismillah.
1: Buyurun. Evet Pınar Hanım.
0: Buyurun şefim.
1: 10 bin lira için tadım başlasın mı acaba?
0: Başlasın şefim, çok heyecanlıyım.
1: Heyecan var mı?
0: Çok fazla. Ellerim titriyor şu an.
1: Bakayım.
0: Böyle tutuyorum.
1: Hiç ellerin de titremiş gibi durmuyor ya.
0: Şefim titriyor gerçekten. Çok.
1: Açalım. Evet. Saray mutfağından muhteşem bir güllaç yapıldı. Kemal Nalan, Serdar ve Pınar. Nasıl bulduk?
0: Lezzetli şefim. Gayet güzel, nane aromasını falan çok güzel aldım. Bugün biraz zor sanırım. Seçmek gerçekten zor şu an.
1: Önce istersen bir sakinleş.
0: Şu an evet, çok fazla heyecan yaptım.
1: 4 tabak var. 4'ünün de malzemeleri, her şeyi aynı. İyi seçim yapman lazım. Ve 0'dan 10'a kadar puan vereceksin. Evet, şimdi yorum zamanı.
0: Lezzetli bir tabak. Gerçekten bütün naneyi, damla sakızını, her şeyi aldım. Narlar geldi.
1: Kimin olabilir?
0: Kimin olabilir? Vallahi şefim, benim de olabilir. Sanki yani şu an herkesin olabilir şefim, bilmiyorum. Seçemiyorum.
1: Bir puan vermemiz lazım, biliyorsun.
0: Evet şefim.
1: Ne yapmamız lazım bu durumda?
0: Benim olabilir mi acaba? Şu an içime böyle bir his doğdu.
1: İyi düşün. Puan gelsin.
0: Bu tabağın benim olduğunu düşündüğüm için 10 veriyorum.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk güllaç?
1: Şefim bir öncekine bakarak bunu sanki biraz malzemeden çalmış yapan arkadaş. İç malzemesi bana eksik geldi. O yüzden...
0: Ne eksik geldi mesela?
1: Şefim söylemesem tüyo vermek istemiyorum çok fazla bugün.
0: Peki.
1: Ama malzeme eksik.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? Vallahi bu Serdar Bey'in olabilir.
0: Puan gelsin.
1: Sıfır şefim.
0: Sıfır.

0: açalım. Evet, buyurun siz dinliyoruz.
1: Şefim, bunun güllacı biraz hamur olmuş sanki. İçinde yine bir malzeme eksikliği var. Bunun tadını alabildim. Ama yine söylemeyeceğim. Çünkü bugün son gün, final oynuyoruz. Tüyo vermek istemiyorum hiçbir şekilde. Ama içinde malzeme eksik yine. O malzemenin tadını alamadım.
0: Bunun bir yarışma olduğunu sonunda, son gün, final günü
1: evet
0: hatırladınız.
1: Evet şefim, çok haklısınız gerçekten.
0: Ama bu demek değildir ki hiçbir şekilde yorum yapmayacağım.
1: Yok, lezzet...
0: Yok, ters köşede yapabilirsin canım.
1: Yok şefim, lezzette hepsinin zaten şekeri, nanesi hepsinin aynı. Ama iç malzemede eksiklik var. Onu söylemeyeceğim. O bende kalsın. Sonradan yorumlar bitince söylerim. Ama yine dedim, hepsi bütün yani malzeme aynı olduğu için içindeki malzemeler aynı.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Nalan ablanın tabağı diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır şefim.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: Evet. Kafada bir soru işareti mi var?
1: Evet şefim.
0: Taşı attın.
1: Ve... Ve evet. Bu benim el lezzetim diye düşünüyorum. Kaşığı atar atmaz direkt. Gayet her şey yerinde. Muntazam bir tabak olmuş. Ben yaptıysam ya da arkadaşlar yaptıysa eline sağlık. Bol malzemeli ama sanki ben yaptım bu tabağı diye düşünüyorum ama... Çok heyecanlıyım şefim. İnşallah heyecanıma yenik düşmem bugün.
0: Sakin oluyorsun. Ve puan veriyorsun.
1: Puan. Şu an çok tereddüt ettim. Herkesin hakkında hayırlısı olsun şefim. Ben bu yemeğe 8 puan veriyorum. Hakkını yemeyeceğim.

0: Çıkaralım gözlüğü. Buyurun yerinizi alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Oley. Yani gerçekten çok emin değildim ama Kemal abi de bana bakarak çok güzel yapmış emeğini. Tebrik ederim Kemal
0: Nalan
1: abi.
0: Dedin.
2: Yani karıştırın bir Nalan dedin, bir o dedin. Hepsi yok. Malzemeler aynı, hepsini aynı kullandım.
1: Ben en son söyleyeceğim şefim. İçindeki o malzeme
0: İçini
1: eksikliğini.
0: İçini doğru bildin.
1: Bildin mi
0: şefim?
1: Sonda
0: tereddüt ettim.
1: Çünkü bana bakarak Kemal abi çok güzel yapmış. Ya yani bunu gerçekten itiraf ediyorum. Çok lezzetliydi.
0: Sağ ol, Allah razı olsun. Kemal, şu yüzündeki gülücükleri burada göstermek ister misin?
3: Tabii ki.
0: Gel.
3: Merhaba şef.
0: Hoş geldin be ya.
3: Hoş bulduk. Ne yaparsın?
0: İyiyim be ya. Sen nasılsın?
3: Ne yapayım?
0: Takalım. Bak. Yok yok, takabilirsin.